0: Buna inanıyor musun?
1: Bu ihtimali gözden çıkaramayız. Öyle değil mi?
0: Haklısın, çıkaramayız.
2: Çocuk ninesini bir bardan aramış. Yerini tespit ettirin hemen. Bulana kadar da beni aramayın. Evet.
3: Evet. Ruh sağlığı gayet normal görünüyor.
2: Öyle olduğunu söylemiştim. Asıl mesele neden bir anda hafıza kaybı geçirdiği. Kimse inanmaz adama. Rus, Bay Rains burada.
3: Kötü bir niyeti olduğunu sanmıyorum.
2: Ne?
3: Avukat istemediğine göre kendini korumaya çalışmıyor demektir. Haksız mıyım?
2: Hiçbir şey anlamadım. Bruce!
0: Geldim, buradayım.
2: O söylediğinizi bir kere daha söyler misiniz profesör? Bazen benim de kafam duruyor.
3: Bence John taktik gereği öyle yapmıyor. Adam işbirliğine hazır bence.
0: Ben yaptım deyip duruyor ama sanki orada değilmiş gibi konuşuyor.
3: Bir noktaya kadar da değilmiş zaten. Karşımızda yıllardır içkiyi bırakmaya çalışan biri var. Bunu da inanç yoluyla yapıyor. Tehlikeli bir karışım çünkü bir taraftan fazla ileri gidip korkunç şeyler yapıyor. Bir taraftan da yaptığı korkunç şeylerle yaşayamıyor. Şimdi ise onları kafasının içinde bulamıyor.
2: Bulamıyor mu?
3: Bastırıyor. Buna ait anıları bazı kapıların arkasında bir anahtarla içeri girip o anıları serbest bırakmak, geçmişi yeniden yaşatmak zor bir şey değil.
2: Ben uzman falan değilim. Ama ne bileyim, bana sorarsan bunlar insana...
3: İnsana biraz tuhaf geliyor, öyle değil mi? Evet, ben de öğrencilerime zihnin kocaman bir evren olduğunu söylüyorum.
0: Evet, bu konuda bir yazı okumuştum.
3: Regresif hipnoz büyük ilerlemeler kaydetti. Her neyse, bu konuları konuşmak için dersimden çıkarmadınız beni herhalde, yoksa sebebi bu muydu? Öyle miydi?
0: O zamandan beri kafam karışık. Babam bunu kimseye söyleme dedi. İyi bir kız olursan Tanrı seni hep gözetir dedi. Ama ben bunun yanlış olduğunu biliyorum. Beni elliyor. Beni onunla cinsel anlamda birlikte olmaya zorluyor. Korkuyorum. Korkmam lazım mı bilmiyorum ama korkuyorum.
3: Tamam. John, bir daha. Bütün dikkatini ilk cümleye ver. Geçen yıl babam odama gelmeye başladı.
4: Geçen yıl.
3: Söylediklerimi unutma John. Bırak sarkaç zihnini açsın. Kendi içine dön.
4: Bunun hiçbir faydası yok. Daha buna ne kadar devam edeceğiz?
3: Bir kere daha. Bırak kendini. Vücudundaki bütün kasları gevşetmeni istiyorum senden. Üçüncü cümle.
0: Babam bunu kimseye söyleme dedi. İyi bir kız olursan Tanrı seni hep gözetir dedi.
4: Tanrı hep seni gözetir. Evet, aynen böyle dedim. Defalarca söyledim bunu. Evet ama...
0: Beni elliyor, beni onunla cinsel anlamda birlikte olmaya zorluyor. Bunları senin kızın yazmış. Bunun farkındasın değil mi?
3: Yazı onun yazısı John. Benim kızım asla yalan söylemez demiştin.
4: Hayır, yalan söylemez. Bana hiç yalan söylemez.
0: İyi de söylemiş işte. Eğer sen hiçbirini hatırlamıyorsan...
4: Hayır ama Tanrım lütfen yardım et bana Tanrım lütfen.
3: John. Sarkacın arkasında. Sarkacın hemen arkasında.
4: Dur biraz dur. Dur. Galiba bir şeyler görüyorum.
3: Peki John, bize ne gördüğünü söyle.
4: Bu gördüğüm benim evim mi? Hareket ediyorum. Tanrım, sanki şimdi oradayım. Evin içinde geziniyorum.
0: Geçen yıl babam odama gelmeye başladı. O zamandan beri kafam çok karışık. Beni elliyor. Cinsel anlamda onunla birlikte olmaya zorluyor.
4: Tanrım, bana yardım et. Onu görüyorum. Yatakta oturuyor.
5: Dur, dur. Adam şimdi de ayaklarını bağlıyor.
3: Bir saniye, adam mı dedin? Sen nereden izliyorsun bunu?
5: Yanındayım. Yatağın yanında duruyorum.
3: Kendini görüyor musun?
5: Evet, oradaki benim galiba. Öyle değil mi?
3: Hayır, o sen değilsin. Başka biri. John, yüzüne odaklan.
5: Neden? Peki neden engel olmuyorum? Benim orada ne işim var? Söylesene, ne işim var?
3: Birini eve almışsın. Tanıdığın biri olmalı.
5: Neden engel olmuyorum buna? Tanrım.
3: Bir yüz John. Tanıdığın biri o adam.
5: Bilmiyorum kim olduğunu. Herhangi biri olabilir.
3: John, geçen yıl evine girip çıkan kim vardı?
0: Ya, kim olduğunu bilmiyorum. Biliyorsun John. Dedektif. Kim olduğunu...
5: Galiba elimde bir fotoğraf makinesi var. Fotoğraf çekiyorum. Dur bir saniye. Galiba onu gördüm. Onu gördüm. Bu George.
0: George Nesbitt mi?
3: Tamam.
0: George Nesbitt mi?
6: Merhaba George.
0: Hey George.
6: Ne haber Bruce? John'la işiniz bitti mi?
0: Nereye gidiyorsun?
6: Sence nöbetim bitti. Bir sorun mu var?
0: Senin adın geçti.
6: Benim adım mı? Ne dedi peki?
0: Sen anlatsana. Ha George? Bir de sen anlat. Sana bütün resimlere baktım desem ne dersin? Bu işi senin yaptığını söyler misin ha? Resimler elimizde.
6: Gösterirsen. Anladım. Dur biraz, hayır emin
0: evet,
6: değilim.
0: Evet, fazlasıyla bu olay fazlasıyla. 5 dakika tuhaf. Önce olsa inanmazdım. Şimdi seni öldürmek istiyorum.
6: Dur biraz.
0: Silahını ver.
6: Bruce, heyecanlanma tamam mı?
0: Bak, heyecanlanmıyorum. Silahını ver.
6: Ne fotoğrafıymış bu?
0: Şimdi neden söz ettiğimi bilmiyor
6: lanet
0: musun
6: olasın. Ha? Lanet olasın.
0: Seni şerefsiz.
7: Biliyorsun. Sadece yetkili personel.
8: İnsaf yani. Adam tek kelime bile etmeden üstüne yürümüşsün.
0: Ben öyle şeyler yapmam Kate'i, sen de biliyorsun. Yalan söylediğini biliyorsun.
8: Yeter bu kadar. Nesbitt artık benim müvekkil. Hem şu fotoğraflar var ya, elinde olsaydı bana çoktan göstermiştin onları, öyle değil mi? Yalan söyleyen kim burada Bruce?
0: Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu saçmalıkları duydun mu şefim? Kızla konuşmamız lazım. Bakalım onu tanıyacak mı?
2: Peki ha? Tamam. Sakin ol biraz. Bazen senin gibi olmak istiyorum Bruce. Bana sorarsan bunlar... Nesbitt bizim elemanımız. Bunu aklından çıkarma, tamam mı? Psikoloğunu da götür.
0: Sağ olun şefim. Gidiyoruz.

0: John Nesbitt'in adını söylemeden önce ondan şüphelendin mi? Peki neden?
1: Adamda garip bir yan vardı. Ben bir dedektifim profesör.
0: Aa, olabilir. Ben yine de yürüttüğüm terapiye karışmamanı rica edeceğim. Sen ve diğerleri ona istediğiniz soruyu sorabilirsiniz ama daha sonra sıra bana gelir.

0: Daha küçüktün. Seninle biraz konuşmak istiyoruz. Bu bey Profesör Reigns. Kendisi psikologumuz.
1: Angela, kalmamı ister misin?
0: Pekala, şimdi sana birkaç soru soracağız.
2: Ben deli değilim.
3: Hayır, değilsin tabii.
0: Bu soruları sormamın sebebi odada başka birinin varlığından haberdar olmamız. Baban anlattı bize.
2: Ama neden? Neden öyle dedi ki?
0: Bu resimlere iyice bakmanı istiyorum senden.
2: Devam etmek istemiyorum.
0: Angela, bu insanlar sana zarar verdi. Başkalarına da zarar verebilirler. Baban bir ayinden bahsetmişti. Ne ayini bu? Bunları yazmak ister misin? Bazen işe yarayabilir.
2: Yalnızken yazarım.
0: Tamam.
1: Hep kederli biriydi. Dış dünyadan kendini soyutladı. Seminerlerimizde bunu gösteririz.
4: Uzak durun şeytandan. Hazreti İsa benim yanımda.
1: Durduk yerde ağlamaya başladı. O zaman anladım. Adeta Tanrı benimle konuştu.
3: Ben ona Sezgi demeyi tercih ederim peder.
1: Siz ne derseniz deyin. Ama babasının yaptığını biliyordum. Derken aynı şeyi bir daha tekrar etti.
2: Sona ermesi için her gün Tanrı'ya dua ediyorum.

Angela, sana yaptıkları şeyler, şeytanı çağırdıkları zaman, babanın yanında başka kim vardı? Rica etsem bana söyleyebilir misin, adı neydi?

0: Satanizm konusunda maalesef hiçbir şey bilmiyorum. İnancın var mı senin?
1: Havanda değilim, sonra cevap veremeyeceğim.
0: Agnostiksin, inanmak istiyorsun ama inanamıyorsun. Üzülme, ben de geçtim o safhadan.

0: İncil.
1: Bir nüshası elime geçti. Ters dönmüş bir haçla onu damgaladın. Neden bize geldiğini şimdi anlıyorum. Eşinin ölümü sebebiyle değilmiş. Kilisemizin adını lekelemek için geldin.
2: Bakın sayın peder. Ben...
1: Neden söz ettiğimi anlamadın. Hakaretleri hatırlamıyorsun. İşkenceyi de, dışkıyla ne yaptıklarını da.

0: suçla yer aldığı bir ayin yapıldı. Suç ortaklarından biri Poyer Polis Şubesi'nden olabilir. Ve bu geceki
1: harika. Paniğe yol açmamak diye buna derim ben.
0: Bu şehrin sakinlerini diken üstünde tutmaya devam ediyor.
2: Lindy halanın gizli tarifinden nefis çorbalar.
3: Alo.
1: Benim Cleveland. Televizyonu aç.
3: Açıyorum. Hangi kanal?
1: Kanal 5. Açtın mı?
3: Bir saniye açıyorum.
2: Satanist ayinlerindeki aşırılıkları orta çağlardan ya da fantezi edebiyatından öğrendik. Ama son birkaç yılda bu türden kitaplar gözlerimizi açtı.
4: İşaretini sırtıma dağladılar. Artık onun kölesi oldun dediler. 15 yıl boyunca bütün ayinlerine katılmaya zorladılar. Bir keresinde kurban olayına bile tanık oldum.
3: Tamam, yarın görüşürüz.
4: Bir bebeği kurban ettiler. İnsanların böyle şeyler yapmaya gücü olmayacağına inanmak en kolayı. Çok acıklı.

0: about it. About... Well...
1: Pekala. Angela, Nesbit'in bir bıçakla bunu karnına çizdiğini söylüyor. John da doğruladı. Hepsi bu değil. Şimdi bir kara kediyle urbalı bir adamı da hatırlıyor. Neden söz ettiğimi tahmin edersiniz. Satanist hainlerindeki aşırılıklar.
2: İyi de şefim, belli olmadan George'u daha ne kadar içeride tutacaksınız?
3: O bir polis, gerektiği kadar içeride tutabiliriz.
1: Tom, bu kitabı bul. Herkese bir tane al.
4: Herkese mi?
1: Yazarın adı S. Cooper. Dün gece televizyona çıktı.
4: Fotokopisini mi çıkartayım?
3: Kitaplardan al işte Tom.
4: Paramız yok. Bunu da belirtmeliyim.
5: Şefim, o kitabı ben okudum. Ama bir sürü saçmalık gibi geldi. Bebek kurban etmeler... Kameranın önünde cinayet işlemeler. FBI böyle bir şeye hemen atlardı.
3: Ciddi mi? Sen nereden biliyorsun? Zahmet edip FBI'ya aradın mı?
5: Hayır ama...
3: Ortalıkta dolaşıp park cezası yazmaktan biraz daha karmaşık bir olay bu, tamam mı? Kesin doğrularla hareket etmeliyiz. Hata yapmamalıyız. Sadece bir kere bile olsa.
2: Ne demek bu? Sadece bir kere bile olsa
1: peki,
2: ne demek?
1: Tamam,
2: ne
1: yeter,
2: demek
1: bu? Söyler misin? Peki tamam. Buyurun. Bitirin şu işi. Burasını sessiz sakin bir yer sanırdım. Torunlarımı düşünmeden edemiyorum Tanrım. Pek iyi görünmüyorsun. Uykunu alıyor musun?
3: Şey, bana öyle geliyor ki bu olay...
1: Ne?
3: Bilmiyorum.
1: Bu bakışların korkutuyor beni.
3: Bu daha büyük bir şeyin parçası. Çok daha büyük bir şeyin.
1: Charlie, kapıyı çalmadan girme demedim mi sana?
5: Affedersiniz şefim, onu bulduk.
1: Kimi?
5: John'un oğlu, Roy'u. Pittsburgh'da yaşıyormuş.
1: Peki. Tam hangi cehennemde? Sor bakalım, polis şubemizin Pittsburgh'a iki uçak bileti almaya bütçesi yeter miymiş?

0: Pittsburgh, Pensilvanya. Baban anlattı bize.
1: Peki ama neden öyle demiş ki?
0: Bu resimleri yakından incelemeni istiyorum.
1: Buna devam etmek istemiyorum.
0: Angela, bu insanlar sana zarar verdi.
2: Eşine de bunları tekrar tekrar dinletiyor musun sen?
0: Başkalarına da zarar verdi. Ayrıldık. Baban bir hainden bahsetmişti. Ne hain?
2: Artık sebebini biliyorsun.

0: Merhaba Roy. Ayin mi?
1: Evet.
0: Bu iyi bir hikaye.
1: Evet, şaşırdın mı?
0: Babam şeytana tapıyor. Siz ne diyorsunuz?
2: Aferin kızıma.
1: O yüzden mi kaçtın? Ondan uzak durmak için mi?
0: Neden ona sormuyorsunuz?
1: Sordum, onun için buraya geldim. Annen sana iyi davranır mıydı?
0: Evet. Bizi bıraktıktan sonra o kendini öldürdü. Bunu biliyor muydunuz?
1: Sadece raporda yazılanı biliyorum. Bir araba kazasıymış. Direksiyon hakimiyetini yitirmiş.
0: Babam ona 20 yıl boyunca hayatı zindan etti. Ayşin teki. Herhalde bu raporunuzda yoktur, değil mi? Her şey iyi gidecekmiş gibi bir de bizi dine sardırdı.
1: Biraz anlatsana. İçtiğinde ne yapıyordun?
0: Anlamadım.
1: Bence anladın. Sana ve Angela'ya neler yaptığını söyler misin?
0: Boş ver, unut.
1: Bazı şeylerin ne kadar zor olabileceğini biliyor.
0: Hiçbir şey olmadı.
3: Madem olmadı o zaman neden sesini yükseltip öne çıktın? Son derece travmatik bir olay yaşadın Roy. Beynindeki savunma mekanizması son derece normal bir şey.
1: Peki sakin ol, tamam mı? Otur hadi. Sadece konuşuyoruz. Roy, ben bir polisim. Sana karşımdakini söyleyeyim. Kız kardeşiyle konuşmayan genç biri var karşımda. Babasıyla da konuşmuyor. Ve metruk bir binada yaşıyor. Neyin var senin?
3: Başkalarına çatmaktan vazgeç. Gerçek düşmanını bulman lazım. Seni tıpatıp ona benzeten kişiyi. Ezik birini. Sana çok açık bir teklifte bulunacağım Roy. Yatak odana geri dönüp Blue çağına, hatta çocukluğuna uzanalım. Tuhaf dediğin o anları tekrar gözden geçirelim.
0: Tuhaf mı? Tuhaf derken ne demek istiyorsun?
3: Kukuletalı birini arıyoruz Roy.
0: Sesler duyuyorum.
3: Nerede?
0: Kapının arkasında fısıldıyorlar.
3: Hangi kapıyı kastediyorsun?
0: Eski odamın kapısı. Açılıyor. Onları görüyorum. Evet. Kukuletalılar.
3: Babanı görüyor musun?
0: Bilmiyorum. Yüzleri görünmüyor.
3: Neden? Yüzleri boyalı olmasın?
0: Evet, hepsinin yüzü cadıya benziyor.
3: Ne yapıyorlar?
0: Bilmiyorum.
3: Hadi ama biliyorsun.
0: Bilmiyorum.
3: Düşündüğün şeyler değil Roy. Düşünmek istemediğin şeyler.

0: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Engel olamıyorum.
1: Uymayan bir şey var. Hipnozda Roy kendini bir çocuk olarak gördü. Doğru mu? Kız kardeşi taciz olaylarının geçen sene başladığını söylüyor.
2: Evet ama benim için bunların hepsi zamanla ortaya çıkan itiraflar. Bana göre uymayan şey odasında 6 kişi olduğunu söylemesi. Odasına 6 kişi girip çıkıyor ve bunları kim görmüyor?
1: Büyük anne.
2: John'u doğurduğunda 16'sında bile değilmiş. Kötü bir şeylere bulaştığını herkes biliyormuş. Onu da bu olaya dahil etmiyor.

0: sebep görmüyorum.
1: Tabii ya, anlamalıydım.
0: Bazılarımız kafasını da kullanabilir profesör.

0: Tanrı aşkına. Bütün bunlar ne demek
1: Rose,
0: olmuş? Daha dün
1: Rose,
0: bütün evi Rose, aramamış mıydınız?
1: Sakin
0: bugün
1: ise
0: gelmiş evi harap ediyorsunuz.
1: Beni.
0: Hiç kimse bana bir açıklama
1: Rose,
0: yapmıyor.
1: Rose,
0: ne
1: Rose,
0: yapmaya çalışıyorsunuz?
1: Rose, Rose, dinle beni. Bunların hiçbirine gerek yok. Tamam mı? Brody ile konuşacağım. Adamların hepsini evden çıkaracağız.
0: Peki neden çıkartmıyorsunuz?
1: Fotoğrafların nerede olduğunu biliyorsun. Roy'la konuştum. Bize anlattı.
0: Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalancısın sen. Benim torunum öyle bir şey asla, asla yapmaz.
2: Alkol almış. Nasılsın şefim? Dinle. Brody ile bowling oynamaya gideceğiz. Siz de gelin. Biraz stres atalım.
1: Ne dedin?
2: Biraz sıyır kendini bundan.
1: Ah. Sağ olun çocuklar. Siz fazla sıyırmayın kendinizi, tamam mı?
3: Polis memuru musunuz?
1: Evet.
3: Angela Gray'e cinsel istismarda bulundunuz mu?
1: Hayır.
4: Bugün günlerden cuma mı?
1: Evet.
4: Roy Gray'e cinsel istismarda bulundunuz mu?
1: Hayır.
3: FBI raporu. Hep haklı çıkmana gıcık oluyorum.
4: Minnesota eyaletinde mi doğdunuz?
3: Bu iş bayağı büyük bir iş. Bir satanist kültü.
4: Hristiyan mısınız?
1: Evet.
3: 7 yıldır bundan şüpheleniyorlardı. Kitabın yayınlanmasından beri.
4: Dininize bağlı mısınız?
1: Evet.
3: Geçen ay rafa kaldırmışlar. İnanabiliyor musun? Bak şuna. Her yerinde hain söylentileri var. Birbiriyle bağlantılı. Ama en ufak bir delil bile yok.
1: Delili bulacağız.
3: Kate az önce aradı. Bir şey bulamazsak adamı serbest bırakacağız.
1: Kimin hesbeti mi?
3: Kanunlar böyle Bruce.
1: Adam satanist bir tarikatın üyesi ve biz onu bırakacak mıyız?
4: Angela Gray'in pornografik fotoğraflarının çekildiğini biliyor muydunuz?
1: Hayır. Yalan söylüyorsun. Benim Kenner.
5: Gömleğini kaldırınca paniğe kapıldı.
6: Doktor Jackson. Doktor Jackson. Ameliyathaneye.
1: Angela benim Bruce. Bruce Kenner.
6: Doktor Robinson.
1: Kapıyı açar mısın?
6: Dahiliye bekleniyor diyorsunuz.

0: Dinle, doktor yarana bakmak istiyor. Sorun nedir? Yoksa kadın doktor mu istiyorsun?
1: Mesele o değil.
0: Ne peki? Söyle hadi. Nedir mesela?
1: Eğer sana gösterirsem beni öldürürler.
0: Beni iyi dinle. Şu an bize bildiğin her şeyi söylemen son derece önemli. Bize göre büyük annenin... Hadi orada başka insanlar da vardı. Hepsinin yüzleri boyalıydı. Neden kabul etmiyorsun?
1: Şeytan onların yanında.
0: Şeytan diye bir şey yok. İyi insanlar var, tamam mı? Bir de kötü insanlar ve... Ne yazık ki bunların hepsi rezil insanlar. Ama senin gibi iyi insanlar...

onlardan daha güçlü. Evet öylesin. Utangaç olduğunu söylüyorlar. Ama ben öyle bir şey görmüyorum. Ben son derece cesur birini görüyorum. Bu dünyada cehennemi görüp tek başına buna karşı çıkmış birini görüyorum. Şimdi bir adım daha atman lazım, tamam mı? Bana güven.

0: Arabalarının ışıklarıyla uykumdan uyandım. Arabadan çıktıklarını gördüm. Cübbe giymişlerdi. Hepsi babamın atölyesine gitti. Bir süre sonra kapım çalındı. Daha önce yaptıkları gibi yine kapıyı kıracaklardı. Onun için kapıyı açtım.
1: Kimdi onlar?
0: Büyük annemdi. Onlar gibi giyinmişti. Beni aşağı indirdi. Yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı sanki.
1: İlaç verilmiş gibi mi?
0: Evet. Babamın atölyesine indiğimizi gördüm. İlahiler söylüyorlar, çığlık atıyorlardı. Çığlıkları duydum. Kara büyü ayini yapıyorlardı. Kıyıda köşede birlikte oluyorlardı.
2: Daha ne kadar kazayım? Tavanı değiştiremezsin. Onun için üstteki çimden birkaç santim al sadece.
1: Daha ne kadar sürecek?
2: Peki. Bu iş gerçekten büyük.
1: Peki,
2: bölümlere
1: tamam,
2: ayrılmalıyız.
1: Tamam,
2: önce
1: kadar
2: çukurların
1: sürer?
2: Olduğu yerler tespit edilecek.
1: Tamam, ne kadar sürer?
2: Bilmiyorum Bruce. Belki bir ay. Hata yapmayalım diyorsun. Sen ne yapıyorsun? Buraya gelmişsin
1: bizim
2: ve bizim söylediklerine
1: bak. Bizim bir ayımız yok. Feral. Burada neyle karşı karşıya olduğumuzun farkında mısın?
2: Hayır. Neden olsun ki Bruce? Cevapları sadece sen biliyorsun.
1: Evet,
2: öyle
1: haklısın.
2: Değil mi?
1: Haklısın. Haklısın. Haklısın. Tamam. Şunu bir dinle. Ben ezberledim. Sen de gir bakalım içine.
3: FBI ne olacak şef?
1: Bir somut bir delil bulana kadar FBI parmağını bile kıpırdatmaz. Bu işte tek başımızayız.
3: Bir telefon daha geldi. Wade Park'ında siyah elbiseler giymiş 20 kişi varmış. Biri tuhaf bir müzik duymuş.
4: Birini gönderin.
3: Kesinlikle Gold'ların eşidir. Kimi gönderelim şefim? Herkes burada.
4: Bul birini Tom. Savcıyı ara. Yetişemiyoruz de. Şu kapıyı da kapatın. Pekala. Profesör Raines...
5: John terapiye cevap veriyor ama gördüğü yüzlerden hiçbirini teşhis edemedi.
3: Vakit kazanmaya mı çalışıyor?
5: Hayır, hiç sanmıyorum.
3: Bence bize her şeyi anlatmıyor. Onunla biraz konuşayım. Ağzından bir şeyler almaya çalışayım.
4: Charlie her zamanki gibi ne dediğinden haberin yok. Ağzını açma sen.
1: Angela, ne yapıyorsun burada? İyi misin?
0: Sizi arıyordum.
1: Peki, o zaman...

0: Otur şöyle.
1: Bana inanmayacaksınız.
0: Ne oldu?
1: Galiba beni takip ediyorlar. Kitapçıdan çıkarken fark ettim.
0: Kim takip ediyor?
1: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama sokaktakilerin arasına karıştıklarını anladım. Beni izliyorlar. Bana inanmadınız.
0: Mesele o değil Angela. Lütfen otur hadi. Şu anda şehrin yarısı şokta. Geçen gün babanın atölyesine gittim ve her şeyi gördüm. Dehşet içinde kaldım. Bu sadece bir öneriydi.
1: Annemi de takip etmişler. Bana kazadan az önce söyledi.
0: Evet, abin anlattı. İfadeni almam lazım.
1: Kimseye yük olmak istemem.
0: Olmazsın, tamam mı? Benim görevim seni korumak. Kayıt cihazımı alıp hemen geliyorum.

0: İyi misin?
1: Ah.
0: Teşekkür ederim ama ben...
1: Bu sizi korur.
0: Peki. Teşekkür ederim.
1: Babam rezil biri olduğunuzu söyledi. Arabanızı tamir ederken hep şikayet ediyormuşsunuz.
0: Bazen işlerini iyi yapmadıklarında tepem atıyor. Aslında senin iyi dediğin insanlardan değilim ben.
1: Öylesiniz. En azından benim için. İyi geceler.
0: İyi geceler. Hey hey hey. Teşekkür ederim.

0: Annen sana tam olarak ne demişti?
1: Taktiklerinden biri buymuş. Sokaktaki insanların arasına karışıp birbirine uzun uzun bakıyorlar.
0: Neden?
1: Ölümle tehdit ediyorlar.
0: Nasıl anlamış bunu?
1: Bana hiç anlatmadı. Zaten hemen sonra öldü. Bazen gece yarısı arayıp sonra da telefonu kapatıyorlar. Bir uyarı gibi.
0: Uyarı mı?
1: Evet, sanki bir davetiye gibi. Onlara katılmanı istiyorlar.
2: Şeytanın adına.
3: Ağır adımlarla pozisyon almaya başlıyor.

uyandıracaksınız. Tut,

Start.

0: Ahlaksızlık almış yürümüş. Fesat çok. Bizi nasıl aldatmış. Ne güzel hayatım rayına oturmuş derken hem de. Annemle şeytanın aldatmacalarından kurtulmuşken. Ona en yakın olduğumda anladım bunu.
1: Emin değil misin? John. Gerçekten bilmiyor musun?
0: Bruce.
1: Hı? Neye bulaştığının farkında değil misin? Şeytan diye bir şey yok John. Sadece sen varsın. Şeytan da sensin. Peki ya eşin? Onu öldürdüğünü itiraf edecek misin?
0: Onu ben öldürmedim. Kazara
1: oldu. Saçmalama! O tehditler, kimliksiz aramalar, kadını takip edenler. Bunlardan haberin yoktu. John, dua etmeyi, çiziktirmeyi bırak da bana bir isim ver artık.
2: Halledebileceğinden emin misin?
1: Ne diyorsun sen?
2: Bu olay herkesi etkiliyor. Seni de etkilemiş olabilir. Sertlikle halletmene hiç gerek yok.
1: Bak, kendi adamlarımızdan birini hapse attırdığım için şubenin yarısı işleri aksatıyor. Öbür yarısı da su katılmamış geri zekalı. Beni etkileyen de bu.
2: Peki ya kabuslar? Kabus görmeyen tek insan benim mi diyeceksin?
1: Hayır, ben de görüyorum. Neyse ki sen varsın profesör, bizimle ilgilenirsin.
3: Angela. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Hem benim hem de bu beyefendi için. Peder Bey'in baban hakkında söylediklerini bana neden anlatmadın? Bu işe karıştığımı biliyordun, değil mi?
4: Çünkü sen hatırlamıyorsun büyük anne. Aklımı yitirdiğimi zannediyordum. Çünkü sen sanki her şey normalmiş gibi davranıyordun. Ama sonra anladım ki...
5: Yalan söylüyorsun!
1: Hey, Rose.
5: Torunumla konuşmak istiyorum. Roy'la da. O beni tanır. Böyle bir şeyi asla yapmayacağımı bilir, asla. O bilir, kesinlikle.
1: Bak Rose, bunları oğlun söyledi bize, senin oğlun. Anlıyor musun?
2: İstersen John'un çizimlerine bir kere daha göz at, belki bir şeyler hatırlarsın.
5: Ben bebekleri öldürmem. Ben kim olduğumu biliyorum.
2: Rose, seninle birlikte terapiye devam etmemiz gerekiyor.
4: Sen hiçbir şeyi hatırlamıyorsun.
5: Kim olduğumu biliyorum ben. Kim olduğumu biliyorum.
6: Ben sizi eve bırakayım. Gel, hazır olsun. Gel.
5: Bunun hesabını vereceksin.

0: Hakkın varmış. Bu olay bana dokunmaya başladı. İlerleme kaydedemedik. Hem de hiç bu mümkün değil.
1: Elimizde çok fazla parça var. John hafızasını kilitledi çünkü başka bir erdemle karşılık verdiler. Oğlu Roy savunma mekanizmasıydı. Hepsi iyi hoş da şimdi bir de Rose çıktı.
0: Zihnin koca bir evren olduğunu söylemiştim.
1: Bazen saçma sapan şeyler söylerim.
0: Bilimsel olmayan bir açıdan bakmaya çalışsak.
1: Bilimsel olmayan mı? Şeytanın hepimizi ele geçirdiğini mi ima ediyorsun?
0: Açık görüşlü olmaya çalışıyorum.

0: seninle ilgisi yok Rose. İradesi yaptırdı bunları. Karşı olduğumuz kişi de o.
1: Ne kadar dikkatli olursanız olun, şeytana sadakat yemini etmiş kadın ve erkekler aramıza korku salmak için ellerinden geleni yapacaklar. Kimse bundan kaçamaz. Kimse onun önünde iradesiyle karşı duramaz.
2: Evet, izliyorum şefim.
1: Özel programımızı izlemiş olanlar hatırlayacaklar ki yazar Cooper da onlardan biriydi.
2: Kimsiniz?
1: Şimdi onu dinliyoruz.
3: Onların kölesi haline gelmiştim. Ayinlerine katılmaya başladım. Bilincim yerinde değildi.
2: Alo.
3: Ne yaptığımı bilmiyordum. Her türden hayvanı öldürdüklerini gördüm. Bir keresinde kurban ettikleri şey...
4: Şeytani semboller.
3: Bir bebekti. Fotoğraf çekip bunları filme aldıklarını da biliyorum. Bütün bunlara şahit olmak benim için çok zordu. Her şey için çok pişmanım. Ama büyülenmiş gibiydim.
4: Şeytan aramızda mı?
1: Minnesota Jordan'daki bir olayı hatırlıyoruz şimdi. Ayrıca Washington Olympia'dan Paul Ingram vakası var. Bir satanist olmakla suçlanmıştı. Bu da satanist faaliyetlerin dallanıp budaklandığı anlamına gelir. Görünmez bir şebekenin yarattığı dehşet ve korku konusunda bir uzman olan Profesör Jennings'e şeytandan söz ettiğimizde neyle karşı karşıya olduğumuzu sorduk.
5: Sorunun kökeni de burada yatıyor. Modern bir çağda yaşadığımızı sanıyoruz. Evlerimizde korunaklı bir hayat sürüyoruz. Alarmlarımız var, son model arabalarımız var. Ama esas mücadele de bu işte. Şeytan mevcudiyetini unutturmak için elinden geleni yapacaktır. Mevcudiyetinden şüphe duymazsanız onun tuzağına düşmeniz çok daha kolay olacaktır.
1: Şeytanın gerçek anlamda bir varlık olup...
6: Neyse. Neyse. Lacey. Gel pisi gel. Lacey. Pisi. Gel buraya. Gel. Neyin var senin? Seni şaşkın şey. Hadi çık oradan. Hadi gel buraya, gel. Gel hadi Lacey.

0: şeytandan. Kurtarın. Yarı beni Tanrım. Yarı Tanrım. Tanrım.
1: Yalancı!
2: Biz yalancı!
1: Biz bebek öldürdük!

0: Şu pencereye bakar mısın? Sanki kaçmaya çalışmış.
1: Sana ne dediğimi hatırlıyorsun değil mi?
0: Biri onu itmiş dedin ama evde kimse yok.
1: Ne dediğimi çok iyi biliyorsun.
0: Ne oluyor Charlie?
2: Şefim, bu tür şeylere ben hiç inanmam.
0: Ama?
2: Ama bunun işe yaramayacağını düşünmeye başladım.
0: Bunların hepsi sıradan insanlar.
1: Ben insanları kastetmiyorum şef.

0: İtiraf etmesini bekliyoruz. Şimdilik hastanede kalacak.
1: Hepsi benim suçummuş gibi geliyor.
0: Hayır canım.
1: Doğru ama ben... hayatlarını mahvettim.
0: Lütfen yine aynı şeyi söyleme.
1: Hala anlamıyorsun. Onlardan nefret etmem gerekiyor. Ama onlar benim ailem. Onunla her gün konuşuyorum. Bizi bıraktı. Hepimiz. Babamın ona çektirdiklerine rağmen. İnanmıyorsun değil mi? Doğanın gücüne.
0: Ben sana inanıyorum Angel. Gerçekten. Sana inanıyorum.
1: Senden başka kimsem yok Bruce. Özür dilerim.
0: Angela, ben özür dilerim.
1: Ben hiç...
0: Şimdi dile. Bağışla beni, tamam mı? Özür dilerim, özür dilerim. Ben artık gidiyorum. Ne yapıyorsun Bruce? Ne yapıyorsun böyle?

0: Yazık anne. Ne oldu?
1: Peşime düştüler. Sana ne yaptığımı anlatmayayım diye.
0: Büyük anne, sen bana hiçbir şey yapmadın. Bana hep iyi davrandın. Beni ben olarak kabul ettin.
1: Korkunç, korkunç şeyler, korkunç şeyler. Bunu şimdi anlıyorum.

0: artık onunla konuşmanı istemiyorum.
1: Ne var ne
0: senin oldu? Yüzünden aklını
1: ne
0: yitirdim.
1: Ne oldu?
0: Gerçekten şeytanı gördüğünü mü sanıyorsun?
2: Roy. Aniden geçmişe döndüğü için acı çekiyor. Şu anda gerçekle hayali birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor.
0: Tekrar içmeye başladı, tamam mı? İçmeye başladı. Hezeyanlar görüyor. Hezeyanlar.
1: Roy.
0: Düzenbazın tekisin. Tıpkı onun gibi. Unuttun mu sandın? Sürekli vaaz veriyorsun. Burnunu başkalarının işlerine sokuyorsun. Senin de kilisenin de canı cehenneme.
1: Roy.
3: Böyle düşündüğün için çok üzgünüm Roy. Gel, kız kardeşini görmeye gidelim. Ben çıkıyorum.
0: Aklıma daha iyi bir şey geldi. Hepiniz neden çıkıp gitmiyorsunuz? Bizi rahat bırakın.

0: Oğlan Rose'u koruyor. Onunla tekrar konuşmalıyız.
1: Neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmiyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Artık onların yanında. Bunun kendi bile farkında değil. Bütün bunlar şeytanın işi.
0: Aa, işte şimdi saçmaladın.
1: Şerden bahsediyorum. Mutlak kötülükten.
0: Mutlak kötülük. Dinleyin peder.
1: Hayır. Şeytan aynı şeyi size de yapacak. John'un ailesine yaptığı şeyi. Kafanızı karıştırmanın bir yolunu bulacak. Sizi baştan çıkaracak. Şubede bunlardan dağıttım.
0: Ne yaptım dedin?
1: Zarar verecek bir şey değil. İyi geceler.
0: Neden kabul etmiyorsun?
2: Niye etmiyorum?
0: Ödünün koptuğunu. Artık kafanı kullanmıyorsun.
2: Reis.

0: Annen sana tam olarak ne dedi?
1: Taktiklerinden biri buymuş. Sokaktaki insanların arasına karışıp birine uzun uzun bakıyorlar.
0: Neden?
1: Ölümle tehdit ediyorlar.

Alo. Alo. Canımı sıkmaya başladınız.

0: Bazen gece yarısı arayıp sonra da telefonu kapatıyorlar. Bir uyarı gibi.
1: Uyarı mı?
0: Evet, sanki bir davetiye gibi. Onlara katılmanı istiyorlar.
2: Bruce? İyi misin?
1: Neredeyim ben?
2: Şşş. Hazır olduğunu söyleyin.
1: Nesbit, bu gerçek olamaz.
2: Tabii ki gerçek değil.
1: Sen gözaltındasın.
3: Bunlar

0: gerçek değil Bruce.
1: Sadece bir düş.
0: Hadi. Yavaş yavaş. Koluna gir, hala kendinde değil.
2: Tanrım.
0: Bastığın yere dikkat et Bruce.
2: Evimde ne işiniz var sizin?
0: Bırakın gelsin.
2: Çıkın evimden.
1: Çekil, yola aç.
2: Çıkın evimden.
3: Burası senin evin.

Düş görüyorsun Boruz. Bunlar gerçek değil.

sizden değilim. Ben sizden değilim. Ben sizden değilim.

kimseye söyleme dedi. İyi bir kız olursan Tanrı seni hep gözetir dedi. Ama ben bunun yanlış olduğunu biliyorum. Geçsene.

titredik. Hadi ama!

0: Günaydın.
1: Bana bir iş vermezsin. Ne olur? Bir içimden birkaç santim alsın. Vakit kazanmaya mı çalışıyorsun?
2: Sen burada ne yapıyorsun? Ne halt etmeye geldin buraya? Hey! Hey! Sana diyorum.
3: Saçma.
2: Bu adam tutuklu. Bırakın beni. Kim serbest bıraktı bunu? Çek ellerini. Bunu kim serbest bıraktı diyorum.
4: Eşyalarını toplamaya gelmiş. Dün akşam üzeri tahliye edilmiş. Seni aradım.
2: Peki, ama
4: telefonunu açmadın.
2: Neden tahliye edildi?
4: İki kere yalan makinesine girdi.
2: Yalan makinesiymiş.
4: Başka çaremiz yoktu. Avukatıyla da o şekilde.
2: Ne anlaşması zaten. Yalan söylediğini biliyorum şefim. Bundan eminim.
4: Dur, sakin ol. Sakin ol, tamam mı? Bir daha burada çalışamayacağım.
5: Bak, dinle. Konuşabilir miyim? Sadece yalan makinesi değil, Angela'nın tıbbi rapor sonuçları elimizde. Yara izi önemsiz bir ayrıntı. Yeni olmuş bir yara. Muhtemelen kendi yapmış.
2: Hayır, gördüm.
4: Hadi
2: gördüm,
4: oradan
2: gördüm.
4: Sen doktor değilsin.
2: Ama gördüm onu.
4: Sen yanlış görmüşsün.
5: Travma mağdurlarında görülen tipik bir olay bu. Küçük ayrıntılar ekleyerek ifadelerini sağlama alırlar.
2: Raporda kimin imzası var? Kim olduklarını biliyor musun?
4: Bruce.
2: Hayır, aramıza sızmış olabilirler. İnanmıyorum. Bunların hiçbirine inanmıyorum. İnanmıyorum.
4: Buradaki adamlarla işim başımdan aşkın. Lütfen bunlar yüzünden kendini mahvetme. Sen bari yapma.
2: Ne yani?
5: Bugün sokakta seni izlediklerini söylemiştin. Son zamanlarda hiç aynaya baktın mı?
4: Birkaç gün evine git. Unut bütün bunları. Sana da bir şeyler oluyor.

0: Yanar, tarihi 14 Ekim 1990. Adını, soyadını söyle.
1: John Gray. Bana sarılıyor, beni öpüyor.
0: Senden uzak duruyormuş.
1: Evet, bir de şu var.
0: John, saçmalamayı bırak, tamam mı? Şu kepi de çıkar.

0: Senden uzak kalmış.
1: Ha evet. Bir de şu var.
0: John. Saçmalamayı
2: senin,
0: bırak.
2: Evet. Senin sözünü kestim. Bilinen şeyleri sıralamaya başlamıştın. Ben seni durdurdum. Ne diyecektin orada? Neden suçluluk duydun?
3: Galiba oğlumla ilgili bir şeydi. Roy'la. Bu kelimeyi söylerken midem adeta ayağa kalkıyor.
2: Hangi kelimeyi?
3: O bir kulağın paracı.
2: O bir ne?
3: O yüzden onu evden attım.
2: Ne? Yani oğlun eşcinsel mi?
3: Hayır. Kilisede ona kulağın paracı diyoruz. Sapkınlardan öğrendiğimiz günahlardan biri bu. Sonra Angel'a beni suçlamaya başlayınca her şeyi açık bir şekilde anladım. O kişi bendim. Sapık olan bendim.
2: Dur biraz. Oğlun eşcinsel olduğu için kızını taciz etmenin suçunu üstüne aldığını mı söylüyorsun bana?
3: Evet.
2: Bunu söylemek için bugüne kadar bekledin mi yani?
3: Niye sinirlendin
2: bunu
3: ki şimdi?
2: Bunu şimdi mi söylüyorsun?
3: Ne oluyor? Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum.
2: John!
3: Amacım yardım
2: hadi,
3: etmek.
2: Hadi oradan bana yardımcı olmaya çalışıyormuş. Benimle oyun mu oynuyorsun?
3: Hayır,
2: ha? Bana bak oyun mu oynuyorsun benimle?
3: Hayır, size hiç yalan söylemedim efendim. Bunlara bir son vermek istemem mi sanıyorsunuz? Her şeyi yaparım Bruce. Her şeyi. Yaptığım şeyin bedelini ödemek için çocuklarıma daha başka ne yaparım bilmiyorum.
2: John Gray, Rose, Feder, Nesbit, fotoğraflar, Angela, kayıp, işkence. Kurban verme, kim, nerede, hayvanlar. Lanet olsun. Lanet olsun.
4: Nerede benim bazen ilk sosum?
5: Ortak ağız suyu kimin?
6: Beni her yerden istedim. Biraz sakin olun. Herkes bize bakıyor.

0: Lindy halanın gizli tarifinden nefis çorbalar.
1: Hiç dinlenmez misin sen?
0: Bir şey soracağım. Evet ya da hayır desen bile bana yeter. Lütfen bir saniye beni dinler misin? Lütfen şu köpekleri susturur musun? Lütfen şuna bir bak. Bu resmi görüyor musun? Onu tanıdığımı sanıyordum. Onu tanıdığıma adım gibi emindim ama gördüğün gibi bu bir reklam, şehrin her yerine koymuşlar.
1: Evet.
0: Bir çizim yani. Bir çizim.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Ama bu olaylar başladığından beri onu düşünüyorum. Onu oraya ben koymuşum. Onu tanımıyorum. Gerçekten böyle biri var mı bilmiyorum. Geçmişe döndürmek de aynı şey olmasın. Anı filan değil bunlar. Sadece hayal biçimine sokulmuş.
1: Kim yapmış bunu?
0: Biz yapmışız. Terapiyle, polisle, medyanın elinden. Aynı şeyi tekrar tekrar kafamıza sokmuşuz. Gerisini hayal gücü tamamlamış. Onların anılarından kaçmıyoruz. Bu bir kabus. Hepimizin yarattığı bir kabus.
1: Toplu histeri.
0: Evet, öyle.
1: Ama bu çok mantıksız. Peki ya Nesbit? Suçlu olduğunu biliyorsun. Yoksa o konuda da şüphelerin mi var?
0: Hayır, hayır yok. George Nesbit suçlu ama belki de...
1: Belki de ne?
0: Bilemiyorum.
1: Her ihtimali atlamaktan vazgeç.
0: Bir şeye atladığım
1: o zaman...
0: yok. Ben sadece gerçeği anlamaya çalışıyorum.
1: Benim
0: evet.
1: İşlerimi sakata bindiriyorsun.
0: İyi, tamam öyle
1: bu
0: olsun.
1: Bu bir
0: ya,
1: bilim.
0: Ya ne demezsin.
1: Bu bir bilim.
0: Evet, tekrar kafamı kullanmaya başladım. Görüşürüz profesör.

0: Şöyle geçin şuraya, geçin. Yüzlerinizi göreyim. İkiniz de çıkarın maskelerinizi.
1: Böyle olacağını biliyordun. Seni şerefsiz adamın hayatını kaydırdın.
0: Hayatını mı? Onu salıverdiler. Bunu kutlamaya mı geldiniz buraya?
2: Şimdi ne yapacağım ben ha? İşim ne olacak peki?
0: İşiymiş, lanet olsun.
2: Evet doğru, bir iki hata yaptım ama bütün bunların bedelini bana ödetmeyin.
1: Sen istediğini aldın. Saçma sapan bir davaya iki salağa atadılar. Madalya bile alırsın.
0: Peki dinleyin beni. Şimdi beni iyi dinleyin. Tutanak tutmayacağım. Aramızda kalacak ama bana bildiğin her şeyi anlat Nesbit.
3: Niye anlatayım?
0: Bizden sakladıklarını. Sadece senin bildiğin şeyleri.
2: Bir tek ben miyim?
3: O gün sana arabada söylemiştim.

0: Angela ile konuşmalıyım.
1: Ne oldu?
0: Olayı çözdüm. Hepsini tespit ettik.
1: Onu getireyim.
0: Merhaba Angela.
2: Gerçekten mi?
0: Nesbit hepsinin isimlerini verdi. Evet, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Otur,
1: merak
0: otur,
1: etme
0: otur şöyle. Gel. Hadi.
1: Merak etme.
0: Angela, başına korkunç bir şey geldiğini biliyorum. Şu ana kadar bunu bana neden söylemediğini de anladım. Nesbit seni hamile bıraktıklarını söyledi. Senden tarikat adına bir bebek doğurmanı mı istediler?
1: Angela, hiçbir şeyi saklama. Her şeyi anlat bize.
0: Ayrıca bir ayin yapıp çocuğu aldırdıklarını da söyledi bize. Lütfen doğru olmadığını söyle. Bir cenini

0: Angela.
1: Bu da ne demek oluyor şimdi?
0: Ne mi demek oluyor? Hepsini kafamdan uydurmuşum.
2: Sen neden yalan söylüyorsun?
0: Angela, ta başından beri bizimle oynuyordun değil mi? Evimi arayıp duran sen değil miydin?
2: Ben kimseyi aramadım.
0: Benim evime telefon açtın. Nesbit bana ne dedi biliyor musun? Ailenden nefret ettiğini söyledi. Hepsi ayyaş ezik tiplermiş. Artık buna dayanamadığın için annen kendi canına kıymış.
2: Bunların hepsi yalan.
0: George'a içini dökmüşsün. Birlikte de olmuşsunuz, doğru mu? Reşit olmayan biriyle asla kaçmam demiş sana. Hayatının tıpkı anneninki gibi olduğunu anlar anlamaz bunu değiştirmeye karar verdin. O gün kilisede neden ağlıyordun?
1: Sana söylemiştim, babası ırzına geçmiş.
0: Hayır, biraz konuşabilir miyiz?
1: Ne yapıyorsun?
0: Gel bir saniye konuşalım, gel. Bir daha Tanrı'nın sesini duyarsan bizi çağırma.
3: Aklını mı kaçırdın sen? Neden aç şu kapıyı? Bay Kenner!
0: Aileni başından def ederken bize duymak istediklerimizi söyledin, öyle değil mi? Ama fazla ileri gittin. Artık duramıyorsun, değil mi?
2: Sana kim inanır Bruce? Hele mezarlıkta yaptığını herkese söyledikten sonra. Annemin mezarının başında.
0: Seni çok seven birinin kalbini kırdın.
2: Senin kalbini kırdım. Sanki umrumdaydı.
0: Ben anneni kastetmiştim. Sen haklıydın Peder Bey.
3: Defol!
0: Mutlak kötülük gerçekten varmış.
4: Polisin elinde hiçbir ipucu yok ki bu da satanistlerin aşırı eylemlerinde çok sık rastlanan.

0: olay. Ama sorumuz hala geçerli. Deliller nerede?
1: Delillerin yerini şeytan biliyor. Müritlerinin ve yardakçılarının gerçeği saklamasına çanak tutuyor. Gerçekte var olmadığına inanmamızı sağlıyor.
2: Neler yaptıklarını gördüm. Bebekleri katlettiler, hatta bazen onları yediler. Kalıntılarını da babamın arazisine gömdüler. Bana seni öldürürüz dediler. İnsanlar gerçeği öğrensin diye konuşmayı tercih ettim. Bu olay göründüğünden çok daha büyük. Ben sadece içinde bulunduğumuz bu büyük tehlikeyi insanların anlamasını ümit ediyorum. İnsanlar bize inansın. Bize inanın.
3: En korkutucu yanı da bu. Hepimiz inandık. Sen? İyi iş çıkardın.
0: Bu şehrin sahipleri
3: seni
0: tutmaya devam ediyor.
3: Hadi gidelim.
0: Polis neyle ilgili hiçbir şey yok. Kim de...

0: Yani gözlerle görüşme süresi 5 dakika sonra bitecektir.
1: Angela'da okumuştur. Ya da röportajlarından birini izlemiştir, fark etmez, hepsi saçmalık. Gerisi burada yaşadığımız türden bir paniğe yol açtı. Bunlar FBI'ın dosyasında var zaten.
2: Anlamıyorum. Benim gördüğüm şeyler ne olacak? Annemin, Roy'inkiler, hepsi uyuyor. Böyle bir şey mümkün olabilir.
1: Sen gördüğünü sandığın şeye inandın. Biz de senin gördüğünü sandığın şeye. Kendimizi aynı kısır döngüde bulduk. İşkenceler, fotoğraflar, kurban vermeler.
2: Evet.
1: Hepsini biz uydurduk. Savcıyla konuştum. Tamam mı? Şimdi dinle. Kimse bunların sorumluluğunu almak istemiyor. Çocuk tacizini itiraf etmeni istiyorum ama yapamazsın çünkü ellerinde delil yok. Endişelenmesi gereken tek kişi Angela.
2: Hayır, artık Angela'yı lütfen rahat bırakın.
1: İyi de...
2: Evet, kızı rahat bırakın. Başta bana şeytan sensin demiştin, unuttun mu? Aralarından kurtulmayı başardım. Onca yıl boyunca kendimi içkiye verip mahvetmişim. Ailemle ilgilenmeyi bırakmışım ta ki Emily...
1: John, kendini cezalandırmaktan vazgeç.
2: Emily pes etti, karım pes etti. Angela hiç sızlanmadı, tek laf etmedi. Şimdi bütün bu nefret... Hepsi benim suçum. Onu bu işe sokan bendim.
1: Seni yüzüstü bırakan bendim. Anlamadın mı? Ta başından beri işin iç yüzünü göremedim. Zannettim ki bu davayı çözebilecek tek kişi. Ne kadar aptalmışım John. Lütfen en azından buradan çıkmana yardımcı olayım lütfen.
2: Gerçekten yardımcı olur musun?
1: Evet.
2: O zaman savcıya suçumu itiraf ettiğimi söyle.
1: Hayır John, sana en az 5 yıl verirler.
2: Fark etmez, umurumda değil. Yeter ki Angela'yı rahat bırak. Peşine düşme. Onu korumak için yaptığımı anlar. Ondan sonra belki bir gün benden daha az nefret eder. Zaten benim tek istediğim de bu.

Panik dalgası sona erene kadar buna benzer 3 dava daha ortaya çıktı. Şeytana tapan tarikatların ayinlerde aşırı şiddete başvurduğuna dair hiçbir delil bulunamadı. Günümüzde regresyon terapisi sahte anılar yarattığı gerekçesiyle uygulamadan kaldırıldı.

Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. İkiniz de gözlerinizi kapatın. Karşınızda babanızın eski hali olduğunu varsayın. Aklınıza gelen ilk haliyle hayal edin babanızı.

0: Şimdi onunla konuşun. Safiye sen başla.
1: Biz ölü evine doğduk.
2: Bir ölü evinde büyüdük baba.
1: Ve senin yasın hiç bitmedi.
2: Ben hep kendimi suçladım.
1: Hep. Neden Ömer kadar?
2: Sevilebilir olmadığımı düşündüm. Kendime kızdım.
1: Hep Ömer'in fotoğraflarına baktım. Kendime kızdım, benim neyim eksik acaba diye. Benim ne suçum var acaba diye ama hiçbir zaman anlayamadım.
2: O zaman anlayamamıştım.
1: Ama şimdi biliyorum. Bizim bir suçumuz yoktu. Ama senin de bizi görecek halin yoktu.
3: Keşke biz sana kendimizi daha çok gösterebilseydik.
4: Pes etmeden bizi sevmen için daha çok çabalasaydık. Belki o zaman her şey farklı olabilirdi.

0: her şey başka olurdu. Belki bu kadar vakit kaybetmezdik.
1: Babam buna ne diyor Gülben?
0: Sizin hiçbir suçunuz yok diyor.
1: Başka ne söylüyor?
2: Çocukların sevilmek için çabalamasına gerek yoktur. Siz hiçbir şey yanlış yapmadınız kızım. Bütün hata bendeydi.
0: Affedin beni diyor.
1: Siz ona ne söylemek istersiniz?

0: iyiliğimi istedin.
1: Bana hiç südüklü demedin. Başıma kakmadın tuhaflıklarımı. Hatta bazen korudum bile. Affettim seni baba.

0: Özür dilerim, benim gitmem lazım.
1: Abla? Abla nereye?
0: Gitti. Merak etme, iyi olacak. Gülben, şunu sakın unutma. Çocukların sevilmek için anne babalarından sevgi talep etmelerine gerek yoktur.
1: Ya ellerinde değilse?
0: Elinde olmaması çocukların suçu değildir. Onlar sevilmeyi hak ediyor. Çünkü onlar oldukları haliyle çok değerliler. Hiçbir şey yapmalarına gerek yoktur.
1: Baba bizi çok sevdi. Eskiden daha az sevmiş olabilir. Ama giderken gitmek istemeyecek kadar çok sevdi bizi.

0: Ben babamı unutmak istemiyorum. Ama ablamın anneme yaptığı gibi bir hayaletle yaşamak da istemiyorum. Ben onunla dostça vedalaşmak istiyorum. Ne yapmam? Daha doğrusu ne yapmamız lazım?
1: Gülben, sizin evde tutulan yaslar hiç bitmemiş. Siz önce bunu yapmalısınız. Yasınızı yaşayıp bitirmelisiniz.

0: Abla, onu vermesen olur mu? Bende kalsın.
1: Al kardeşim. Varsa başka istediğim bir şey al onu da.
0: Şey, kitaplarını ne yapacaksın? Nereye yollayacaksın?
1: Onları köy okullarına yollayacağız. Naci bakıyor işte, araştırıyor onları şimdi.
2: Abla, biliyor musun? Doktor da öyle yapmamızı söylemişti. Yani yasımız bittiğinde ondan kalanları böyle hayata katarsak, insanlarla paylaşırsak onu kaybetmiş gibi değil de kazanmışız gibi olurmuş.
1: Gülben, özür dilerim kardeşim. Kırdım ben seni. Doktor hanımı da, Melki babayı da.
2: Biz seni anlıyoruz. Emin ol babam da anlamıştır.
3: Doldu ya.

0: Abla bak, Esat almıştı babama. Pinti diyor diye. Bu kalsın, ana olur. Esat'a veririm, saklar.
1: Topladınız mı eşyaları?
2: Topladık, topladık hepsini. Kravatları koymadım ama. Hani belki almak istersin diye.

0: Bunlar kim?
1: Tamam artık karıştırma oraları.
0: Akrabaların mı onlar?
1: Siz akraba mısınız?
2: Siz akraba mısınız?
1: Onlar ailem.
2: Onlar ailem.
3: Bu çok güzelmiş abi. Sende kalsın bence.
2: Yok Neriman, biz bunu ihtiyacı olan birine verelim. Daha iyi.
4: Bir şey diyeceğim. Kilitli çekmeceyi açmayacak mıyız?
2: Açalım, belki masaya da ihtiyacı olan birine veririz.
4: Ha.

0: Burada defterler var.
1: Neyse tamam, bırak şimdi. Özel bir şey vardır belki Gülben.
0: Hiç merak etmiyor musunuz?
2: Ne olacak ki? Perihan'la Ömer'le ilgili bir şeyler yazıyordur muhtemelen. Annem görmesin diye de oraya saklamıştır.
0: Annem artık kızamaz.
2: Ne oldu?
1: Gülben, ne oldu? Bir şey desene.
0: ...27 Mayıs 1980.
3: Safiye bugün ilk kez yürüdü.

0: Gülben bugün ilk kez anne dedi. Annesine değil, Safiye'ye. ...11 Mart. Han bugün okuldaki maçta 4 gol atmış. Çok mutluydu.
1: Odasına gazoz bıraktım. Benim koyduğumu bilmiyor.
2: Sen koymamış mıydın o gazozu?
0: Neriman'ın boyu 3 santim... daha uzamış. Hızlı büyüyor kerata. Bak abla, haklıymışım. Baba bizi eskiden de seviyormuş. Uzaktan da olsa seviyormuş.
3: Burada bir tane daha defter var. Unutmama defteri.
2: Ne yazıyor peki?
3: Boş ver abi. Unutmaması gereken şeyler işte.
4: İnci öldü. İnci deme.
2: İnci'nin ölümünü bir türlü kabullenememişti. Yazık. Bunu ne zaman yazdı acaba? Hana Ceylan diyebilirsin, barıştılar. Ceylan'a arada rüya de, kıskansın iyidir. Ya babama bak, demek bilerek yapıyormuş bunu. Bak abla, ne yazıyor?
3: Naci ölmemiş. Naci ölecekmiş. Naci ölmeyebilirmiş. Naci ölmeyecekmiş. Naci hepimizi gömecekmiş.
5: Ay Allah.
6: Allah korusun. Hiçbirinizi gömmeye niyetim yok.
3: Günlük değil, not yazmış Naci. Yanlış anlama sakın.
0: Ver bir. Abla bir dakika.
6: Anladım Safiye. Uzun zamandır sizi böyle neşeli görmemiştim. Hikmet amca gene yapsa yapacağını.
0: Bak.
3: Ne?
0: Safiye'ye okşanda sucuk yediğimi söyleme. Bak görüyor musun abla, soracağım ama ben o okşana.
3: Aman Gülben, neyini soracaksın Allah aşkına? Adam gider ayak biraz mutlu oldu. O da okşan sayesinde.
5: Abla abla, bak Gülben'e düğünde hediyeni taktın. Safiye'ninkini unutma, kıskanır sonra.
3: Ya abla be.

0: Ay şunun güzelliğine bak, şunun güzelliğine bak Şenur abla. Bir şey söyleyeceğim, bu biraz Safiye Hanım'a benzemiyor mu?
1: Aman ben hiçbir şey söylemiyorum o konuda. Çünkü ne desem kızıyorlar. Ah, Gülben geldi herhalde.
0: Benim güzelim, benim bebeğim.
1: Aa, Anıl. Hayırdır? Bir şey mi oldu oğlum?
2: Olmadı, olmadı ama olsun diye uğraşıyorum efendim.
1: Anlamadım. İyi misin sen?
2: Esra'ya sorabilir

0: misiniz? Acaba acıkmış mı?
1: Biz onunla biraz evvel bir şeyler sıçtırdık.
0: Akşam yemeği mi yediniz? Baş başa mı? Neden?
1: En iyisi bu konuyu siz ikiniz konuşun. Ben aradan çekileyim. Esra, bak arkadaşın geldi. Anıl burada.
2: Gel gidelim bakalım. Anıl ne diyor biz? Gel. Anıl gelmiş.
0: Çok yakışmış.
1: Efendim?
0: Bebekle gömlek üstündeki çok iyi olmuş diyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben alayım onu. Oy.
0: Olmasaydınız keşke bizim olsaymış o.
2: Yok. Artık siz kendiniz bir tane yaparsınız. Biz bunu kimseye vermiyoruz, kusura bakma.
0: Yok yani geri getirirdik şey. Hatta...
1: Evet Anıl'cığım. Ne oldu, gelmişsin yine çat diye. Sen nereden biliyorsun ya benim burada olduğumu? Nasıl anlıyorsun mesela, çok merak ediyorum.
0: Otelden. Bakınca bütün evlerin içleri görünüyor. Ellerim titremiyor ama.
3: Esra! Dur oğlum, nereye koşuyorsun? Ay bu da ölüyor Esra'ya.
0: Esra'ya mı ölüyorsun sen? Neden?
4: Hayır, ölmüyorum.
0: Ölme zaten, sen daha çok küçüksün.
3: Ay tövbe tövbe. Deme ayol öyle şeyler çocuğa.
0: Ha yok yani Esra'ya o ölmesin. Ben ölüyorum anlamında söyledim.
4: Bu senin neyin oluyor Esra?
1: Efendim şimdi bu demiyoruz. O birazcık çok ayıp oluyor biliyor musun?
4: Peki şu senin neyin oluyor?
0: Evet. Ben ayıp niye olsun, ben de onu sormak istiyorum. Acaba bu senin neyin oluyor Esra?
1: Anıl'cığım bunu böyle hani dedim ya yemekte.
0: Acıkınca konuşulur diye. Yarın akşam benimle acıkmak ister misin Esra?
1: Olur. Tamam isterim.
3: Ay. Olur mu dedi o?
1: Ya Okşan sen her şeyi karışmasana ya.
4: Olur dedi Okşan.
0: Olur dedi Okşan. Buna dedi, sana demedi.
1: İyi tamam, yarın işte 7'de kapımda ol. Acıkınca gelmiş olursun. Ben o saatlerde acıkırım, tamam mı? Hadi güle güle.
3: Ay eyvah. Çocuğum içeride kaldı. Bana bak. Bu kız kesin aşık. Ben sana diyeyim. Kafa gidik bunun. Sen yemekte az konuşuyorsun, çok dinliyorsun. Tamam mı?
0: Ben zaten ağzım doluyken pek konuşmam. Yani kile dinler.
3: Ya Rabbim. Efendim çocuğumu alabilir miyim?
1: Okşan. Ömer.
3: Gel oğluşum gel.
1: Dur tabii.
5: Safiye ama bak oralara damlatma, biraz dikkat.
1: Aa Naci. Vallahi 40 yıllık ev hanımlarını taş çıkartıyorsun, bakıyorum da.
5: Ne oldu?
1: Baba geldi aklıma. Şimdi burada olsa gelip mutfağın kapısından bize Naci de 40 yıllık ev hanımlarına taş çıkartıyor diye takılırdı, güldürürdü bizi.
5: Gel gel.
1: Naci yok yok yapma. Şimdi üstüm ıslanır, eldivenlisin, gömleğim ıslanmasın. Ay geldi kurşun. Sen mama verdin mi buna Naci?
5: Yo sen ben vereceğim dedin ya Safiye.
1: Ay ay Reşit sen söyle sen işit. Hanımefendi de vallahi bıraktı başımıza savdı. Yok efendim yalnız kaldım. Benden başka kimsesi yok. Bu çocuk yaşayamaz, al işte gör.
5: Safiye öyle deme bak, üzülüyor, her şeyi anlıyor baksana.
1: Ay tamam üzülme tamam. Bakayım bir sana, bekle bakayım. Dur seveyim seni bir. Hah sana ben ne yapayım? Dur sana ben bir ödül maması vereyim de madem. Bunu da bozulmadan yiyelim bir ara.
5: Tamam.
1: Hadi bakalım sen ödül maması...

0: nasıl mı yiyeceksin? Biraz bekleteyim de ısınsın. Midesi bozulmasın sonra. Hadi.
1: Canımın içi, bugün kitapçıya birlikte gidelim mi? Sonra çıkışta bir yerlere gideriz, dolaşırız. Sana yeni bir ruj alırız, ne dersin?
0: Aman Naci, ne ruju? Benim ruj sürecek halim mi kalmış Allah aşkına?
1: Niye öyle söyledin ki?
0: Yok yok, benim çok işim var bugün Naci. Sırık'la altın günümüz var, oraya gideceğim, söz verdim.
1: Altın günü mü? Bizim Esra'da mı?
0: Ha, niye Sırıklar altın günü yapamaz mı?
1: Büyük yaparlar, yaparlar da ben bugünü birlikte geçiririz diye ummuştum.
0: Ay şimdi söz verdim, altınımı aldım. Hatta kısır bile yaptım oraya götürmek için. Sana da ayırdım seversin diye, dolapta yersin.
1: Tamam o zaman, sen bilirsin.
0: Bozulmadın değil mi?
1: Yok, bozulmadım. Sen buraları halledersin değil mi?
0: Hallederim, hallederim. Tamam.
1: Çıkayım ben artık. Tamam.
0: Eniştesi, bak kurşunu ihmal etme ha.
1: İhmal etmem, ihmal etmem tabii. Hadi görüşürüz.
0: Hoşça kal. Anlamadım. Aferin sana.
2: Günaydın.
3: Günaydın. Gidiyor musun sen?
2: Evet, gitmeyeyim mi?
3: Yok, git. De. Apartmanda altın günü varmış. Ben ona katılırsın diye düşünmüştüm.
1: Kurşuna mamasını verdik merak edersen.
4: Günaydın. Günaydın. Ay bugün çok özel bir gün çocuklar. Demedi demeyin. Bugünü tarihini not düştüm.
1: Neden?
4: Kekim kabardı. Sonunda istediğim gibi kabardı kekim. Vallahi. Bizim fırın biraz dandik de.
1: Neyse artık altın gününde güle güle yersiniz. Ben gideyim, iyi günler.
2: Hoşça kalın.
4: Çok teşekkür ederiz. Sana da ayıracağım ben kekten.
1: Sağ ol.
4: Bir şeylerden. Yemin ediyorum. Şu oyunculuğumu bir yapımcı görse der ki bu kadın kim? Derhal getirin onu buraya. Bir şey diyeyim mi sana? Hı. En az 2 sezon giderim var benim.
3: Peki. İçeri girelim mi yoksa 3. sezonu konuşmak ister misin?
4: Ama o da babası gibi pek sivri dilli. Girelim girelim. Yakalar da pek güzel. Dik dik. Kız Safiye. Neredesin? Müjdemi isterim ha. Hadi yine iyisin.
0: Hayırdır?
4: Seninki hiçbir şey anlamadı. Anlamadığı gibi de bozum bozum oldu gitti.
0: Ben zaten bozdum yeterince. Çok da bozmasaydın Okşan.
4: Onu bana demeyeceksin. Kardeşine diyeceksin. Vallahi fırsat bu fırsat. Tepindi de tepindi adamın üstünde.
3: Abartıyor ya. Bak hediye bile aldım enişteme.
0: Aa, ne aldın?
3: Kitap. En sevdiği şey.
4: Aa, tövbe estağfurullah. Ayol kitapçı adama kitap mı alınırmış?
3: Ben onu hiç düşünememiştim gerçekten.
0: Ama senin hediyene kalmadık. Ben zaten aldım bir sürü şey.
4: Ne aldın kız? Bana da göstersene.
0: Tamam tamam, hadi sen git, daha bir dolu işimiz var, hadi.
3: Ne aldın?
4: Ah, kızardı. Vallahi kızardı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ruj almış bu.
3: Naciye mi?
0: Bana bak. Şunun ağzına laf verip durma Okşan. Lafa bak.
3: Bak şeftali tonları yakışır ona.
0: Vallahi geliyor ha.
3: Tamam tamam. Hadi kurşun gel, biz seninle çıkalım, yürüyelim. Gel bakalım.
0: Kurşun. Gel hadi. Hadi dışarı. Hadi
3: gel.
0: Dışarı. Aferin
3: gel.
0: Sana.
3: Gel.
0: Aferin bak
3: gel.
0: Orada ha. Han, sokaktan gelince onun ayaklarını sil, yıkamak zorunda kalmayayım.
3: Naci'nin mi?
0: Hak ettin ha. Hak
4: vallahi,
0: ettin.
4: Vallahi hak ettin.
0: Hayret bir şey.
3: Gel bakalım. Gel oğlum. Gel. Gel gel gel gel.
0: Koş koş koş hadi.
4: Bana bak. Çok güzel kol böreği yaptım. Seninki sever inşallah. Pasta hazır mı?
0: O iş Gülben de, merak etme.
4: Hmm. Gülben becerebilir miymiş pasta yapmayı?
0: Vallahi geliyor ha. Gayet de güzel yapar, yürü.
4: Hiç zannetmiyorum. Bakacağız.
5: Dur dur dur dur, dağılma. Dağılma dağılma. Çok zor bir iş biliyor musun? Tabii. Naci. Çok güzel yaptı. Acaba bu çok mu düz oldu bu ya? Ha Masal? Ne diyorsun? Böyle bir şey mi yapsaydık, hani şiir seviyor. Şiir. Acaba şiirli bir şey mi yazsaydım? Hani senin...

0: gözlerin herkes, herkesin gözü. Hiç olmadı. Yok yok. Bence böyle iyi ya, bu iyi. Çok güzel oldu. Değil mi? Ne oldu? Allah'ım, sen de mi istiyorsun yoksa? Pasta mı çekti canın? Anne çok mu güzel yemekler yapıyormuş? Haklısın biliyor musun? Çok zor sizin için hayat. Çünkü biraz güzel yemek yapıyorum. Ha? Telefon çalıyor. Baban arıyordur. Kesin. Vallahi her gün bizim sesimizi duymayınca rahat edemiyor ya. Gerçekten özlüyor ya bizi. Diyorum ki ona, git arkadaşlarını gör. İşte ne bileyim, çık gez dolaş. Yok, illa saat 5 dedim mi eve gelecek. Bizsiz yapamıyor. Ay. Aa, teyzen arıyor bu sefer. Vallahi. Alo abla. Ha? Ha yok. Ha, tamam tamam, ben söyledim zaten herkese. Biliyorlar, merak etme. Hı-hı. Yok yok. Yok tamam, unutmam ben. Merak etme abla. Ay abla, tamam. Tamam dedim ya. Yeter artık. Hadi, benim işim var. Pastayı soğutacağım ben. Ha tamam. Hadi hadi hadi. Bu ne ya? Teyzeni tanı. Gör, bu senin teyzen yani. İlla her şeyi kontrol edecek. Yahu bir güven, bir sal. Allah. Pastayı soğut. Pastayı soğutmadan önce acaba ben diyorum ki... Şöyle bir motivasyon öpücüğü mü alsam Masalcığım? Olur mu? O pamuk yanaklarınızı öpebilir miyim birazcık? Mümkün mü?
1: Ege, inanamıyorum ya. Nasıl okul birincisi olursun sen? Nasıl olabilir yani böyle bir şey? Hele ki ben burada dururken.
2: E tabii sen biraz boşladın, aklın fikrin bende olduğu için. He. Yapacak bir şey yok. Ama tabii seni de tebrik etmek lazım.
1: O neymiş?
2: E senin eserin sayılırım sonuçta. Yani senin sayende oldu bir şeyler diye düşünüyorum.
1: Bak bu doğru. Çok da iyi yapmışım. Aferin bana. Bu sayede sen yurt dışına gitmeye hak kazandın. Hem de Erasmus'a gideceksin. Nereye gideceksin hiç düşündün mü? Şöyle bir dünya haritasına baktın mı? Mesela ben olsam Londra'ya giderim. Çünkü oradaki okullar hem çok iyi hem de evde bir şey olsa 4 saate buradasın.
2: Çok uzakmış ya.
1: Saçmalama. Okyanus bile aşmıyorsun. Yani ama bak, sen illa daha yakın bir yer olsun dersen o zaman İspanya'da olabilir. Çünkü İspanya'da da güneş hep tepedeymiş. Sonra o kadar yağmur da yağmıyormuş. Yani bunu abim söylemişti tabii.
2: Orası da olmaz Neriman.
1: Sen niye bu kadar heyecansızsın? Neyin var, ne oldu? Ha, yani seni bırakamam diyorsan ben senin yanına gelmenin bir yolunu bulurum.
2: Ondan hiç şüphem yok. Eminim bir yolunu bulup gelirsin ama ben dedemi bırakıp gidemem ki Neriman.
1: Ama hasta değil ki deden. Endişelenecek hiçbir şey yok. Hem o da çok ister gitmeni.
2: Ben istemiyorum.
1: Saçmalıyorsun Ege. Bak böyle konuştuğunu duysa çok üzülür.
2: Tamam Neriman. Bir daha bu konuyu konuşmayalım, olur mu? Kapatalım bu konuyu. Ya.
3: Kurşun! Gel anneciğim, koş! Koş, koş, koş, koş! Kim gelmiş? Kara çocuk gelmiş. Gel bakalım, gel bakalım. Ah, güzel çocuk, gel bakalım kurşun. Oh! Oh! Canımın içi.
4: Şu karşılamanın 1/1'ini bana yapsaydın şu an çok başka bir yerdeydik.
3: Neredeydik mesela?
4: Nerede olmamızı isterdin? Ne oldu, kızdın mı?
3: Kızmadım.
4: E kızmışsın işte. New York'ta mı olmak isterdin? O yüzden mi yüz nasıldı?
3: Doğum günü kaçta han?
4: 2 saat sonra hazır olun dedi. Görsen o kadar heyecanlı ki sürprizi için. Ya biz de sanki evin genç kızına doğum günü sürprizi hazırlıyoruz ya.
3: 2 saat sonra mı? E biz niye erken geldik, ne yapacağız?
4: Daha mühim bir işin mi vardı?
3: Evet vardı.
4: Kimle?
3: Doktora gidecektim han. Niye hiç önemsemiyorsunuz sen ya? Sanki bilmiyormuş gibi soruyorsun.
4: Bilmiyordum çünkü Ceylan, söylemedin.
3: Neyse. Ben bir sorarım öne alabiliyor muyum diye. 2 saat içinde de gelirim.
4: Ceylan sen neden bu kadar gerginsin? Sen de gelmemi ister misin?
3: İstemiyorum han.
4: Ertele istersen.
3: Hancım olmaz.

0: Benim çok fazla vaktim kalmadı. Bu işlemin bir an evvel yapılması lazım, biliyorsun.
1: Tamam da sen bugün kontrole gideceksin. O işlem yapılmayacak ki.
0: Hancım, senin kontrol dediğin şey benim hayatım. Anne olmak için çok fazla şansım kalmadı ve sen bunu hiç önemsemiyor gibisin.
1: İyi de biz konuştuk bunu. Doktor dedi ki...
0: Doktor dedi ki hiç ihtimalimiz kalmamış. Başka alternatifler deneyebilirmişiz ve o alternatifler için evli olmamız lazım.
1: Tamam da Ceylan, biz konuştuk bunları. Neden sanki ben kaçıyormuşum gibi?
0: E kaçıyorsun çünkü Han. Daha isteyip istemediğini bile bilmiyorum. Ya bak, ben düğün dernek falan derdinde de değilim. Yani kimsenin bilmesine de gerek yok. Ya ben anne olma şansımı elimden kaçırmak istemiyorum Han. Senin anlamadığın da bu. Görüşürüz kurşun. Gelirim 2 saate.

Madem o kadar anne olmak istiyordun, o zaman arkanı dönüp gitmeyecektin. Terk etmeyecektin. Hiç anlamıyormuşum korkusunu. Sanki o çok anlıyor da beni. Ya sahip olmadığın bir şeyi kaybetsen ne olur, kaybetmesen ne olur? Yok. Düşme bu tufaya, düşme. Bırak. Madem hazır değilsin, o zaman acele ettirmesin seni.

0: suratın o? Beğenmedin mi abla? O kadar özendim ben buna.
1: Yok yok. Beğendim, beğendim de. Kuş yamulmuş. Kuş, düzeltirsek idare eder.
0: Bence senin ağzın yamulmuş. Kuş gayet iyi.
1: Aa! Ayol hiç güvercine benzemiş mi bu? Hı? Akbabaya benziyor, görmüyor musunuz?
0: Aa, ne? Akbaba mı?
1: Aman tamam be. Allah Allah, vır vır vır başımda. Tamam, Naci'nin zaten o kuşu görecek hali yok. Unutmadım ya, o mutlu olur zaten.
2: Olmaz öyle şey. Kuş mühim. Kuş sizin aşkınızın simgesi.
1: Tabii. Ne yaptın? Aldın değil mi ruju? Sür. Ne olur sür. Hatırım için sür bugün.
0: Bir şey diyeceğim. Buldun mu ruju? Sürecek misin? Kullanacak mısın yine?
1: Ay. Vallahi cinnet geçireceğim şimdi. Ruj, ruj, ruj. Bitti ruj. Tamam, bitti o konu. Kapandı.
2: Aman tamam. Sürmezsen sürme ya. Gez. Bembeyaz dizanterili gibi.
1: Aa, ay.
2: Nasıl yakışmıştı. Renk gelmişti suratına be. Vallahi dayanamayacağım. Ben süreceğim.
0: Sanki senin rujun var da süreceğim.
2: Var tabii kız. Sırık verdi. 2 tane, 3 tane var.
0: Aa, sandık mı verdi?
1: Tabii.
0: Abla, neyse şimdi de aldın mı sen şöyle güzel romantik bir şey Naciye? Ne aldın? Keşke bana sorsaydın. Bir sürü sana fikir verirdi.
1: Teşekkür ederim Gülbenciğim ama ben ne alacağımı biliyorum Naciye. Sağ ol. Hadi siz bakın işinize. Eline sağlık. İşinize bakın.
2: Kız, hı? Mont mu aldı acaba? Eskimişti montu. Pul pul dökülüyordu.
0: Benim eniştemin montu dökülmez Okşa.
2: Gerçekten dökülüyordu Gülben.
0: Dökülmez.
2: Dökülüyordu.
0: O bir Derenoğlu damadı. Onun montu dökülmez.
2: Ben arkasından topluyordum. Dökülüyordu mümkün.
0: Yanlış görmüşsün.
2: Hiç yanlış görmedim.
0: Dökülmez diyorum canım. Aa, nasıl dökülmüş olabilir? Bir de pul pul.
3: Ah be Tommy. Sen de mi unuttun babanın doğum gününü? Ya saat tabii orada çok erken. Neyse. Alo? Safiye?
1: Naci koş yetiş.
3: Ne oldu Safiye?
1: Naci parkta kurşunu gezdiriyordum.
4: Kasmasından kurtulup kaçtı benden.
3: Sen kurşunu tek başına gezmeye mi çıkarttın Safiye?
4: Naci konumuz bu mu şimdi ya?
1: Ne olursun koş yetiş, vallahi mahvolurum bak ben. Yani mahvolurum, ne olursun gel çabuk. Bulamazsam Han'a ne diyeceğim ben, bir şey diyemem.
3: Tamam Safiye, tamam, neredesiniz?
1: Yok mu hani bizim evin aşağısında? Naci çok kötüyüm bak, çok fena oluyorum. Han'a bir şey diyemem ben, bir daha evden çıkamam.

0: Hacı. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar Hacı.
1: Kandırdın beni.
2: Böyle bir günü gerçekten unutabileceğimi düşündün mü hiç Naci? Ben 23 yıldır hep kutluyorum bugünü.
3: Çok teşekkür ederim sana. Çok mutlu ettin beni. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir de çok tebrik ederim hepinizi. Kandırdınız, çok iyi rol yaptınız.
4: Benim için zevkti şahsen.
5: Bir şey diyeceğim. Pasta vardı buralarda bir yerde. Ay Allah ya.
2: Neyse Gülben, bu sene de pastasız olsun Naci, ne yapalım?
5: Yani iyi olur.
3: Tabii canım, olacak.
6: Hayır, pastasız olmaz.
3: Tabii.
6: İyi ki doğdun babacığım. Sile hadi pastanı. Dur,
7: yakalım. Yakalım hemen.
6: Evet, ha? Evet. Kuş. Ben kutlamana razı olamadım.
5: Hadi. Üfle üfle. Kuşu nasıl olmuş? Kuş olmuş mu?
3: Çok güzel
6: Dilek
3: olmuş.
6: Dilek tutmayı unutma ama.
3: Tamam.
8: Bir gün o orman evinde seninle birlikte torunlarımızın resimleri duvarda asılıyken ikimiz birlikte yaşlanacağız Sofya.
3: Gel buraya, gel. Gel, gel. Kocaman olmuşsun.
5: Tabii şekere mi yaptınız o? Ama nasıl benzedi, çok güzel değil mi? Çok güzel olmamış mı? Kuş benzemiş mi?
9: Yani.
5: Ne yani?
9: Hayır, hayır.
6: Harika.
9: Çok güzel olmuş.

0: İyi ki doğdun kızım.
1: Sen hani bugün Perihan'la buluşuyordun?
0: Gitmedim. Bugün kızımın doğum günü. Hiçbir yere gitmem.

0: Anneciğim.
1: Esat. Sence o kuş hangi kuş?
2: Hangi kuş?
1: Pastadakini diyorum.
2: Ha. Bana bıldırcın gibi geldi ama.
1: Ya bak, kızdırmak için söylüyorsun beni. Aşk olsun. Ablam da beğenmedi zaten. O kadar özendim ben ona. Bir daha çizmeyeceğim ona kuşmuş. Ne çizsin?
2: Ya aşkım, pasta o kadar güzeldi ki vallahi kuşta muşta hiç benim gözüm orada değildi yani.
1: Ya.
3: Evet, çok güzel olmuş.
1: Beğendin mi?
4: Çok iyi değil mi?
5: Ne yapıyorsun? Var pasta.
4: Yok, yemem.
5: Niye yem? Ne oldu? Pilo mu almışım ben?
3: Hayır yok, yani yersen acıkmazsın diye. Akşam yemeğe gideceğiz ya. Biz neyiz, neredeyiz, ne yapıyoruz? Denize açılıyor muyuz onları? Bir daha konuşamayız. Yersen acıkmazsın.
5: Konuşuruz. Sen ver bana, israf olmasın hem. Ver.
3: Yok, israf olmaz bence.
5: Anacığım, pastamı versene ya. Ya ana.
2: İyi ki doğdun enişte.
6: Aa, kitap galiba.
2: Riske girmeyeyim dedim.
4: Ne ancak bu arada, çok merak ettim.
6: Psikopatlar aramızda. Geçen sene bir kısmını yaşatmıştın bana.
2: Sen de gıkını çıkarmamıştın. İyi ki varsın.

0: Gerçekten. Sen de. Sen de iki varsın.
1: Ege.
2: Ege? Hayırdır? Neyin var senin? Biraz sıkıntılı gibisin. Keyfin mi yok?
1: Halbuki bugün çok mutlu olması gereken bir gün.
2: Evet tabii değil mi? Bak Naci Hoca'nın doğum günü.
1: Ondan değil. Ege bölüm birincisi oldu.
2: Şaka. Bırakın dalga geçmeyi benimle.
3: Vallahi doğru dede. Yani nasıl oldu ben de anlamadım ama... herhalde bana sen haylazsın, senden bir şey olmaz falan diyordun ya hep. Ona hırs yaptım herhalde. Kim bilir?
2: Seni gidi seni. Sen ne gurur duyuyorum biliyor musun?
1: Bu sayede çok güzel, kocaman bir şeye de hak kazandı. Ama kendisi maalesef bu konuda biraz şey davranıyor.
3: Biz sırasını dinlerim lan, boş ver.
2: Nedir hadi söyleyeyim bakalım.
3: Ya araba istiyordum ya ben bir ara dedi. Arabayı diyor Neriman. Neyse boş ver, hadi gelin tatlı yiyelim ya. Gelin hadi.
2: Sen ne zaman çalıştın? Ne ara yaptın bunu? Ben hiç görmedim.
3: Öyle ben göstermeden yaparım.
4: Merhabalar.
5: Nasılsınız?
4: İyi. Daha önce tanışmıştık biz nikahta, hatırladın mı? Ceylan ben.
5: Hatırladım. Thomas ben de unuttuysa.
4: Ben seni hiç unutabilir miyim Thomas? Ayrıca ismin çok güzel.
5: Senin de gözlerin çok güzel.
4: Ya teşekkür ederim. Ne yaptın? Memnun musun Kanada'dan?
5: Memnunum ama çok özlüyorum burayı.
4: Ah, ben de senin gibiydim biliyor musun? Amerika'da yaşadığım dönemler çok zorlandım, çok ağladım. En çok babamı özledim.
5: Ben de babamı çok özlüyorum.
4: Ama bak ne güzel bir aradasınız. Şimdi hasret giderirsiniz. Ha? En çok neyi özledin babanla?
5: Bana klarnet çalmasını, film izlemeyi.
4: Ya çok güzel. Sen Ömer'le tanıştın mı?
6: Ömer!
4: Gelsene gel. Gel. Gel bak Tomris ablanla tanış gel. Gel. Bu Tomris ablan. Ömer.
6: Merhaba.

0: İnci'nin de arası çok iyiydi çocuklarla. Unuttun mu yoksa?
1: Nasıl geçti? Ne dedi doktor?
2: Şu anda bunu konuşma sakal. Kim börek yemek istiyor? Ha? Ömer? Börek? Yiyor musun? Her şey yolunda mı?
1: Değil.
2: Ne bekliyorsun ha? O da istiyor. Ne tutuyor ki seni?
1: Boş ver abla.
2: Boş vermeyeceğim. Sen de boş verme. Mutluluğa alışmak kolay değil biliyorum. Ama mecburuz. Babanın da bizden istediği tek şey buydu. Hatırla.
1: Ben de neler istiyorum ama
2: ne olmuyor. İstiyorsun? Ne istiyorsun? Söylesene bana bir bileyim ya.
1: Mesela kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak istiyorum.
2: Ya o bunu göze almış. İstiyor işte. Sana ne?
1: Sadece Ceylan değil abla.
2: Başka kim?
1: İnci.
2: Yani mutlu olursan İnci'yi hayal kırıklığına uğratacağını mı düşünüyorsun? Hiç kusura bakma ama bu senin en büyük palavrandı. Sen istediğin kadar mutluluktan kork ama kimseyi de bahane etme bunu. Benim annemle babanın Perihan'la yaptığını sen de İnci'yle yapma. İki mutsuzluk bir doğru etmiyor çünkü, tamam mı? Unutma bunu.

0: Ömer, sevdin mi pastayı? Hah. Bak Gülben sevmiş.
1: Hani benimkinden daha iyi değil ama bu da fena sayılmaz değil mi? Sevdin mi? Kaç puan bakalım? Hah. Kaç üzerinden? Kaç?
2: 9 değil mi dede?
3: Ne oldu? Gördün mü ne oldu?
2: Ama seninki daha güzel anne.
1: Duydun mu?
2: Bir çatal daha verir misin?
1: Vermez miyim hiç? Canım oğlum benim.

0: Heyecanlanma. Bak her şey yolunda gidecek. Görürsün.
1: Evet. Elim titriyor.
0: Bak bana bak. Garsona kibar davran. Esra'nın da sözünü kesme. Böyle sor ona ne yersin, ne içersin filan. İlgilen yani. Değerli hissettir, anladın mı? Sever o öyle ağırlanmayı. Ama en önemlisi...
1: Ne? Ne? Ne?
0: Gideceğiniz yer öyle kalabalık bir yer değil, değil mi?
1: Hayır. Ama lüks bir yer. Senin kartını ödeyeceğim. Analarıma kefil olacaksın.
0: O önemli değil. Yalnız sen pek iyi görünmüyorsun. Bana bak, ilaçlarını alıyorsun değil mi?
1: İlaçlarımı alıyorum. Yani alıyorum. Terletiyor biraz. Ama almasaydım olmazdı. O yüzden alıyorum. Aldım ilaçlarımı.
0: Emin misin? Bak hiçbir şey senin sağlığından daha önemli değil.
1: Esra önemli.
0: Sen de önemlisin. Hem de çok önemlisin.
1: İlaçlarımı alıyorum. Yağmuru dinliyorum. Hı hı. İlaçlar terletiyor. Ama terimi siliyorum.
0: Tamam. İyi hadi bakalım o zaman, git al kızı. Daha fazla bekletme, arabanın anahtarını da al. Anıl, senin elin çok fazla titriyor.
1: Heyecandan ya. Denize açılacağız. Çok güzel olacak. Kimse yanmayacak. Dümdüz geçecek.

0: Burası artık senin odan Tomris. Nasıl? Beğendin mi?
1: Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim sana.
0: Bak burada istediğin zaman istediğin kadar kalabilirsin. Sakın unutma. Bu ev senin evin.
1: Mutfağı bile mi?
0: Evet, mutfağı bile.
1: Hikmet amca için çok üzüldüm. Arayamadım seni. Ne diyeceğimi bilemedim. Özür dilerim.
0: Olsun Tomris. Yüz yüzeyken söyledin. Hem böylesi daha iyi.
1: Sen benim babamın ömrünü uzattın Safiye. Biliyorum. Teşekkür ederim sana.
0: Canım benim. Hadi iyi geceler.
1: İyi geceler.
2: Beni bundan daha fazla mutlu edemezdin Safiye. Çok teşekkür ederim sen.
0: Daha bitmedi ama.
2: Nasıl? Başka hediyem de mi var? Ne o? Çok çok heyecanlandım. Nedir?
0: Söylemeyeceğim. Yarın kendin görürsün.

0: Terlemiyorum. Ter yok.
1: Efendim?
0: Nabzım da normal. Ben normalim.
1: Ama ne güzel oldu buraya gelmemiz. Hı? Bize de değişiklik oldu yani. Böyle bir havamız değişti. Ayrıca papyonun çok güzel. Sana çok yakışmış. Çok tatlı olmuşsun.
0: Ben yakışıyor muyum sana?
1: Anıl yani dakika bir gol bir şu soruları hemen soramazsın ama ya.
0: Sence ben papyon gibi bir şey miyim? Neyim ben? Çok sevimli bir şey miyim? Yani arada sırada görmek güzel ama her gün takılmaz gibi bir şey miyim sence ben?
1: Olur mu öyle şey ya?
0: Olur. Hep öyle oldu o yüzden söylüyorum.
1: Hayır ben öyle demek istemedim yani. Yani...
0: Benden utanıyor musun?
1: Hayır senden utanmıyorum. Ben sadece... Korkuyorum.
0: Benden korkuyor musun?
1: Senden korkmuyorum. Ben böyle çok kötü ilişkiler yaşadım. Böyle yarım yamalak işte. Sonu hep hüsranla biten kötü ilişkiler yani. O yüzden bunun da böyle ona benzemesini istemiyorum. Öyle olmasın yani.
0: Ben hiçbir şey yaşamadım. Yani hiçbir kadınla. Sadece annem sevdi beni. Yani sen sevmeyeceksen söyle, kuşuna çiçek ekmeyeyim. Mevsimi değilse yazık olur.
1: Yani ben aslında...
2: Teşekkür ediyorum.
1: Şöyle, dur tam toparlayacağım söyle.
3: Yalnız onu söndürebilir misiniz lütfen? Yanacak diyorum bakın, saçları yanacak. Söndürür müsünüz lütfen onu?
1: Anılcığım bağırma, sakin ol. Lütfen bağırma.
3: Niye görmüyor musun? Yangın çıkacak. Kıvırcık mısın sen?
1: Anılcığım oturur musun? İnsanlar bize bakıyor.
3: Hayır, kıvırmışlar seni.
1: Anıl lütfen yerine oturur musun şu anda?
0: Sana fön çekmek lazım diyorum ama babam çekmesin.
1: Ne diyorsun şu anda? Ben gerçekten anlamıyorum.
0: Hadi babam iyi fön çekmez diyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kızdırır. Kızarsam ben yanar, yakarım. Yani kıvırcıklar yanabilir. Annemin saçları değil, onları tutarım. Onları yaktırmam ama berberler yanabilir. Kıvırcıklar da yanabilir mesela. Babalar çalabilir. Sevdiğimin saçlarına dokunur, ona fön çeker. Sevdiğim kıvırcık benim. Şimdi kızlar benim babamı çok sever. Anlatabiliyor muyum? Peruk musunuz siz? Çok özür dilerim. Peruk mu o?
1: Ay dokunma. Dokunma bana.
0: Dur. Şöyle dökülmüş galiba ya.
1: Bir dakika sakin ol.
4: Beyefendi sakin olur musunuz?
0: Sakinim ben. Şey Anıl. Değil ama o kıvırcıksınız. Onu çok kesmemiz lazım. Yanarsınız Anıl. Sonra iyi olmaz.
1: Anıl lütfen sakin ol. Hı?
4: Kimse yok mu burada? Güvenliği çağırın.
1: Hayır. Hiç zarar vermez o. Gerçekten zarar
4: Beyefendi.
1: Vermez.
4: Beyefendi.
1: Anıl. Bak sakin ol. Eve gidelim mi? Eve gidelim. Han seni bekliyor şimdi. Ha? Hı? Han evde.
0: Ev yok ki, ev yandı ya. Ev tamamen yandı. Sen çok kıvırcıksın. Git.
4: Kimse
0: çok kıvırcıksın.
4: Mu? Güvenliği çağırın. Kimse yok mu?
0: Git. Lütfen. Bakma dedim. Gider misin lütfen? Bakmayın bana. Bakma. Evet, bakma. Oraya bak. Bana bakma. Hey. Bakma dedim.

0: tam zamanı gerçekten ya. Tamam dur.
1: Han, ne yapıyorsun burada sen?
0: Ceylan, ben iki şeyden çok eminim. Birincisi, seni çok seviyorum. İkincisi de seni mutlu etmeyi çok istiyorum.

0: Benimle evlenir misin? Yapar mısın bu hatayı? Gerçekten şimdi tamam açmıyorum, tamam.
1: Aç. Ben de böylelikle düşünmüş olurum.
0: Neyi düşüneceksin ki? Biz zaten çok istiyoruz bunu. Başka çaremiz yok ki.
1: Hancım, kalkar mısın? Ben seni böyle sık boğaz ettim. Hani çocuk için şansım kalmadı falan dedim diye mi teklif ediyorsun sen bana?
0: Hayır. Ben sana daha önce de 99 kere falan evlenme teklif ettim Ceylan. O zaman bu çocuk meselesi de yoktu.
1: Han, ben doktorla konuştum. Yani anne olmak için çok küçük bir ihtimalim varmış. Yani fazla bir şansım yokmuş.
0: Nasıl yani?
1: Yani bizim çocuğumuz olmayabilir. Buna rağmen benimle evlenmek ister misin? Hancım, böyle sessiz kalınca benim sinirim bozuluyor, biliyorsun, yaşadık. Bir şey söylemen lazım.
0: Acil bir şey galiba, benim açmam lazım bunu. Efendim Esra. Ne? Tamam, hemen geliyorum. Konum at bana, hemen geliyorum. Ceylan, çok acil bir durum oldu. Anıl'la ilgili bir sıkıntı olmuş da benim gitmem lazım. Ama konuşacağız bu konuyu. Tamam mı? Sen de kalsın. Kusura bakma, ne olur. Tamam mı?
1: Gerçekten mi ya? Of!
2: Hey! Bak, fön herkese çekilmez. Siz bana fön çekemezsiniz. Ben kendi saçımı kendimi yaparım. Bu ne ya? Hepsi peruk, hepsi kıvırcık. Görüyor musun? Bakma bana. Bakma. Ben annemi saçsız bırakmam. Bırakmayacağım. Gerçek saçlarını vereceğim ona. Vereceğim.
3: Anas. Bütün saçları topladım. Hepsini topladım. Görüyor musun? Ha?
0: Buradayım ben. Bak. Geldim. Bir şeyin yok. İyisin. Hadi gel, evimize gidelim. Hadi.
3: Memlekete gidelim mi ya? Ha? Ne olur?
2: Nasıl? Hep peruk! Hep kıvırcık!
0: Tamam. Arayayım mı? Arayayım mı Yağmur'u? İster misin?
3: Yağmur düz.
2: Ejderha kıvırcık!
3: Yağmur'u ara, olur. Yağmur bizi memlekete götürsün. Sen de geleceksin değil mi benimle? Beni yalnız bırakmayacaksın değil mi? Ha? Senin baban iyiydi. Sen yakmadın onu.
2: Ben babamı yaktım!
3: Yaktım ben babamı. Ben babamı yaktım ya. Fön çekti sevdiğimi.
0: Geçecek Anas, geçecek. İyi olacaksın sen.
3: İyi olmayacağım ya, biz iyi olmayacağız. Ben iyi olmayacağım, sen iyi olmayacaksın. İçimiz bizim kıvırcık, bizim içimiz dışımız yanık. Biz hiçbir zaman iyi olmayacağız ki. Ben babamı yaktım. Sen İnci'yi yaktın. İyi olmayacağız biz. Hiçbir zaman iyi olmayacağız biz. Biz hep kıvırcık kalacağız.

0: Çok güzelsin Safiye.
1: Ha Naci. Hı. Şurada dursana.
0: Geldik mi?
1: Geldik. Sen başını çevir şu tarafa doğru bak.
0: Tamam.
1: Çevir kafanı.
0: Bana hediyemi mi vereceksin?
1: Naci tamam uzatma.

0: Tamam. Hadi in. Ruj'umu buldum.
1: Çok sevindim. Özlemiştim.
0: Hani bizim bir orman evi hayalimiz vardı ya.
1: Evet.
0: Hayal değil o artık.
1: Safiye, yoksa burası...

Kuşları okuyorum içimde. Ağacın kuşlarını. Yeni pişmiş çilek reçeli gibi kaynayan. Dalların üzerinde. Gemilere dadanan kuşları okuyorum bir de. Göklerde bir başına dolaşan. Görkemle. Büyük denizlerdeki yalnız kuşları. Ve okuyorum yıllardır bütün yalnızlıkları. Okuyorum da kuş olsun, insan olsun, yalnızlık sevmesini bilmeyenlerin icadı. İşte suları fiyakayla göğüsleyen yelkovan kuşları. Geçiyorlar martıların peşi sıra.

0: Ve seninle biz iyi ki. Sevmelerin ustasıyız. Güzel şaşkınlıkların. Önce yüreklerimizi alıştırmışız buna, sonra kafalarımızı. Ki bu yüzden içimiz hiçbir zaman yoksul değil. Yoksul olmadı.
1: Bakayım.
0: Naci.
1: Efendim sen?
0: Senden bir şey isteyeceğim ama.
1: Ne istersen canımın içi, söyle.
0: Acaba mutfağa girmeden elini yüzünü 4 kez sabunlar mısın? Şaka şaka.
1: Şaka yaptım.
0: Şaka yaptım tabii. Ne oldu Naci? Ne bakıyorsun?
1: Çaydan önce dinlenmeyelim mi? Yoldan geldik malum.
0: Naci ne yapıyorsun? Naci! İndir beni. Allah aşkına indir beni bak. Yatak odasına o şekilde çıkamayız. Çamurlu ayakkabılarım hep. Ölümü gör. Vallahi olay çıkarırım ha.
1: Nerede ki oda?
0: Çok yukarıda. Çok fazla merdiven var. İndir Naci. Tamam işte gözüm korktu zaten. Daha başında fıtık olacaksın. Ne yapacağız? Doktora mı götüreceğim seni?
1: İyi de dinlenmeyecek miyiz hiç?
0: Tamam biliyorum ben senin dinlenmelerini. Uyuyup kalacaksın sonra. Hem bir sürü işim var daha. Bardakları iyice yıkaman lazım ona göre. Hadi ben geçiyorum.
1: Sen nereye?
0: Gidip hamakta dinleneceğim bir güzel. Sen çayı hazırlarken. Sen kitapçıda çalışırken ben burayı hazırlamaya çalıştım. Çok yoruldum. Hadi. Çayı iyice demle ha. Ben de yani biraz anlıyorum çaydan.

0: Neden buradayım? Hani memlekete götürecektin beni.
1: Götürdüm. Sakinleştirici verdiler. Bütün gece uyudun orada. Sabah da buraya getirdim seni. Eğer ilaçlarını alırsan, terapiye düzenli devam edersen bir sıkıntı olmayacakmış.
0: Sıkıntı olmayacakmış diyen kim?
1: Yağmur. Merak etme. İlgileneceğim ben seninle. Birkaç güne düzelecek her şey.
0: Birkaç meteor düşerse belki.
1: Yok yok. Benim gözüm senin üstünde olacak. Aynı zamanda senin bana yaptığın gibi.

0: Esra gitti mi benden? Şimdi herhalde yolda görse karşı kaldırımını söker. Çok mu korkmuş benden? Ben ona denize girelim dedim. Bana güvendi. Boy verelim dedim. Verdi. Tam yüzeye çıkacakken bastırdım. Dibe vurdu ya. Bir kulaç bile atamadık birlikte. Bir daha denize girmez o zaten. Şimdi artık karaya kök salar. Kara daha güvenli çünkü.
1: Anıl. Sen ilaçlarını neden bıraktın?
0: Ağırlık yaptı. Ben Hikmet babanın ölümünü hakkıyla ağlayamadım. İlaç çünkü gözyaşlarımı emiyordu ilaç. Kalbimi susuz bıraktı.
1: Nasıl? Sen babama ağlayamadın diye mi bıraktın ilaçlarını? Onu nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Biz zaten biliyoruz onu ne kadar sevdiğini. Değdi mi buna yani, değer mi?
0: Değerdi ya. Değerdi, değerdi. Çünkü siz belki babamın ölümüne hiç ağlamadım. Çünkü gözyaşlarımı hak etmiyordu benim babam. Senin baban hak ediyordu. Senin baban soğuk kalan kurabiyeyi benimle paylaşmıştı ya. Ben senin baban için hakkını ağlayamadım.
1: Üzülme. Düzelecek her şey, tamam.
0: Yok, üzülmüyorum. Gözyaşı rötarı bu.
1: Söz ver, bir daha böyle bir şey yapmayacaksın.
0: Bir daha böyle bir şey yapmam. Yapmam için kaybedecek bir şeyim olması lazım. Kalmadı ki.
1: O ne demek öyle? Ben varım.
0: Sen de mi kaybedeceğim?
1: Ya hayır, öyle değil yani, ben varım. Neyse, ben konuşacağım Esra'yla, tamam mı? Merak etme sen.
0: Konuşma Esra'yla, zaten Esra bana fazla iyiydi.
1: O ne demek ya, saçma sapan konuşuyorsun, yapma böyle.
0: Yok ya Esra, artık beni bir daha görse çok korkar. Ama korkmamış gibi yaparmış gibi yapmasın, peruk takmasın, istemem.
1: Anıl. Bak, bu işleri beceremeyen bir tek sen değilsin. Ben de bayağı büyük çuvalladım. Yani en güzel anımızın içine ettim. Ama bunların hepsi bizim için engebe. Biz bunları aşabiliriz. Yani yeterince sağlam, kuvvetli koşarsak eğer bunların üstünden atlayabiliriz, bu engebelerin üstünden.
0: Yok, yanlışım var. Biz engebe aşamayız çünkü biz engebenin ta kendisiyiz biz. Sizin gibi aşamayız. Papyon bile değilim ben. Kara deliyim.
2: Aradığınız her şey mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

Değerli izleyenler, Ağrı'da şu anda muhteşem bir doğal güzelliğin hemen yanı başındayız. Efendim burası Balık Gölü. Balık Gölü Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliğine sahip. Burası aynı zamanda bir krater gölü. Ve Balık Gölü yaklaşık 30 kilometre karelik alanı kapsıyor. Hemen karşımızda karlarla kaplı Aras Dağları var. Efendim Aras Dağları ve Balık Gölü inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Efendim Balık Gölü'nün içinde buraya özgü kırmızı pullu alabalık yaşıyor. Evet, gerçekten efendim muhteşem bir güzellik, muhteşem bir doğa harikası. Balık Gölü aynı zamanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

0: Değerli izleyenler, burası Ağrı. Efendim, program yaptığımız şehirlerin yöresel lezzetleriyle elimizden geldiğince sizleri buluşturmaya çalışıyoruz. Hele ki bu yöresel lezzetlerin, bu önemli sembollerin coğrafi işareti varsa. Şimdi Ağrı'nın balı çok ünlü, çok lezzetli ve Geven balının coğrafi işaret belgesi var. Yani lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş bir bal ve bu balı sizlere tanıtmak istedik. Yanımızda 47 yıllık üretici Suzan Hanım var. Aslında ben kendisine hocam demek istiyorum. Çünkü kendisi eğitimci, emekli öğretmen ve son derece sevgi dolu. Hocam merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Onurlandırdınız. Ağrımızı şereflendirdiniz.
0: O onur bize ait. Burada olmak çok güzel.
1: Ben bir Ağrı sevdalısı olarak.
0: Evet. Ağrı'nın yerlisiniz.
1: Ağrı'nın temel taşlarından biriyim.
0: Evet.
1: 47 yıldır bu tezgahta acılarımla iç içe yaşadım. Hayatımın bütün evrelerinde hepsine dokundum.
0: Evet.
1: Kovanları ben açmadan arılar, kovanlar açılmadı.
0: Tanıyorlar mı sizi?
1: Tanıyorlar. İnanın tanıyorlar. Ben mesela çok uzun yıllar buna emek ve sevgi verdiğim için.
0: Sevmek lazım değil mi? Her işi yaparken.
1: Lütfen sevmeden olmaz.
0: Şimdi Geven balı. Evet. Coğrafi işareti var. Lezzeti tescillenmiş bir bal. Önümüzde çeşit çeşit birbirinden nefis ballar var. Geven balı hangisi?
1: Bunların hepsinde Geven balının.
0: Geven nedir hocam?
1: Geven bir bitkidir.
0: Buraya özgü.
1: Buraya özgü.
0: Tamam.
1: Kekik ve Geven bitkilerinden mis gibi içeriği güzel kokar. Mesela şu bitki balda.
0: Evet, nedir bu?
1: Şu gördüğümüz
0: nasıl
1: balın.
0: Nasıl şeffaf, nasıl güzel rengi.
1: Şurada bir baloncuk oluşacak.
0: Oluştu.
1: Şu
0: evet.
1: Şu balıncığı görüyorsunuz.
0: Aa, çok
1: çekim
0: enteresan.
1: Çekim kuvvetini görüyorsunuz bakın.
0: Mükemmel.
1: Bu balın içinde herhangi bir katkı olsa.
0: Evet. Bu görüntü olmaz mı?
1: Bu görüntüyü bulamazsınız.
0: Hocam çok
1: şöyle
0: güzel.
1: Bir şuradan şöyle şuradan görebiliyor musunuz?
0: Şimdi tescilli coğrafi işaretli Geven balı budur.
1: Geven balı bu.
0: Geven buraya özgü. Bir ot Ağrı'nın verimli topraklarında bol bol yetişiyor.
1: Evet.
0: Ve arılar da o ottan alıyor, besleniyor ve bu nefis ballar, sağlıklı ballar üretiliyor.
1: Ağrı'nın beyaz balı.
0: Nedir bunun özelliği?
1: Şimdi benim çok uzun yıllar önce böyle oturdum, canım çok sıkıldı. Ağrı'nın balı da böyle kristalize olmuş gördüğüm zaman.
0: Dediniz ki beyaz bal yapayım.
1: Ağrı'nın beyaz balı diye adlandırdık.
0: Şöyle bir donuk bir bal bu.
1: Evet, bu Ağrı'nın beyaz balı.
0: Şimdi bu beyaz bal mı, donmuş bal mı?
1: Beyaz bal. Ağrı'nın beyaz balı. Ağrı'nın
0: bu böyle mi olur, donuk mu olur?
1: Kristalize olur.
0: Çözülmez mi?
1: Yok, bu sıcak
0: suya. Yani böyle mi yeniyor?
1: Aslında mesela şu şekilde bakın.
0: Şöyle gösterelim kameraya.
1: Şu en kıymetli baldır.
0: Evet.
1: Hiçbir katkıyı kabul etmeyen bir
0: lezzetli
1: baldır.
0: Lezzetli mi? Değerli izleyenler, şu anda Ağrı Doğu Bayazıt'tayız. Efendim, Mahsun ustamızla birlikteyiz. Buraya özgü nefis bir kebap yapıyoruz. Kebabımız son derece lezzetli. Ancak yapılışı pratik. Kolay. Hemen oluyor, ancak uzun bir
2: dövme
0: aşaması var. Dövme aşaması var. Etimizi dövme aşaması birçok yemekte olduğu gibi.
2: Evet.
0: Efendim, lezzetli bir yemek, pratik bir yemek, nefis bir kebap. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin ustam?
2: Sağ olun, siz de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz. Evet, şimdi malzemelerimiz neler?
2: Malzemelerimiz çok basit. Yani
0: basit, evet, az bir malzememiz var.
2: Burada dövülü etimiz var.
0: Tamam.
2: Bunun önceden işlenmesi var zaten. Hani dövme aşaması var.
0: Bu işin en zor
2: zaten
0: kısmı,
2: evet,
0: etin
2: en
0: dövülme
2: zor
0: aşaması.
2: Üzerine bir tek böyle jülyen doğradığımız soğanımız var.
0: Evet. Tava kebabı.
2: Evet.
0: Basit, pratik. Eti dövme kısmı dışında tabii ki basit ve pratik ve lezzetli. O halde yapmaya başlayalım. Yalnız bu kebabın bir öyküsü var.
2: Öyküsü, hikayesi var.
0: Bir yandan onu anlatalım, bir yandan yapalım usta.
2: Evet. Şimdi bunun dövme aşamasını zaten söylemiştik, meşakkatli.
0: Kızdı mı yağımız?
2: Yağımız kızdı zaten.
0: Tamam, kaşığımızı yağladık.
2: Yağlıyoruz ki yapışmasın, meşakkatli. Dövme aşaması mevcut. Bu dövme aşaması sırasında hani kadınlar dövüyor demiştik.
0: Evet.
2: Evde dövüyorlar.
0: Erkekler dövmüyor.
2: Kadınlar
0: dövüyor.
2: Erkekler dövmüyor. Evet. Kadınlar dövüyor. Kadınlar dövdüğü süre ister istemez bu efor ve enerji kaybediyorlar. Ondan sonra acıkınca hani ellerinin önünde olan ne var? Zaten et var. Pratik bir şey. Hemen yapabilecekleri bir şey. Böyle hemen bir piknik tüpü olur. Evde hemen gittikleri sıra tavaya atıyorlar. Yanında da bir iki soğan veya biber varsa biber.
0: Oh, pratik yemek.
2: Doğruyorlar, pratik, hemen o sıra yiyorlar. Hani bizde
0: ay tava yani kebabının öyküsü bu mu?
2: Evet.
0: Efendim, kadınlar 1,5 saat dövüyorlarmış, acıkıyorlarmış. Ondan sonra en pratik ne yiyebiliriz diye bakıyorlarmış. Ve işte bu kebap bu şekilde ortaya çıkmış. Yanlarında dövülmüş et var.
2: Tabii.
0: Mis gibi.
2: Tabii.
0: Buranın hayvanların etlerinden işte bu. Şimdi, tava kebabını yapıp kadınlarımız yiyormuş efendim böyle acıktıklarında.
2: Abdügör'ün zamandan hani pişme aşaması da uzun ama bunu hemen atıyorlar
0: pratik,
2: tavaya.
0: Pratik, lezzetli. Evet. İçinde aslında dövülmüş etten dolma yapılıyor. Kelem dolması, abdügör köftesi yapılıyor. Ancak dövme etle yapılan özel bir lezzet. Pratik, basit bir lezzet.
2: Ve etin, sadece etin tadını alıyoruz. Yani bu et bildiğiniz tam bir diyet. Yani diyet et diyebiliriz. Çünkü yani içinde bir tek tuz var. Tuzdan hariç.
0: Kızarıyor ustam.
2: Yani o anlamda değil. Kızarıyor da hani mideye rahatsızlık tam verebilecek mideye rahatsızlık bir baharat, baharat yok aslında. Yani şey enerjisi bol aslında yani. Şey değil, kalorisiz bir şey değil de.
0: Çok güzel oldu. Böyle mücver gibi efendim. Evet, evet. Alıyor yağın içine,
2: mücver,
0: atıyor ve
2: ökçe,
0: kızartıyor. Soğanı ne yapacağız?
2: Soğanı bu piştikten sonra, biraz kızardıktan sonra atıyoruz. Çünkü soğanı
0: üzerine atıyoruz.
2: Evet,
0: tamam.
2: Böyle üzerine atıyoruz. Çünkü soğanı şimdi atarsak köfte kızarmıyor bu sefer. Suyunu
0: evet,
2: verdiği için.
0: Sulanıyor tabii sulanıyor ki.
2: Şimdi bu böyle biraz
0: mis
2: kızaracak.
0: Mis gibi koktu, mis gibi koktu. Efendim Ağrı, hayvancılık şehri. Ağrı'nın mis gibi doğasında yetişen, büyüyen hayvanların etleriyle işte bunu, bu mükemmel yöresel yemekler, yöresel lezzetler ortaya çıkıyor, yapılıyor.
2: Bu etin en büyük özelliği de zaten şey, besi hayvanı değil, doğal mera hayvanı. Bizim burada meralarımız geniş zaten. Hani baharda otlatılıyor.
0: Evet.
2: Kışında zaten hani içeride normal kuru otla beslenen hayvanın etinde oluyor. Bu böyle yemle beslenmiyor bu hayvanlar. Bizim buranın doğal beslenen hayvanların etleri.
0: Dolayısıyla hayvanların etleri lezzetli oluyor. Ve
2: tabii,
0: bu lezzet efendim o etle yapılan yöresel yemeklere geçiyor.
2: Evet.
0: Dana eti mi?
2: Dana eti
0: etimiz,
2: bu da.
0: Dana eti.
2: Dövülü etin ki dana eti oluyor. Çünkü koyun etinde hem randıman alınmıyor hem de şey de evet, fazla da çıkmıyor. Ama dana eti bu şeye tam uygun olan dana eti.
0: Kuzu eti dövülür mü?
2: Ya dövülür ama hani zaten az.

0: soğanlarımız da biraz böyle yağla karamelize olur.
1: Harika.
0: Bu tamamdır.
1: Tamamdır.
0: Sunum şeyine geçebiliriz artık.
1: Ustam nasıl güzel oldu.
0: Şimdi yiyince.
1: Nasıl güzel oldu. Harikasın. Değerli izleyenler, Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesine gelirseniz tava kebabı yemeyi asla ve asla unutmayın. Bayıldım. O halde ne diyelim? Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.

0: Değerli izleyenler, Doğu Beyazıt'ta şu anda bulunduğumuz yerde arkamızda mükemmel bir görüntü var. Efendim, tarihi Urartu Kalesi tüm güzelliğiyle, tüm heybetiyle şu anda gözlerimizin önünde. Hepinizin bildiği gibi Urartuların başkenti Van Tuşba. Efendim, Urartular işte bu bölgeye kadar uzanmış ve burada hüküm sürmüş. Değerli izleyenler, kalenin kalıntılarını görüyorsunuz. Evet, gerçekten mükemmel bir kale. Çok eski bir kale, yaklaşık 2500 yıllık, milattan önce 500'lü yıllarda inşa edilmiş. Efendim, tarihi Urartu Kalesi'nin hemen yanında eski Bayazıt Camii var. Çok eski, çok değerli bir cami. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Zaferi'nden dönerken 1515-1520 yılları arasında işte eski Bayazıt Camii'ni inşa etmiş. Efendim, caminin bir özelliği de doğayla bütünleşen tek cami olması. Eski Bayazıt Camii ve tarihi Urartu Kalesi tabloyu andıran mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Efendim, Ağrı mutfağı zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak. Ağrı halkı eti çok seviyor. Ancak ilçe bazında gastronomi anlamında Doğu Bayazıt dikkat çekiyor. Çünkü Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinin mutfağı zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak ve çok değişik yemekleri var. Efendim, onlardan biri Abdigör köftesi, bir diğeri de sizlere birazdan Ergül Hanım'la birlikte yapacağımız kayısılı, ekşili kelem dolması, yani lahana dolması. Lahanaya bu bölgede kelem deniyor. Şu anda Ergül Hanım'ın misafiriyiz. Onun mekanındayız. Ayakları üzerinde duran işletmeci, güçlü bir kadın ve kadınlara desteğimiz her zaman tam. Özellikle üreten kadınlara. Ergül Hanım, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler, sağ olun. İyiyim.
0: Şimdi yemeklerimiz çok değişik.
1: Evet.
0: O Abdigör köfteniz, kocaman kocaman köfteler, pilavlı falan, gerçekten görüntü enteresan ama çok lezzetli.
1: Evet.
0: Şimdi kayısılı kelem dolması, yani kayısılı lahana dolması. Siz, evet, lahana demiyorsunuz, kelem diyorsunuz. Dolması. Şimdi çok değişik. Lahana dolmasına daha önce Türkiye'nin hiçbir yerinde kayısı koyulduğunu görmedim.
1: Evet. Biz bunu kendi bahçemizde,
0: evet,
1: yetiştiriyoruz.
0: Böyle kurutuyoruz.
1: Evet. Evet. Ama ekşi olması lazım.
0: Ekşi kayısıdan, evet, olacak. Yani dolmamızda ekşi olacak.
1: Tabii.
0: Şimdi malzemelerimiz neler? Kayısımız olacak, kelemimiz, evet, olacak. Haşlanmış,
1: evet,
0: mı kelem?
1: Biz bunu haşlıyoruz.
0: Tamam.
1: Zaten.
0: Kesmiştim böyle üçgen, evet, üçgen. Tabii. Başka ne lazım?
1: Şimdi bu dövülü et olması lazım.
0: Yani şimdi Doğu Bayazıt'ta yemekler, köfteler yapılırken bu etler dövülüyor.
1: Tabii, biz bunu
0: hani böyle bir gelenek var.
1: Dövüyoruz. Evet. Evde mesela şey yapıyoruz, sade dövülmüş etle yapıyoruz.
0: Evet, evde de mi dövüyor kadınlarımız?
1: Tabii tabii, ben kendim
0: yani
1: de yapıyorum.
0: Yani sizin yemekleriniz bayağı yorucu, ben zahmetli. Hani o eti dövmek gerçekten
1: zaten
0: çok zor.
1: Evet.
0: Şimdi dövülmüş etimiz var, kıymamız,
1: öyle,
0: var. Yani hem et hem de kıyma mı,
1: evet,
0: olacak?
1: Aynen.
0: Tamam, soğanımız var, pirincimiz.
1: Pirincimiz var.
0: Küçük pirinç, kırık pirinç,
1: evet,
0: kayısımız, lahanamız ve baharatlarımız.
1: Zaten bittikten sonra, sardıktan sonra da kuru kayısıyı üstüne döküp sosuyla,
0: ha, içine
1: beraber
0: koymuyoruz,
1: yok,
0: kayısıyı.
1: Yok.
0: Tamam.
1: Son aşama.
0: Biber salçası, domates, aha, salçası,
1: domates
0: ev
1: salçası,
0: yapımı. Reyhan mı o?
1: Reyhan.
0: Evet, reyhan bol bol kullanılıyor yemeklerde.
1: Dar kekiğimiz.
0: Tamam. Hepsi doğal buradan.
1: Kendimiz topluyoruz.
0: Karabiber,
1: proteinimiz,
0: tuz. Tamam. Tamam. O halde başlıyoruz.
1: Böyle etimizi aldık.
0: Buralısın değil mi Ergül Hanım?
1: Buralıyım. Bu da soğanımız.
0: Evet, soğanlarımız da minik minik doğranmış.
1: Pencereden.
0: Kıymamız, dövülmüş etimiz, soğanımız ve şimdi de pirincimiz tabağımızda. Islattın mı pirinci?
1: Efendim?
0: Islattın mı? Yıkadın mı?
1: Yıkadım, yıkadım.
0: Yıkadın, tamam.
1: Evet.
0: Sıra geldi baharatlara. Salçamızı alıyoruz.
1: Evet.
0: Biber salçası, domates salçası.
1: Bu da dağ kekiğimiz.
0: Dağ kekiği. Evet. Şimdi dağ kekiği ve reyhan, pul biberin, nanenin ve karabiberin yanında mutlaka kullanılıyor bu bölgede yemeklerde. Ve Ağrı'da ve bu, Doğu Bayazıt'ta baharat bakımından zengin yemekler.
1: Zaten.
0: Dağ kekiği mutlaka olacak.
1: Evet.
0: Yani bu reyhan çok güzel kokuyor. Of of,
1: reyhan
0: of,
1: her yerde var ama dağ kekiğimiz yok.
0: Dağ kekiği yok, evet. Hı-hı. Dökeyim mi?
1: Evet.
0: Hepsini mi?
1: Hepsini.
0: Hepsini. Hazırlamış böyle, evet, Ergül Hanım.
1: Bu da nane ile pul biber.
0: Evet. Doğu Bayazıt halkı, Ağrı halkı acı sever mi?
1: Acı
0: Yani böyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğu gibi değil, düşkün değilsiniz.
1: Değil, yok.
0: Evet, Güneydoğu Anadolu bölgesi acısız yemek, acısız kebap yemiyor. Evet. Lahmacun yemiyor, onlar çok düşkün. Şimdi ama Doğu Anadolu'da her yerde o kadar düşkün değil halk.
1: Bunu karıştıralım.
0: Evet, böyle. Efendim aslında az çok bildiğiniz dolma içi gibi. Evet. Ancak bizim baharatlara ilaveten reyhan var. Bu bölgenin olmazsa olmazı. Dağ kekiği var. Evet. Mis gibi içimizi hazırladık. Tamamen doğal baharatlar, doğal salçalar, evet, şu anda dolmamızın içinde ve geriye bir tek kayısımız ve lahanamız kaldı. Efendim birazdan içimiz hazır olacak. Evet değerli izleyenler, içimiz hazır. Şimdi geldi sıra işin en zor kısmına, sarma kısmına. Yani şu sarmayı yapmak zordur, eziyetlidir, sabır ister, zaman ister, ancak yemesi keyiflidir. Evet. Sevmeyen var mıdır? Ben çok severim. Ben özellikle lahana dolmasını çok severim. Ama evet efendim, çok iddialı. Evet. Doğu Bayazıt, Ergül Hanım çok iddialı. Ben çok güzel yaparım dedi. Kayısılı, kelem dolmasını. Burada lahana yok, burada kelem var.
1: Evet.
0: Asla lahana denmiyor. O halde başlayalım. İşimiz hı-hı çok.
1: Kuşlarını da böyle içeri almamız lazım.
0: Aa, çok güzel.
1: Kaynayınca çıkmasın diye.
0: Nasıl yaptın öyle, içine bastırdın? Evet, minik minik hepsi. Eşit büyüklükte. Ben şimdi merak ediyorum efendim, çok değişik. Öyle bildiğiniz lahana dolmaları gibi değil. Pardon, kelem dolmaları gibi değil. Kayısı acaba bu işin neresinde? Bu dolmanın neresinde? Ergül Hanım bu kayısıyı bu dolmaya nasıl ilave edecek? Efendim kelem dolmalarımız mis gibi hazır. Ergül Hanım ellerine emeğine sağlık. Bu ne
1: afiyet
0: pratiklik
1: olsun.
0: Bu ne hız.
1: Çok hızlı.
0: Hemen doldu tencere.
1: Evet.
0: Yılların alışkanlığı, deneyimi, el evet becerisi, vallahi mükemmelsin Ergül Hanım. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Burada da sosumuz var.
0: Evet.
1: Yağlan salça.
0: Ne yağ var orada?
1: Tereyağıyla
0: sıvı yağ. Evet. Karıştırdın. Evet. Salçamız domates salçası.
1: Domates salçası.
0: Tamam.
1: Bunu
0: onları
1: iyice
0: bir güzel sos yapıyoruz. Altını aç istersen salça biraz. Efendim evet, bu arada masamızı topladık. Kayısımız yıkandı, geldi. Evet, sıcak suyla mı soğuk suyla mı yıkadık?
1: Önemli değil o.
0: Önemli değil.
1: Yok.
0: Önemli olan yıkanması, kayısımızın evet yumuşaması.
1: Aynen.
0: Kayısımız burada. Beklesin. Dolmamız evet zaten hazır. Artık işimiz kolay. Zaten işin en zor kısmı dolmayı sarmak.
1: Sarmaktı, evet.
0: Ergül evet Hanım, program yaptığımız şehirlerin yöresel yemeklerini izleyenlerle mutlaka buluşturuyoruz. Eminim kayısılı kelem dolması da izleyicilerden tam not aldı.
1: Şunu böyle döküyoruz.
0: Şu anda merakla bekliyorlar. Acaba kayısı bu işin neresinde? Of! Mis gibi koktu. Lahana kokusu. İçimizin kokusu. Tereyağının, salçanın kokusu.
1: Sonradan da
0: ne bunu yapıyoruz şimdi? Evet. Sıra kuru benim kayısı beklediğim anda.
1: Şimdi bu.
0: Kayısıyı üzerine döküyoruz.
1: Tabii. Böyle
0: kayısımız ekşi ama mutlaka ekşi olacak.
1: Meyhoş
0: tatlı
1: olur.
0: Olursa olmaz değil
1: yok,
0: mi?
1: Yok olmaz.
0: Yani dolmamızın ekşi olması için kayısının ekşi olması lazım.
1: Evet. Şimdi
0: kendi bahçesinden aldık topladığı, kendi elleriyle yetiştirdiği, baktığı, büyüttüğü ağaçlardan toplanan kayısılar.
1: Öyle.
0: Çaydanlığımız da çok güzelmiş böyle bakır bakır. Sıcak suyumuzla dolmamızın üzerine döküyoruz. Of of of. Bu nasıl güzel bir görüntü.
1: Onun
0: peki şunu sormak istiyorum. Kayısılar mutlaka kuru mu olacak? Yazın
1: kuru olacak.
0: Böyle ağaçtan toplanan yaş kayısıyla olur mu?
1: Yok, kuru olacak.
0: Kuru olacak
1: tabii,
0: mutlaka. Kurutulmuş kurutuz kayısı tabii olacak. Evet değerli izleyenler, bekliyoruz. Efendim kayısılı kelem dolmamız artık pişti. Açıyorum. Sen aç. Ben mi açayım?
1: Siz
0: ben
1: açın.
0: Ben açayım şöyle yavaş yavaş. Ta ta ta ta. Bu ne? Ergül Hanım bu ne?
1: Böyle.
0: Sen bana şöyle biraz verirsen. Ben çok severim lahana dolmasını. Bakalım böyle ekşi ekşi kayısılı nasıl oldu? İnanın çok merak ediyorum tadını. Hem göze hem de damağa hitap eden mükemmel bir yöresel şöyle yemek. Zaten önce yemeklerin görüntüsü gözümüzü, gönlümüzü şenlendirecek. Şöyle bir gözümüz
1: bir
0: doyacak, ondan sonra midemiz doyacak. Kayısılı, ekşili kelem dolması bakalım nasıl olmuş. Çok değişik.
1: Değişik mi?
0: Dolma tadı kayısının tadıyla, ekşi neymiş kayısının tadıyla buluşmuş. Ve çok değişik, inanılmaz güzel bir dolma çıkmış ortaya. Kayısı tadı var böyle mayhoş mayhoş, ekşi ekşi. Ellerine sağlık. Afiyet Şu anda olsun. Beyaz TV ekranları başında bu soğuk havada, evlerinde, iş yerlerinde herkes çayını kahvesini almış bizi izliyor. Onlara Ağrı'dan, Doğu Bayazıt'tan ne söylemek istersin?
1: Hepsine selam gönderiyoruz.
0: Selam gönderiyoruz. Başka? Evet. Sevgilerimizi gönderiyoruz ve onları buraya davet ediyoruz.
1: Evet. Herkesi bekliyoruz.
0: Ağrı çok güzel, Doğu Bayazıt çok güzel, çok huzurlu ve gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Yani şu nefis, ekşili, kayısılı, kelem dolması bile Doğu Bayazıt'a gelmek için önemli bir neden. Evet, Doğu Bayazıt'tan sevgiler, selamlar. Tabii.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi. Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică-tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi, Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim, Vali.
2: Vali mi? Vali, hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçtayım.
2: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi söyle. Benzedikleri kimin umurunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

Ben iyiyim.

0: Biraz alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı ha?
1: Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Lütfen. Adi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir budu.

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
1: Çok kızdın öyle mi?
0: 3 hafta sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olası.
3: Ne güzel bir oyuncak. Demek bunlar da cimriyiz ha?
0: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
3: Bize çay yapar mısın lütfen?
0: Elbette.
1: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
3: Evet.
1: Teşekkür olarak.

0: özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

Bu Nadir Bey diye sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşar büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üssün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazır.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Sen inanmıyor musun? Lucas Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
0: Sadece bulunacak mı?
1: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
0: Tamam.
1: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
0: Oraya asla dönmeyeceğim.
1: Geçmişimiz. Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim şey, bıyığım işte.
1: Aa, şey, bugün lenslerimi takmadım.
0: Hmm.

0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır ama o da iyi işte. Modibo adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un işi...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
3: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
3: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
3: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
3: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
3: Nefis bilekleri var. İyi fikir.
1: Başka bir şey var mıydı?
3: Bana ilginç geliyorsun.
1: Yani...
3: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
1: Neyi merak ediyorsun?
3: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
1: 27 dakika.
3: O kadar uzun mu?
1: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
3: 6 dakika oldu.
1: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
3: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
2: Kitaptandı değil mi?
1: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge dönmüş. Bulduğum her şey burada.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quintero Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi. Dunning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Da Nang Vietnam.

Lanet olsun.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Beli. Her işe girdiğini biliyordum ama artık...

0: Bunlarla mısın?
1: Canın cehenneme.
2: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
1: İçki.
2: Araç senin mi?
0: Artık senin.
2: Bugün doğum günüm.
0: Yosina Wall.
2: Moody nasıl?
0: Öldü.
2: Moody. Wall içinde mi?
0: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
2: Onu öldürmesi zordur.
0: Sadece konuşacağım.
2: Stiverino.
3: Evet patron.
2: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
0: Yalnız.
3: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bond. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Teis'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Lütfen.
1: Monsieur Duque özel avukatım.
0: İçecek bir şey?
2: Edward Arthur Hayes.
1: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
2: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
1: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
2: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
1: Anlamadım.
2: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
1: Lucas Hayes'le ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
0: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Von'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
2: Beni ilgilendirmesini isterim.
0: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğin başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

0: Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar. Aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam. Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yolardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: tam da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var. Ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Anna. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
3: Borcum ne biliyorum.
4: Yürü.
5: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Moody harikaydı. Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quintero Hastanesi.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nihan. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes. Benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canına. 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Ha, evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ha, ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım.
5: Sakıncası yoksa...
4: Sen Quiteria'daki rahibeler iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırır.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
4: Bunu neden yapıyorsun?
6: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
4: Hayır. Henüz değil.
6: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.

0: Vay canım. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Bir yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
0: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
0: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
0: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
0: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
0: Bu zekice olmazdı.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
0: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer. Kapılarda güvenlik var. Kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
0: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
0: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
0: Tamam, 5 olsun, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
1: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
0: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
1: 226 ne kadar da
0: kalın.
1: Evet.
0: İşte oldum. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
0: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
0: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
0: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
1: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılar.
0: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
1: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
0: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
1: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
0: İki kez olamazsın.
1: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
0: Peki bulunca?
1: Onun ve yolumda durağın herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
0: Hey, bak çılgınca gelebilir. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha... Bilirsin, farklı şartlarda.
1: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
2: Konuş. Bitince beni ara.
0: Etrafı kapattığını sanıyordum.
2: Otel odasını buldum. Her altı burada. Pasaportu da dahil.
3: Adı Nadia Zukova.
0: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne oldu?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Ay, evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Tanrım!
0: Sadece biraz öpüştürücü. Sadece biraz öpüştürücü. Tamam, sık dişini.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam. Tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? İzinin benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktı. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala, plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?

0: Bir şey var mı?
1: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
2: Evet, kesinlikle.
3: Çok güzel değil mi?
2: Kendini açtı gerçekten.
3: Çok güzel süslemiş.
4: Gerçekten çok güzel.
2: Gerçekten iyi.
3: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim. Bunu çok beğendim.
4: Geldi işte. Evet. İşte geldi.
2: Evet.
4: Bravo. Evet. Tebrik ederim.
3: Bravo.
2: Evet.
3: İşte.
2: Gerçekten
3: harika.
2: Çok iyi görünüyor.
3: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk.

Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size...

0: sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. Sen Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
1: Bravo.
2: Tebrikler.
1: Tebrikler. Evet.
2: Harika.
1: Tebrik ederiz. Harikaydı.
2: Muhteşem.
1: Ah, tebrik ederim.
2: Hadi kaçalım.
1: Hadi kaçın.
2: Yürü gidelim.
1: Kaçın.
2: Gidelim. Elimi tut.
1: Yap,
2: hadi
1: yap,
2: bu tarafa.
1: Yap. Hemen kaçın.
2: Çabuk kaç Elif.
1: Çekil elimden.
2: Gidelim.
1: Gel bu tarafa doğru.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır. Koş.
1: Hadi.
2: Hadi.
1: Aç çekil, hadi.
2: Koş.
1: Çantanı bırak. Koşun.
2: Gidin buradan. Çabuk, çabuk, çabuk.
1: Hadi çabuk.
2: Dışarı kapıyı aç, hadi. Yürü gidelim.
1: Kaçın.
2: Acele et.
3: Yardım edin.
2: Hadi,
1: acele
2: edin. Bu taraftan. Çıkış burada. Hadi.

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni onca yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?

0: fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
1: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
0: Benim gibi biri mi?
1: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey, sera gazı, insan kaçakçılığı.
0: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
1: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
0: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
1: Bu olaydaki ironi Bay Hayes. Ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama... Bunları kendiniz istediniz.

0: Enem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri özüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
0: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Otomobil piyasası durgun.
14: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
15: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya

0: Florida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat... tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde drink sat.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
16: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hareket etme! Hareket etme!
1: Bırakın beni! Aa, bırakın! Sana. Bırakın ayağımı!

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Ah. Böyle olması gerekmiyor Enam. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 3 Eylül Perşembe. Ben Andes Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. KKTC'den yola çıkan ölüm gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıkarken kayıp 19 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Hükümetten çekildiğini kahkahalarla açıkladı.
2: Öldük hadi. Şu anda.
3: Öldü.
4: Batıyoruz.
5: Ben bunu hak ettim Allah'ım. Ben bunu hak ettim Allah'ım. Ben bunu hak etmedim, hak etmedim, hak etmedim.
6: Ölüm gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.
7: 20 insanımız vardı ve bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur.
6: Kayıp 19 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
8: Ben gelmedim.

0: Filojet isimli ölüm gemisi onlarca ailenin yüreğine ateş düşürdü. Kiminin evladı, kiminin babası, annesi öldü, kayboldu. Naaşı bulunan erkek cesedinse kayıp olarak aranan İsmail Kurt'a ait olduğu ortaya çıktı.
1: Oğlum beni aradı.
2: Oğlum gelmezse ben onun yanına gideceğim.
0: 28 yaşındaki Mahmut Demir de o gemideydi, kayboldu. Denizden çıkarılan çantasındansa çocuklarına götürmek için aldığı oyuncaklar çıktı.
3: Mahmut Demir'in valizi, içinde çocuklarını aldığı eşyalar duruyor, görüyorsunuz.
0: Batan gemide kaybolan 51 yaşındaki Nihat Pancar da ailesine sürpriz yapmak için gemiye onlardan habersiz binmişti.
4: İçimden bir his yaşadığına dair bir şeyim var, içimde umudum var. Bize geleceğini söylemedi.
0: Pancar'ın gemi batmadan hemen önce çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Koltuğunda oturan Pancar'ın sakince beklediği görüldü.
5: İşte bizim gitmeyen bir tekne. Ben bu ülkeyi paylaşacağım.
0: Yaşananlar sonrası Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Ama gündeminde yaşanan vahim kazadan çok görevden alındığı haberinin basına sızdırılması vardı.
6: Bana telefon açtı ama bir dakika sonra da bütün televizyon attı yazı geçti. Demek ki benden önce basına vermişler.
0: Arıklı aynı zamanda genel başkanı olduğu Yeni Doğuş Partisi ile hükümetten çekildiğini açıkladı. Ama bu haberi verirken de yine kahkahalar attı.
7: Siz Yeniden Doğuş Partisi olarak şu an hükümetten çekildiniz ya, başbakana bildirdiniz mi bunu telefonla?
8: Yok, o da basından öğreniyor.
6: O da şimdi basından öğreniyor. Karşılıklı.
0: 9 kişinin öldüğü, 19 kişinin ise hala kayıp olarak arandığı olaya ilişkin eski bakanın tepkisi ve kahkahası kısa sürede tepki topladı.
6: Yok, o da şimdi basından öğreniyor. Karşılıklı.
0: 8 kişinin ölüm nedeni ise kayıtlara boğulma olarak geçti. Tutuklu 9 gemi personeli hakkında mahkeme 8 gün ek tutukluluk kararı
9: verdi. Ve Silivri'deki gemi faciası, Kıbrıs'tan sonra Silivri açıklarında iki yük gemisi çarpışmış. Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakika içinde batmıştı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları bugün de devam etti. Asu gemisindeki 9 personel gözaltında. Kaptanların son ses kaydı ortaya çıktı. İşte kazayla ilgili yeni gelişmeler.
10: Su iskeleye kırmamıştır.
11: 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
12: 1 kilometreye varan derinlik var.
0: İskenderun limanından böyle ayrıldı. Silivri'de bir ticari gemiyle çarpıştıktan 11 dakika sonra 900 metre derinliğe battı.
12: 10 mürettebattan haber alamıyoruz.
10: Tamam.
0: Son ana kadar uyarılar geldi ama olmadı. 10 kayıp denizciyi arama çalışmalarında bugün ikinci gün. Yeni detaylar da ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda kaptanın kamerada uyuduğu ortaya çıktı. Alsu'nun dümeninde tecrübesiz 3. kaptanın olduğuna da yer verildi. 10 denizci İskenderun limanından böyle ayrılmıştı. 6. günde Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpıştı.
10: Alsu iskeleye kırmamıştır.
0: Alsu'nun yaptığı manevralar radar izlerine yansıdı.
12: Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta.
0: Tuğberk İmamoğlu gemisi onlarca yükle birlikte 900 metre derinliğe 11 dakikada battı. Son telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
10: Alsu iskeleye kırmamıştır.
0: 10 denizciyi bulmak için havadan ve denizden çalışmalarsa sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. İki geminin de kayıtları incelenecek.
11: Kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı.
12: Çok kısa süre içerisinde gemiyle ilgili, mürettebatla ilgili bilgiler alınacak.
0: Alsu'da görevli olan 10 mürettebattan 9'u gözaltına alındı. Personellerde alkole rastlanmadı. Kusur tespiti için bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp 10 denizcinin yakınları Silivri Limanı'na geldi. Bekleyişleri sürüyor. 6 mürettebat adliyeye sevk edildi. İlk bilirkişi raporuna göre gözcü ve dümenci yokmuş. Ayrıca kaptanın kamerada uyuduğu ortaya çıktı.
9: Mutlak Mutluluk sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu savaş baltalarını çıkardı. Özgür Özel son yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'na kapıları tamamen kapattı.
13: Yoksa 80 yaşında adam gelmiş, otururken ayağa kalkmışım, elimi uzatmışım.
0: Adli yıl açılış programındaki selamlaşmayı işte böyle anlattı Özel.

0: o cümle.
1: Ama onun dışında benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış.
2: Mutlak Mutlan sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında kılıçlar çekilmişti.
1: Uzun yıllar görev yaptık ama işin bu yüzünü görebilmiş değildim.
3: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
2: Kılıçdaroğlu ve Özel son olarak adli yıl açılış programında bir araya geldi ve tokalaştılar. İşte bu karaya rağmen Özel Kılıçdaroğlu'na kapıları kapattı.
1: Ama onun dışında benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış.
4: Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Yıllık enflasyon %31,51'e geriledi. Milyonlarca kiracının merakla beklediği oranda belli oldu. Kiralar ne kadar artacak? Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler neler? Gelin yanıtlarına birlikte bakalım.
2: Ağustos ayı enflasyonu beklentiler doğrultusunda %1,84 oldu. Yıllık enflasyondaki düşüş devam etti. Temmuz'da %31,75 olan enflasyon Ağustos'ta %31,51'e geriledi.
5: Abim Amerika'da yaşıyor ve Amerika'dan buraya mesela bu yaz gelmek istediğim zaman uçak bileti engeline takılmıştı.
2: Ağustos'un zam şampiyonu çarşı veya pazardan çıkmadı.
6: Ağustos'ta en çok para harcayanlar uçakla yurt dışına seyahat edenler oldu. Ağustos'ta uçak biletlerine %56,26 oranında zam yapıldı. Yani Ağustos ayının zam şampiyonu yurt dışı uçak biletleri oldu.
5: Buraya gelmek istese en az 50 bin ödemesi gerekiyor yani. Geri dönüşünü de hesap ettiğinizde nereden baksanız yani 50-50-100 yapıyor.
7: Yurt dışında da görmemiz gereken yerler var.
6: Yani... Ağlansa da gider miyiz yine?
7: Yani ben giderim.
2: Ağustos'ta en çok meyveler ucuzladı. Yıllık ana grupta en çok artış %35,8'de ulaştırmada görülürken onu %39,77 ile su ve elektrik fiyatları takip etti.
8: Umarız fiyatlar düşer. Geçici bir durum olduğunu düşünüyorum.
2: Eylül ayı kira zam oranı da belli oldu. Ev sahipleri en fazla %31,79 zam yapabilecek.
6: Mesela 20 bin lira kira ödediğinizi düşünürsek %31,79 zam oranı 6.358 liraya tekabül ediyor. Yani yeni ödeyecek olduğunuz kira bedeli 26.358 lira olacak. Tam oranına göre mi yapacağız?
9: Öyle yapacağız tabii.
10: Kiracı da zor, ev sahibi de zor. Allah herkesin yardımcısı olsun.
4: Erzurum'da bir camide yatsı namazı sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Namaz kılındığı sırada cemaatin arasında dolaşan kediye İran uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi tekme attı. Darbenin etkisiyle havaya savrulan kedi namazı kıldıran imamın başına çarparak yere düştü.
2: Caminin davetsiz bir misafiri vardı. İşte bu sevimli kedi. Oyun oynamak istedi. Namaz kılan cemaatin arasında dolaşmaya başladı. Ama bu adam skandal bir harekete imza attı. Namaz sırasında kediye tekme attı. Tekme o kadar şiddetliydi ki kedi işte böyle savruldu.
11: Namaz kılan birisinin namazdayken önüne gelen bir canlıya tekme atması gerçekten çok üzücü.
2: Uçan kedi cemaate namaz kıldıran imamın kafasına çarptı ve yere düştü. Görüntüler sanal medyada yayıldı, tepki yağdı, yargı devreye girdi. Kediye tekme atan adam gözaltına alındı. Kedinin durumu ise iyi. Kediye tekme atan adamsa işlemlerinin ardından serbest kaldı.
11: Ben tüm insanlara merhamet diliyorum.
4: Ve ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü. Soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in camdan attığını iddia eden olayın tek tanığı Sultan Nurulu. Savcılıkta cinayet anını canlandırdı.

0: annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
1: Olayın tek görgü tanığıydı. Savcılık da Güllü'nün nasıl öldüğünü anlattı. Göstererek canlandırdı.

0: Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni detaylar dosyaya girdi. Olay gecesi evdeki 3 kişiden biri olan Sultan Nurulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlamıştı.
1: Annenizi siz mi öldürdünüz?
0: Ev hapsi verilen Sultan Nurulu, olay anını da savcılıkta canlandırarak anlattı.
2: Acımızı yaşatmadılar bize.
0: Olayın tek tanığı Sultan Nurulu, Tuğyan'ın annesi Güllü'nün bacaklarına sarılıp omzuyla destekli şekilde kaldırarak pencereden nasıl attığını gösterdi.
2: Hakkımı helal etmiyorum. Annemin kemiklerini sızlattılar.
0: İfadesinde de daha sonra Tuğyan koş şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim dedi.
3: Ben bir delim aşkından.
4: Adana'da hırsızlık için girdikleri binada yakalanan iki şüpheli kurtulmak için sara nöbeti geçirir gibi rol yapmıştı ancak oyunları tutmamıştı. İşte yakalanan iki hırsızın pişkin ifadesi.
5: Kaçtılar yakalayın diyor bu kız. Ben bırakın vurayım parçalayın diyor.
0: Hırsızlık için girdikleri evde yakalanmış, sara nöbetiyle kurtulmaya çalışmışlardı. Yakayı ele veren iki hırsızın ifadesi pes dedirtti. Görüntüdeki iki kadın hırsız, Adana'da bir evden 1,5 milyon lira değerinde altın ve 6 milyon değerinde çek çalmıştı.
6: 3 ay evvel 1,5 trilyon para aldılar. Aynı bunlar. Bu da aynı kişiler, aynı şebeke.
0: Aynı binaya bir daha girdiler ama bu sefer fark edildiler.
6: Şebeke büyük, 5-6 kişiler. Bunlar içeriye dalıyor. Geldim burada yakaladım.
0: İki hırsız için yolun sonuydu. Kurtuluşu tiyatro oynamakla buldular.
6: Bir tanesi zaten yerde kendini bayırttı, mayırttı. Ondan sonra ambulans, o biri ambulans çağırır, ölüyor. Sarı hasarlığı var, ölüyor, geberiyor diye.
0: Ekipler gelince oyun bitti. İki hırsız bir anda kendine geldi. Gözaltına alındılar. Yüze yakın suç kayıtları vardı. Sorgularında yardım toplamak istediklerini söyleyip masumuz dediler. Üzerlerinden maymuncuk çıkan iki hırsız cezaevine gönderildi.
4: Diyarbakır'da mucize kurtuluş anları film sahnelerini aratmadı. Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu binaya örümcek adam gibi tırmanan bir kişi tarafından kurtarıldı. İşte yürekleri ağza getiren o anlar.
0: Üçüncü kattaki balkondan düşmek üzereydi. Kurtarıcısı tırmanarak geldi. Kız çocuğu felaketten böyle çıkarıldı. Yürekleri ağza getiren olayın adresi Diyarbakır. Bu kız çocuğu binanın 3. katındaki balkondan düşecekti. Korkuluklara tutunuyordu. Çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Örtüler açıldı, minderler dizildi. Amaç düşüşün şiddetini azaltmaktı. Ve işte o an. Örümcek adam sahneye çıktı. Teker teker katları tırmandı. Zemin kattan 2. kata kadar ulaştı. Nefesler tutuldu. Çocuğu tutup balkona bıraktı. Hayatını kurtardı. Herkes derin bir nefes aldı.
4: Karaman'da yaşanan korku dolu anlarda kaldırımda yürüyen kadının üzerine biliş merkezinin yangın çıkışına ait PVC kapısı düştü.
0: Kaldırımda yürüyordu. Ne olduğunu anlamasına bile fırsat kalmadı. Yaklaşık 7 metre yükseklikten kopan PVC kapı kadının üzerine düştü. Saniyelerle kapının altında kalmaktan kurtuldu. Burası Karaman. İş merkezinin yangın çıkışına ait PVC kapı yerinden koptu. Yaklaşık 7 metre yükseklikten hızla aşağıya düştü. Bu kadın şanslıydı. Bir adım daha atsaydı kapının altında kalacaktı. Kendini kurtardı ancak ayağından yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: İstanbul'da bir adam eşiyle tartıştı, ortalığı birbirine kattı. Kendini aracına kilitledi, vücuduna bıçakla zarar verdi, yetmedi. Ekiplerin üzerine araç sürdü.
0: Kapıları üzerine kilitlediği aracında kendine zarar verdi.
7: Kendini bıçakla doğradı.

0: Polisavunu gördü, dedi dur.
1: Ama durmadı. Önce ekiplerin üzerine aracını sürdü. Sonra inip polislere bıçak çekti. Görüntüler Esenler'de kayda geçti. 32 yaşındaki bu adam eşiyle tartışmıştı. Kendini aracına kilitledi. Bıçakla vücuduna zarar verdi. Ekipler bölgedeydi ama o aracını kendisini kurtarmak isteyen polislerin üzerine sürdü. Ortalık bir anda karıştı.
0: Polisler mecbur kaldı, tekerlere ateş etti.
2: Lastikle patladı.
1: Araçtan indirildiğinde kanlar içindeydi. Elinde de hala bıçak vardı. Ekiplere zorluk çıkardı. Sonunda gözaltına alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından serbest bırakıldı.
3: İstanbul'a iş için gelen bir adamın taşı toprağa altın mega kent hikayesi kabusla başladı. Saldırgan 5 çocuk tarafından önce dövüldü, sonra da soyuldu. Yaşananlar saniye saniye bakın kameralara nasıl yansıdı.
1: İş için geldiği İstanbul serüveni kabusa döndü. 5 çocuk etrafını sardı. Önce dövüldü, sonra da gasp edildi. İstanbul'da yaşanan olay gündem olmuştu. Yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
4: Çektim oğlum sizi.
1: Abdullah'a iş için gelmişti mega kente. Yeni bir mücadele onu beklerken hikayesinin başlangıcı kötü oldu. Sebebi ise işte bu şehir eşkıyaları. Dördü suça sürüklenen olmak üzere 5 çocuk adamın etrafını sarıp dehşet saçtı.
4: Alo, tamam bırakın.
1: Yeni görüntülerde şiddetin büyüklüğü gözler önüne serildi. Kaçmaya çalıştığı anlar yansıdı kameraya ama saldırganlar peşini bırakmadı.
5: Polis geldiğinde atacağım seni.
1: Dehşet anları bölgeye gelen bir taksinin gelmesiyle son buldu. Müdahale etmek isteyen taksiciden korkan saldırganlar işte böyle kaçtı. Kaçarken de dehşeti yaşattıkları adamın değerli eşyalarını çalmayı ihmal etmediler. Polis peşlerine düştü. Kısa sürede 4 saldırgan çocuk yakalandı ve tutuklandı.
3: İstanbul'da bir sitenin otoparkında başlayan yangın tüm binayı sardı. Yoğun dumandan etkilenen baba ve oğlu cama çıkarak kurtarılmayı bekledi. Metrelerce yükseklikteki can pazarı kameraya bakın nasıl yansıdı.
1: Otoparkta başlayan yangın tüm binayı sardı. Baba ve oğlu camın önünde kurtarılmayı bekledi.
6: Adamlar yangından dolayı çocuğuyla beraber diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için çok zor durumdalar.
1: Dehşete düşüren görüntülerin adresi İstanbul.
7: Yoğun şekilde duman çıkıyor.
1: Sitenin otoparkından gelen işte o dumanlar büyük bir yangının ilk sinyaliydi. Alevler bir anda yükseldi. Ekipler bölgedeydi. Alevler söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 42 bina sakine tahliye edildi. Dumandan etkilenenler arasında görüntüdeki baba ve oğlu da vardı. Cama çıkıp çaresizce kurtarılmayı beklediler. Metrelerce yüksekte ölüm kalım savaşı verdiler.
6: Adamlar yangından dolayı çocuğuyla beraber diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için çok zor durumdalar.
1: İtfaiye merdiveni yaklaştı. Baba ve oğlu kurtarıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken otoparktaki iki araç kullanılamaz hale geldi. Alevler yükselmeden öncesine ait görüntüler de ortaya çıktı. İşte bu iki çocuk koşarak otoparka girdi. Birinin elinde karton vardı. Ve dakikalar sonra otopark alev alev yanmaya başladı. Yangının neden çıktığına dair incelemeler sürüyor.
3: Öncelikle nakit paranız var mı? Varsa paranızı bankada tutuyor ya da bankaya yatıracaksanız bu haberimiz sizi yakından ilgilendiriyor. İşte bankaların 32 günlük mevduat faizleri.
8: Bankaya para yatıracaklar, bankada parası olanlar dikkat. faiz oranları her gün değişiyor.
9: Faiz oranı %46 olan bankaya esas alırsak ana para 750 bin lira, vade ise 32 gün. Yani 32 günün sonunda net kazanç 22.824 lira oluyor. Toplam para ise 772.824 liraya yükseliyor.
8: Faiz oranları %35 ile %46 arasında değişiyor.
9: 750 bin liranızın 32 gün vadede getireceği kazanç bankaya göre değişiklik gösterebiliyor. Faiz ve hesap türüne göre 17 bin ila 22.800 lira arasında kazanç elde edilebiliyor.
8: Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Faiz oranı en yüksek olan banka en çok para kazandıran banka oluyor. Stopaj kesintisi gibi birçok gider kalemi oluyor. Yani faiz oranına değil 32 günün ardından bankanın net ne kadar kazandıracağı önemli.
3: İstanbul'da eski sevgili dehşete yaşandı. 26 yaşındaki Ebru Hemşire hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı sevgilisinden şiddet gördü. Cani adam genç kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti.
10: Kendisinin uzaklaştırması var ve buraya girmeye çalışıyor.
11: Ben öldükten sonra mı adalet sağlanacak? Yani ben ölmek istemiyorum. Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Ailemi öldürmekle tehdit ediyor sürekli beni.
1: Eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Dehşeti yine engelleyemedi.
11: Bu adam ne kanundan, ne hukuktan, ne adaletten, ne uzaklaştırma kararından hiçbir şeyden korkmuyor.
1: 26 yaşındaki hemşire Ebru Anik, 30 yaşındaki sevgilisi Mustafa M'den ayrıldı. Ne oldu? Olduysa ondan sonra oldu.
11: Kendisinin eli kolu çok uzun. Zaten beni sürekli, benim emniyetten tanıdıklarım var. İşte benim elim çok güçlü. Kanıtlayamazsın, edemezsin. Bu şekilde bir sürü şey söylüyordu zaten.
1: Genç kadın ailesi ölümle tehdit edilince soluğu karakolda aldı.
11: Öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım. Bu cesareti bir ay önce kendimde buldum.
1: Bu karar eski sevgiliyi durdurmadı.
11: Sabah 6.30'da güvenlikten arandım. Misafirim geldiği söylendi. Gitmiyorum. Israrcı dediler. Yukarıya yollamayın dedim.
1: Ebru hemşire evinin önünde dehşeti yaşadı.
11: 3 gün önce tekrar kapıma geldi ve tekrar darp edildim. Senin benden kurtulman için tek çaren ben uyurken uykumda beni öldürmen. Başka türlü kurtulamazsın. Ben vazgeçmem yazmış.
1: Genç kadın şimdi yardım istiyor.
11: Yani ben evimde bile güvende değilim.
3: Antalya Manavgat'ta bulunan tarihi köprüde hareketli dakikalar yaşandı. Suya düşmesi an meselesi olan bir kişiyi kemerinden tutup hayatını kurtardılar.
1: Suya düşmesi an meselesiydi. Tarihi köprünün korkuluklarına çıktı. Dengesini kaybetti. Güvenlik son anda yetişti. Kemerinden yakalayıp hayatını kurtardılar. Tarihi Sarı Köprü'nün üzerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kendinden geçmiş bu kişi, köprü ile Manavgat Irmağı arasındaki tehlikeli noktadaydı. Bir anlık dengesizlik onu metrelerce aşağıdaki suya sürükleyebilirdi. Ekipler oradaydı, kurtarma çalışması hiç kolay olmadı. Kendinden geçmiş halde olan adam dengesini kaybetti. İşte o anda özel güvenlik görevlileri devreye girdi. Korkulukların dışına geçtiler. Düşmesini engellemek için kemerinden tuttular. Köprü üzerine işte böyle çıkarıldı. Tedavi altına alındı.
3: Bağırsağında kitle çıkan ve tedavi olan Tarık Mengüç, taburcu olur olmaz sanat camiasına sitem etti. Bu süreçte sadece iki kişinin aradığını söyleyen Mengüç, Allah düşmanımı sanat camiasına düşürmesin dedi.
12: Allah düşmanımı sanat camiasına düşürmesin. Beni gerçekten bu hastalığıma sebep belki de sanat camiası.
1: Vücudundaki kitle alındı. Sağlığına kavuştu. Tarık Mengüç taburcu olur olmaz sanat camiasına sitem etti.
12: Sosyal medyamda tabii ki çok sanatçılar mesaj çekmiş ama yahu bir ara be. Bir ara yani. Tarık nasıl oldun? İyi misin?
1: Karın ağrısıyla hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, bağırsağında kitle tespit edilmesiyle zorlu bir sürece girmişti.
13: Dualarınızı benden esirgemeyin. Apandis diye geldiğim hastanede apandisin tam arkasında kitle çıktı.
1: Ameliyat ve 15 günlük tedavi sürecinin ardından ünlü sanatçının patoloji sonuçları temiz çıktı. Mengüç iyi haberi sevinç gözyaşlarıyla duyurdu.
14: Sevinç gözyaşları bunlar.
15: Allah'ım sana şükürler olsun abi.
1: Sağlığına kavuştu ama gönlü kırıktı.
13: Sosyal medyamda tabii ki çok sanatçılar mesaj çekmiş ama yahu bir ara be, bir ara yani. Tarım nasıl oldun? İyi misin?
1: Sadece iki kişinin kendisini aradığını söyleyen Mengüç, herkese kırgınım dedi.
13: Arayan soran, Allah yıkılıyor filan. Ama sanat camiasında beni ilk önce Hülya Avşar aradı, Davut Güloğlu aradı.
16: Süreçte en çok kime gönlünüz kırıldı?
13: Vallahi herkese gönlüm kırıldı.
3: İstanbul'da 26 yaşındaki genç kız rezidansın 14. katından feci şekilde düştü. Polis şüpheli ölümü aydınlatmak için çalışma başlatırken evde bir mektup bulundu.
17: 14. kattan düştü.
18: Tam şu sarı hortumun olduğu yere.
1: 14. kattan düştü. Hayatını kaybetti. Geride çok sayıda soru işareti bıraktı.
18: Yazık. Sorunları varmış galiba.
19: Nisa Nur Oğul 26 yaşında ve üniversite öğrencisiydi. İşte kağıthanedeki bu rezidansın 14. katından bir daireyi uygulama üzerinden günlük olarak kiralamıştı.
20: 4 gün burayı kiralıyor uygulama üzerinden.
1: Kağıthanede gece iki sularıydı.
20: Psikolojik sorunları varmış, ilaçlarını almıyormuş diye bir iddialar var.
1: Balkonda henüz ne yaşandı bilinmiyor ama metrelerce yükseklikten böyle düştü.
19: Zavallı kız işte buradaki boşluğa feci şekilde düştü.
18: Buradakiler duymuş, bu tarafa bakan yok.
20: 14. kattan sandalye koyduğu söyleniyor, öyle düştüğü söyleniyor.
19: Sesi duyan iki genç işte bu duvarın üzerine çıktı. Aşağıya baktıklarında genç kızı kanlar içerisinde gördüler. Hemen ekiplere haber verdiler.
20: Yaşıyor mu diye bakıyorlar, sonra ambulansı arıyor kendileri.
1: Sağlıkçılar geldiğinde Nisanur hayatını kaybetmişti. Peki o evde ne oldu? Nisanur cinayete mi kurban gitti yoksa yaşamına son vermek mi istedi?
19: İşte bu sorulara yanıt aranırken çok önemli bir delil ortaya çıktı. Evi didik didik arayan ekipler bir mektup buldu.
20: Kendisinin mi veya başkası mı yazıldı onu tam olarak bilmiyorum.
3: Ağrı'da 7 çocuklu bir aile 80 yıllık tek odalı harabe bir evde yaşıyordu. 9 kişilik ailenin hayatı 10 günde değişti. Özer ailesi iyi insanların varlığı sayesinde yeni evlerine kavuştu.
21: Yedi kişi bir odada yatıyoruz ama her an yıkılabilir.
1: 9 kişilik aile tek odada yaşıyordu. Hayatları 10 günde değişti.
21: Başka bir şey ya. Geldi ve bizi kurtardı ya. Çok mutluyuz ailecek.
1: Burası Dönerdere köyü. Özer ailesi 7 çocuğuyla birlikte bu köydeki 80 yıllık tek odalı evde yaşıyordu.
22: Hepsini burada büyütmüşüm. Zor şartlar altında yaşıyorlar. Zaten yer yok. Hepsi bu odadalar.
1: Bir köylü Dünyada Son Umut Derneği'ne konuyu bildirdi. Ve büyük değişim başladı. 15 kişilik ekip 10 günde yeni bir ev yaptı.
23: Abla burası salonunuz. Yani her şeyi dört dörtlük yapmaya çalıştık. Ama en güzel yer bana sorarsanız mutfak.
1: Ve Özer ailesi her an yıkılma korkusuyla karşı karşıya kaldığı tek odalı evlerinden ayrıldı. Yeni evine kavuştu.
21: Gerçekten size teşekkür ederim.
13: Hazır gibi yetiştirdim.
23: Baş tarafsın. Valla sen artık bizim bir abimizsin.
1: Ev 3 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşuyor.
22: Hayalımızda böyle bir şey görmüyoruz. Yani yoktu.
3: Gaziantep'te bir ciğer imalat işletmesi kilolarca bozuk etle vatandaşın sağlığıyla oynayacaktı. Ekiplerin denetiminde tam 500 kilo bozuk et yakalandı.
1: İnsan sağlığını hiçe saydılar. Kilolarca bozuk ciğer ve et ele geçirildi. Mide bulandıran görüntülerin adresi Gaziantep.
24: 7 gün 24 saat halkımızın sağlığı için denetimlerimizi sürdürüyoruz.
1: Zabıta o denetimlerden birindeydi. Uygunsuz ortamda ciğer kavurma yapan bu iş yeri tespit edildi.
24: Burası merdiven altı kaçak bir ciğer kavurma imalat yeri.
1: İşletme hijyen konusunda sınıfta kalmıştı. Elektrikler kesilmiş ve kilolarca et çalışmayan dolapta bekliyordu.
25: Şu an dolap çalışmıyor. Ve bu elimiz zaten bozulmaya gidiyor.
1: Bozuk etler sadece dolapta değildi, açıkta bekleyenler de vardı. Üzerlerinde sinekler ve böcekler cirit atıyordu. Vatandaşlara yedirecekleri 500 kilo bozuk et ele geçirildi.
0: Biz bu ürünlere el koyup imha ettik. Bu işletmeyi açılmamak üzere mühürleyip kapattık.
3: Altın 3 günlük kaybının ardından yeniden yükselişe geçti. Doların zayıflamasıyla birlikte gram altın yeniden 6900 lira seviyesini gördü.
2: Altın bir kompleye kurban gidiyor bence.
4: Altına güven kaldı mı?
5: Ne kadar güvenebilirsin?
4: Altın 3 günlük düşüş ivmesini sonlandırdı ve gram altın bugün yeniden değer kazanarak yükseldi.
15: Dün uluslararası piyasalarda ons altın 4300 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün 4440 dolar seviyesinde.
4: Altın yatırımı yapar mıyız?
17: Yapıyoruz tabii.
4: Alıyorum, evet alıyorum. Gram altın geçtiğimiz 3 gün içinde 6700-6690 liraları görmüş ve yatırımcısı endişelendirmişti. Ancak bugün yeniden %1,1'lik bir değer kazanarak 6900

0: Hep bir muallak, hep bir çelişki, dengesizlik.
1: Ama altın fiyatlarını asıl belirleyecek olansa yarın Amerika'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri. İşte bu verilerle birlikte altının bu haftayı nasıl kapatacağı da belli olmuş olacak.
2: Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar burada tekrar alım kararını gözden geçirebilirler. Önümüzdeki aylarda altın tarafında yükseliş yönlü seyrin korunacağını söyleyebilirim.
3: Kocaeli'de bir sürücü navigasyon cihazının kurbanı oldu. Navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle merdivenlere giren otomobil basamaklarda asılı kaldı.
4: Yoksa tampon yere de.
5: Bu niye buradan iniyor?
6: Navigasyon yanlış yönlendirdi. Olanlar oldu. Otomobil merdivenlerde asılı kaldı.
7: Abi yolu bilmiyordum.
5: Nasıl bir yolu bilmemek öyle?
6: Bir sürücü gideceği yönü bilmiyordu. Navigasyonu açtı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Navigasyon yolu yanlış gösterdi.
4: Sinoloji yapsın. Yoksa tampon yere değer, değerse takla atar.
6: Otomobil bir anda merdivenlere girdi. Geri dönemeyince de basamaklardan inmeye başladı. Ama sonuna ulaşınca mahsur kaldı.
4: Yoksa tampon yere değer, değerse takla atar.
7: Oğlum inme bak, tekniği çağır.
6: Çevredekiler de yardıma geldi.
5: Bu niye buradan iniyor?
7: Abi yolu bilmiyordum.
5: Nasıl bir yolu bilmemek öyle?
6: İlginç anlar kameralara işte böyle yansıdı.
4: Sinoloji yapsın.
3: 60 yaşındaki bir kadın yüz germe ameliyatı oldu. Başarılı operasyon sonrası kadın odasında sazlı konser verdi.
6: Yüz germe ameliyatı oldu. Başarılı operasyonu sazıyla kutladı.
8: Yüz germe ameliyatı yaptık. Bir gün sonra odasına girdim. Canlı almış sazı, benim sazla yatağında böyle bir duygularını paylaşmış.
6: Eskişehir'den Samsun'a yüz gençleştirme ameliyatı için gelen 60 yaşındaki kadın, operasyon sonrası kısa sürede ayağa kalktı. Hatta öyle bir enerji topladı ki sazını eline aldı. Hastane odasında hemşireye mini bir konser verdi. Ameliyattan sadece bir gün sonra gelen bu sazlı eğlence doktorunu da şaşırttı.
8: Daha sonra bana hocam böyle bir şey paylaştım. Bana çok ilginç geldi. Bu çok birinci gün ameliyatın daha ilk günü. Bu samimi, bu doğallık.
6: O renkli anlar kameralara böyle yansıdı.
3: Sihirli annemin Perihan'ı Gül Onat kanserle savaşıyor. 73 yaşındaki usta oyuncu bir ameliyat daha olduğunu açıkladı. Son sağlık durumunu paylaştı.
9: Ne? Yıllardan beri böyle düşünüyordun demek. Al sana. Yazıklar olsun sana.
10: Canım sevenlerim, sevgili arkadaşlarım.
6: Kanserle mücadele veriyordu. 73 yaşındaki usta oyuncu sağlık durumunu açıkladı.
10: Merak etme, kuyruğu dik tutuyorum. Tutmaya çalışıyorum en azından. Hayat böyle bir şey.
6: Gül Onat, Sihirli Annem dizisindeki Perihan rolüyle hafızalardaki yerini koruyor. Onat 2 senedir pankreas kanseriyle savaşıyor.
11: Kız kurusu başıma kaldı.
9: Bu benim sorunum anne.
11: Bana cevap verme. Cevap verme. Sana bir sihir yaparım. Her tarafını cimcik cimcik cimciklerim.
6: Çok ağır ameliyatlar geçirdi. Gördüğü kemoterapi nedeniyle saçlarını kestirdi ve bir kez daha operasyon geçirdi.
10: Böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı.
6: Böbreklerinden ameliyat olan Gül Onat net mesaj verdi.
10: Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin. Çok dikkat edin.
12: Her şey yeniden başlayabilir miyiz? Benimle evlenir misin Perihan?
3: Ne? 4 yıldır haber alınamayan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Talihsiz genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Seri katilin geçmişi deşifre oldu. İşte kan donduran detayları.
13: Baba Taksim'e gideceğim, saç periği alacağım. Bir gidiş o gidiş. Ondan sonra kızdan hiçbir haber alamadım.
6: Acı haber geldi. 17 yaşındaydı Zeynep Yıldırım. Cansız bedenine ulaşıldı. Babasının söyledikleri yürekleri yaktı.
13: Bu maksum 17 yaşında kaybetti. Daha gençliğine doymadı.
6: Olayın perde arkasından seri katil çıktı. Katil Fethi Dağlı'ydı. Tek kurbanıysa Zeynep değildi. 2007'de işlemişti ilk cinayetini. 2022 yılında tahliye oldu. İşte Zeynep Yıldırım'ı o zaman öldürdü.
13: Herkesin çoluk çocuğu var. Allah kimseye böyle imtihanla denemesin. Yüce Rabbim.
6: Sonra 2024 yılında 23 yaşındaki

0: Yazarındaki Erva Razi'ye asarı. 2024 yılında işlediği cinayet yüzünden tutuklandı ama Zeynep Yıldırım'ı öldürdüğünü gizledi. 4 yıldır kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın bulunması için düğmeye basıldı. Deliller ve tespitler seri katil Fethi Dağlı'yı gösteriyordu.
1: Adalet, hukuk bunlara en gerekli cezalarını verecek ve bu işin de takipçisi olacağım.
0: Zanlı her şeyi itiraf etti. Cesedin yerini gösterdi.
1: Onların en büyük cezalara çarptırılmasını istiyorum ve kızımın en azından bir mezar olduğunu artık biliyorum.
2: İstanbul bu sabah felakete uyandı. Başakşehir'de bir inşaatta istinat duvarı çöktü. Yaşanan toprak kaymasında iki işçiden biri kurtarıldı. 27 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
0: İnşaatın istinat duvarı çöktü. İki işçi toprak altında kaldı. Acı haber geldi. İstanbul sabah felakete uyandı. Bir inşaatta istinat duvarı çöktü. İki işçi toprak altında kaldı. İşçilerden Tolga Yağışı toprak altından sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki Ferdi Yağışı ise arama çalışmaları başlatıldı. Yağışı'nın yakınları da çalışma alanında umutla beklemeye başladı. Çalışmalar sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Gerginlik yaşandı. Ve acı haber geldi. 27 yaşındaki işçinin cansız bedeni çıkarıldı. Yakınları fenalaştı. Feryatları yürekleri dağladı. 4 kişi gözaltına alındı.
2: 5 çocuk hayallerindeki elektrikli bisiklet için limonata satmaya başladı. İşte kazançlarını ortak kasada birleştiren minik esnafların hikayeleri.
0: Hedefleri elektrikli bisiklet. Bunun için yaz tatilini boş geçirmek istemediler. Kolları sıvadılar. Kendi küçük işletmelerini kurdular.
3: Arkadaşlar, 2 sattık. 75 lira kazandık. Devam.
0: İstanbul Sultan Gazi'de 5 çocuk limonata ve su satıyor. Amaçları sadece serinletmek değil, hayallerini de gerçekleştirmek.
4: Abi, alın sen bu dağılmasın, bu susun, bu sıcak havada bir sarı limonata.
0: Kazandıkları paraları ortak kasada topluyorlar.
5: Paramızı birleştiriyoruz, bölüşüyoruz.
6: Arkamdaki arkadaşımızın hayali almak istediği şey elektrikli bisiklet.
7: Mesela kimi bisiklet almak ister, kimi de scooter almak ister. Ben kendi paramı krampon parası olarak biriktiriyorum.
0: Aileleri de destekliyor. Mahalleli de alışveriş yaparak minik esnafların hayallerine ortak oluyor.
8: Kendi ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyorlar. Biz de destekçiler oluyoruz.
2: Trafikte gerginlik son bulmuyor. Bursa'daki trafik kavgasında cadde boks ringine döndü. Sürücüler kornayla tepki gösterdi.
0: Trafik tartışmasında ortalık karıştı. Caddede meydan muharebesi çıktı. Trafikte gerginlik son bulmuyor. Bu sefer adres Bursa. İki grup tartıştı. Tansiyon yükseldi. Kavgaya dönüştü. Tekmeler. Yumruklar. Cadde boks ringine döndü. Kavga nedeniyle trafik durdu. Sürücüler kornayla tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik son buldu.
2: Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yutakay'da geçen kaza anlarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
0: Bir motokurye trafikteydi. Arkadaşını gördü, el işareti yaptı. Önündeki aracın fren yaptığını fark etmedi. İşte böyle çarptı. Kazanın ardından çarptığı araca baktı. Yüz ifadesi ise yaşadığı pişmanlığı gözler önüne serdi. Biri dikkatsiz, diğeri aşırı hızlıydı. Hal böyle olunca kaza geliyorum dedi. Bir otomobil kavşaktan dönerken bir anda yolun ortasında durdu. Hızla gelen araç duran araca ve arkasındaki araca işte böyle çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Tedavisi olay yerinde yapıldı. Hastaneye gitmeyi reddetti. 16 yaşındaki genç koşarak karşıya geçmeye çalıştı. Dehşeti yaşadı. Bir anda önüne fırladığı araç işte böyle çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu, ağır yaralandı. Bir kişi minibüsün arkasında bekliyordu. Şoför adamı fark etmedi. Bir anda geri manevra yaptı. İşte böyle çarptı. Adam çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ezilmekten kıl payı kurtuldu. Kontrolsüz kavşağa geldi. Önüne çıkan araca çarpmamak için fren yaptı. Sürüklendi. Motosikletteki iki kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ve ölümden dönen baba oğul kask takmamıştı. Yaralı baba oğula 16.848 lira para cezası yazıldı. Bir otomobil yol kenarına yanaştı. Motosikletli de otomobilin sağından geçmek istedi. Bir anda açılan otomobilin kapısına işte böyle çarptı. Motosikletli yere düştü. Motosikletteki domatesler yere saçıldı.
2: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Abi motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
13: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum. Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
17: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok. Tam bir boş. Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
18: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
19: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
20: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
21: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
22: Kazancım net, sigortam net.
23: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek. her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için yine evlerimizde

0: misafir olmaya geliyoruz.
1: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
0: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black Kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Canlı yayınlanan Tek Yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
6: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
15: Tam bir boş.
14: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
15: Tabii
13: Bosch. Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
7: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Konya'da bir kişi evinin kapısının önündeki terliklerin kaybolmasının ardından güvenlik kamerasını izledi. Bakın hırsız kim çıktı.
17: terlik yok dediler. Dedim ki ben de kedi köpek götürmüştür. Ondan sonra kamera kaydını açtık, bir baktık tilki götürüyor.
18: Terliği kayboldu. Kediden köpekten şüphelendi. Gerçekse güvenlik kamerasında ortaya çıktı.
19: Bahçenin içine gidiyor.
20: Biz bilerek dışarıya koyduk.
18: Konya'daki bu evin kapısı bir tilkinin alışveriş noktasına döndü.
17: Ertesi gün deneme amaçlı bir terlik daha koyduk. Yine geldi götürdü bu tilki.
18: İdris Erdoğan'ın evinin önündeki terlikler ortadan kayboluyordu.
20: Üçüncüsü gün tekrar geliyor.
18: Çareyi güvenlik kamerasını izlemekte buldu.
17: Tilkiyle gönül bağımız yok ama ileride bir dostluk kurabiliriz.
18: Tilki yine geldi. Bu sefer ayakkabıyı aldı ama belli ki memnun kalmamıştı.
17: Üçüncüsü gün tekrar bir ayakkabı koyduk, spor ayakkabısı. O gün de o spor ayakkabısını götürdü ama onu meşin olunca beğenmemiş.
18: Tilki ara ara evi ziyaret etmeye devam ediyor.
21: Gaziantep'te plakasındaki L harfini siyah bantla U harfine dönüştüren kurnaz sürücü polisin radarına takıldı, cezadan kaçamadı.
18: Plakasındaki bir harfi bantla değiştirdi, rekor ceza yazıldı. Polis ekipleri devriyedeydi. Bir şüpheli otomobil durduruldu. Kontroller yapıldı. Sürücü plakasındaki L harfini siyah bantla U harfine dönüştürmüştü. Aklınca cezalardan kurtulacaktı. Ama sürücünün harf oyunu suya düştü. 140 bin lira ceza yazıldı. Otomobil 30 gün trafikten men edildi.
21: Antalya'da bir esnaf dükkanının önünde dehşeti yaşadı. Motosiklete bindiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Zihinsel engelli olduğu öne sürülen saldırgansa oyun bitti diyerek polise teslim oldu.
22: Biraz karşılık vermeye çalıştım ona. Peşine verdim. Belli bir yere kadar koştum peşinden. Ondan sonra kan kaybına yere düştüm.
18: Bıçaklı saldırıya uğradı. Ölümden döndü.
23: Uzun süreçler sonrası bıçağı alıp yere koydu. Oyun bitti dedi. Öyle teslim oldu.
18: Edip Sağlam ekmek büfesi işletiyordu. Dükkanını kapattı, evine gidecekti.
22: Motora bindim. Motora binme esnasında bir telefon konuşması yaptım. Konuşma esnasında bir baktım ki arkadan birisi sanki bana dürttü. Yüzümü çevirdim, bir baktım elinde kasap bıçağı bana saldırıyor.
18: Ard arda aldığı bıçak darbelerinin ardından şüphelinin peşinden koştu.
22: Biraz karşılık vermeye çalıştım ona. Peşine verdim. Belli bir yere kadar koştum peşinden. Ondan sonra kan kaybına yere düştüm.
18: Hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise kaçamadı. Zihinsel engelli olduğu öne sürüldü.
23: Uzun süreçler sonrası bıçağı alıp yere koydu. Oyun bitti dedi. Öyle teslim oldu.
18: Saldırganın babası ise yaralı adamı ziyaret etti.
22: Babası geldi bizim eve. Seninle beraber daha kaç kişi daha vurmuş. Ya dedim ben yani ilk değil miyim? Hayır dedi. Benim de can güvenliğim yok. Aynı evde yatamıyoruz. Bu ifadeleri kullandı.
21: Yine Antalya'da talihsiz bir olay yaşandı. Hastaneden taburcu olan adam evine giderken aracında yangın çıktı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
18: Hastaneden taburcu oldu. Eşiyle birlikte evine gitmek için yola çıktı. Hastaneden ayrılalı daha birkaç dakika olmuştu ki otomobilinin motorundan dumanlar yükseldi. Araç bir anda alevlere teslim oldu. Talihsiz olayın adresi Antalya. Yaklaşık bir haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören adam taburcu oldu. Eşiyle birlikte otomobiline bindi. Evine gitmek için yola çıktı. Ama hastaneden ayrıldıktan birkaç dakika sonra aracın motor bölümünden duman yükseldi. Otomobili yol kenarına çekti. Alevler büyüyünce bu kez kendi imkanıyla yangına müdahale etmek istedi. Ancak çabası yeterli olmadı. Ekipler alevlere müdahale etti. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Talihsiz adam hastaneden taburcu olup evine gitmek isterken otomobilinden oldu.
21: Bu haberimizi ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.

0: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar, hayırlı cumalar. Sevgili seyirciler, Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey vara hoş geldiniz. Bir cuma gününde tekrar buluşmak, görüşmek çok şükür ki bize nasip oldu. Ve çok sevgili Musa Bilgiç hocamız yeni sezonda da bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aslan.
0: Nasılsınız?
1: Elhamdülillah iyiyim. Sizler de iyisiniz.
0: Çok şükür. Yani şükürler olsun iyiyiz. Şükür kavuşturana diyorum. Kavuşmak evet. Çok güzel bir şey.
1: Tabii ki.
0: İnsan insanı tekrar görmesi çok güzel bir şey. Böyle bir kısa bir araya gitsek bile kavuşmalar bizi mutlu ediyor sevgili seyirciler. Bu arada Musa hocamız taşındı. Evet, Yalova'ya taşındı. Yalova İl Müftü Yardımcısı oldu. Yeni bir tayini oldu. Ona da hayırlı uğurlu olsun diyeyim.
1: Allah razı olsun. Çok sağ olun.
0: İnşallah güzel günlerde hep buluşmak ümidiyle, güzel işler yapmak ümidiyle diyelim.
1: İnşallah.
0: Sevgili
1: hocam.
0: İnşallah. Evet, sevgili seyirciler, bugün yine çok önemli dualarımız olacak. Bereketi arttıran dualar. Biliyorsunuz ki bazı dualar bazı anlarda hemen kabul oluyor. Nasıl oluyor bu? Acaba hızlı, duanın çok hızlı bir şekilde kabul olmasını sağlamak için özel okumalar var mı? Bunu çok öğrenmek istiyor seyircilerimiz. Çünkü sorular da geliyor hocam bize seyircilerimizden.
1: Evet.
0: Bir duam var diyor mesela, hızlı olsun istiyorum.
1: Hı hı.
0: Nasıl hızlandırabiliriz bunu? Bunun var mıdır püf noktası?
1: Tabii ki şimdi biz buna me'sur dualar diyoruz. Me'sur demek tesirli dualar. Hı. Yani daha önce başta peygamberler ve salih kullar tarafından, Allah'ın güzel kulları tarafından, iyi kulları tarafından yapılmış dua ve hemen kabul olmuş, mücerrep mi diyelim, yani tecrübe edilmiş ve bunun sonucu görülmüş ve bu dualar bize gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde günümüze kadar intikal ettirilmiş.
0: Hı hı.
1: Yani Kur'an-ı Kerim'deki hem peygamberlerin, salih kişilerin duaları hem de hadis-i şeriflerde bizzat peygamberimizin yaptığı, yani biz insan olarak biliyorsunuz Allah'tan ne isteyeceğimiz veyahut da Allah'a nelerden sığınacağımız, bunları en iyi onlar bilir. Hı. Peygamberler bilir çünkü onlar rehber olarak gönderilmiş. Şimdi bunlardan mesela bir tanesi hepimizin çokça okuduğu, bildiği Yunus Aleyhisselam'ın duası.
0: Evet, Yunus Aleyhisselam çok büyük bir dara düşüyor değil
1: evet,
0: mi hocam?
1: Yani hani o balığın karnına düşmüş.
0: Evet.
1: Balığın karnına düşüp de oradan kurtulmak bir mucize.
0: Hı hı.
1: Yani kolay bir şey değil. Hani bugün mesela gemi kazaları oluyor, görüyoruz. Ölenlere de rahmetler diliyorum. Yakın zamanda Girne'de, ondan sonra yine işte Silivri açıklarında kardeşlerimiz gemi kazasında rahmetli oldular.
0: Maalesef.
1: Onlara Rabbim rahmet eylesin. Kolay Amin. Değil. Yani insanın böyle zorda, darda kaldığı zamanlarda Yunus Aleyhisselam da en zorda, en darda kaldığı bir zamanda Rabbine yalvarmış. Yalvarmak da bir sanat. İstemek de bir sanat.
0: Nasıl
1: yani,
0: istemeliyiz?
1: Bakınız
0: hocam?
1: Onun duası şöyle mesela. Ayet olduğu için Euzu Besmele çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Şimdi burada ne var? Anlamı çok güzel. Hasbiyallah, Allah'ım, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnızca ona güvenip dayandım. O büyük arşın sahibidir anlamına geliyor.
0: Çok güzel.
1: Bir
0: evet.
1: de La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Şimdi burada bir defa ne var? Tevhid var. La ilahe derken tevhid var.
0: Hı hı.
1: Ya Rabbi senden başka ben ilah tanımıyorum. Bir tek seni tanıyorum diyorsun. Allah'ı yüceltiyorsun, birliyorsun. Ente subhaneke derken tesbih

0: tesbihat var. Tesbih ediyorsun. Ya Rabbi diyorsun, seni tüm noksan sıfatlardan münezzeh kabul ediyorum. Yani noksanlık bende olabilir, beşerde olur, binada olur, her şeyde olur.
1: Eksiklik.
0: Noksanlık, eksiklik,
1: evet.
0: Ama sende olmaz diyorsun. İnni küntü mine zalimin derken de Yunus peygamber, ya Rabbi ben yanlış yaptım, ben zalimlerden oldum, ben hatalıyım diyerek suçunu itiraf ediyorsun.
1: O anda balığın karnındayken mi bunu hatırlıyor?
0: Bunu söylüyor, bunu söylüyor. Şimdi biliyorsunuz suçu itiraf etmek, aslında suçu kabullenmek bir erdemliktir. Hani bizde şey derler, pişkin derler, hem suçlu hem güçlü. Suçu işlemiş, halen kendini güçlü kabul ediyor ve pişkinlik yapıyor. O zaman da ne oluyor? O suç affedilmiyor. Ama ya Rabbi ben yaptım, ben ettim, ben hatalıyım, ben nefsime uydum, ben nefsime zulmettim, yapmamalıydım dediğin zaman itirafçı ol, yani muterif oluyorsun, itiraf ediyorsun ve Cenab-ı Allah da günahını itiraf ettiğin için af kapısını sonuna kadar açıyor.
1: Günahımızı kabul ettiğimizde
0: tabii,
1: bambaşka bir şey oluyor değil mi? Reddetmek yerine.
0: Tabii ki. Yani insani ilişkilerde de böyledir. Bir insan mesela tartışıyor, iki insan diyelim. Biri ya ben özür diliyorum senden, orada hatalıydım dediğin zaman karşı taraf ne yapıyor? Bütün yelkenleri indiriyor.
1: Evet.
0: Diyor ki tamam diyor, yaptı ama diyor en azından suçunu biliyor diyor. Yani suyun üstüne çıkmıyor zeytinyağı gibi diyor. Yani,
1: özürünü diledi.
0: Özürünü diledi diyor.
1: Evet.
0: Şimdi bakın bu ayetin içerisinde ne dedik? Tevhid var. Tesbihat var. Allah'ı tesbih etmek var. Bir de günahı itiraf var. Yani ya Rabbi ben hatalıydım, beni affet. Bakın aynı şeyi Hazreti Adem babamızla Havva annemizin dünyaya gelişinde de görüyoruz o duada.
1: Nasıl?
0: Dünyaya geldiklerinde cennet biliyorsunuz. Cennet demek ne demek? Ekmek elden su gölden.
1: Yani.
0: Yani her şey hazır.
1: İnşallah hepimize nasip olsun.
0: Yani cennette hiçbir stres yok, sıkıntı yok, baş ağrısı yok, elem yok, keder yok, hiçbir şey yok. Her şey emrin ve elin altında. Yani zahmet yok. Dünya zahmetlerinin hiçbirisi yok.
1: Ne güzel
0: yani. Yani dünyada mesela bir maişet elde etmek için bir zahmete giriyorsun. İşe gidiyorsun, sabah erken kalkıyorsun. İşte metrobüs bekliyorsun, bilmem şunu bunu.
1: Ya.
0: Yani hele böyle ağır işlerde çalışanlara Allah yardım etsin. Amin. Akşama kadar terliyorsun. Anan ağlıyor yani ya, tabiri caizse. Şimdi cennette çalışma yok. Zahmet yok, hazırlama yok. Canın ne istedi? Meyve. Hemen meyve önünde hazır oluyor.
1: Armut piş ağzıma
0: düş
1: derler
0: ya. Armut piş, evet, o şekilde oluyor.
1: Evet.
0: Ne, canın ne istedi? Kebap hemen önüne geliyor. Şimdi onlar dünyaya gelince bir bakmışlar ki dünyada hiçbir şey hazır değil. Yani hani bugünkü tabirle ne bakkal var, ne fırın var. Ekmek mi lazım? Hadi bakalım kendin yapacaksın. İşte bakkal eşyası mı lazım? Onu kendin temin edeceksin. Yani yok şimdiki gibi öyle marketler zinciri şu bu. Dünyaya gelmişsin cennetten. Hiçbir yapı bile yok.
1: Yani,
0: yani yorgan lazım, üşüyorsun, yok. Bir ev lazım, bir oda lazım, yok. Bunlar hep kendin yapacaksın dünyada.
1: Değişik bir deneyim o da.
0: Tabii.
1: Değil mi? Cennetten çıkıp dünyaya gelmek.
0: Ve orada anlıyorlar. Ne diyorlar ikisi birden? Şu duayı yapıyorlar. Estağfirullah. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz biz böyle cennet gibi bir ortamı bırakıp da orada o yanlış işi yapıp seni kızdırıp dünyaya gelmekle nefsimize zulmettik. Yanlış yapmışız, biz nefsimize yazık etmişiz. Ve illem tağfir lena, sen bize mağfiret etmezsen ve terhamne, acımazsan lenekunenne minel hasirin. Hüsrana, zarara uğrayanlardan oluruz. Ya Rabbi bize acı diye yalvarmışlar. Böyle nefsimize zulmettik diye yalvarınca Cenab-ı Allah da onlara yardım etmiş, meleğini göndermiş, esmayı öğretmiş. Esma dediğimiz yani dünya yaşamında ne lazım? Yani ne nasıl imal edilir? Mesela diyelim ki işte diyelim ki çorba yapacaksın, yağ lazım değil mi?
1: Evet,
0: onu
1: salça.
0: Nasıl temin edersin?
1: Evet.
0: Yani ekmek yapacaksın, maya lazım. Onu nasıl temin edersin? Yoğurt yapacaksın. Esma her şeyi öğretmiş Cenab-ı Hak. Ve alleme Adem el esma'e külle.

0: daha diyor ayette. Esma'nın tümünü öğrettik.
1: Sıfırdan yani başlıyor.
0: Yani mesela hani bir ot görüyorsun da doğada bu otun ne olduğunu bilmiyorsun ya. Neye faydalı olduğunu bilmiyorsun. Zehirli mi, zehirsiz mi bilemiyorsun. Yani veyahut da bir meyve görüyorsun da bu meyvenin adını bile bilmiyorsun. Cenab-ı Allah onların hepsini öğretmiş onlara. İşte bugün hatta kodlamış diyelim. Evet. Bugünkü teknolojik insanın, Hazreti Adem'in neslinin bugün icat ettiği bütün icatları onlara öğretmiş. Yani bir insan yaşamına hani biz gerçi tarih şeylerinde taş devri, cilalı taş devri falan diyoruz ama hayır öyle değil yani. Hazreti Adem'e her şey öğretilmiş. Hatta biliyorsunuz bazı yanlış tarihi kaynaklarda insan bile insan değilmiş de en başta başka bir şeymiş falan deniyor ya. Öyle bir şey yok.
1: Dinimize tabii, göre öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey yok.
1: Tabii.
0: İnsan haysiyet ve onuruna aykırı zaten o.
1: Evet.
0: Biz önce başka bir şeydik de sonra başka bir şey olduk.
1: Önce hayvandık sonra insan olduk.
0: Yani,
1: öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey yok yani. Hocam. Yok efendim evet. Kuyruğu düşmüş de tüyleri dökülmüş de şöyle olmuş da böyle olmuş da. Dökülmeyenlerin niye insan olmadı onlar? Onların suçu neydi?
1: Evet.
0: Onlar niye dönüşmedi? Değil mi?
1: Evet tabii.
0: Bir grup mu dönüştü yani? Onlar duruyor halen ya. Git hayvanat bahçesine bak. Orada
1: maymunlar,
0: duruyor maymunlar.
1: Onu da söyleyelim. Maymunlar evet. Evet, evet. Böyle bir teori var.
0: Yani teori. Teori
1: evet,
0: zaten
1: teori yani.
0: Şey olmamış, netleşmemiş,
1: tabii.
0: kanıtlanmamış şey demek teori yani.
1: Bir düşünce.
0: Bir düşünce evet.
1: Evet. Ama evet. Dinimize göre tabii ki öyle bir şey yok. Biz Allah'ın yarattığı
0: aynen,
1: güzel kullarız.
0: Aynen.
1: Peki hocam bu duayı ettikten sonra Allah oradaki tüm günahları affetti. Mesela evet. Hazreti Yunus'un da yine
0: tabii.
1: balığın karnındaki
0: bağışladı,
1: dua etti. Bağışladı affetti. Evet. Biz genelde hep böyle zor anda duaya sığınırız ya.
0: Evet.
1: Ama zor ana düşmeden de bu dua yapılabilir, değil mi?
0: Ya zaten hani bir şey vardır bizde. İyi gün dostu bir de kötü gün dostu. Yani insan Allah'ı zor günde mi hatırlayacak? İnsan başı dara düşünce mi Allah ya Rabbi yetiş diyecek? İnsan iyi gününde de Allah'ı hatırlayacak, kötü gününde de Rabbini unutmayacak. Rabbi ile olan bağını, irtibatını koparmayacak. Sen o zaman şey gibi olursun. Hani bazı dostlar vardır böyle. Sizi hiç aramaz, sormaz ama başı sıkıştı mı arar.
1: Hı hı.
0: E sen böyle bir kul olma. Sen Allah'ı başın sıkıştığında arama. Her zaman zikrini yap. Her zaman duanı yap. Her zaman namazını kıl.
1: Hatta o en mutlu olduğumuz anlar yok mudur?
0: Tabii.
1: Ay şükürler olsun ya tabii, Rabbi deyip yine Allah'a sığınıyoruz. En mutlu gününde,
0: tabii.
1: en mutsuz gününde de zaten hep gidecek kapımız. Tek bir yerimiz
0: evet.
1: var o da Allah. Hocam peki mesela bu duayı ne kadar sıklıkla okumak gerekir duanın kabul olması için?
0: Yani insanoğlunun Cenab-ı Allah'a böyle münacat ihtiyacı olduğu, yani zaman zaman böyle hani insanın bir hali bir haline benzemez hava durumu gibi. Yani bir bakıyorsunuz insan neşeli oluyor, bir bakıyorsunuz kederli oluyor, bir bakıyorsunuz gamlı oluyor. Bu dünyanın işleri böyle zaten. Şöyle bir bunaltı geldiğinde, için daraldığında oku bunları. Yani ne için daralınca ne yapıyorsun? Yani hemen gidip de işte bazı böyle içi daralanlar yanlış işlere tevessül ediyor. Yani kafasını uyuşturmaya çalışıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İşte bir yani böyle bir ne diyeyim? Unutmak istiyor.
1: Zararlı alışkanlıklara.
0: Zararlı alışkanlıklara
1: evet,
0: yöneliyor.
1: Evet.
0: Öyle yapma. Bu güzel zikirlerle Allah'a yaklaş. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim. Ki şu duanın içerisinde belki de ismi azam bile var.
1: Hı hı.
0: Yani bunlar çok Kur'an'da geçen tesirli dualar bunlar.
1: Mesela bunu assak diyelim ki evin girişine, kapının oraya olur mu?
0: Olur, olur. Asılabilir.
1: Asılabilir.
0: Evlerimize neler asmıyoruz ki? Bir de dua asalım ne olur yani?
1: Tablolar asıyoruz,
0: tabii,
1: resimler
0: yani,
1: asıyoruz.
0: Tablolar asıyoruz, resimler asıyoruz. Güzel hat levhaları var mesela.
1: Hı hı.
0: Bunu mesela bir kişiye yazdır böyle güzel süsle. Ya da hazır yazılmış da vardır. Şu anda artık teknoloji gelişti.
1: Evet.
0: Şu zikri mesela internette bulursunuz görsellerde.
1: Tabii var mesela bazıları
0: var.
1: Bunu ekran fotoğrafı
0: tabii,
1: olarak
0: tabii.
1: koyuyor mesela. Ekran fotoğrafı olarak koymakta bir sakıncası var mıdır?
0: Yok hiçbir
1: duanın?
0: Sakıncası yok. Gayet güzel olur.
1: Mesela tuvalete diyelim götürdü telefonu.
0: Yani telefon kapalı iken bir şey olmaz.
1: Hı.
0: Ama yazılı vaziyette böyle lavaboya şuna buna girmemesi gerekir. Çantasında bıraksın.
1: Hı
0: hı. Yani işte böyle güzel dualar bizim Peygamber Efendimiz dua müminin silahıdır diyor. Silah neye yarar? Silah insanı korur.

0: yani bir sıkıntı durumunda güvenlik amaçlı kullanılır değil mi silah?
1: Evet.
0: Senin de müminin silahı duadır. Ya Rabbi yardımcı ol. Ya Rabbi aç önümü. Ya Rabbi kurtar beni. Ya Rabbi kötüye çattırma. Ya Rabbi şerlilerden beni koru demek seni koruyan güçlü bir silahtır.
1: Mesela bu şimdi kendi sözlerimizle de zaten Allah'a her zaman yöneliyoruz. Yani tabii. Allah'ın bizi insanlarla karşılaştır, kötülerden uzak tut. Bunlar da çok tesirli. Ama tabii ki bu okuduğumuz az önceki dua, inşallah fotoğrafını çekmişsinizdir sevgili seyirciler. Daha böyle nokta atışı ve tabii. zamanında okunmuş ve çok güzel geri dönüşler alınmış duaların kabulünü görülmüş olduğu için bizim için çok daha kıymetli oluyor. Hocam tabii. dertler aslında bu dünya için yani tekamülümüz için bir şekilde yaradan yani bize garezi yok elbette ama
0: tabii
1: biz
0: ki.
1: Bir şekilde dertlerle haşroluyoruz. Bir şekilde bir engel çıkıyor. Hayat çünkü böyle. Bu belki de bizim imtihanımız ve bunun için dünyaya tabii. geldik. En önemli sıkıntılardan biri de yani aileyi dağıtan hani derler ya yuvam ocağım söndü. Borçlar yani
0: evet.
1: maddi sıkıntılar. Tabii ki her şey maddiyat değil ama maddiyatsız da olmuyor bir yerde. Çok büyük borç yükü olan insanlar sabaha kadar uyuyamıyor.
0: Evet.
1: Vallahi insan
0: doğru.
1: Şimdi bir kredi kartı borcun oluyor hocam siz de bilirsiniz.
0: Tabii,
1: hepimiz
0: tabii, tabii.
1: bir şekilde borçlanıyoruz. Bir çamaşır makinesi al 10 ay borçlanıyorsun.
0: Evet.
1: Ya diyorsun ben bu ay bunu nasıl ödeyeceğim? Kredi kartı ekstrenden çekiliyor ay sonunda. Bir şekilde gidiyor ya bunu yetiştirmek, bunu düşünmek bile insana bir büyük bir dert. Ve bundan dolayı psikolojileri de bozuluyor birçok insanın.
0: Evet.
1: Borçtan kurtulmak için özel dualarımız var mı?
0: Şimdi borç gerçekten de Peygamber Efendimizin hani güzel dualar dedik ya. O dualarının bir tanesinde Allah'ım borçtan da sana sığınırım diyor. Çünkü borç insana hata yaptırır. Yanlış yaptırır. Borç insanı yalancı yapar.
1: Öyle mi?
0: Tabii şimdi borcunuzun günü geldi. İstiyorlar.
1: Evet.
0: Siz de bir şey yalan üretmek zorundasınız. Yani yok diyemiyorsun direkt. Tamam kardeşim işte bir dahaki hafta inşallah geleceğim falan filan. Bir dahaki ay diyerek adamı sallıyorsun. Yani bu yalan. Borçluluk insanı yalancılığa da sürükler. Ondan sonra sahtekarlığa sürükler. Kumara sürükler. Mesela nice borçlu insan gidip kumar oynuyor ki bir an önce bir şey çıksın da oradan borçlarımı kapatıvereyim davasına giriyor. Sonra bilmiyorum bizim eğitim müfredatımızda var mı? Bazı insanlar kredi kartının borcunu ödenmeyecek zannediyor.
1: Allah Allah nasıl
0: tabii,
1: bir şey
0: tabii
1: o?
0: Yani onu geçiyor, cırt diyor geçiyor. Zannediyor ki ödenmeyecek o.
1: Kim ödeyecek
0: banka
1: o para?
0: Ondan hiç istemeyecek.
1: Kimin o para? Kendi
0: öyle
1: para
0: zannediyor.
1: Değil.
0: Yani hiç ödenmeyeceğini düşünerek harcama yapıyor. Mesela ya adamın maaşını biliyorum ben. Cebinden 8 tane kart çıkıyor. Hepsi de dolu.
1: Ya.
0: Ve hepsi harcanmış. Onu ona bindiriyor, bunu buna bindiriyor, aktarıyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi bizim eğitim müfredatımızda nasıl ki biz hayat bilgisi dersleri vardır ilk öğretimde. Hayatın içinde vallahi bu kredi kartı kullanmanın da ne anlama geldiğini, bankaların öyle asla kimseyi affetmediğini,
1: evet.
0: hadi bu da bizden olsun, bu seferki ekstreni biz almayalım demeyeceğini bu çocuklara daha küçükten öğretmek lazım.
1: Çok önemli bir şey dediniz
0: yani,
1: hocam. Kendi paramız gibi harcamayacağız. Kredi kartı o senin banka hesabında olan bir para değil.
0: Bu borç ödenecek kardeşim.
1: Evet.
0: Bu borç günü gelince ödenecek. Ödenmediği zaman burada zaten bankanın çalışma sistemi bu. Bu katlanacak. Bu faize dönüşecek. Kimse sana bedavadan bunu vermiyor. Günü geldiğinde onun üzerine bindirme yapacak.
1: Bir
0: faiz
1: de o gün
0: koyacak.
1: O kadar hızlı geliyor ki.
0: Tabii.
1: Bir bakmışsın ayın bilmem kaçı olmuş.
0: Tabii.
1: Hemen borç günü ödeyeceksin.
0: Yani onun için mesela biz İslami literatürde bu türde böyle bu işlerde kendilerini fazla böyle koruyamayan kişilere alım satımlarda aldatılan diyelim ya da borç parayı kendi parası zannedip de onunla bir sürü işler yapıp da ondan sonra ödeyemeyen kişilere sefih kavramı kullanılıyor. Sefih.
1: Nedir
0: sefih
1: o?
0: Ne demek? Yani işini bilemeyen, düşkün. Yani analiz edemiyor. Yani neyi nasıl yapacağını bilemiyor. Mesela bir alışverişte bile 3'e alıyor, 2'ye satıyor. Ne yapıyorsun dediklerinde sürümden kazanıyorum diyor. 3'e alınıp 2'ye satılıp sürümden kazanılır mı?
1: Olmaz tabii.
0: Zarar olur değil
1: evet.
0: mi? Yani bunun gibi bir takım maalesef bazı kardeşlerimiz hani biz diyoruz ya bazı araçları trafikten çekmek lazım.

0: Vallahi bazı insanları da ticaretten çekmek lazım.
1: Evet.
0: Adam ticareti dolandırıcılık zannediyor. Ticareti insanları kandırmak zannediyor. Müşteriyi kandırmayı kendine esas kabul etmiş. Kardeşim sen müşteriyi bir defa kandırırsın. O müşteri bir daha sana gelmez. Yani müşteriyi memnun ederek göndermen lazım ki o müşteri sana gelsin tekrar.
1: Hocam bu dinimizde de böyle değil mi? Yani
0: Tabii ki.
1: Müslümanlıkta ticaretin önemi nedir? Şartları nedir mesela?
0: Ya ticaret, mesela Peygamber Efendimiz ticarete teşvik ediyor. Rızkın diyor, onda dokuzu ticarettedir diyor. Hatta yani dürüst tüccarların, dürüst tacirlerin, ticaret ehlinin cennette peygamberlerle, salihlerle beraber olduğunu söylüyor. Şimdi bu çok büyük bir ödül.
1: Evet.
0: Yani dürüst bir tüccarın cennette sırf dürüst olduğu için peygamberin yanında, salih insanların yanında cennette olması büyük bir ödül. Bu ödül niye büyük diye düşünüyorsun? Herhalde dürüst tüccar olmak zor.
1: Belki de o yüzden değil
0: Yani
1: mi?
0: kolay olsa herkes olur.
1: Evet.
0: Dürüst tüccar olmak, yani böyle insanlara hakkaniyetle yaklaşmak. Mesela İmam-ı Azam için anlatılır. İmam-ı Azam bir tekstilcidir biliyorsunuz. Yani İmam-ı Azam Hazretleri tekstil, konfeksiyon işleri
1: Satış
0: yapan,
1: yapıyor.
0: tabii yani büyük firmaları olan bir alimdir. Yani bizim gibi böyle maaşlı bir memur değil de ortakları olan, gemileri olan, ondan sonra diğer ülkelerden işte şey getiren, kumaş getiren bir kumaş tüccarıdır İmam-ı Azam Hazretleri. Bir gün şeyiyle, kendi el emeği olarak çok kaliteli bir kumaş dokumuş bir kadın getirmiş İmam-ı Azam Hazretlerine. Demiş ki efendim ben bunu işte aylardır dokuyorum, bitirdim. Bunu satmak istiyorum. İmam-ı Azam Hazretleri kaça vereceksin diyor. Kadın diyor ki işte 300'e vereceğim diyor mesela. İmam-ı Azam Hazretleri ona diyor ki düşük diyor. Bu diyor çok kıymetli bir şey. 300'den fazla bu diyor. Bak bir
1: Evet.
0: tüccar, esnaf böyle der mi?
1: Yani onu 300'e alır,
0: Ne
1: kendisi 600'e
0: 300'ü?
1: satar.
0: Şimdi mesela öyle insanlar var ki öyle bir kadın gelse 300 dese 200 olur mu der.
1: Ha, bu 300 etmez.
0: İmam-ı
1: Bak daha
0: Azam
1: da
0: ne
1: önemli.
0: diyor? Hanımefendi diyor siz ürününüzün kalitesinin farkında değilsiniz. Sizin ürününüz 800 eder diyor.
1: Ya.
0: Çok düşük veriyorsunuz diyor. Emeğiniz var diyor. Kadın da diyor ki ya benimle alay etmeyin diyor. Ben zaten paraya ihtiyacım olmasa satmam bunu diyor. Yok diyor alay etmiyorum diyor. Senin hakkını korumak istiyorum. Allah katında mesul olmak istemiyorum. 800 liraya ben bunu alabilirim diyor.
1: Bak Allah
0: Kadının
1: razı
0: 300
1: olsun.
0: dediği şeyi 800'e alıyor.
1: Ya.
0: Böyle esnaf var mı?
1: Valla bilmiyorum hiç denk geldiniz mi?
0: Yani
1: Çok nadirdir yani bu
0: işte
1: kadar
0: çok
1: dürüstlük.
0: nadir denk
1: Evet.
0: geldiyseniz o cennette peygamberlerle, salihlerle aynı mevkide kalacakmış.
1: Çünkü sadece
0: Cennette.
1: kendi çıkarını düşünmüyor. Orada
0: Tabii.
1: karşı tarafın hakkını gözettiği
0: Tabii.
1: için
0: Tabii.
1: ben burada nasıl kâr ederim, parayı indiririm düşünmüyor. Çünkü
0: Evet.
1: tüccar genelde hep kendini düşünür, değil mi? Önce
0: Evet.
1: ben kazanayım,
0: Tabii.
1: ben kazanayım. Ama burada karşı tarafın hakkı budur deyip de bunu açıkça söyleyebilmek büyük bir
0: Tabii.
1: dürüstlük, büyük bir
0: Bunu
1: cesaret,
0: kim
1: özgüven.
0: yapar?
1: Evet.
0: İmanlı ve dürüst bir insan yapar. Bir de bunu kim yapar biliyor musunuz? Hani Peygamberimizin güzel bir hadisi vardır. Bazı hadisler vardır böyle hayatımızda köşe taşı gibi ölçü oluşturur. Peygamberimiz buyurur ki kendin için istemediğin şeyi başkası için de isteme.
1: Ya.
0: Şimdi seni mesela diyelim ki kendin için istemiyorsun ama başkasına da onu münasip görme diyor.
1: Tabii.
0: Kendin için bir şeyi seviyorsun, başkası için de iste diyor.
1: Çünkü o da senin başına da gelir
0: Tabii.
1: yarın. Sen bugün birine
0: Tabii.
1: yaparsın, bir başkası da sana yapar.
0: İşte
1: Hayat böyle.
0: bu ölçüleri korusa insanlar ticarette de şurada da burada o zaman tüketici mahkemelerine işte ticaret mahkemelerine davalarına ne gerek var?
1: Tabii.
0: Öyle değil mi?
1: Aynen öyle.
0: İnsanlar zaten eğer İslam bir cemiyette bir toplumda tam yaşanırsa güvenli toplum olur. Güvenli toplumda da hiç kimse işte ben çarşıda beni çarpacaklar mı? Çarşıda beni kandırırlar mı? Aman ben bir fiyat analizi yapayım. Şunu sorayım, bunu sorayım. İhtiyacı duymaz.
1: Evet.
0: Dürüstçe, rahatça, korkusuzca girer çarşıya, alışverişini

0: hiç gözünün arkasına bakmadan yapar. Ya benim bu aldığım ürün sahte miydi? Taklit miydi? Tahşiş miydi? Ondan sonra içindeki madde neydi? Mesela almış şimdi Antep fıstığı diye almış. Hı hı. Ne çıkıyor? Kereviz şey yani bezelyeyi kurutmuşlar. Bezelyeyi kurutmuşlar yeşil ya rengi. Onu dövmüşler.
1: Ya.
0: Al sana Antep fıstığı. Sen de onu baklavada kullanacaksın. O zaman ne oluyor? Gerçi devletimiz bunlara yakaladığı zaman, şikayet edildiği zaman cezalar veriyor ama
1: evet.
0: Bitmiyor kardeşim, bitmiyor. Değil Alttan mi? Geliyor.
1: Bu güvensizlik toplumda var. Benim mesela var arkadaşlarım. Diyor ki ben diyor vallahi aracımı göstermiyorum diyor. Bir yerden fiyat alacağım zaman aracı diyor uzağa bir yere park ediyorum. İşte markasını bakıyor mesela. Evet. İşte ne bir çantana bakıyor.
0: Hı hı.
1: Mesela bir arkadaşım var diyor ki sen benimle gelme diyor. Senin evet. diyor çantanı bana fazla fiyat verecekler.
0: Doğru.
1: Ya ne olacak canım çanta?
0: Bir ürünün
1: ya da bir yüzüğünü görüyor mesela.
0: Aslanım bir ürünün 10 tane fiyat olur mu? Bir ürünün bir tane fiyat olur.
1: Evet.
0: Kim gelirse gelsin, isterse sırtında çuval olan biri gelsin, çuval giymiş yani.
1: Evet.
0: İsterse sırtında altından şeyler giyinmiş birisi gelsin. Bir ürünün fiyatı neyse odur kardeşim. Şu kalem 10 liraysa her yerde 10 liradır değil mi? Ama maalesef dediğiniz gibi adamına göre fiyat.
1: Evet.
0: Bunlar İslam'la da uyuşmuyor, insanlıkla da uyuşmuyor.
1: Şöyle yapıyorlar bazen. Mesela diyor ki turist geldi diyor. Turiste diyor veriyorum diyor. Onlar zaten Müslüman değil ki. Bak.
0: Ya ama öyle bir şey olabilir mi ya?
1: Bu nasıl bir zihniyet?
0: Öyle bir şey olabilir mi? Yani Müslüman olursa onun hakkını gözet. Gayrimüslim olursa onu kandır. Bu hangi dinde var ya? Bu hangi din bu? Ben böyle bir din bilmiyorum. Onun hakkı daha önemli biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Neden? Çünkü sen ona öyle bir kötü örnek olduğun zaman ileride belki de o kişi Müslüman olma durumu varsa aklına bu gelecek. Diyecek ki bunlar dürüst insanlar değil. Ben onların evet. içine niye giriyorum ki diyecek. Yani şimdi anlatırlar mesela Endonezya mı veyahut da Malezya mı?
1: Hı hı.
0: Oralar biliyorsunuz sonradan Müslüman oldu.
1: Hı hı.
0: Nasıl Müslüman olmuş? Bizim Anadolu'dan giden dervişler, alperenler, tüccarlar oralarda öyle dürüst işler yapmışlar ki mesela bir kişinin 5 kuruşu mu ne ticarette birinde kalmış. Yıllarca o 5 kuruşun sahibini aramış. Ona ulaştırmış o 5 kuruşunu.
1: Allah Allah.
0: Ondan sonra demişler ki ya bu ne dürüstlük ya bu ne dürüstlük. İşte diyelim ki Osmanlı'dan Selçuklu'dan geldi tüccar hı hı. adam. O 5 kuruşu hak geçmesin diye adamı aradı buldu verdi. İnsanlar da demiş ki ya bu dürüstlük nereden geliyor? Demişler ki kardeşim bu dürüstlük bunların dininden geliyor.
1: Ya.
0: Dinleri onlara dürüst olmayı telkin ediyor. Dürüst olmazlarsa cezası var Allah katında, mesuliyetleri var, kul hakkı var. Deyince öyleyse bu din ne güzel bir din. Biz de girelim bu dine diyerek
1: hı hı.
0: hepsi birden akın akın İslam'a girmişler.
1: Ne güzel bir şey dediniz hocam ve diyorsunuz ki iyi bir tüccar, dürüst bir tüccarsan cennette Peygamber Efendimiz'e komşu olacak
0: evet.
1: kadar. Normalde mesela düşünüyorsun tüccarlık Allah Allah kutsal bir meslek değil. Hani doktorluk olsa mesela evet. can kurtarıyor bak.
0: Evet.
1: Doktorluğa demiyor ama tüccarlığa gerçekten demek ki mesleğin kendisi kutsallık atfetmiyor.
0: Tabii.
1: Kişinin kendisi o mesleğe kutsallığı katıyor. O yüzden her alanda hangi mesleği yaparsan yap ister öğretmen tabii. ister doktor ister avukat ister tüccar. Sen dürüstsen her meslek kutsal oluyor. Ne
0: tabii.
1: kadar güzel bir şey ve dinimizde bunu altını çizilmesi. Ve cennete teşvik.
0: Tabii.
1: Değil mi? O anlamda zaten dürüst bir tüccar olmayı insan düşünür. Bir de hani o vicdan derler ya hocam
0: evet.
1: başını yastığa koyduğunda. Kimi insan mesela o vicdan azabını hiç çekmiyor. Nasıl evet. bir şey acaba o?
0: Yani işte o vicdan azabı çekmeyenler öteki tarafta başka bir şey çekecekler.
1: Evet.
0: Bunun hesabı kitabı olacak. Onun için Rabbim ne iş yaparsak yapalım ihsan üzere yapmayı. Bizim cuma namazlarında hutbede, bugün de cuma, cumanız da mübarek olsun. Hutbede, hutbenin sonunda bir ayet mutlaka hatırlatılır.
1: Hı hı.
0: Bu Ömer bin Abdülaziz döneminden beri bütün camilerde, dünyadaki camilerde diyelim yani hutbe aynı okunur. Onun sonunda da bu ayet hatırlatılır. Bu ayette 3 emir, 3 yasak. Hı hı. Mutlaka hatırlatılır. Hı hı. Önemli ki hatırlatılıyor. Bak başka bir ayet değil. O 3 emir ne biliyor musunuz? Şimdi bizi izleyen erkek kardeşlerimiz hatırlarlar.
1: Bilirler, evet.
0: Estağfirullah. İnne Allahe ye'muru bil adli vel ihsan.

0: الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Rabbimiz buyuruyor ki İnnallâhe ye'muru. Hiç şüphesiz ki Allah size emreder. Neyi? Bir, bil adli. Adaleti emreder her yerde. Bak adalet ne kadar önemli değil mi?
1: Evet.
0: Herkes adalet istiyor. Adalet istemeyen hiç kimse yok. Herkes istiyor yani istisnasız.

0: Adaletsiz olmayın. Ne oluyor? Çok mühim bir şey, aranan bir şey. İki, vel ihsani. Allah ihsan üzere hareket etmeyi emreder.
1: Nedir ihsan?
0: İhsan üzere hareket etmek demek, işini tam güzel yapmak demek. İşini savsaklamamak demek. İşini kaytarmadan yapmak demek. Memur musun? Memuriyetinin hakkını ver. İşçi misin? İşçiliğin hakkını ver. Patron musun? Patron olmanın hakkını ver. Yani ne iş yapıyorsan, hangi sanatkar mısın? Yaptığın sanatını şişirme yapma. Öyle hemen böyle göz boyama yapma. Düzgün yap. Yani ihsan üzere yap. Bugün mesela yapılan bazı işçilikler hiç kimse memnun değil. Yani yaptırıyorsunuz, ettiriyorsunuz. Bir müddet sonra arıza veriyor. Sonuç ortaya çıkmıyor. Düzgün yapılmamış. Şişirme yapılmış. Savsaklama yapılmış. İşte bunlar hep Allah ihsanı emrediyor. Üçüncüsü, İta izil gurba, yakın akrabalardan fakir olanları koruyup gözetmeyi emrediyor diyor. Hı hı. Şimdi herkes yakın akrabalarından şöyle bir garibanları gözetse ne olur? Sosyal devlet diyoruz ya, sosyal toplum olur. Hiç kimse muhtaç kalmaz. Üç şeyi de yasaklıyor diyor. Ve yenha, nehyeder, yasaklar. Bir, anil fahşai, fuhşiyatı yasaklar diyor. Fuhşiyat ne demek? Nikah dışı tüm yaşamlar ve yaşantılar. Hı hı. Nikahın dışında kalan yani. İkincisi, vel münkeri. Münker ne demek? Kamu vicdanının uygun görmediği her şeyi yasaklar diyor. Yani mesela çöpü değil, içine değil de çöpün dışına atıyorsun. Bunu evet. da yasaklar Allah diyor. Yola tükürüyorsun, bunu yasaklar diyor. Kırmızı ışıkta durmuyorsun, bunu yasaklar Allah diyor. Yani kamu vicdanının uygun görmediği her şeyi yapmayı, münkeratı yasaklar. Vel bavi, bavi azgınlık demek. Yani tabir caizse affedersiniz, kudurmuşluk yani böyle ne denir? Bavi'nin Arapçada terör anlamı da var. Allah terörü desteklemeyi de yasaklar.
1: Sağ sola
0: terör
1: saldırmayı.
0: Yapmayı, saldırganlığı, azgınlığı, böyle ne diyelim böyle insanları huzursuz eden davranışlar yapmayı, böyle şımarıklık yapmayı yasaklar diyor. Şimdi bu altısını böyle hepsini saydık ya, şöyle üst üste koyduğumuzda bir bakıyoruz. Herkes bunları düzgün olarak yerine getirse, adaleti yerine getirse, ihsanı yerine getirse, akrabaya sahip çıksa, fuhşiyattan herkes uzaklaşsa, münkerattan uzaklaşsa, azgınlıktan, terörden uzaklaşsa ya da böyle şımarıklıktan uzaklaşsa ne oluyor toplum? Cennet oluyor.
1: Aynen öyle. Keşke hocam öyle olsa ama bunu her cuma bakın değil mi hutbede okunan, hatırlatılan bir şey. Kulağımıza küpe olsun.
0: Tabii.
1: Herkese kulağına küpe olsun. Hocam borçlardan bahsettik.
0: Evet.
1: Peki ya borçlardan kurtulmak için özel bir duamız var. Onu
0: evet.
1: bir okuyalım.
0: Okuyalım.
1: İnşallah.
0: Şimdi bu da çok güzel peygamberimizin öğrettiği bir dua. Allahümme ikfini bi halalike an haramik ve avnini bi fadlike ammen sivak. Anlamı da çok güzel. Allah'ım beni helallerinle yetindir. Yani haram kıldıklarınla değil. Helal kıldıklarınla beni yetindir. Yani bana yeterli gelsin helaller. Ben harama tenezzül etmeyeyim. Harama gitmeyeyim. Harama yönelmeyeyim. Harama düşmeyeyim. Helaller bana yeterli gelsin. Ben helal dairede dolaşayım. Ve beni öyle bir bana rızık ver ki lütfunla beni başkalarına asla muhtaç etme.
1: Amin.
0: Yani ben kimseye muhtaç olmayayım. Evet. Bana o kadar rızık ver, yeterli olsun. Ben kimseye aman demeyeyim. Kimseye el açmayayım. Kimsenin eline bakmayayım, avucuna bakmayayım. Ne kadar güzel
1: çok
0: bir dua.
1: Çok güzel bir dua hocam. Yani. Dediğiniz gibi yani 3'e 5'e bakmadan bazen çok böyle aşırı miktarda bir para kazanmazsın ama öyle bir bereketli olur
0: tabii.
1: ki sana öyle bir hayrı olur ki hem ailene bakarsın, hem başkasına yardım edersin, hem ihtiyaçlarını karşılarsın.
0: Tabii.
1: İşte bu helal rızıktan mı geliyor?
0: Ya tabii ki helal biliyorsunuz bizim zekat kelimesinin, zekat arınma demektir biliyor musunuz? Zekat veriyorsun ya mesela malından. Aslında o senin malını arındırıyor. Arınınca mikroptan ari hale geliyor. Yani günahtan, haramdan, yanlış kazançtan ari hale gelince bu sefer nemalanıyor, artmaya başlıyor, ziyadeleşiyor. Onun için arınma çok önemli. Yani mesela kurumlar da böyle. Yani sadece insan

0: arınmaz. Kurum da arınır. Mesela böyle arındırdığınız zaman bereket geliyor. İnsanların yönelişi artıyor. Ama arınma olmazsa oraya bereket gelmiyor. Orası kokuşmaya başlıyor. Kokuşunca da yok oluyor. Bir müddet sonra yok oluyor. Onun için nefsin arınması, kişinin nefsinin arınması önemli olduğu gibi ne yapıyorsan, yani dernekçilik mi yapıyorsun, vakıfçılık mı yapıyorsun, ne yapıyorsan, ticaret mi yapıyorsun, orada da arınma yapacaksın. Orayı da arındırdığın zaman temizliyorsun, tertemiz oluyor. Bu sefer tertemiz olunca şey artıyor, artık katılım artıyor, insanların ilgisi artıyor. Onun için arınma yani helal kazançta arınma çok önemli ve helalin bereketinin Cenab-ı Allah, hani biz berekete inanan insanlarız.
1: Tabii.
0: Yani bazıları berekete pek inanmayabilir ama bereket öyle bir şey ki, mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki helal diyor sizin yarım hurma sadaka vermeniz, ama helal bak.
1: Hı hı.
0: Yani böyle haramdan şuradan burada değil. Helal, siz bir hurmanız var, yarım hurma.
1: Evet.
0: Onu sadaka verdiniz. Hı hı. Allah diyor o sizin helal yarım hurma sadakanızı öyle bir büyütür, öyle bir büyütür ki diyor, bir tayın bir kısraktan dünyaya gelip de kocaman bir küheylan olduğu gibi o sizin yarım hurmanız kocaman bir küheylan haline gelir diyor. Allah onu bereketlendirir diyor.
1: O kadar önemli.
0: Tabii.
1: Yani bu haramdan uzak durmak, helal kazancıdan vermek, zaten onu aslında zekat olarak vermek
0: zekat
1: çok daha
0: da öyle.
1: Kıymetli. Peki hocam, şey nasıl oluyor? Mesela kazancın mesela haram olduğunu anlamak için hangi kıstaslar var?
0: Şimdi kıstas derken şöyle, hani bir cihaz olup da bu, ya işte bu cihazı buna tutalım da bu haram mı helal mi bilelim bulalım, bunu böyle bilemezsin. Hı hı. İnsan ne yaptığını bilmez mi? İnsan nereden kazandığını bilmez mi? Sen Allah'ın yasaktır, haramdır dediği bir şeyi satıyorsun.
1: Hı hı.
0: Bundan para kazanıyorsun. Bil ki senin kazancına haram karışıyor. Bunu bileceksin, evet. Kardeşim. Bir helal ürün var. Yani herkesin yediği, içtiği diyelim ki helal bir şey var. Bir de haram bir şey var. Helal bir şeyin kazancı çok düşük ama haramın kazancı çok yüksek. Sen gidiyorsun o haramı alıp satıyorsun. Senin ticaretine de haram karışıyor böylece. İnsan bunu kendi bilecek yani. Mesela bir de bizde şey var, Allah muhafaza aslanım, fetva verme var. Aman hocam o da haram mı olurmuş be? Bak bak bak, fetvaya bak şimdi. Bunu neye göre söylüyorsun? Ben bunu kendi aklıma göre söylüyorum. Kardeşim sen aklına göre değil, sen vahye göre yaşamak zorundasın.
1: Peki hangi kazançlar o zaman haram diye geçiyor? Özellikle var mıdır mesela?
0: Tabii ki, yani mesela faiz kazancı, kara borsa kazancı, ondan sonra ihtikar dediğimiz, ondan sonra aldatmaya yönelik, böyle insanların bilmiyor diye onun, ya da gerçek ürün değil de sahtesini satarak, taklidini satarak, gerçek marka değil, mesela taklit marka var, sen onu gerçek diye satıyorsun.
1: Hı hı.
0: Kendin biliyorsun bunun gerçek olmadığını ama karşı taraf bilmiyor. Karşı tarafa diyorsun ki orijinal, orijinal. Ne orijinali? Orijinal falan değil. Bunlar hep haram kazanç. Yani bunu insan, emin olun, Aslı Hanım düşünmesi lazım. Yani şimdi bizde şöyle bir laf vardır. Bazı böyle duyarsız insanlar.
1: Hı hı.
0: Haram helal ver Allah'ım, garip kulun yer Allah'ım.
1: Allah Allah.
0: Yiyorsun da bu senin yarın senden çıkacak, çoluğundan çocuğundan çıkacak.
1: Garip kulun. Pek garipliği kalmamış.
0: Bir de garip diyor.
1: Tabii.
0: Dürüst olsana.
1: Yani
0: bir de bazen böyle bunu maharet sayıyor. Akıllılık sayıyor. İşte ben zengin oldum. Nasıl zengin oldun? Böyle zengin. Böyle zenginlik sana ne yarayacak?
1: Köşeyi döndüm diyor.
0: Sen bundan ne göreceksin?
1: Çaldım çırptım
0: diyor. Dünyada belki senin 2-3 gün saltanatın olacak ama öbür alemde ya helak olacaksın.
1: Peki hocam, birazdan sevgili seyirciler, nazardan ve kötülükten hem kendimizi hem çocuklarımızı, ailemizi korumak adına öyle etkili bir dua var ki, hocamızdan bu duayı alacağız ve tüm kötülüklerden, nazardan, kötü enerjilerden inşallah arınacağız. Kısa bir aranın ardından bu güzel duayla birlikte olacağız.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği.

0: Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
10: Türkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
11: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
13: Abi motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
15: kurdu. Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
16: büyürler. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içine vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: 29 Ağustos 4 Eylül arasında BİM'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
8: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
9: Hoş geldin.

0: Kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyorum.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
6: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
10: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde...

0: Akses 25 yaşında.
1: 3, 2, 1.
2: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
3: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of, alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh, alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.
4: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Beslenme çantası hediyeli okul çantası 699 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği etili faliften.
8: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş. Ben
9: bilirim. Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
10: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
9: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
11: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
12: Üç, dört, beş All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
13: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
14: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
15: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta.

0: Güzelliklerle dolu hayırlı bir cuma günü diliyorum sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarında hayatta her şey var da çok sevgili Musa Bilgiç hocamızla birlikteyiz. Cuma sohbetimizi sürdürüyoruz. Tam da reklam öncesi dedik ki hocam öyle dualara ihtiyacımız var ki hem kendimizi hem ailemizi nazardan, kötü enerjilerden korunmak için kem göz diyoruz ya hocam.
1: Evet.
0: Kem göz ve kötülükten, nazardan korunmak için çok çok etkili bir dua var. O duayı alalım. Şöyle günde kaç kez okuyup üflememiz lazım hocam?
1: Şimdi öncelikle dualara inanmak lazım. Duanın gücüne inanmak lazım. Dua insanın Allah karşısındaki acziyetini, konumunu bilip kendini konumlandırması demek. Yani haşa Cenab-ı Allah karşısında çok aciz, çok güçsüz, ona her an muhtaç olduğunu bilen insan duaya yönelir. Hı hı. Ama bunun tam tersi eyvallahı olmayan, yani böyle kişilerde duayı önemsemez, duayı ciddiye almaz, duanın gücüne inanmaz ve kendi başına kalır ve bütün işleri de çetrefilli hale gelir, çıkmaza girer. Şimdi mesela bu güzel duayı Peygamber Efendimiz bize öğretmiş. Şu şekilde dua. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeti min şerri mâ halak. Eûzu biliyorsunuz hepimizin çokça okuduğu.
0: Falak.
1: Yani sığınma dualarıdır, dualarından bir tanesi. Eûzu billâhi mineşşeytanirracim diyoruz ya. Hı-hı. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Burada da eûzu sığınırım. Neye sığınırım? Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Neden? Min şerri mâ halak. Yarattıklarının şerrinden. Şimdi yarattıkları deyince insana zararın Aslı Hanım nereden geleceği hiç belli olmaz. Yani siz akrepten korkarsınız. Dersiniz ki bu akrep zararlı. Hı hı. O size bir şey yapmaz. Yılandan korkarsınız. Zehirli dersiniz. O size bir şey yapmaz. İnsana güvenirsiniz. İnsandan öyle bir zarar görürsünüz ki dost dersiniz ondan zarar görürsünüz. Arkadaş dersiniz zarar görürsünüz.
0: En yakınım dersiniz.
1: En yakınım dersiniz, canım ciğerim dersiniz zarar görürsünüz. Evet. Onun için duada kapsamlı ifade kullanılmış. Hı-hı. Ne denilmiş? Min şerri mâ halak. Allah'ın yarattıklarının tümünün şerrinden. Hı-hı. Mesela diyelim ki bir mikrop. Bu da Allah'ın bir yarattığı bir şey.
0: Evet.
1: Faydalı mikrop var, zararlı mikrop var. Yani virüs, bu da Allah'ın yarattığı bir şey. Yani o kadar kapsamlı ki aklınıza gelen işte bir yırtıcı, bir canavar veyahut da işte sizin hiç hesaba katmayacağınız, göremediğimiz bir virüs, bir mikrop.
0: Şer anlamında
1: tabii.
0: Bu. Değil mi?
1: Yani yaratılmışların
0: evet.
1: Şerrinden sığınırım. Neye sığınırım? Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Allah'ın tam kelimeleri demek aslanım. Biliyorsunuz Allah'ın kapsayıcı güzel sıfatları vardır. Hı hı. İsimleri vardır. 99 ismi var diyoruz ya, sıfatı var diyoruz ya. Mesela sizin bir sağlık sorununuz var. Allah'ın tam sıfatı nedir? Şafi. Ya Şafi Celle Celal. Hı hı. Ona sığınıyorsunuz. Sizin mesela ekonomik sorununuz var. Yani parasal sıkıntılar yaşıyorsunuz, darlık yaşıyorsunuz. Allah'ın tam o konudaki sıfatı nedir? Ya gani,
0: ya
1: zengin,
0: gani.
1: Hmm. Zengin olan. İşte mesela sabırsızsınız, çok böyle hızlı hareket ediyorsunuz, endişelisiniz, hı-hı. Sabırsızlık sorunları yaşıyorsunuz, panik atak yaşıyorsunuz. Ya sabur.
0: Sabur.
1: Evet, ya sabur
0: bunları
1: Celle Celaluhu.
0: Bunları tesbihle böyle çekmek ya da tabii. Zikretmek.
1: Tabii bu... Yani hani mükemmellik Allah'a mahsus diye güzel bir söz var. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Mükemmel olan zat Cenab-ı Allah'tır. Her şeyiyle. Mesela bizim yerine göre azalar olarak bile mesela diyelim ki görme kusuru yaşıyoruz, gözlük kullanmak zorunda kalıyoruz. Hı-hı. Yarın yürüme sorunu yaşarız, baston kullanmak zorunda kalırız. İşte vücudumuzda bir vitamin eksik olur, başka bir sorun yaşarız. Ama Cenab-ı Allah tam ve mükemmel yani her şeyiyle hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir vasfa sahiptir.
0: Hani bazen insanlar mükemmelliyetçilik işte ben çok mükemmelim, mükemmel olmalıyım diye çok aşırı böyle bir baskı altına giriyorlar hocam. Ya belki ailesi bunu o baskı yapıyor, çevre ona böyle bir baskı yapıyor. Bu zaten mümkün bir şey değil, hiç boşuna yorulmayın diyorsunuz.
1: Tabii ki yani mükemmeliyetçilik insanı yorar. Yani hani işini güzel yapmak, düzgün yapmak, dürüst yapmak, sonuçlandırmak için uğraşmak güzel bir çaba. Ama sen mükemmel her şeyiyle dört dörtlük kusursuz olmak için zaten bir hadis-i şerifte diyor ki siz hepiniz diyor melekler gibi günah işlemeyen bir toplum olsaydınız, hiç nefsinize uymasaydınız, hiç günaha düşmeseydiniz Allah sizi götürür yerinize günah işleyen bir topluluk getirirdi diyor.
0: Bak,
1: yani günah işlemek tamam olabilir. Esas sıkıntı işlenmiş günaha tevbe etmemek. Özür dilememek.
0: İnsan zaten
1: yani insan günaha düşebilir.
0: Beşeri, evet.
1: Tabii insan beşer, şaşar,
0: tabii.
1: Nefsine uyar, günah işleyebilir, günaha düşebilir.
0: Hı hı.
1: Buraya kadar bir şey yok. Esas sıkıntı ne? O günahlara dalıp çıkıp tevbe etmemek. Özür dilememek. Halen kendini mükemmel üstü görmek.
0: Kibir.
1: Kibir.
0: Bazı insanlarda çok kibir
1: tabii,
0: var hocam.
1: Var. Maalesef kibir insanı aslında mahveden bir virüs.
0: Hı hı.
1: Yani bugün kibirli insan zaten yetersiz insandır. Yeterli bir insanın özgüveni yüksektir. Yani yeterli insan özgüvenli insandır. Hiç böyle kibre falan ihtiyacı yoktur. Gayet mütevazidir. Toplumla, halkla barışıktır. Ama kibirli insan kendini olduğundan fazla görmektedir. Halbuki eksiktir, nakıstır, kusurları çoktur ama kendi kusurunu kabul etmemektedir. Kibirlileri Allah sevmez. O zaten kesin. Allah'ın sevmemesi bir tarafa, insanlar da sevmez.
0: İnsanlar zaten sevmiyor. Bir
1: kibirli
0: de
1: insanı yani ne iş yaparsanız yapın, kibirli insanı hiç kimse sevmez.
0: Bir
1: yanındakiler bile sevmez.
0: Hani bir şey zannetme durumu var ya, tabii ki hepimiz kendimizi bir şey zannetmeliyiz. İyi bir insan olmalıyız. Allah'ın yarattığı kullarız. Yani onun zaten nurundan yaratıldık. Çok kıymetliyiz ama başkalarından kendini üstün gördüğün zaman, kibir bu herhalde. Başkalarından
1: tabii.
0: Kendini üstün görüyorsun ve başka bir muamele bekliyorsun. Ben buna çok sinir olurum. En sevmediğim şey, bana saygı gösterecekler. Bana şöyle muamele etmeleri lazım. Ben geldim, hani nerede benim şu suyum bilmem neyim. Kardeşim senin ne özelliğin var? Ya da neden sana daha farklı bir davranışta bulunması lazım insanlar? Ne yaptın sen bu insanlara? Bir iyilik mi yaptın?
1: Evet.
0: Hiçbir durum yaptıkları yok hocam. Bir de beklentileri çok yüksek.
1: Evet.
0: İşte kibrin tuzağı bu.
1: Evet. Yani kibir yüzünden Kur'an-ı Kerim'de örnekler verilir. Büyüklenme, kibir yüzünden. Firavun'u helak eden kibirdir. Ondan sonra Nemrut'u helak eden kibirdir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki o mesela tevazu örnekleri de vardır. Kibir örnekleri de vardır. Mesela en büyük gelmiş geçmiş kibir sahibi şeytandır. Tabii. Mesela bak Hazreti Adem, Hazreti Havva annemiz, babamız hata yaptı. Nefsine uydu. Ve döndü dedi ki ya Rabbi biz yanlış yaptık. Demin okumuştum ya hani ayeti. Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Biz hatalıyız. Eğer sen bizi bağışlamazsan, bize acımazsan biz hüsrana uğrarız. Zarar ederiz. Ömür boyu perişan oluruz dedi. Peki şey ne yaptı? Şeytan. Şeytan da kovuldu biliyorsunuz. Zaten kovulmuş şeytan diyoruz ya.
0: Evet.
1: Allah'ın huzurundan kovuldu. Şeytan ne yaptı? Kendini suçlayacağı yere Allah'ı suçladı. Sen beni saptırdın dedi.

0: Bak haşa Allah'a sen beni saptırdın dedi. Ve hatta bir de bir analiz yaptı kendine göre. Bazen biz de yaparız da bazen bu analizler bizi kurtarmaz. Hı-hı. Yanlış analiz. Ne dedi mesela? Allah ona insan nesline, ilk insana secde yapacaksınız. Saygı secdesi yapacaksınız dediğinde meleklerin tümü hiç itiraz geliştirmeden secde ettiler. İblis, şeytan, o zamanki ismi İblis, ben secde etmem dedi. Niye secde etmiyorsun dedi Allah. Hı hı. Çünkü dedi ben ondan üstünüm dedi.
1: Tövbe ya.
0: Nasıl üstünsün? O topraktan yaratıldı. Ben ise ateşten yaratıldım. Ateş topraktan daha güçlüdür dedi.
1: Neye sana göre bu teori?
0: İşte yani kendine göre kendine analiz göre yaptı. İşte bizi de bazen böyle mantık yorumları, kendi analizlerimiz bizi hata yaptırabilir. Onun için insanın kendi böyle analizlerinden ziyade vahye dayanması lazımdır. Yani son sözü insan kendi zihniyle, beyniyle değil de Allah'ın sözünü son söz olarak kabul ederse yanılgıdan kurtulur. Ama Allah'ın son sözünü dikkate almaz da son sözü Allah söylemez ben söylerim derse yanlışa düşer, helake düşer, mahvolur gider. Onun için şeytan büyüklenmenin sembolüdür. Kibrin sembolüdür. O kibir onu ebedi olarak Allah'ın huzurundan uzaklaştırmış. Hazreti Adem ve Havva annemizi ise o tevazuları, o böyle mütevazi davranışları, Allah'a yalvarışları, ya Rabbi biz pişmanız, biz yanlış yaptık, keşke yapmasaydık yaklaşımları hem onları kurtarmıştır hem insan neslini kurtarmıştır.
1: Mütevazılık ne kadar güzel bir şey hocam. Bazen hani diyoruz ya çok başarılı insanlar yani büyüdükçe Allah bir kapı açıyor. Tabii. Yürü ya kulum diyor. İnsanlar başarılı oluyor. Belki işte paraya kavuşuyor. Belki mutluluğa, evet, saadete, artık her neyse bu güzellik dediğimiz şey. Büyüdükçe insanlar küçülmeli. Ben öyle, tabii, görüyorum. Yani tabii, mütevazılığı elden bırakmayacaksın. Ne zaman ki ben oldum, ben şuyum, ben kibire girdiğin an en büyük tuzak bu. Mesela şey diyoruz ya hocam, işte ben şeytana uydum. Hı-hı. Şeytan beni yoldan çıkardı. Yani gerçekten şeytan mı insanları aklılarını başından alıyor?
0: Vallahi şeytan, Kur'an-ı Kerim'de bu geçiyor. Şeytan diyecekmiş ki benim bir gücüm yoktu. Benim hiçbir gücüm yoktu. Ben sadece size telkin ettim. Siz zaten dünden hevesliymişsiniz. Hmm. Beni hiç suçlamayın. Beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Siz bu işe meyilli olmasanız ona yönelmezdiniz diyerek, hatta ayetin sonunda şu şekilde, ben Allah'tan korkarım diyerek, bir de Allah'tan korktuğunu da itiraf ederek, siz Allah'tan da korkmuyorsunuz diyerek insanı suçlayacakmış.
1: Görüyor musun? Evet. Yani ben sizi diyor cezbetmeye çalışıyorum ama siz düşmeseniz diyor bu günaha.
0: Ben bunu Instagram'da anlatmıştım bir sohbetimde. Vardır, takip edenler oradan görebilir. Hı hı. İnsanı çok çabuk satacak tek varlık şeytandır. Hem saptırıyor, hem kandırıyor, hem ayartıyor. Ondan sonra ben senden uzağım, ben Allah'tan korkarım diyor.
1: Hocam bu böyle şeytana benzeyen insanlar da yanlış mı?
0: Var, var.
1: Bu tarif ettiğiniz şeye çok uydu.
0: Evet,
1: böyle aynen, şeytan gibi insanlar. Önce seni mesela aklını çeliyor ediyor. Ondan sonra diyor ki ben demedim ki, vallahi kendi yaptı. Bak şeytan, evet, gibi oldun mu?
0: Aynen.
1: Aynı, hiç. Yani onun böyle cüssesine girmiş gibi insan
0: fela
1: oldu.
0: Fela telumuni velumu enfüseküm diyor. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Siz zaten çoktan hevesliymişsiniz günah işlemeye diyor.
1: Ya.
0: Size diyor peygamberler gelmedi mi diyor. Size kitaplar gelmedi mi diyor. Onlarda ne doğrudur ne yanlıştır söylenmedi mi diyor. Hı hı. Siz onları diyor dikkate almadınız. Geldiniz bana inandınız diyor. Halbuki bana ne, benim ne gücüm var ki diyor. Benim ne saltanatım var ki, ben kimim ki diyor. Ben zaten Allah'ın huzurundan kovulmuş biriyim diyor.
1: Doğru ama değil mi hocam?
0: Ya aynen. Siz diyor kendinizi kınayın diyor.
1: Evet, Allah sana irade vermiş, sana akıl vermiş,
0: evet,
1: sana ihsan eylemiş ama onu kabul etmeyip de sonra şeytana suçu atmak, o da insan, evet, işi yine işte. Yani. Kaçıyoruz bir şekilde hocam bu durumlardan.
0: Allah
1: peki
0: muhafaza.
1: Allah muhafaza. Nazardan ve kötülükten korunma duamızı da aldık. Özellikle hocam çocuklarımızın da bu yeni çağda, işte biliyorsunuz sosyal medyaydı, yapay zekaydı. Birçok anne baba hep böyle eli yüreğinde, acaba çocuğum gelecekte nasıl olacak? Nasıl arkadaşlıklar kuracak? Sağlıklı mı olacak? Hem zihinsel olarak hem arkadaş anlamında. Toplumu bilinçlendirmek adına çok güzel.

0: güzel bir çalışma gerçekleştiriyor hocam. Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında 3 ve 9 Eylül tarihleri arasında çok güzel çalışmaları var ve tam bugün de Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek adı altında bir güzel çalışmaya biz insanlara ve topluma tanıtılıyor. Nedir bu? Mesela yeni doğan taramaları var biliyorsunuz hocam. Bir bebek yeni doğduğunda sağlıklı mı? Zihinsel olarak yerinde mi? Aklı zihni yerinde mi? Bedensel şifası yerinde mi diye birçok taramadan geçiyor evlatlarımız. Ve bunlar tabii ki zorunlu taramalar ama tam olarak ne yapılıyor? İşte topuktan kan mı alınıyor? İşte kafasının ölçümüne mi bakılıyor? Bel kısmına kalça kırığı var mı yok mu? Bunlara mı bakılıyor? Bunların anlatıldığı çok güzel bir hizmet bu. Esasında buradaki amaç sağlık okur yazarlığının bilinçlendirilmesi. Yani biz normal toplum vatandaş olarak duyuyoruz. Ancak senin bir yeni doğan bir çocuğun olacak da bunu birebir yaşayasın. Evet. Ama bunu öğrenmeden, bilmeden de önce daha iyi bir farkındalığa varmak ve bilinçlenmemiz için Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Böyle bir hafta gerçekleştirdikleri için ve her güne de sağlığımız adına farklı bir tema içeriliyor. Ve bugün 4 Eylül olarak da Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek temasıyla bizlerle birlikteler. Sağlık Bakanlığımız gerçekten çok güzel işlere imza atıyor. Önemli olan farkındalık ve bilinçlenme. Yani toplumun sağlıkla ilgili bilinçlenmesi ve bunun için de gerekli adımlar sağlanmış. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim de tabii ki burada topluma, kamu olarak bunu duyurmamız gerekiyor ki hep birlikte bilinçlenelim sevgili seyirciler. Ben duymadım demeyelim. Evet hocam, nazardan ve kötülüklerden korunduk inşallah dualarla ve dedik ki günahlardan bir şekilde arınmamız gerekiyor. Günah işlemek insana mahsus bir durum çünkü aciz kullarız ve bir şekilde de bu günahları işledikten sonra pişman olup Allah'a dönersek affedilmeyecek günah yoktur diyebilir miyiz yoksa var mıdır?
1: Evet, Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede bir tek şey hariç Allah'ın dilemesi halinde onların tümünü affedebileceğini ancak bir şeye asla Cenab-ı Allah'ın müsamaha göstermediği ifade ediliyor. Ayet şu şekilde, estağfirullah. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah diyor şirk dışında dilerse bütün günahları affedebilir. Şirk. Şirk de biliyorsunuz Allah tanımamazlık anlamına geliyor. Yani şimdi sen Allah'ı tanımazsan, Allah'ın yerine başka şeyleri koyarsan onun yerine o zaman ne oluyor? Cenab-ı Allah diyor ki git ona ondan iste o zaman diyor. Beni tanımadın, onu tanıdın. Git ondan iste diyor.
0: Başka bir şeye tapmak
1: tabii,
0: Allah dışında.
1: Tabii Allah muhafaza.
0: Evet.
1: Ya da onun yerine koymak. Mesela Allah'ın hani bir takım haram helal koyma şeyi var ya, yetkisi, gücü var. Zaten onun dışında kimse haram helal şeyi koyamaz. Haşa, mesela bir insan direkt olarak belki şirke düşmez ama dolaylı olarak düşebiliyor aslanım. Nasıl düşüyor biliyor musunuz? Mesela şimdi Allah'ın koyduğu bir kural var. Sen bu kuralı olur mu öyle şey falan ya diyorsun. Ya mesela diyorsun ki Allah bir şeyi haram etmiş diyor. Sen de diyorsun ki ya haram mı olurmuş o falan. İşte bu tam bir şirktir. Kardeşim bunu Ahmet, Mehmet, Hasan, Ayşe söylemiyor. Bunu Allah söylüyor. Sen ne yapman lazım böyle bir durumda? Allah'ın son sözü söylediği bir yerde senin Allah bir şeye haram diyorsa sen velev ki o haramı yapıyor olsan bile ya Rabbi haram olduğunu kabul ediyorum ama nefsime uydum. Sen beni affet ya Rabbi. Evet biliyorum haram demen lazım. Gerekmiyor mu?
0: Tabii ki.
1: Sen ne diyorsun? Haram mı olurmuş o ya falan dediğin zaman ne oldu şimdi? Yani hani şey gibi haşa devletin bir kuralını tanımamak gibi bir şey. Devletin kuralını tanımazsan cezayı yersin.
0: Şirk mi koşmuş oluyoruz? Yani mesela işte yasaklı madde değil mi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor.
1: Tabii.
0: İçmeyin diyor.
1: Evet.
0: Kişi de diyor ki ya böyle haram mı olur? Ben içiyorum mesela.
1: Ya bak bu çok kötü bir şey.
0: Bu şirke mi giriyor?
1: Girer tabii. Sen ya Allah'ın koyduğu kanunu tanımıyorsun. Olur mu böyle şey demek? Ne demek? Tanımıyorum demek. Yani benim zihnime, aklıma uymuyor demek. Bu yani Allah'ın yasa koyuculuğunu tanımamak anlamına geliyor. O zaman da bu bal gibi şirk oluyor. Böyle yapma kardeşim. Hepimiz Allah'ın koyduğu yasaklardan bir tanesini ihlal etmiş olabiliriz. Mesela Belki ben senin gibi içmem ama ben de gıybet yaparım. Şimdi hem gıybet yapıp ya bu da gıybet mi olurmuş ya, gıybet günah mı olur falan dememem gerekir. Ne demem gerekir? Ya işte orada gıybet yaptık, Allah bizi affetsin demem gerekir, değil mi? Böyle değil de o öyle olmaz, bu böyle olmaz. O işte Allah'ın koyduğu, ona ne gerek var? Mesela diyelim ki adam mesela diyor ki, hani açık örnek olarak vermek istiyorum. Herkes mesela belirli bir çağda hacca gitmek istiyor mesela. İşte sıraya giriyor, para yatırıyor falan. Adam diyor ki ya ne gerek var hacca? İşte bu Araplara para yedirmeye gidiyorsunuz. Ya bu ne tehlikeli bir kelime ya. Bizim derdimiz Araplara para yedirmek mi?
0: Bununla ne alakası
1: yani
0: var?
1: Yani bizim Cenab-ı Allah bu vazifeyi bize, size diyor, haccı farz kıldım diyor. Haccı bir Müslüman, şartları tutan bir Müslümana, zengin bir Müslümana bunu diyor bir farz kıldım. Şimdi Cenab-ı Allah kutsal yer olarak Mekke'yi, Medine'yi seçmiş değil mi? Mekke'yi seçmiş. Sibirya'yı da seçebilirdi.
0: Evet.
1: Biz o zaman bize şöyle mi diyeceklerdi? Ya Sibiryalılara para yedirmeye gidiyor mu diyeceklerdi?
0: Ya da Sibirya çok soğuk, ben oraya gider yani, mi diyecekti?
1: Ya bak, gidemem ayrı bir şey. Mesela bir insan hiç böyle boş laflar etmese de, hacca gitmese, yani tembelliğinden, gafletinden gitmese belki Allah affeder. Yani ama adam öyle değil aslanım. Adam dalga geçiyor, inkar ediyor. Allah'ın koyduğu bir kuralı ne yapıyor?
0: Saçma görüyor, tövbe
1: saçma
0: haşa.
1: Görüyor. Evet. Haşa, saçma
0: yani,
1: görüyor.
0: Evet.
1: Mesela şimdi oruç. Adam şöyle dese, ya ben tutamıyorum, tutanlara da saygım var ama bu Allah'ın koyduğu bir şey, ya emir. Tutamadık, ne yapalım ya, Allah bizi affetse dese, Allah belki bunu affeder. Adam öyle demiyor. Adam ne diyor biliyor musunuz? Ya sabahtan akşama kadar aç gelince, aç kalınca elinize ne geçiyor? Bak bak bak. Böyle ibadet mi olur diyor. Ona bakarsan diyor, eğer ben de diyor kediye mama vermezsem o da oruç tutuyor diyor. Bak bak bak. Dalga geçiyor.
0: Ay hocam.
1: Bak, dini şeylerle, kavramlarla, dini evet. kurallarla dalga geçen bir insana Müslüman denmez.
0: Yani sorguluyor ha, bir şeyler sanki bir şeyler ararsın ya, Allah'ın kelamının üstüne söz tabii ki düşüneceksin, düşündürütüyor tabii ki seni ama evet. sorgulatacak şekilde böyle olur mu, tövbe haşa, kimsenin haddine değil. Yani. Kedi demişken hocam.
1: Evet.
0: Yani öyle bir video döndü ki sosyal medyada, viral oldu yine. Kedilerimize nasıl davranıyoruz? Kediler Allah'ın bize bir emaneti değil mi? Onun yarattığı bir hayvancık değil mi? O bir can değil mi? İşte bir vatandaş diyeyim artık. Camide namaz kılarken bakın kediye ne yapıyor, bir izleyelim.

0: Hocam kedicik nasıl uçtu ya?
1: Ya.
0: Öyle bir tekme atıyor ki o kedi oradan oraya nasıl o hızla
1: Evet.
0: uçtu garibim.
1: Ya aklı başında bir insan bu hareketi yapmaz. Büyük bir ihtimalle şimdi camiler biliyorsunuz herkesin geldiği bir yer. Yani bu kişinin kim olduğunu bilmiyoruz ama akıl sağlığı yerinde olmayan bir meczup olabilir. Sağlıklı hareket edemeyecek birisi olur. Çünkü camiye sen gelme diyemezsin. Herkes geliyor yani.
0: Olabilir de.
1: Akıl sağlığı yerinde olan da geliyor, olmayan da geliyor. Normali de geliyor, anormali de geliyor. Bu hareketten dolayı yani camideki insanları suçlayamayız. Her yerde sadece camide, mabette değil, hiçbir yerde Allah'ın yarattığı kimseye zararı olmayan bir mahluk olan kedilere asla böyle bir hareket yapılamaz. Çünkü Peygamber Efendimizin biz yaşantısından biliyoruz ki Peygamber Efendimizin evinde kedi bulunmuş. Peygamber Efendimiz kedileri sevmiş. Hatta sahabelerden bir tanesi bir kedi yavrusunu böyle kucağında taşıdığı için devamlı onun ismini değiştirmiş. Ebu Hureyre demiş. Normalde ismi başka. Ebu Hureyre demek kedi babası. Yani
0: Kedi
1: kedi onu
0: babası.
1: kedi babası olarak lakap takmış,
0: Ne
1: çağırmaya
0: güzel,
1: başlamış.
0: evet.
1: Ondan sonra sırtını sıvazlamış kedinin. Hani derler ya kediyi böyle yüksekten atlasa düşse bile hep dört ayak üstüne düşer
0: Dokuz
1: derler.
0: canlıdır. Evet.
1: Niye dört ayak üstüne düşer diye sorarlar. Derler ki çünkü Peygamberimiz onun sırtını sıvazlamış. Ondan dolayı hiç sırtı yere gelmez derler.
0: Bak
1: Yani
0: evet.
1: doğru veyahut da yanlış. Yani şeyini bilmiyorum ama böyle bir hal.

0: arasında güzel söz vardır. Şimdi bunlar bereket kaynaklarıdır. Yani bir evde kedi olması, böyle usulüne uygun olarak incitilmeden beslenmesi, onun ihtiyaçlarının giderilmesi, eve mesela evde diyelim ki kaç tane can varsa o kadar rızık gelir.
1: Bereketi mi artar tabii. Evin?
0: Yani mesela evde diyelim ki 3 kişi yaşıyor, bir de kedi var, 4. Cenab-ı Allah 4 kişilik rızık gönderir oraya.
1: Ne güzel, çok güzel
0: ayırmaz anlattınız. Yani.
1: Tabii ki o bereketi arttırır diyorsunuz. Mesela şu görüntüde hocam siz çok iyi bir yerden, iyi niyetli bir yerden yaklaştınız. Dediniz ki belki de aklı selim bir insan değil, olabilir. Hani ben de inşallah öyle düşünmek istiyorum, iyi niyetli düşünmek istiyorum. Acaba aklı yerinde değil de biraz akli melekeleri yerinde olmayan bir vatandaşımız mı demek çok isterdim. Ama ne yazık ki hayvanlara karşı çok vicdansız, çok acımasız olan, gayet aklı başında, her işini gören, çalışan, didinen, böyle aklı, bakıyorsun aklı her fikre şeytanlığa yatıyor. Ama hayvanlara karşı bir düşmanlığı olan, onları böyle itip ayağının işte tersiyle vuran, şiddet gösteren insanlar da var. Yani insan demeye bin şahit lazım ama ne yazık ki var. Buna aslında inanmak istemiyor insan. Normal bir vatandaş, yani vicdan sahibi bir insan buna inanmak istemiyor ama var olduğunu gördükçe de çok da iyi niyetli artık bakamıyorsun.
0: Sevgisiz büyümüştür aslanım. Sevgi olmayan, nefret olan, düşmanlık olan, kavga olan bir evde büyümüştür çocukluğu. Ve böyle o sadece kediye değil, insana da böyle davranır. Çocuğa da böyle davranır. Allah onlara sevgi versin, merhamet versin, kalplerini yumuşatsın. Yani Allah'ın yarattıklarına merhamet göstermeyene Allah merhamet göstermez diyor.
1: Evet,
0: onlara merhamet edeceksin. Onlar ağzı olup, dili olup konuşamayan canlılar. Yani bizim gibi mesela biz insan olarak gidip bir yere ben açım kardeşim bana bir sofra hazırlayın diyebilirsin. Bana bir su verin çok susadım diyebilirsin. Bu zavallılar yüzüne garip garip bakar. Ne açlığını söyler ne susuzluğunu söyler. Bunlara hizmet etmek. Hatta Kur'an-ı Kerim'de lissaili ve fi emvalihim hakkul lissaili vel mahrum ayeti vardır. Onların, zenginlerin mallarında hak vardır. Kim için? Lissaili vel mahrum. İsteyen, isteyebilen vel mahrum, isteyemeyen. İsteyemeyenin kapsamına hayvanlar da girer.
1: Onlara da yani.
0: Öyle canlılar var ki isteyemiyor. İstemesini bilmiyor. Yani sadece sizin merhametinize kalmış.
1: Evet. Yani. Hocam yani hani ben işte çok hayvan sevmiyorum. Hadi sevmiyorsun bari zarar verme. Şimdi bazılarında mesela hayvan işte kediye karşı diyelim alerjisi olabiliyor. Bu da anlaşılabilir bir şey. Evet. Kedi alerjisi çok kötü, böyle boğazı tıkanıyor, nefes alamıyor kişi. Şimdi diyelim ki namaz esnasında kedi yaklaştı. Mesela öyle bir durumda ne yapabilir? Yani, yaklaşmaması lazım kedi diyelim namaz esnasında.
0: Namaza bir engel yok aslanım kedinin. Yani kedi evin içerisinde bulundurulabilecek bir canlıdır. Mescide de camiye de girebilir. Hatta Ayasofya'nın kedisi vardır. Şimdi gidin Ayasofya Camii'nde çok güzel böyle sevimli bir kedi var. Hocalarımız onunla ilgileniyorlar.
1: Adı var mı acaba?
0: Tabii.
1: Kesinlerdir.
0: Mesela bizim Pendik Müftülüğü'nde, ben Pendik Müftüsüyken bizim 20 civarında kedimiz vardı. Yani müftülüğün etrafında biz onlara yem alırız düzenli olarak. Onları besleriz. Mahalledeki komşular da bilir. Onlar da bazen gelir destek verirler. Yani kedi kaçılacak bir canlı değil. İnsanla muaşeret edebilen, kaynaşabilen, sevimli bir canlı Allah'ın yarattığı.
1: Alerjisi de varsa bununla ilgili ilaçlar var.
0: Tedbirini alırsın,
1: evet.
0: Uzak durursun. Çok şey yapmazsın, hani içine girmezsin diyelim.
1: Tabii.
0: Ama bunları Cenab-ı Allah doğada, kainatta hiçbir şeyi boşa yaratmamış. Hepsinin bir faydası var, bir amacı var. Yani amaçsız, hedefsiz hiçbir varlık yok. Bakın ayeti kerimede şöyle geçiyor. Estağfirullah. Sebbihisme rabbikel ala ellezî halaka fesevve vellezî kattara fehede.
1: Ayasofya diyor. Kedisine bakın hocam.
0: Evet,
1: pardon lafınızı böldüm.
0: Evet işte bizim Ayasofya'nın kedisi bu.
1: Evet. Ne diyordu pardon siz?
0: Vellezî kattara fehede. Allah diyor her bir şeyi canlı veyahut da cansız mukadderatını, kaderini belirledi ve hedefini gösterdi diyor. Şimdi o kedilerin de bir Cenab-ı Allah'ın yaratma amacı var. O kediler insanlık tarihi boyunca evlerdeki haşerattan sizi kurtardı. Köyleri düşünün. Bir işte size zarar verecek yılan,

0: çayan ne varsa fare vesaire bütün bunları uzaklaştıran canlıdır.
1: Tabii.
0: Allah'ın yarattığı size hizmet eden bir görevlidir.
1: Bakın bu Ayasofya kedisinin de adı griymiş.
0: Evet,
1: Gri.
0: ben
1: Rengi
0: unutmuştum
1: gri
0: adı.
1: diye herhalde. Gri
0: Evet,
1: takmışlar.
0: evet.
1: Çok da tatlıymış.
0: Tabii.
1: Yani orada aslında hani derler ya hocam kediler neymiş o? İşte ruhani yerlere gelirler ya da işte sevildiğini bildiği yerlere
0: Tabii.
1: gelirler. Yani senin kendi ruhani dünyan da iyiyse güzelse senin
0: Evet.
1: yanına gelirmiş.
0: Tabii doğru.
1: Doğru mu bu?
0: Doğru tabii yani insan da öyle değil mi?
1: Evet.
0: İnsan da ilgi gördüğü yere gider. Hayvan da öyle. Yani hatta mesela at için söylenir. Atlar mesela aynı insanlar gibi en fazla 5 dakika içinde kişinin samimiyetini anlarmış. 5 dakikada bak. İnsan bazen yıllarca yanınızda yaşıyor da siz onun samimiyetini anlayamıyorsunuz. At bir hayvan 5 dakikada çözüyor sizi.
1: Nasıl mesela önce böyle bir galiba alnına mı dokunman gerekiyormuş değil mi? Atta
0: Tabii yani
1: dikkatli olmak
0: onu tabii
1: gerekiyor.
0: o işle ilgilenenler biliyor.
1: Evet.
0: Yani insanla at arasında bir Cenab-ı Allah bir bağ kurmuş. Ona
1: Evet.
0: hizmet ediyor o hayvan. Savaş hayvanı olduğu için savaşta da bütünleşiyor askerle. Yani asırlar boyu insanlığa hizmet etmiş. Canlılar bunlar. Cenab-ı Allah onları özel yaratmış, güzel yaratmış. Hangi bir canlıyı özensiz yaratmış ki? Her
1: Yani
0: şeyi özenle yaratmış.
1: evet.
0: Yani fekattere feheda diyor. Ben onu şöyle yorumluyorum. Allah her şeyi kodladı, feheda ve misyonunu ona öğretti. Yine Instagram'da paylaşmıştım bir önceki videoda. Oradan takip etsinler. Mesela bir zamanında bir ziraat mühendisi abimiz bana şöyle söylemişti. Demişti ki hocam bu zeytin çekirdeklerinin içerisinde sadece zeytin çekirdeği değil, tüm meyvelerin çekirdeklerinin içerisinde Cenab-ı Allah adeta bir bilgisayar yerleştirmiş, program yerleştirmiş. Bu çekirdek ta kocaman meyve ağacı oluncaya kadar hedefini biliyor, çalışma takvimini, sistemini biliyor, ne zaman uyanacağını biliyor, ne zaman işte suyunu çekeceğini biliyor, hangi yaprağa ne kadar oranda enerji gideceğini biliyor, planlıyor ve o şekilde bilgisayar sistemi çalışıyor demişti. Ben bu ayet aklıma geldi. Bak Cenab-ı Allah bir çekirdeği kodladı, fekaddera, mukadderatını, kaderini belirledi, feheda ve ona hedef gösterdi. İlk hedefin bir an önce meyve ağacı olup insanlara ürün vermek. Yumurta da böyle değil mi? Mesela bir bakıyorsun biz yumurta diyoruz, ciddiye almıyoruz. Uzmanlar o yumurtayı analiz ettiği zaman civciv kaç günde çıkıyorsa, 20 günde mi çıkıyor? İşte neyse, o 20 gün içerisinde o civcivin tüm ihtiyaçlarının temin edeceği gıdayı koymuş yumurtanın içine Allah.
1: Ya tek başına değil mi? Hiçbir şeye
0: Dışarıdan
1: ihtiyacı
0: hiçbir
1: yok.
0: tesir yok.
1: Evet.
0: İçinde o göze ne lazımsa hayvanın, işte o mideye ne lazımsa, o ayak kaslarına ne lazımsa, tüyüne ne lazımsa, o bizim böyle hemen sabahları omlet yapıp hızlıca yiyiverdiğimiz o yumurtanın içerisinde Allah bütün bir canlının metabolitik olarak
1: Evet.
0: ne lazımsa metabolizmasına her şeyi
1: Bir
0: yerleştirmiş.
1: can çıkıyor hocam, bir can. Yani
0: Evet.
1: canlı bir hayvan. Mesela havuç yiyorsun, havuçtan bir canlı çıkmıyor ama
0: Yani
1: yumurta çok
0: evet.
1: enteresan gerçekten. Hem bize gıda oluyor ya da oradan bir can çıkıyor
0: Değil mi?
1: ve yaşayan bir hayvan ailesi oluyor belki. Yani çok
0: İşte
1: çok değişik.
0: insan da böyle. Mesela Cenab-ı Allah insanı da yaratmış. Fakat dara ellezî halaka fesevva. Allah onu yarattı diyor. Fesevva tesviye etti, düzenledi. Yani hokka gibi burun koydu, böyle iki tane göz koydu, kulak koydu, eşit orantıda işte kaş koydu. Neyse vücut azalarını o aynı orantıda ahenkle işte ele ne lazımsa el kasları, parmak kasları işte bugün mesela robotik her şey çok gelişti ama insan elini yapamıyorlar
1: Değil mi?
0: aslanım.
1: %100 böyle olmuyor yani.
0: %100 bir insan elinin bir sanat işleyen elini yapamıyor.
1: Allah'ın
0: Robotik
1: yarattığıyla bir
0: teknoloji
1: olur mu?
0: yapamıyor. Her
1: Vallahi.
0: şeyi yapıyor bunu yapamıyor. Yani o insanın yürürkenki kasları işte vücuttaki o hareket pratikliğini
1: Evet.
0: bazen robot şeylerini gösteriyorlar da internette
1: Nasıl yürüyor değil mi?
0: yürüyor
1: Yürüyemiyor.
0: ama yürüyemiyor tam. Yani şekli bozuk
1: Böyle
0: yürüyor.
1: yavaş
0: Bir
1: yavaş
0: insan
1: yürüyor.
0: gibi
1: Sonra
0: mükemmel
1: bir
0: yürüyemiyor.
1: pat diye
0: Pat
1: düşüyor
0: diye
1: bir anda
0: düşüyor evet.
1: mesela.
0: Duvara tosluyor.
1: Duvara tosluyor.

0: Hani bu kadar hani teknoloji gelişmişti, bu nasıl robot? Daha dimdik yürüyemiyor bile.
1: İşte
0: Yani
1: bunları düşünmek lazım.
0: ya.
1: Bunları düşündüğü zaman insan Allah'ın kudretini, gücünü, kendisinin de ne kadar güçsüz ve aciz olduğunu, zayıf olduğunu ve fani olduğunu, bugün var, yarın olmadığını idrak etmiş oluyor.
0: Aslında ne kadar da değerli olduğumuzu
1: Tabii,
0: hocam
1: tabii.
0: anlamamız gerekiyor. Yani düşün, paha biçilemez, hiçbir şeyle ölçülemez bir bedene sahibiz. Allah'ın bize sağlık, şifa,

0: değerliyiz? Ne kadar bambaşka insan gibi başka bir varlık var mı?
1: Yok. Yani insan varlıkların özü. Yani zirve noktası mükellef kılınmış ama. İşte diğer canlılarla bizim farkımız, hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet geçiyor. Bazı insanlar insan haysiyet ve onuruna uygun yaşamayan, Allah'ın yaratma kurallarının dışında bir hayat benimseyip Allah'ın emirlerine dikkate almayan insanlar kıyamet gününde şöyle diyecekmiş. Ya leyteni küntü türaba. Keşke toprak olsaydık. Tefsirde diyor ki neden toprak olsaydık diyecek biliyor musunuz? Çünkü mükellef olmayan canlılar sorumlu değil ya, mükellef değil ya. Bizim gibi namazdan sorumlu değil, oruçtan sorumlu değil, hacdan sorumlu değil, zekattan sorumlu değil. Toprak oluyor. Mesela bir kedi, bir tavuk, öteki alemde gel bakalım oruçları tuttun mu, zekatını verdin mi denmeyecek ona. Toprak olup gidecek. Onu görüyor ya insan. Diyecekmiş ki ya leyteni küntü türaba. Keşke ben de o hayvan aslında toprak olsaydım demek, hayvan
0: Hayvan
1: olsaydım demek.
0: olsaydım. Halbuki insan nasıl daha güzel bir varlık, nasıl daha
1: Tabii.
0: bilinçli bu kurallara, amellere uysa ne kadar
1: Tabii.
0: güzel bir sonuca ulaşacağız. Bunun varlığını bilincine, insan olmanın bilincine de varmak gerekiyor. Kendine ve insanlığa değer vereceksin ki değer göresin ve değerli yaşayasın. İnşallah Allah hepimize güzelliklerle uzun, sağlıklı ömürler nasip etsin.
1: Amin.
0: Şimdi sokak sorularımız var sevgili hocamıza. Bakalım halkımız neler sormuş sokakta? Biz diyelim.
2: Selamun aleyküm hocam. Eşinden habersiz para harcamak dinimizce uygun mudur?
0: Aa, eşinden habersiz para harcamak. Acaba
1: Evet.
0: neden eşine haber vermeden para harcıyor? Muhtemelen biraz cimri bir eş olabilir mi?
1: Şimdi kendi parasıysa Aslı Hanım, hanımefendinin kendi kazandığı gelirinden olan bir paraysa elbette ki harcama özgürlüğü vardır. Ama bu para kendinin değil de eşinin parasıysa eşinin bilgisi dahilinde harcaması çok yerinde olur. Neden? Çünkü adamcağız kendi parasının eksildiğini görür, kaybolduğunu düşünür. Hanımını suçlamaz, gider yanındaki çalışma arkadaşını suçlar.
0: Nasıl yani?
1: Ya parasının eksildiğini görür.
0: Ha.
1: Kadın habersiz harcamış ya.
0: Evet.
1: Cebinden almış mesela bir miktar para. Adam da hanımının aldığını düşünemez. Gider arkadaşını suçlar. Çalışma arkadaşını sorumlu tutar. Benim cebimdeki para eksildi diye.
0: Yani mesela diyelim ki hanım ne yaptı? İşte eşinden para aldı ama çocuğa mesela mama aldı, bezini aldı. Bunlar hani ihtiyaçlar. Şimdi
1: Tabii.
0: bunun için mesela habersiz mi oluyor? Yani her seferinde telefon açıp çocuğa ben mama alacağım, alabilir miyim? Yani eşlikte mesela senin paran benim param demek değil midir hocam biraz da?
1: Şöyle ihtiyaçlar çerçevesinde tabii ki harcayabilir. Bunlarda sıkıntı olmaz. Ama herhalde hanımefendinin sorduğu büyük çaptaki harcamalar. O küçük şeyleri kimse kimseye sormasına, söylemesine gerek yok. Evlilikte uyum ve koordinasyon iyidir. Aslında keşke her şey sorulsa. Yani en azından baştan konuşulsa. İşte bak mesela günlük harcamalarda bana sormana gerek yok. Ne lazımsa al. Paranın yeri şurası. Kart şudur dense çok güzel olur, isabetli olur ama bazıları böyle biraz cimri mi diyelim ya da tutumlu mu diyelim ne diyelim. Her şey bana sorulsun. Benim bilgim dahilinde evde yaprak kımıldamasın mantalitesi varsa yine de bir danışmakta fayda var.
0: Evet.
1: Bunun ayarını eşler kendi arasında belirleyecek ve tutturacak. Güvensizlik oluşmayacak boyutta yapılacak. Mesela bazen dediğiniz gibi adam çok cimri, evin ihtiyaçlarını görmezden geliyorsa ev ihtiyacı kadar hanımın harcama yetkisi verilmiş İslam'a göre.
0: Evet. Eğer bir kişi bunu yapmıyorsa hanımı bu sorumluluğu
1: Tabii.
0: üstlenmek zorunda yoksa
1: Tabii
0: ev
1: ki.
0: geçinilmez.
1: Geçinilmez evet.
0: Peki bir diğer sokak sorumuz var. Alalım bakalım.
3: Ahirette ilk hesaba çekileceğimiz amel nedir?
0: Enteresan bir soru. İlk hesaba çekileceğimiz amel demek yani en
1: Evet.
0: önemli amel.
1: En önemli amel. Şimdi bunu kendi aklımıza göre değil de hadislere göre, ayetlere göre bunu söylememiz lazım. Sevgili Peygamberimiz öbür alemde ilk ibadetler olarak sorulacak amelin namaz olduğunu bize bildiriyor. İnsani ilişkilerde ise ilk sorgulanacak şeyin kan davaları, yani insan öldürmeler olduğu. İlk sorulacak şeyin insan, yani niçin öldürdün? Sebep neydi?

0: diyerek ilk hesabının bunun sorulacağı, ibadet olarak da namazın, namaz ibadetleri konusunda nedir durumun? Hı hı. Çıkart bakalım yani envanteri, ne kadarını kıldın, ne kadarını kılmadın, niye kılmadın, ne derdin vardı, ne işin vardı o vakitte gibi ilk namazın hesabının sorulacağı ifade ediliyor. Ya biz bunu tam anlatamadık, namaz konusunda toplumda aslanım alışmamaktan kaynaklı bir gevşeklik var. Hı hı. Şöyle düşünülüyor namaz konusunda, çok yanlış bir düşünce. Emekli olayım, hayattan elimi eteğimi çekeyim, bir boşa çıkayım. Hı hı. Böyle boşa çıkınca boş vakitlerde kılarım. Vallahi boşa çıkınca, emekli olunca işe girmek istesen seni kimse işe almıyor. Hı hı. Ne diyor? Kardeşim yaşın geçmiş, kusura bakma, bize genç lazım diyor. İbadet yaşlılıkta değil, her zaman lazım. Mükellef diyoruz ya, mükelleflik çağı İslam'a göre akıl bali ile başlıyor. 14-15 yaşında başlıyor. Hı hı. Ama bizim maalesef mükelleflik çağı zihnimizde, yani beynimizde halkımızın, emekli olunca başlıyor.
1: Evet.
0: Yani neden emekli oluncaya kadar, hatta geçenlerde bir genç namaza başlamış. Babası mı annesi mi kızmış. Senin ne işin var namazda, sen genç adamsın. Senin işte şu anda yani namazla uğraşamazsın diyerek çocuğu azarlamış. Bu ne kötü bir şey ya.
1: Evet.
0: Bunu sana kim söyledi? Be teyzem, be amcam. Bu zavallı çocuğu niye vazgeçiriyorsun namazdan? Bırak, çocuk alışmış işte, ne güzel kılıyor.
1: Evet tabii, ne güzel. Onun yani, aslında zihnini daha çok açacak, okulda da daha çok destek verecek. Yani, ne kadar katkı sağladığını bilinmesi lazım namazın.
0: Yani zihnimizdeki bizim, o algıyı evet, aslanım yıkmamız lazım.
1: Evet kesinlikle.
0: Emeklilik herkese de nasip olmuyor. Yani şimdi hepimiz memuruz.
1: Evet.
0: Emeklilik hayalimiz var ama nice arkadaşlarımız, mesela benim çalışma arkadaşım işte bir ay kadar önce, hı hı, şube müdürümüz Serdar Bey, daha 42 yaşında, bir sıkışma oldu kalbinde, hastaneye gitti. Damar tıkanıklığı var, ameliyat yapmamız gerekiyor dediler. Aa. Ameliyata aldılar. Biz de bir ümitlendik yani. Hı hı. Ama maalesef masadan kalkamadı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet, mekanı cennet eylesin, olsun. 42 yaşındaydı.
1: 42 yaşında gencecik adam.
0: Bir sürü planları vardı, hayalleri vardı. Hatta yaz tatili planları vardı. Bize anlatıyordu. Şuraya gideceğim, şurayı görmem gerekiyor. Şurayı henüz gezemedim hocam, buraları gezeceğim diyordu. Hiçbirisini göremeden, edemeden bir anda, hatta arabasını yeni değiştirmişti.
1: İşte. Hocam yani şarkısı bile var. Yarına çıkmaya senedin mi var? Yarına çıkacağımızı kim biliyor? Yarını, yani bugünü sanki yarın yokmuşçasına yaşamak, dolu dolu hayatı anlamlandırarak yaşamak en önemlisi. Allah hepimize sağlıklı uzun ömürler versin. Ve burada gerçekten şifa bekleyen hastalarımız da var bizi seyreden.
0: Evet.
1: Ve, ya da yakınlarınız vardır hastanede olanlar için. Öyle bir şifa niyetine gelecek dua var ki, Hazreti Ali'nin duasını hep birlikte bir dinleyelim. Ruhlarımız ferahlasın, şifa bulsun. Ardından tekrar stüdyomuzda buluşalım.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

0: Evet, bu güzel duanın ardından inşallah gönülleriniz biraz daha ferahlamıştır. İnşallah şifa bulacağınız o günleri göreceksinizdir sevgili seyirciler. Şimdi kısa bir araya gideceğiz ama aradan sonra öyle güzel bir cuma duası gerçekleştirecek ki sevgili Musa Bilgiç hocamız, yeni sezonda büyük cuma duasıyla geri dönüyoruz. Ve güzelliklerle olsun inşallah. Kısa bir ara, aradan sonra hep birlikte toplu duamızı yapacağız. Ve kapılar inşallah bize açılacak. Görüşmek üzere.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
11: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Ya, reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
12: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: Ne istersen ne 11. Obseso. Silver moon,
14: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
17: Otomobil piyasası durgun.
18: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
19: takoman. Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
3: tam bir boş.
2: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
4: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle...

0: zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. OMO, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
6: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
8: Her şeyine baktım. 20 kalori.
6: True Love, tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Big kırtasiye ürünlerinde %35 indirim Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
8: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
11: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
10: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
12: 3, 2, 1...
13: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
14: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
15: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
16: Hayırlı cumalar sevgili seyirciler. Ne mutlu ki bir cuma gününde de kavuştuk. Çok sevgili Musa Bilgiç hocamızla şimdi ne yapacağız? Tabii ki de büyük cuma duamızı gerçekleştireceğiz. Gönüllere şifa, ruhları ferahlandıracak, hangi derdiniz, sıkıntınız varsa onu arındıracak harika bir cuma duasıyla sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Şimdi içinizden bu cuma duası yapılırken hangi niyetiniz varsa lütfen onu da geçirin. Allah inşallah tüm güzel dualarımızı kat be kat kabul etsin. Ve şimdi sözü sevgili Musa Bilgiç hocama bırakıyorum. Buyurun hocam.
17: Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vahhab. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil müttegîn. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi, hamdini sözümüze sertac ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktun, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşveni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Ya Rabbi cumamızı mübarek eyle. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine cümlemize sağlık, afiyet, huzur, ihsan eyle. Ya Rabbi bu vesileyle okunmuş hatimler, yasinler, tebarekeler, salavat-ı şerifler, zikirler, kelime-i tevhidler var. Hepsini de kabul eyle ya Rabbi. Özellikle başta sevgili peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi.
16: Amin.
17: Ya Rabbi aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, bütün şu anda ekranları başında izleyen kardeşlerimizin ana, baba, usul, furu, akrabayı taallukatından ne kadar ahirete göçmüşler varsa hepsinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi.
16: Amin.
17: Onların kabirlerini, bizim de kalplerimizi nuru Kur'an ile pür nur eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapayabilmeyi hepimize nasip ve müessere eyle ya Rabbi.
16: Amin.
17: Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda, mekanlarda görme ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi bir an bile eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli kazançlar, rızıklar nasip eyle. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle. Evlatlarımızı her türlü zararlı kişilerden, akımlardan, düşüncelerden, fesat yuvalarından, zararlı alışkanlıklardan hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi aziz eyle. Ya Rabbi evli olan kardeşlerimize hayırlı ve huzurlu geçimler nasip eyle. Bekar olup evlenmek isteyen, yuva kurmak isteyen tüm kardeşlerimize de hayırlı kısmetler, hayırlı kişiler, hayırlı insanlar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle bu mübarek cuma gününde küçüklü büyüklü hatalarımız, kusurlarımız oluyor. Nefse uymalarımız, şeytana uymalarımız oluyor. Sen bizleri bağışla ya Rabbi, affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizim affedilmedik, bağışlanmadık. Bir tane bile günahımızı, kusurumuzu bırakma ya Rabbi.
16: Amin.
17: Ya Rabbi özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın muhtelif yerlerinde evleri, barkları yıkılmış, bahçeleri bozulmuş, yaşama hakkı tanınmamış mazlum ve mağdur Müslüman kardeşlerimiz var. Onların da yüzlerini güldür ya Rabbi. Zalimleri birbirlerine musallat eyle ya Rabbi. Yeryüzüne sulh, sükun ve barış nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi birbirimizi sevmeyi, birbirimizi saymayı, birbirimizin hakkına, hukukuna son derece riayet etmeyi, saygı duymayı nasip eyle ya Rabbi. Kâffey ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, bilhassa Allah rızası için, El-Fatiha.
16: Amin. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Bu güzel cuma duasından sonra inşallah tüm sevgili seyircilerimizin güzel duaları kabul olsun.
4: Amin.
16: Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle diyorum inşallah. Sevgili seyirciler size güzel bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Pazartesi günü inşallah tekrar görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Enerjimiz yüksek, ne pişireceğim derdi yok. Sakin olun hanımlar, birlikte bugün yine günün menüsünü belirliyoruz. Hafta sonuna şöyle kahvaltıya yakışır birkaç çörek mürek bir şeyler yapacağız. Ama tabii ki bugünkü ana yemekle ekran bambaşka boyuta gelecek ve renklenecek. Şunu söylemek istiyorum, birazdan izleyeceğiniz lezzetler gerçekten muazzam, görseller çok ön planda. Ama efendim cuma günü biliyorsunuz yapılan dualar makbuldür. Hasta yatağında bizi izleyen bütün kıymetli izleyicilerime Rabbimden acil şifalar, dertlere de devalar diliyorum. Ve sonrasında efendim önce neler yapacağız hep birlikte bir izleyelim. Dün neler yaşadım, hepsini fazlasını çok kıymetli sohbetlerle sizlerle paylaşacağım. Dakikalar sonrasında harika dop dolu bir iki saatimiz var. İzleyelim.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Nohudun doyurucu yapısıyla fıstığın çıtır dokusunun kabakla buluştuğu hafif ama lezzet katmanlarıyla zengin bir salata. Nohutlu fıstıklı kabak salata. Bezelye ve havucun renk kattığı pilavın küçük fırın kaplarında üzeri patates püresiyle kaplanarak fırınlandığı hem doyurucu hem ev yemeği sıcaklığı taşıyan özel bir sunum. Gelik pilavı. Tarçınlı cinnamon roll sosuna batırılarak servis edilen muzun doğal tatlılığı ve yumuşacık dokusuyla her lokmada tatlı krizine cevap veren sıcak bir lezzet. Banana bread. Kabağın hafif lezzetinin yoğun domates sosuyla buluştuğu, iç harcının aromasıyla dengelenen ev usulü bir ana yemek. Domates soslu kabak dolma. Terbiyesinin yumuşak içimiyle şehriyenin doyurucu dokusunun buluştuğu limonlu ve ferah bir çorba. Terbiyeli şehriye çorbası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Desen var, dışarıda yağmur çiseliyor, bir tabak çorbanızı içerim desen var, tatlı desen var, tuzlu desen var, ekşi desen var, çene desen var,
2: güzellik desen var,
0: güzellik desen var, endam desen var, boy poz desen var. Allah'ım ya Rabbim.
2: Beni gören 1.90 sancak.
0: Değil miydi?
2: Yok.
0: Yanlış hatırlıyorum o zaman. Yok. 88'den o zaman.
2: Yok yok.
0: Efendim ilk tarifimiz çok farklı hamuruyla, çok farklı yapılışıyla, hemen ben Serpil'den makas isteyeceğim. Bunu makasla böyle tak tak tak tak kesip şekillendireceğim. Çok farklı görseliyle, efsane hamuruyla banana bread yapıyoruz. Ama bildiğiniz banana breadler değil. Bunları kenara kaldırın. Bu tamamen bizim usul efendim. 1,5 su bardağı su, 2 adet olgun muz. Her şeyin işte olgun maklum Serpil'cim.
2: Tabii.
0: Olgunu. 3 yemek
2: dinlenmiş yıllan.
0: 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, yarım su bardağı sıvı yağ, tuz, aldığı kadar un, vanilyalı tereyağı için 100 gram tereyağı, 1 paket vanilya. Kaplamak için ise 1 su bardağı esmer şeker, 2 yemek kaşığı tarçın, muskat. Üzeri için 1,5 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı labne, 1 yemek kaşığı vanilya, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 fisket tuz. Sen seçtin bu etiği bana.
2: Seçtim de biraz küçük almışız olsun ama bir de sanırsın hamur yoğurmuşsun gibi üstün başın kir içinde.
0: Yok değil ya, neresi ki? Ben...
2: Bak yine görüyorum yine. Aa, içine bir özlem kaçtı Nermin. Gel.
0: Hangi ara geldim? Sizin o zaman buralar pis, temizlemiyorsunuz. Öyle.
2: Pisle biz yan yana bile duramayız Nermin.
0: Pisle biz yan yana duramayız.
2: Pis cümlesinin yanından geçemeyiz.
0: Yapacak bir şey yok Serpil.
2: Ben bu arada tereyağımı
0: eriteyim. Efendim ellerimi yıkıyorum. Tamam mı?
2: Ben de tereyağımı eriteyim.
0: Çok kıymetli bir tarif geliyor. Bu arada tarifimi yaparken dünden bahsedeceğim. Dünü herhalde kaç saat yaşadık bilmiyorum ben. Her yere.
2: 24 saati biz yaklaşık 24...
0: 3 gün.
2: 30'a yakın yaşadık. 30
0: gerçekten
2: saati.
0: Gerçekten öyle yaşadık. Eve gittiğimde artık böyle ne derler, pestilim gitmiş vaziyetteydi.
2: Şimdi Nermin'im, sen nefis bir muzlu hamur yoğur.
0: Aynen. Şimdi efendim, bu hamurun özelliğinde ılık suyla şekeri birazcık mayalandıracağım. Fakat orada bakarsanız iki tane olgun muzu çatalla biz güzelce ezdik. Evet. Bu hamurda önemli olan olgun muzu kullanabiliyor olmanız. Biliyorsunuz ki ne olursa olsun alıyoruz, dolapta kalıyor, kenarda kalıyor, yenmiyor, elimiz gitmiyor, iştahımız kaçıyor. Peki ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Her zaman söylediğim bir şey var. Sıfır atık efendim. Mutfağımızda, evimizde giyebileceklerimizi giyiyoruz, giymediklerimizi kenara ayırıyoruz. Yiyebileceklerimizi yiyoruz, yemediklerimizi kenara ayırıyoruz, hayvanlara veriyoruz. Ama asla ve asla gidip çöp konteynerinin kenarına asmıyoruz. Benim en korktuğum şey ekmeklerin ziyan olması, ekmeklerin çöpe gitmesi ve o konteynerların önünde gördüğümüz ekmek görüntüleri.
2: Oraya da koyup günah çıkarıyor.
0: Aynen öyle.
2: Oraya.
0: Ve vallahi meyve sebze. İnsanoğlu gözümüzü aç, gidiyoruz onu da alıyoruz, onu da alıyoruz. Hepsinden yemek istiyoruz. Ama bakın bu tarifte elinizde kalmış muzu değerlendirme imkanı. İki tane, üç tane de koyabilirsiniz. Tadı daha da yoğunlaşır, güzel olur. Sıfır atık içinde güzel bir

0: tarif. Ezdiğimiz muzu şöyle koyuyoruz. Şimdi banana bread deyince biliyorsun herkesin aklına böyle kek geliyor,
1: tabii,
0: ekmek geliyor.
1: İlk bakışta. Kesinlikle.
0: İlk bakışta herkes bunu istiyor. Bu biraz daha focaccia'ya benzeyen hamuruyla İtalyan ekmeği dediğimiz efsane bir hamura sahip. Ve yeni gastronomide biliyorsunuz yepyeni terimler var ve bakıldığında böyle meyveli ekmeklerin çok ön plana çıktığını da görüyoruz ki gastronomide yakından biliyorsunuz ilgileniyoruz bu tarz her şeyle bizler ve sizlerle de paylaşıyoruz ekranda. Şöyle bakın koyuyorum.
1: Tut kaşığı. Hadi.
0: Unu ekledim. Üzerine bu aşamada tuzu veriyorum. Maya ile vermiyorum ki mayamı söndürmesin. Ve vanilyayı çok sever bu tarz meyveli tarifler. Ve biliyorsunuz yıllardır aslında üzümlü ekmekten tutun işte şeftaliye kadar birçok meyveyi hamur işlerinde kullanarak lezzetlendirdik. Biz de artık Serpil'le açık ve net söyleyeyim ne yapacağımızı şaşırdık yani gerçekten söylüyorum. Sizlerin de zaten bizlerde en çok sevdiğiniz bu farklı tarifleri ekran başına getiriyor olmak. Dün çok kıymetli hanımefendinin teşrifleriyle çok kıymetli Emine Erdoğan buradan selamlarımı gönderiyorum. Öyle naif, öyle güzel bir insan ki
1: kesinlikle.
0: Rabbim yolunu her daim açık etsin.
1: Amin.
0: Dün aramızda bir diyalog oldum. Size de çok selamları var Serpil'cim. O kadar
1: olsun.
0: Mı yani yükseldikçe mütevazileşen bir insan buradan tekrardan
1: o
0: sevgilerimi gönderiyorum. Nermin Hanım diyor 11'e geçti saatiniz diyor ama orada da izliyorum diyor. Var olun efendim. Bizler için çok kıymetlisiniz.
1: Allah sağlık versin.
0: Ve devlet büyüklerimizden yani First Lady'mizden böyle bir dönüş almak bizleri ayrı da mutlu ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Biliyorsunuz ki daha önce de paylaşıyoruz. Demek ki o kadar güzel bir iş yapıyoruz ki hem sizleri darlamıyoruz ekran başında kıymetli bilgilerimizle hem de devlet büyüklerimiz de bu güzel dönüşleri bize sunuyor. İyi ki varsınız efendim. Bir sofrada miras efendim dün konumuzdu. Anadolu mutfağı, Türk mutfağı haftasını kutladık efendim. Ve o kadar güzeldi ki sadece mutfak değildi aslında yemek olayı değildi. Bütün kültürümüzün halk oyunlarından tutun ekip olarak bütün kültürümüzü yansıtan bir kutlamaydı. Anadolu'nun o bereketli topraklarını, geleneksel tariflerinin sıcaklığı ve bereketi simgeleyen her şey dünkü kutlamada vardı. İyi ki varsınız efendim. İyi ki ülkemize bu kadar güzel yenilikler getiriyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Bunu da söylemeden geçemedim Serpil ama çok biliyor musun yani mütevazi.
1: O konuda ben hep söylüyorum ya.
0: Bir tane yani.
1: Ben kendisiyle ilk tanıştığımda çok fark etmiştim onu.
0: Bir tane vallahi. First Lady'miz bir tane.
1: Çok naif.
0: Hiç kimse de burada hani demesin ki Nermin Öztürk böyle söylüyor. Gerçekten beni çok iyi biliyorsunuz ve destekliyorsunuz. Ben bunun farkındayım. Hem izlenmelerimizden hem de bizimle olmanızdan. Samimiyetle söylüyorum. İnşallah tanışma imkanımız olur. Çok tatlı bir hanımefendi. Efendim şöyle hamurumu güzelce yoğuruyorum. Bakın içinde muz olan bir hamur olduğu için rengi böyle bir tık daha karamele yakın bir hamur. Elimi niye koymuyorum şu an? Elimi koymamamın nedeni şu an elime yapışmasın. Birazdan elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bir de biliyorsun Serpil yani bizim kültürümüz hamurla haşır neşir olan bir kültür.
1: Ama biz
0: her yerde var.
1: Bulduk ya.
0: Dün konuşmasında dedi hakikaten. Çerkez böreği, işte mantımız, boşnak mantımız, her şeyimizle birbirimize kenetlenmişiz yani. O kadar güzel bir konuşma
1: evet.
0: Yaptı ki hanımefendi sahnede. Yani böyle düşündün mü her yöreden, her yerden birlik olmuş bir milletiz.
1: Ama biz zaten Mermin çok böyle mix olmuş bir kültürüz ya.
0: Aynen
1: o
0: öyle.
1: O konuda ben çok mutluyum. İyi ki de öyleyiz.
0: Şeyi izledin mi? Video düştü karşıma. Çok kıymetli Tayyip Erdoğan'a soruyorlar. Bayramda ne yapacaksınız? Bilmiyorum diyor. Şu an bir fikrim yok. Hanıma sormam lazım diyor. Burada da efendim hanımcılık kazanıyor yine. O videoyu da izlediğimde o kadar mutlu oldum ki beğendim ki. Ne kadar güzel işte. Hanıma saygı, hanıma her zaman özveri.
1: Ama bu konularda da biliyorsun işin...
0: Hanıma sormam lazım diyor.
1: Sorması lazım.
0: Şu an diyor bir fikrimiz yok diyor. Selam olsun.
1: Programı yapan kişi evin hanımı. First Lady de olsa evin hanımefendisi.
0: Her yerde hanım.
1: Nermin, sen bu arada sohbet ederken ben burada hamurumuzu banyo yaptırmak için tereyağını belirttim ya. İçine vanilyasını da koydum bir paket.
0: Tamam.
1: Bakın böyle karıştırdım.
0: Onu bir anlatalım o zaman. Tereyağı

0: Erittin.
1: İçine nane hamurlarını banyo yapacağız birazdan. Erittim bu tereyağı. İçine bir paket vanilyasını koydum. Karıştırdım. Bizi bekliyor. Ben tamam. Burada yine boş kalmayayım. Burada esmer şekeri esmer falan şekerim
0: vardı. Vanilyamız vardı.
1: Esmer şeker, tarçın, vanilya, tarçın.
0: Harmanlıyoruz. Bir de buraya muskat rendesi.
1: Azıcık da muskat rendeleyeceğim içine.
0: Neden muskat koyuyoruz? Biliyorsunuz ki muskatın dinlendirici özelliği var. Midyeyi rahatlatıcı özelliği var. Özellikle hamur işlerinde tarçınla da bir araya geldiğinde de mayalı hamurlarda midenizi inanılmaz rahatlatıyor. O yüzden ne diyoruz efendim? Nermin'in Enfes Mutfağı hem pratik, hem sağlıklı, hem de ayrıyetten çok özenli.
1: Bir de Nermin, muskat da bir nevi aroma verici bir baharat ya. Tıpkı diğer baharatlardaki gibi bunu da tadında kullanırsak fazla inanılmaz değil. Faydalı, inanılmaz lezzetli.
0: Bir de onun fazla yoğunu var, yoğun bir aroması var. Çok fazla koymamanız lazım.
1: Diyor mu mesela beşamel yakışıyor? Bir iki rendelemek yeter. Da, aynen tatlıya öyle. Da geliyor.
0: Bir iki rende atarsanız... Bu arada bunu... Faydasını ve aromasını alırsınız. Bu arada onları da hemen hazırlayacağız. Onda şey. Kaymağım var. Pudra şekerimiz var. Peynirimiz var. Pudra şekerimiz var. Ve tereyağımız. Üzerine de çok hafif tuzumuz var. Onların hepsini böyle güzelce harmanlıyoruz. Onu en son piştikten sonra böyle.
1: Üzerine böyle sıcak kısıracak. Sıcak süreceğiz ki erisin diye. Nermin, bu da ilk bakışta şey gibi olmuyor mu hamura? Sanki böyle kırıntı bisküviye bulamışsın gibi.
0: Esmer şeker, evet.
1: Değil mi?
0: Aynen, onun bir görüntüsünü verecek ama şu çok güzel olacak. İsmini söyleyemem,
1: hani o birazcık evet, pahalı evet. Var ya. O.
0: Aynen gibi, öyle. Şöyle bakın, şey içinde söylesene, muz sana parçaları kaldı. Şöyle içinde muz parçacıklarıyla güzel bir hamur oldu. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız hamur kendi kalitesini o kadar güzel size sunar. Ve hamuru beslerken çok hafif unla beslemeniz lazım. Çok fazla verdiğinizde katılaşır. Mayalı hamurların katı olması maya kokusunu arttırır ve yoğunlaştırır ki bunu da görmek istemiyoruz tabii ki.
1: Şimdi ben bunu sadece Nermin zeminine, şöyle. Alt kısmına kağıt koyacağım. Tamam. Duvarlarının yapışması benim için çok şey değil.
0: Şöyle görüyorsunuz, hamuru açtım. Aldım ve buraya çıkardım. Bunları da buradan alıyorum. Hamur parçaları içinde. Aynı şekilde onun içinde de hamur parçaları var. O yakından görüyorsunuz ya, o siyahlıklar falan sizi rahatsız etmesin.
1: Evet, muz kırıntıları.
0: O bizim muzumuzun kırıntıları. Çünkü hamuru yaklaşık yarım saat öncesinden mayalamak gerekiyordu. Biz de mayaladık. Şimdi size çok güzel bir teknikle şekillendirmesini göstereceğim. Çat çat.
1: Kek olan bir tarif aslında bu. Değil mi Nermin?
0: Çok orijinal, çok şık bir tarifle. Şimdi daha yayındayız efendim. Geldim. Şöyle ikinci tarifimizde aslında restoranlarda çok yediğiniz ve çok meşhur olan gelik pilavını hazırlayacağız. Bu tarifi de ben ekranlarda çok görmüyorum açıkçası. Hani şeflerimizin yapmış olduğu programlarda da çok bilmiyorum, denk gelmiyor. Hani bizler böyle birazcık farklılıkla geliyoruz sizlere. O yüzden bence kaçırmamanız gereken güzel menülerle geldik bugün gene.
1: Efendim hoş geldin.
0: Siyah giyime toz olur olmuşum resmen.
1: Ben şimdi sen keseceksin ya, banyosunu o tarafa
0: alayım. Bir tanesini göstereyim, sonra sana vereceğim.
1: Dur, şuraya gidiyorum.
0: Şimdi bunu böyle kesiyorum. Bakın.
1: Büyük tepsiye mi alsaydım sence?
0: Yok, bence bu tam olacak.
1: Hamurum fazla gibi hissettim.
0: Şimdi bunu böyle aldık bak, kestiğim gibi. Şimdi Serpil'e de bırakacağım. İçine. Şöyle bir yağlıyorum.
1: Bunu ben alayım, sen at içine rahat rahat.
0: Tamam mı? Buradan yağladıktan sonra bakın hiç şekillendirmeden şöyle tarçın, sumak, ondan sonra esmer şekerin olduğu yere koyuyorum. Böyle ortadan başlıyorum. Bunu aynı şekilde buraya atıyorum. Görüyorsunuz. Sonra buraya getiriyorum. Orijinalliğine bakar mısınız tarifimi?
1: Ben sana bir şey göstermek istiyorum. Bu mu o mu?
0: Bence bir tık büyüğü olsa daha güzel kabarır.
1: Değil mi bu? O zaman buna geliyorum ben Nermin.
0: Ona çekebilirsin. Çünkü çekeceğim. Hamur kabaran bir şey. Orayı sana bırakacağım zaten. Gösterdim izleyicime.
1: Aa, tam oldu bak altına.
0: Ondan sonra yani hamurunuzun bak böyle. Haydi bismillah.
1: Şimdi
0: bak. Gelişi güzel.
1: Şunu da alayım.

0: Bol yağda haşır neşir oluyor bunlar.
1: Bir ılık ılık tereyağına bandırıyoruz. Banyo yapıyorlar
0: Bakar
1: resmen.
0: mısınız hamurumun ışıl ışıl oluşuna? İçinde asla selülit görüntüsü yok. Pürüzsüz bir hamur. Az önce söylediğim gibi hamuru yoğururken en önemli kısım şekillendirmek.
1: Lütfen bu
0: Güzelce
1: tepsideki
0: yoğurun.
1: şeklinde de takılmayın. Nermin gibi böyle hemen
0: Gelişi güzel
1: atıp atıp.
0: atabiliyorsunuz. Şöyle. Bir de çok
1: Ödüler mi
0: basit yani.
1: sanki?
0: Şöyle. Ben bunu mesela bir çayımın, bir kahvemin yanında isterim yani. Çok lezzetli, tatlı niyetine de
1: Kahveyle de çok güzel
0: tüketebileceğiniz.
1: olur Nermin'im.
0: Gerçekten hoş, o aromaları da içinde var. Safır şeyi, rendesi.
1: Muskat.
0: Muskatın o ayçiçeği aroması falan. Evet, böyle
1: Böyle.
0: gelişi güzel parçalar yaptıktan sonra ben böyle hepsini Serpil'e veriyorum. O da buna bulasın, direkt yerleştirsin. Al bakalım.
1: Biraz sen süzüp bir şey yap. Ben alırım. Bu sefer şeyim hep ıslatacak ya. Yapışamayacak.
0: Bakın şöyle inanılmaz bir şey ya, var ya. Hem de çok pratik. Bak hamuru da yoğurduk. Şeyi de yaptık, siz söyleyin. İçini de hazırladık. Her şeyini de hazırladık. Kaç dakikada yapmış oluyoruz? Herhalde 15 dakika falan, 4 dakika konuşma olsa 15 dakikada hamuru hazırladık yani.
1: Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu arada Nermin, bunun
0: Zorlanmayacağınız bir
1: tadına
0: tarif.
1: aşık olacaksınız. O içindeki muzlar, vanilyalar. Yani var
0: Şöyle.
1: ya, öf öf.
0: Aroma da yiyince biz efendim yani, aroma ve
1: Ya bir şey
0: lezzet.
1: yapıyorsak biz, ben açık söyleyeyim
0: Şöyle.
1: sana, çok lezzetli olsundan yanayım.
0: Şöyle bir anket yapalım mı? Ben çok merak ettim. Daha önce bu şekilde denediniz mi bu hamur
1: Banana
0: işini, banana bread'i? Yani genelde biliyorsunuz ki keklerde oluyor bu, muzlu tariflerde falan. Ama hamur içinde bu şekilde önce tereyağına, sonra böyle esmer şekerli karışım içerisine batırıp üstüne de peynirli, güzelce pudra şekerli karışımla taçlandırdınız mı? Birazdan efendim hem sizden de görmek istiyorum ankette.
1: kaç tanen kaldı?
0: Bitti.
1: Şimdi boşluğum.
0: Şimdi ben size bir şey daha anlatacağım. Burada göreceksiniz ki tepsinin tamamı dolacak. O yüzden bir tık bol ve rahat bir alan açarsanız hamur işinize çok
1: Ay.
0: daha rahat pişecektir. İçini çeke çeke. Şöyle.
1: Buradaki pudra şekerimle şuraya sen gir. O parça büyük. Sanki seni şuraya
0: Ah, giydikçe
1: almalıyım.
0: de.
1: Bence hiç elle onu reklam arasında silkeleriz. Ne diyorsun? Bence gayet iyi oldu ha?
0: Bence de oldu.
1: O zaman ben
0: Ben onu alıyorum.
1: parmakladım ve sana verdim Nermin'im. Ah.
0: Bunu şimdi buradaki tereyağını da burada kullanırım. Dursun. Şöyle sadece focaccia ekmeğindeki gibi şöyle üstüne ufak dokunuşlar yapıyoruz ki kabarırken daha rahat ve daha güzel kabarabilsin. Sonrasında önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına veriyoruz. Nar gibi kızaracak kıymetli izleyicilerim. Evet, şöyle getirdim. Hay maşallah. Allah hoş gözüküyor. 180-190 arası vereyim ki bir mayalanma da olsun. Şimdi efendim günün ikinci tarifiyle devam edeceğiz. Gelik pilavı hazırlayacağız. Bu gelik pilavının da biliyorsunuz ki çok farklı bir pişirme tekniği olacak. Bir de üstünde patates püresiyle fırına gidecek. Hani pilav zaten pilav diyorsunuz. Ne alaka diyorsunuz eminim ama şunu söylemek gerekirse çok alaka, o patates
1: Yok, hiç
0: püresiyle
1: çıkmıyor onunla.
0: bambaşka bir yumuşamaya geçecek.
1: Ben bir denedim, olmadı.
0: Şöyle buraları bir temizleyelim. Sonrasında efendim gelik pilavımızın malzemeleri geliyor. Ve sizler için en güzel, en şık sofrayı hazırlamaya devam ediyoruz. Ekranı yeni açan izleyicilerimiz, yemek takımımız vardı, baharat takımımız vardı. Burada biliyorsunuz, şöyle göstermek istiyorum. Çok kullanışlı, içine ne istiyorsan koy, asla hava almıyor. Burada da görmüş olduğunuz üzere rende setimiz var. Ben bu rende setini çok seviyorum. Hamur bile çırpabiliyorsunuz. çevreyi kirletmeden, hiçbir şekilde sıkıntıya girmeden. O yüzden yorum yapmaya ve bizimle olmaya devam edin efendim. Bakalım bugün sizlere nasıl bir sofra çıkaracağız saatler sonrasında. Bir de farkındaysanız biz yemek programı olarak, canlı yayında yapan yemek programı olarak çok uzun bir yayın saatimiz var. Yani 11'de başlıyoruz, saat 1'de bitiriyoruz. 2 saat dop dolu. Sizler çok istediniz. Bizler de bu 2 saat dop dolu bir yayını yapıyoruz. Az mı geldi gene gözüne?
1: Yok, hiç az gelmedi vallahi. Aksine şu tepsiyi taşırken
0: diyorsun, anladım. Gelik pilavı yapıyoruz efendim. 2 su bardağı pirinç. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı mister gibi tereyağımız, 1 adet soğanımız, 1 adet havucumuz ve 10-12 adet mantar, yarım su bardağı kadar bezelyemiz var. Bezelye rengi inanılmaz güzel yapıyor. Tavuk suyu, tuz, akbiber, yeni bahar, tarçın, yarım demet dereotu, sadece pilava girecek kısım.
1: Evet, yeni orası. Bahar, akbiber, tuz dedin.
0: Evet, orası. Patates püresinde patatesimiz var 4-5 adet. 1 çay bardağı süt, 3 yemek kaşığı tereyağı, tuz, akbiber, yarım su bardağı kaşar peyniri rendesiyle de yemeğimizi taşlandıracağız. Pişirme tekniği çok farklı. Şimdi patates püresiyle bir mi pişecek? Bakacağız efendim dakikalar sonrasında sunumda.
1: Bizde kalsın.
0: Diyeceksiniz ki ne alaka yani şimdi patatesin yanına patates
1: pilavın yanına. Al tencere
0: istedin sen. Buldun mu?
1: Şunlar da pişiriver diyorum. Ne diyorsun?
0: Çok güzel olmuş.
1: Olur mu? Sağ. Olmuş. Tamam, bunu da yapalım.
0: Beğendim. Ben bu pilavı böyle serpil en sonda dedim ki tencerelerde yapalım. Pişirdikten sonra büyük tencerede.
1: Demeseydik.
0: Niye? Ne oldu ki?
1: Yok yok, ondan değil. Sana tencere. Pilavımızı pişir kuzu.
0: Alayım. Ha. O zaman normal pilav tenceresi. Şey bu, siyah ya, hep böyle parmak izi oluyor. Böyle bir parlatayım efendim. Temiz yoksa bir şeyimiz yok. Getirdin gün en çok sevdiğin tencerelerini.
1: Ya ben yeniyi seviyorum. Bir de yapışmıyor mapışmıyor ya. Vallahi
0: böyle,
1: keyif olur.
0: Böyle işte.
1: Benim evet bir yeni enerjim var.
0: Var var. Her şeyi yeni istiyor abi.
1: Yani seviyorum. Allah Allah, ne yapayım.
0: Seviyorum diyorsun.
1: Evet seviyorum. Nermin, ne yapayım.
0: Şöyle soğanımı ilk başta bir doğrayayım.
1: Ben tereyağını atayım mı senin sıvı yağınla? İster misin?
0: Yanmasın dedim. Yağını koyalım. Birazdan tereyağını ekleriz. Şöyle bakın. Güzelce incecik doğruyorum. Bu arada akşam da kınaya yetiştik o koşturmadan, o hengame içindeyken. İnanın o kadar zor bir gündü ki, ama kınada da çok keyif aldık. Çok kıymetli Ahmet Bey'in oğlunun kınasındaydık. Nasıldı kına?
1: Gayet keyifli ve güzeldi. Zor da olsa gitmeyi başardık.
0: Çok trafik vardı değil mi ya?
1: Akşam. Biliyorum 1 saat 12 dakika.
0: Dün neler yaşadık, neler yani gerçekten. Nereye yetişeceğimizi şaşırdık. Bizim için kıymetli olunca tabii ki yetişiyoruz. Biz de şey yaptık Serpil'le. Oraya Serpil geçti. Ben de hanımefendinin davetinden doğru geçtim. Alo ve harala gürele akşamı ettik. Eve gidince de hemen uyuyamadım yorgunluktan. Sen de uyuyamadın bence.
1: Bir süre evet.
0: Çünkü gördüm attıklarımı, gördüm falan. Dedim bu da uyumuyor bence.
1: Bir süre evet, hemen koridorda başladım ayağımdakileri, üstümdekileri, başımdakileri atmaya.
0: Böyle. Sen hiç topuklu ayakkabı şey zor geliyor sana.
1: Zorda kalmazsam taşımak. Giymem.
0: Sen onları taşımak zor geliyor.
1: Gerek yok çünkü benim konforumu benim elimden alıyor Nermin.
0: Niye çok şıktın? Şıkır şıkırdın.
1: Şık olabilir evet okey ama rahat ve konfor benim için bir tık daha galiba önde.
0: Diyorsun.
1: Evet çünkü fokuslanamıyorum hiçbir şey. Bir arasak Mehmet'i, Mehmet'e sorsak.
0: Şöyle güzelce yapamadılar. Zaten ekmeğe gidiyoruz biz işe yaparız.
1: Bence artık. De.
0: Efendim. Yani. Şöyle güzelce soğanı bir tık kavuracağız.
1: Ben sana şimdi havucu da yetiştireceğim.
0: Olacak şekilde. O aromasının kendisini salmasını istiyorum. O şekerli tadı var ya soğanın. Karamelize ettikçe ortaya çıkan. Onu böyle birazcık lezzetlendirmek istiyoruz. Çok güzel bir pilav yapıyoruz. Yılların ve bugüne hala restoranlarda yediğiniz görseliyle ön planda olan bir. Alayım mı?
1: Havucu vereceğim, havucu. Havuç.
0: O zaman önce onu yapayım ben. Ver ver bana.
1: Yok yok.
0: Rende ben yapayım
1: yok,
0: ben.
1: Yok rende yapmayayım ya.
0: Onu çok küçük doğramak lazım o zaman.
1: Yok yapacağım.
0: Aynen.

0: Burada söylemeyeyim.
1: Oldu mu ama?
0: Yani evet. Değil sen mi? Fen dersinde bak görünce işte, istememiş.
1: Böyle oluyor işte.
0: Çünkü gelip bana bir gün şey demişti, öyle anlatmıştı.
1: Nasıl etkileniyorlar değil mi?
0: E tabii yani, ama işte ne diyeyim?
1: Anlatmamak lazım çocuklara çok fazla. Sonra akıllarında kalıyor. Mantar var içinde. Ben yemem yapıyorum Melike hafta. Sonra çok güzel bir şey yaptım. Niye mantar koydun?
0: Halbuki mantar çok keyifli demiş.
1: Ve biliyor musun
0: size?
1: Yediğinde bir kere biz kokoreç yapmıştık ve onu ben yedirmiştim. O zaman anlamamıştı bile yani. Ya ön yargılar işte bazen. Efendim şöyle gördünüz. Tuzumu da ekledim. Soğanımı daha hızlı karamelize etmek adına birazdan da havucum içerisine geliyor. Tereyağısını ekledim. Güzel bir pilav yapacağız. Bu pilavın yanına da güzel bir püre yapacağız. En sonda da bir fırınlamamız olacak. Dünkü yanık domatesli pilavımızı birçok kişi yapıyormuş biliyor musun?
0: Yanığı mı? Nermin,
1: evet, Nermin ben de yapıyorum, ben de deniyorum, çok severim falan.
0: Şöyle
1: falan.
0: Ben de yaparım ama Ayhan onun acılısını sever ama yanığını yapmadık, hiç yalan söyleyeyim canım.
1: Ya biz de çok yakmamıştık, tam böyle kararında güzeldi.
0: Evet, tabii adı yanık zaten canım. Bizimki de gayet keyifli yanmıştı yani, tutmuştu.
1: Ters çevirdiğimizde böyle pasta gibi çıkıverdi.
0: Geleyim mi?
1: Ben seni bekliyorum.
0: Açsan altını. Şimdi şey de gelecek, sulanacak.
1: Şöyle havucu güzelce pişireceğim birazcık. Bu havucu da biliyorsunuz içindeki şekeri kavurdukça ortaya çıkıyor. Bu da çok güzel oluyor. O yüzden şöyle bir
0: canım kardeşim, hoş geldin.
1: Kavurma yapıyoruz. Mis gibi bu havuçla soğanı önden şimdi, bir tık kavuracağım.
0: Bu da hazırlanmış.
1: Mantarı üstüne ekleyeceğim. Aslında çok renkli bir pilav olacak. Bir yandan da ben püresini yapacağım. Dönüşte aynen, dönüşte sizi sunumla buluştururuz. Çünkü gidiyoruz reklama. Şöyle. Dönüşte tencerelerinizin içine alıp yetiştiremeyiz diye düşünüyorum şu an.
0: Ha?
1: Yetiştiremeyiz herhalde, bu fırına gidemez. Dönüşte göndereceğiz.
0: Aa, şu an yetişmez.
1: Yok, olmaz.
0: Ben şu an
1: içini falan yapacağız, bu pişecek.
0: Küre için
1: pilav pişmeden olmaz yani, pilavı pişirmek gerekiyor. Pürede de tereyağını alacağız. İsterseniz biraz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz ama zaten biz çok fazla bekletmeyeceğiz. Sadece her zaman yapmış olduğumuz o bizim pratik bir püremiz var ya, onu yapacağız yani. Çok rahatlıkla yapabileceğiniz tereyağı, süt ve kaşar peyniri. Şuradan. Akbiber kullanmamızın nedeni de püre böyle daha beyaz, daha ışıl ışıl olsun, şeffaf olsun. Karabiberiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. O mu bozuldu acaba?
0: Bilmiyorum valla.
1: Şansımıza.
0: Oh.
1: Şöyle. Hor kullanıyoruz bazen.
0: Bazen bizim ocaklarımız
1: bazen
0: şey oluyor biliyor musun? Ne
1: hor
0: derler?
1: Kullanıyoruz hor.
0: Ve o da var da bir sağır oluyor. Şimdi efendim, ben buraları bir toparlayayım.
1: Şöyle mantarı da ekledim. Bakar mısınız? O kadar güzel bir renk cümbüşü şu an. Şöyle içerisine bezelyemi de bırakıyorum. Tuzunu eklemiştim zaten. Akbiberi ve tarçınını veriyorum. Bu tarz pilavlarda fark edersiniz, restoranlarda da pişenlerde, böyle şık restoranlarda hep tarçın falan oluyor bu tarz pilavların içerisinde.
0: Hem sen o sever misin?
1: Dengeliyor. Her bir yerde şey sevmem. Her yerde sevmem ama böyle yeni böyle bahar pilavları gibi olanları da severim.
0: Ben de yemekte tarçından çok hoşlanmıyorum.
1: Çok hoşlanmıyorum, yalan yok.
0: Ama yani aynen neredeyse öyle sevmiyorum desem yeri.
1: Dün mesela
0: yeni bahara okeyim.
1: Çok güzel bir karşılıklı içecek geldi. Hanımefendinin teşrifleriyle katılmış olduğumuz Türk Mutfağı Haftası'nda. Kayısının şerbeti yapmışlar. Masada herkes onu konuştu ama ben onu anladım hemen. Bir baharat var, bir baharat var dedim. Hanımefendi dedim, baharat tarçın ve karanfil var. Hayır, daha yoğun bir şey var. Daha yoğun bir şey olsa dedim, bu kadar şeffaf olmazdı. Kayısının rengi o kadar güzel ki. Bir de bazen o kayısının kendi aroması oluyor ya. Onun da lezzeti vardı. Çok güzel bir şerbetti gerçekten. Böyle küçük bardaklarda ikram ettiler fazla yoğurmasın diye. Mesela orada beğendim. Her yerde beğenmem ki, ben şerbette içemem çok yani.
0: Yok bak, şerbetlerde
1: sen
0: falan okeyim. Okeyim. Hiç sıkıntı değil. Ama böyle yemeklerimde çok hoşlanıyor muyum dersen?
1: Yok, ben de sevmem.
0: Diyorum ya, yeni bahar okey. Karanfil ya da işte tek başına pardon,
1: tarçın. Eskiden karanfili bile çok şey yapmazdım ama.
0: Yok.

0: tatlı tatlı
1: İçecek
0: alırım yani.
1: İçecekte bayılırım hele.
0: Yo yo, yemeğin içinde. Çok şey yapamam yani. Efendim bakın, sebzelerimiz güzelce kavruldu, lezzetlendi. Bir yandan da pirinç pilavımızı şöyle
1: acaba?
0: Güzelce koyduk ve harmanlıyoruz. Pirinç ekledikten sonra çok hoyrat karıştırma yapmıyoruz ki pirincimiz içerisinde kırılmasın. Şöyle bütün lezzetleri birbirine geçiriyorum.
1: O yüzden.
0: Ve tavuk suyumuz var. Tavuk suyumuzu Nami, üstüne ilave edeceğim.
1: Ben de diyorum Nermin
0: çok sıcak geldi, o yüzden kıstım. Ha. İnanılmaz sıcak.
1: Tuz ve akbiberini ekleyeyim ben buraya.
0: Bu normal her gün yaptığımız bir patates püresi ama bunun asıl finali muazzam. Yani dönüşte göreceğiniz görsel zaten bambaşka boyuta taşıyacak. Bunu biz hep sütle yapıyoruz ama krema da koyabilirsiniz. O da çok yakışıyor.
1: Ama buradaki aromasını bastırmasın
0: bakar
1: diye.
0: Bakar mısınız? Of.
1: Bunun karakterini çok değiştirmek istemiyoruz.
0: Allah Allah, nasıl bir pilav oldu bu, gelik pilavı. Harika.
1: Bu arada Nermin, zamanında neredeyse Michelin yıldızlı restoran pilavı gibi düşün. Öyle bir pilavdı.
0: Bu tarz pilavlar hep ön planda zaten. Çok. Özellikle o dediğim gibi gittiğimiz farklı restoranlarda, yani her yerde tabii ki göremezsiniz. Hem malzemesinden ötürü hem de tabii ki yapımını herkes kabul etmez hani. Bakar mısınız?
1: Şimdi ben aslında çok ocağımı kapatıyorum çünkü bu reklam arasında dinlenirken.
0: Şöyle kaşarını üstüne koyacağız. Yaptı, Allah razı olsun.
1: Acaba?
0: Adamsın ya, kralsın sen ya.
1: Allah çocuk çok ama çocuk.
0: Kralsın valla, kralsın. Evet, buradan bir takviye geldi. Efil efil, Allah'ım dedim.
1: Allah,
0: Peygamber Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın rüzgarı mı çıktı dedim. Şuradan dedim.
1: Sağ olsun Yunus destekleyince çıktı vallahi.
0: Yunus kuyudan çıktı geldi, bizim şeyimizi yaptı. Havalandırmamız iyi oldu. Efendim, şöyle söyleyeyim size. Şimdi, o ne oldu acaba, hiç bakmadık. Allah'ım, bakmalısın Serpil.
1: Ben onu gözüm ucuyla gördüm.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl böyle bulut bulut bir görseli var. Malum efendim, pilavımız pişiyor. Püremizi hazırladık ama bunun bir fırın yolculuğu olacak. Yani püre ile pilavın buluştuğu bir an olacak.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
5: Ebebekle büyürler.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: Ne istersen ne 11.
9: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemeli. Vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin bir yavrum.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
11: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju

0: bizde. Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Vay vay vay vay
9: vay vay Domino's'u. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.
10: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
11: Kere 6.
12: 54.
11: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
12: Dik.
11: Bıç bıç kokur.
12: Zehir gibi.
11: Aksesli olalım.

0: çift para. Akses 25 yaşında.
1: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine...

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
0: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Yeni etilli falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği etilli faliften.
11: 3, 2, 1.
12: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
13: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of, alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh, alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
14: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
15: Allah'ım. Ay, kız kolum kırıldı, kaldır. Ay, oh. Ay, ikaretmez. Ay. Yüzüne vurdum. Ay, kadının suratına vurdum, bak. Acıttın mı çok?
16: Yok, senin kolun acıdı mı? Nazara geldi.
15: Tüp bitti.
16: Niye bakmıyorsun hocam, tüp bitti.
15: Ay, tüp.
16: Dur, yuvarlanma, tutuyor.
15: Kız şunu şuna.
16: Ay, poğaçayı çıkarıyordum. Tamam, dur, ben poğaçayı
15: çalkalayayım. Aa, yandı.
16: Yandı, tütü. Tamam, poğaçayı hemen ayarlayın. Ben çöreği alayım. Çöreği alayım.
15: Hay Allah, seni ne yapmaya?
16: Kız, kız, kız.
15: Nermin, diyorum ki bu planın dibine taş düştü
16: kız,
15: diyorum.
16: Ama iyi değil derler öyle. Ay, patlatırız.
15: Bacağım.
16: Babam.
15: Üstüm kız. Yüzüne çok mu vurdun?
16: Öyle geldi. Ama yere düşüyordun. Ne yapacaksın? Dengen gitti.
15: Ay diyorum. Ocağın diyorum. Tüpümüzü
16: getirin.
15: Taş düştü
16: diyorum. Tüpümüzü.
15: Tamam, neyse sen pürümüzü şey yap. Kapıları.
16: Üstüne örteceğiz. Dümdüz. Üstüne kapatıyoruz.
15: Yok, şeyinde, altında.
16: Üstünde de vardı.
15: Mı? Kaşar var.
16: Çok şey, güzel duruyor.
15: Tüpü yatırdın. Yatıyor böyle boynu bükük. Vallahi canavara döndü tüpü yatırınca. Baksana.
16: Mehmet yetti gari. Parmağını çek, elini
15: sıkıştıracağım. Yok tamam, tutmuyorum parmağımı oraya.
16: Tamam çok sallama, patlarız, dur.
15: Beşiktaş semalarında bir Nermin'le serpil.
16: Allah vermesin. Gel, gel hocam, gel, Allah razı olsun. Elhamdülillah.
15: Ben kapattım tüpü. Mehmet.
16: Konuk oyuncu girdi yayınımıza şu an. 001 Mehmet Bey. Mehmet Bey'le. Şöyle.
15: Hayır, son saniyede bitmesi. Bir de beni kaldırmaya çalışıyor.
16: Serpil, bu patatesin üstüne gelecek aşkım.
15: Tamam ya, seni mi kırayım? Tamam.
16: Aynen.
15: Pilavı da saklamak istemiyorum çünkü boşaltmayacağım.
16: Bunun özelliği böyle üstünde köpük köpük dursun bak. Pilavla böyle.
15: Peki tamam.
16: Çok güzel bir görseli olacak.
15: Oldu mu bu?
16: Benim dediğim gibi yapalım bugün.
15: Tamam ama benim şey, aklımdaki şey, üzerine şu kaşar da koyacağım mı?
16: Yok yok. Bunun öz şeyinde de öyle üstü
15: tamam,
16: patates
15: pürülü. Tamam, şovma sileyim hiç, kalsın.
16: Sileyim.
15: Neticede patates ayol, ne olacak?
16: Şöyle güzelce üstünü kapatacağım pilavla, şeyle, püreyle. Ve efendim, bak diğer malzemeleri de getirmiş.
15: Ben şeyi getireyim.
16: Ben de şunu yapayım.
15: Neyi? Ay, bunu soğumaması lazım.
16: Evet evet, onu sıcak eklemem lazım.
15: Türk bizim trafiği karıştırdı.
16: Trafik karıştı.
15: Vallahi karıştı.
16: Yağını da eriteceğiz.
15: Ben şu anlıklığı bir alayım şuradan.
16: Şöyle efendim, bu çöreğimizin üstüne hemen labne peyniri şöyle döküyorum.
15: Bu da iyi. Hı?
16: Eritebilir miyiz?
15: Eritirsem şey olmayacak ama. Bir tık yumuşatayım.
16: Pudra şekeri.
15: Çünkü bunu...
16: Ya da şantisi.
15: Hemen şeyin eritmesi lazım.
16: Şanti kullandık. Bakar mısınız? İnanılmaz iyi. Getir, at bak. Bir lokma.
15: Hemen hemen 30
16: bak,
15: saniye.
16: Bak, bir fiske tuz koyuyorum. Sadece lezzetini açığa çıkarsın Serpil Hanımcığım.
15: Nasıl trafik karışır? Hemen.
16: Bunu hemen üstüne sürmeniz lazım sıcağıyla emsin.
15: Küçük kaşık vereyim. Kaşık bulamadık. Şöyle. Al canım burada temiz kaşığın.
16: Allah'ım bak, görüyor musunuz? Bir tüp gidiyor, olay bitiyor. Allah. Her şeyin hayattaki yeri çok farklı. Bismillahirrahmanirrahim.
15: En azından yumuşadılar. Değil mi?
16: Hı
15: hı. Normalde bırakın böyle gevşemiş bir tereyağı. Mis gibi olur onda. Onlar zaten üzerine koca sıcağıyla eritir Nermin'i. Gönder.
16: Gördünüz mü? Çok iyi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu güzel, tatlı tuzlu ilişkisi olan efsane sosu çöreklerimin üstüne geçiriyorum. Gezdiriyorum. İyice. Bu da zaten kendi sıcağıyla eriyecek. İçinde o tereyağı böyle görüyorsunuz ya şu an pütür pütür. O hepsi gidecek sıcağıyla.
15: Onlar erisinler zaten var ya. Yemin ederim.
16: Esmer şeker nasıl yanmış üstünde.
15: Çok güzel.
16: İşte kıtır kıtır oldu.
15: Gibi. Bak, bunun tadına aşık olacaksın. Bir çeksin o kendini şöyle.
16: Bunu buradan çıkarıp mı verseydik?
15: Neyi? Yok, hiç gerek yok ki.
16: Pilavımız da oldu gibi.
15: Evet evet.
16: Demek ki pilavımız, ocağımız o yüzden nazlanıyormuş bize.
15: Hayır, diyorum ki dibine taş mı düştü diyorum, bu diyorum, bu.

0: Nasıl oldu?
1: Kenarları da getirsene. Çok güzel oldu.
0: Sakin, sakin. Çeksin erisin.
2: Şimdi bir ana yemek yapacağız domates sosuyla birlikte. Bir kabak dolma tarifi gelecek. Bu da ama alışılmış o kabak dolmaları gibi değil. Asla. O yüzden bakın hem şekliyle hem görseliyle inanılmaz güzel olacak.
0: Ay. Seni buraya taşıyayım. Tamam tatlım?
2: Aldım. Başlıyoruz doldurmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar fırınlanacak efendim. Şöyle dolduruyoruz.
0: Maydanozumuz ve sıvı yağımız. Buraya kadar gayet klasik.
2: Çok bir enteresan. Dolma gibi dursa üstüne da. Patates püresi gelecek. Ve çok güzel bir görselle sizlere sunacağız.
0: Sanki şey domates.
2: Böyle.
0: Soğan, tuz, karabiber. Sıcak su.
2: Şöyle. Evet, dumanı üstünde. Aman ya Rabbim, aman aman.
0: Şimdi Nermin, ben şu, bu arada domates, şimdi ben şey domates diyorum, affedersin. Kabağımı getirdim. Oraya çıkarttım. Hazırım.
2: Şimdi. Çok güzel oldu biliyor musun? Allah Allah. Lokum gibi bakın hanımefendiler, beyefendiler. Lokum gibi.
0: Tencere sayımız da yetti sanki değil mi?
2: Evet evet.
0: Bunu ona hiç koyma istersen, rahat peynir patatesini
2: çok
0: koy.
2: Çok güzel denk geldi.
0: Bunu
2: şimdi şöyle bir göstereceğim.
0: Cam kap mı bulsam diye düşünüyorum. Bu arada biliyor musun?
2: Üstüne bildiğiniz pilavın, ne alaka demeyin, patates püresi koyuyorsunuz. Yerken nasıl bir lezzet anlatamam size. Serpil'in mikrofonunuzu düzeltin. Şöyle. Çok enteresan bir tarif yapıyoruz.
0: Soğanlarımı doğrayayım mı? Bekleyeyim bir sene.
2: Yok, gelirim ben.
0: Okey.
2: Beraber bunu bir finale erdirelim. Zaten her şey pişmiş. Şimdi üstüne kaşar peynirini de koyacağım. Ve sonrasında...
0: Sıcak mı olacak?

0: En sevdikleri.
1: Benim ekipmanım tamam.
0: Seni bekliyorum. Ben de onun kaşarlarını koyayım mı?
1: Aa, çok İster güzel misin? Oldu. Koy koy. Bolca koy.
0: Sana bir tane kap getireyim mi onun için?
1: Koy getir. Cam tencerelerimiz var ya.
0: Püren yetmeyecek zaten ki.
1: Ay güzelce böyle kabarsın istiyorum. Kaşığı attığınızda yumuşacık o pürenin altından böyle o sebzeleriyle bütünleşmiş.
0: Ama
1: bir görsel şölen efendim sizlerle olacak. Bakar mısınız?
0: Püre diye kaşığı daldıracaklar. Altından
1: çok muazzam bir görsel.
0: Pilav çıkacak. Bu arada ben şeyi çok seviyorum biliyor musun? Böyle tek kişilik sunumlara bayılıyorum, seni çevireyim.
1: Bu vallahi iki kişi gider. Bundan. Tek kişi gitmez. Dur bir dakika.
0: Bu tek. Zor. Ama bu gayet kolay yenir Nermin. Yani.
1: Burada çok rahatlıkla tencerelerimizi, tavalarımızı, kaşık kullanabiliyoruz. Çünkü çizilmiyor, bilginiz olsun. Sakın demeyin. Çizdin, çizdin Nermin Öztürk. Serpil, buna da koyup gönderiyoruz.
0: Şimdi onu kenarlarına
1: alacağım.
0: Ben
1: bunu indireceğim.
0: Evet.
1: Ben bunu alayım. Şimdi Serpil o sonuncusuna da güzelce kaşarını koydu. Ekranda görüyorsunuz.
0: Kaşarım gitmedi, şuradan kaşar alacağım.
1: O ekranda koyduğunuz görüntüyle birlikte...
0: Şimdi buranın kaşar olayı da tamam, eksiksiz. Ay şuna biraz az koymuşum. Aslında şöyle kenardakileri de içe ittirirsem gayet hoş, tamamdır.
1: Ve şöyle alıyorum bunu. Önceden ısıttığım fırına veriyoruz. Oo, nasıl ağır.
0: Şimdi.
1: Siz şimdi bunu düşünün efendim, içindeki o eşsiz sebzeli pilavı, üstündeki püresi ve kaşarı. 10 dakika kadar kaşar eriyecek, pembeleşecek ve sonrasında yemeğe hazır. Geldim.
0: Sufle formunda ama sufle asla değil.
1: Şu malzemelerimin güzelliğine bir bakın bak. Elhamdülillah Allah'ın bize sunmuş olduğu inanılmaz bir görsel şölen. 3 adet kabak, içi için 300 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 su bardağı pirinç, yarım demet maydanoz, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, kimyon. Domates sosu için ise 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet domates, 1 adet soğan, tuz, karabiber, sıcak su. Kaşar peynir rendesi için, üzeri için kaşar peynir rendesi, sunumunda süzme yoğurtla taşlandıracağımız güzel bir tarif daha geliyor. Şimdi efendim başlıyorum soğanla. Ben soğanı rendeleyeceğim mi?
0: Bu arada yok, hayır. Benimkisi domateslerini rendeleyeceğim. Sen hiç kabak dolmasına normalde domates sos koyar mısın? Ben koymam.
1: Ama bunun özelliğinde o domates dünkü pilav muhabbetini yapacak bize. Çok farklı bir boyuta taşıyacak Serpil Hanımcığım.
0: Ha, lezzet olarak diyorsun. Hı-hı. Bence lezzet olarak
1: kavuracağız kıymayı şöyle güzelce. Normalde çiğden yapıyoruz ya bu tarz şeyleri de. Hı-hı. Şimdi kavurma yapacağız. Gerek var mı sence? Çiğden mi yapalım?
0: Yok, zaten biz çiğden yapacaktık. Fikir mi değiştirdik? Benim haberim yok.
1: Tavayı görünce kafa
0: yok,
1: gitti.
0: Yok, domates sosunu ayrı pişireceğim ya.
1: Tamam.
0: Ha yok yok, onu ayrı pişireceğim. Ben de dedim fikir mi değiştirdik?
1: Yok, kafayı değiştirmedik. Yok, bunu hep çiğden yapıyoruz.
0: Mermi. Uygulamalı workshop. Bak. Bak anne.
1: Böyle tutarsan gider.
0: Domatesi, soğanı böyle yapacaksın ki gitmesin bu parmaklar. Sonra böyle. Havuçta falan. Anlarım seni.
1: Evet. Şu an gördünüz. Ne yaptık? Soğanımızı böyle incecik doğrar gibi doğradık. Bakın dişe gelmeyecek bile yani. İçinde soğan olduğu anlaşılmayacak.
0: Ay incecik doğramışsın. Ben de yapacağım öyle şimdi domates aynen sosuma.
1: Şöyle onu bıraktım orada
0: bak
1: zaten.
0: Yine de mevsim olmasına yani gelmesine rağmen domatesin bir tık şeyini sevmedim.
1: Maydanozumuz.
0: Bir şey söyleyeyim mi sana? İçimden bir ses diyor ki, Serpil, bu domatese bir kaşık sanki salça koymalısın azıcık.
1: Domatesi mi?
0: Domatesimin şeyini sevmedim. Rendelerken fark ettim. Yok.
1: Evet.
0: Evet evet ben buna bir kaşık domatesiniz benimkisi gibi rengi güzel çıkmaz ise eğer.
1: Onun da üstüne bir kıymetli kaşık. İzleyicilerim maydanoz. Güzelce yıkadığım nişastasından ayırdığım pirincim. Karabiber, kimyon ve tuz.

0: Canlı yayında olduğum aç söyle. Evet, şöyle güzelce koydum.
1: Tamam, ben bir şey alayım.
0: Hepsini içerisine güzelce harmanladıktan sonra birazcık da yağ böyle güzelce salması adına yağını ekledim. Ve bunu çok güzel yoğurmamız gerekiyor. İnanılmaz iyi yoğurmamız gerekiyor.
1: Ben bir tatlı kaşığı alıp geliyorum.
0: Bakın bütün malzemeler, her şey hazırlandı. Güzelce yoğuruyoruz. Yaz. Güzelce yoğuruyoruz.
1: Allah'ım, daha.
0: Sen ne arıyorsun orada?
1: Salça arıyorum.
0: Salçası olmaz. Şimdi efendim, buradaki o güzel eşsiz iç aromasıyla beraber dolmamızın aslında ekranda gördüğünüz üzere efsane görselini hazırlıyoruz. Burada pişmeden, çiğden hazırlanan bu dolmaya özel bir sos yapıyoruz. Domatesler rendelendi. Dolaptan ekstradan Serpil Hanım salça aldı. Bakar mısınız?
1: Kavurma kararı aldım.
0: Çok güzel.
1: Şimdi.
0: Bu. Şöyle yağını da ekledik içerisine.
1: Ay hocam, tebrikleri alıyoruz. Kabul ediyoruz canım benim. Tebrik. Rica ederiz.
0: Şöyle güzelce koyduk. Beyaz. Şimdi. Bakın gördünüz mü? Çünkü domates sosu olacak. Bunu böyle beyaz hazırladım. Baharatıyla, soğanıyla, nanesiyle. Aman yarabbim. Çok alışılmışın dışında dediğim gibi.
1: Hayır, ayrı yapacağım çünkü yetiştiremem. Bu soğanların da bakar mısın içlerine?
0: Bir yandan da kabaklarımı hazırlayacağım. Kabaklarımı 2-3 parmak kalınlığında böyle.
1: Bence küçük küçük olursa daha güzel olur, değil mi?
0: Şöyle. Ne?
1: Yok, oyacağım mı içini? Bir düşündüm nasıl yapsak da olayı kolaylaştırsak diye.
0: Oyacağız hepsinin içine, oyacağız. Ama bir tık büyük mü yapsam?
1: Ben sen bilirsin.
0: 4 parmak gibi değil mi? Evet. Çünkü o zemini oymam lazım.

0: Aldım ve gidiyorum.
1: Şu. Yalnız domates sosuna da soğan kavurmazsın be.
2: Biz kavururuz.
1: Allah.
2: Biz kavururuz. Efendim
1: ağlamam
2: sonra
1: geldi.
2: Herkesin elinde olacak bir patates oyacağı, böyle sebze oyacağı varsa böyle onu bir oyuyoruz.
1: Sana tırtıklı şey de getirdim istersen çizgi at diye.
2: Bakar mısınız? Çok rahatlıkla oyabiliyorsunuz. İncecik. Bismillahirrahmanirrahim. Kabağımı oydum. Özel sos hazırladım. İç harcını güzelce yoğurduk. Şu an efendim sizlere inanılmaz lezzetli, pratik bir tarif ediyorum. Sen hiçbir şey yapma artık. Yoruldun zaten. Dinlendireyim
1: Niye
2: seni.
1: Bana yaşlı muamelesi yapıyorsun Nermin? Ben onun göbeklerini şey yapayım mı Nermin? Ezikleyeyim.
2: Fırın olayı nasıldır sence?
1: Ne canım?
2: Kaşar erimiş midir fırınımız?
1: Hemen bakarım. Şimdi. Onları böyle bıçakla kıyma gibi doğrayıp zeminine koyayım mı? Yok.
2: Of.
1: Daha var. Ne dersin?
2: Çok iç harcımız var.
1: İçine değil. Domates sosunun içine.
2: Sen
1: göbeklerine.
2: Bilirsin.
1: Hayır sen istersen
2: sıfır
1: ben sana
2: atık
1: söylüyorum.
2: Olur. Güzel olur yani. Bence güzel olur.
1: Ben koyarım normalde domates sosuyla o gider arada.
2: Yani güzel olur.
1: Senin haberi olmaz. Mis gibi.
2: Çöpe de gitmemiş olur.
1: Tabii
2: ya
1: canım
2: da
1: iyi.
2: Çorbasını yapacaksınız.
1: Ya şimdi çorbayla uğraşasın.

0: gelmedi. Açık söyleyeyim sana.
1: Yok, izleyicime dedim.
0: Sen... Ha, ben de bana dedim.
1: Yok, onu bir şeye kullanabilirsin.
0: Burada kabağın kendi kalmış ayol.
1: Yok, onu dar olduğu için öyle verdim.
0: Şunayım.
1: Bakar mısınız? Çok da kolay oyuluyor zaten. Ve dediğim gibi o alışılmışın dışında yaptığımız şeyler gibi değil yani bu. Biraz daha farklı. Görsel açısından da daha farklı. Daha lezzetli. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Rabbim bir kuvvet. Yemeklerimizi hazırlayalım. Birazdan izleyicimize harika bir görsel şölen sunalım. Her zamanki gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Hamur işi çok seviyoruz. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Allah'a bak.
0: Serpil. Genlerimizde var canım benim, genlerimizde.
1: Hamurdu hamur diyorsun.
0: Hayır, hamur diye değil, onlar bizim genimizde var.
1: Allah'ım yarabbim. Çok güzel oldu. Çok rahat oyuluyor. Eğer bu tarzda oyacağınız yoksa kahvaltı bıçağını, onu da göstereyim size. Alıp şu şekilde oyabiliyorsunuz. Hani illa bu olması gerekli mi diye soracak olursanız, yok. Bakın kahvaltı bıçağıyla, görüyor musunuz? Çok rahatlıkla oyma işlemini yapabilirsiniz. Hani hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Bak şöyle tırtıklı ya, nasıl topluyor gördünüz mü? Bak, tam istediğim gibi. Yani evimde bu yok şu yok diye üzülmesinler. Serpil.com istedikten sonra her şeyi yapar insan. Ben isteyeyim vallahi her şeyi yaparım ama istemezsin, içinden gelmesin hiçbir şey yapamazsın yavrum.
0: Bir de madyen yokuş.
1: Aynen öyle. Sen evinde yemek pişirmek istiyorsan her halükarda yaparsın. Şimdi bir tane hanımefendiyle tanıştım dedim ya sana. Yok diyor, sevmiyorum diyor. Yemek yapmayı sevmiyorum diyor yani. Ne yapayım mı diyor kadın.
0: Sevmiyor muymuş?
1: Sevmiyorum diyor yani, yapmıyorum diyor. Mutfağa
0: tamam,
1: da girmiyorum
0: hayatta
1: diyor.
0: Biz en sevdiğimiz işi yapmıyoruz ki.
1: Ama işte kadın diyor ki yani bunu yapmak istemiyorum.
0: Bence zorunda.
1: Değil.
0: Bence zorunda.
1: Değil Serpil.
0: E tamam.
1: İstemezse yapmıyor işte kadın. Biz seninle onu zorunda tutuyoruz.
0: Hayır hayatım, ama zorundasın. Kendin niye? Hiç kimse yapmasan kendine yapacaksın.
1: Dışarıdan yiyor.
0: Kaç gün? Evet. 365 gün.
1: Evet.
0: Sokaktan mı yiyeceğim?
1: Evet.
0: Aa, ne olmuş yeni mayo? Mesela ben ütü yapmayı sevmiyorum ama hiçbir şeyde ütüsüz giymem.
1: Bak istedikten sonra masada da yaptım, oydum. Anladın mı? Ama istemeyince
0: hayatta
1: yapamazsın.
0: Her zaman her şeyi, ben onun için işim konusunda mesela şükrederim. Çünkü en sevdiğim işi yapıyorum ben. Rabbim herkese nasip etsin. Ama hayatta sevmediğimiz şeyleri de yapıyoruz bazen Nermin.
1: Yani.
0: Yani ben yemem, yapmam.
1: Bakar mısınız? Vallahi bıçakla daha da kolay oldu. Ben size söyleyeyim yani. Öyle çok
0: i̇şte
1: zor...
0: her kadının soğan doğrayışı durumu.
1: Çok zorlamayın kendinizi yani. O olmuyor, bu olmuyor diye üzülüp karalara bağlamayın. Değil mi Serpil?
0: Ya çözüm odaklı ol. Hayat kısa zaten. Bırak çözüm odaklı ol kardeş.
1: Mis. Vallahi
0: ne
1: mis.
0: Oraya.
1: Canın sağ olsun.
0: Tamam, ben bunu atarım ağzıma ya.
1: Tuzla da attı.
0: Değil mi?
1: Efendim bakın, kabağın içini de değerlendirelim istedik. Çöpe gitmesin ya da ne bileyim işte ekstradan çorba için uğraşmayalım. Aldık soğanımızı, karamelize ettiğimiz tavamızın içerisine minik minik doğradı Serpil. Ve o minik minik doğradığı kısmı da tavada şu an gördüğünüz üzere soteliyor.
0: Şimdi
1: ben de kabak kırımın içerisine oydum. Burada çok kıymetli, harika bir iç harç yaptım. İşte gördünüz, soğanını doğradık, baharatlarını koyduk, yağını ekledik ve maydanozunu minik minik doğradıktan sonra böyle bir doldurma yapıyoruz. Serpil ilk defa domatesli bir sos yapıyor benim kabağıma. İçerisine evet. De biraz daha renginin güzel olması için bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ya da biber salçası, bu size kalmış.
0: Domates olsun ki bu daha çok böyle şey şöyle. Ya, yaz yemeği ya.
1: Güzelce.
0: Biber salçası bana kışı hatırlatıyor.
1: Koyuyoruz. Her şey sizin elinizde. Damak zevkiniz, evinizdeki malzemeler, her şey sizin elinizde. Nasıl istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Mesela şu an arttı ya, biber dolmam varsa hemen biberi doldurup koy, pişir, yesin çocuklar. Bunu ziyan etmem yani.
0: Sen kaşık olayını bilir misin?

0: Dolmada.
1: Neyi?
0: Dolmada, kaşık.
1: O ne?
0: Biber ve kabak dolmasında kaşık ve pirinç sayarsın. Ben bilirim, yaparım biliyor musun?
1: Kaşıkla pirinç saymamışsınız.
0: Mesela
1: fazla
0: kaç tane
1: olmuş.
0: Dolma biberi? Evet, bu sayılmadı. Kaç tane dolma biberin var? Ona göre mutlaka yaparım. %99 da tutar biliyor musun?
1: Ben göz kararı yapıyorum. Hep fazla oluyor, güzel oluyor. Dağıtıyorum herkese. Anneme, herkesi götürüyorum, veriyorum, komşuya.
0: Aynen. İçim kalırsa ve benim biberim yetmezse sinir oluyorum. Çünkü o içi kullanmam lazım ya.
1: Aynen, ben de
0: o
1: şu
0: yüzden
1: an
0: sayılı çok
1: kaldı.
0: Güzel oluyor.
1: Onu şey yapacağız. Efendim, tuzunu karabiberine şöyle ekliyoruz. Dereotumuz var. Üstüne gelecek bu kaşarı ile birlikte. Bu yoğurduyla olacak. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Baksanıza, sıradaki tarife geçtik bile. Pişirelim mi artık? Oturtalım mı Serpil Hanım?
0: Olur olur. Ben vereceğim şimdi tavaya.
1: Bunları ben dizeyim mi? Biraz
0: zemininde ben kalayım.
1: Aha, biraz koy.
0: Zemininde ben kalayım çünkü şey yapacağım. Dur. Tavamı da şeyle çalkalayayım.
1: Tavanı. Suyla çalkala. Bakın burada böyle çok güzel bir sos pişirdik ya. Ay nasıl kokuyor mübarek. Bilmiyorum, böyle hiç denediniz mi? Bence denemelisiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip.
0: Sen evet, koyduktan sonra ben üstlerinden gezdireyim ki pirinçlerim.
1: Aynen. Şöyle bismillah. O çok olmuştu.
0: Yok, hepsini vermeyeceğim zaten. Aha. Tavamı.
1: Azıcık istiyorum.
0: Güzel sıyırmıştım ya.
1: Bakın şöyle. Tenceremin içerisine bunu koydum. Çok güzel görüntü, çeksene. Demek. Çeksene, çok güzel gözüküyor. Şöyle hepsini yerleştirdim. Ve üstüne alıyorum şöyle Serpil'im.
0: Sen bunu görmedin mi?
1: Güzelce suyundan gezdirdim. Bakın sıcak su biliyor musunuz? Soğuk su değil yani. Bunu da alıyorum şöyle. Bismillahirrahmanirrahim deyip buraya koyuyorum. Ve kapatıyorum. O eşsiz aromasıyla mis gibi böyle lezzetlene lezzetlene pişerken sırada tabii ki çorbamıza var. Terbiyeli efsane bir şehriye çorbası geliyor. Terbiyeli.
0: Ay,
1: biz, neden biz hep terbiyeli şeyler yapıyoruz?
0: Seviyoruz. Terbiyeli,
1: terbiyeli seviyoruz. Ona elime dökülecek içindeki, bak karışmama.
0: Ne?
1: Aldı gene.
0: Ya bırak onu. Bak dökeceksin içindeki. Sıvısı dökülünce bitiyor.
1: Yok. Aa. Tamam. Teşekkür ederim. Ver. Sen mi koyacaksın? Ederim. Yok, onu getirme, o koku. Ona gerek yok. Serpil al şu, Allah seversin. Götür. Bak kordona basan
0: yer,
1: düşecek.
0: Yer değiştiriyorum ben artık o. Çünkü buna çok fena taktı. Bu da bizim evin şeyisi efendim.
1: Çocuğu.
0: Heh, ben bu suyu dökersem üstüne.
1: Nasıl yanarsın
0: biliyor
1: musun?
0: Ölürüm gülmekten.
1: Of. Allah'ım ya Rabbim. Lezzetler konuşurken, bizler Beyaz TV ekranlarını şenlendirirken, sizler bize misafir olmuşken ne yapıyoruz? Çorbaya su lazım mı? Açamadım. Şöyle geldim.
0: Bu şeyin...
1: Aynen, zeminine koyacağız şeyin.
0: Bu altakı gelecek.
1: Fırına...
0: Bunlar birazdan gitmeden şeyin üstüne gelecek. Bu da onundu.
1: Kabağın mı?
0: Hayır, o dereotunun bir tanesi pilavın üzerine gidecek. Bunlar
1: tamam.
0: Kaba.
1: Tamam.
0: Aynen. Onu ocaktan almadan...
1: Bir su bardağı arpa şehriyesi.
0: Bir çorba yapıyoruz değil mi?
1: İki yemek kaşığı tereyağı, üç yemek kaşığı sıvı yağ.
0: Pardon, özür dilerim.
1: İki yemek kaşığı tereyağı, üç yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı domates salçamız, tuz, kırmızı toz biber, tavuk suyunda terbiyesi, bir kase yoğurt, bir yemek kaşığı un, bir adet yumurta sarısı, üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir tatlı kaşığı nane.
0: Şu an sana bir şey söylemek istiyorum. Ben şöyle bir şey yaptım. Onu biraz alacağım. Onu alacağım.
1: Bundan iki, pilav çıkar Serpil.
0: İki, yok, iki çeşit. O iri olan maşallah zaten böyle Allah vermesin. Serçe parmağımız kadar oluyor.

0: Sana bir şey söylemek istiyorum. Ben
1: Söyle.
0: burada bir hata yaptım, biliyor musun? Şöyle
1: Ha.
0: içimden geçirdiğimi kağıda dökmediğim için.
1: Ne oldu söyle bakayım.
0: Ne biliyor musun? Ben buraya un koymak istemiyordum aslında.
1: Neden? Çok sulu olur, güzel olmuş o.
0: Yok, başka bir şey aklımdaydı.
1: Ne koyacaktın?
0: Bir kaşık tarhana koyacaktım, toz tarhana. Bu benim bu
1: Biliyorum onu biz
0: tarife
1: daha önce yapmıştık.
0: dokunuşu
1: Tarhana ile
0: olacaktı.
1: bağlamıştık. Ama bence verme. Şimdi verecek misin?
0: Yok, vermeyeceğim.
1: Şu an verme.
0: Tamam.
1: Tarhana. Zaten bu kırmızı renk olacak ama tarhanayla daha mı kırmızı olurdu?
0: Yani aroması değişikliği olacaktı ama dert değil şey çünkü.
1: Bir dahaki sefer yaparız.
0: Okey.
1: Senin tariflerimiz bizim bitmez.
0: Evet. Unuttu ya şimdi orada
1: Yok
0: takıldı
1: hayır
0: benimki.
1: ondan değil. Yani aklımdakini şey yaptım diye.
0: Şimdi
1: Kendime.
0: tenceremin altını açtım. Birazcık arpa şehriyelerimi kavuracağım. Hafif yağ ile birlikte.
1: Sence şu nasıl oldu? Ben çok merak ettim.
0: Çok güzel oldu.
1: Onun görseli çok ön planda biliyor musun? Elini yakma istersen. Şöyle arpa şehriyemi de koyuyorum ve kavuruyorum. Bu çorba alışılmışın dışında farklı bir çorba. Bilmiyorum daha önce yediniz mi? Ama kesinlikle çok rahatlıkla yapıp yiyebileceğiniz, tüketebileceğiniz farklı bir çorba tarifi sunuyoruz şu an size. Arpa şehriyi bir tık kavuracağım. Sonrasında salçasını ekleyeceğim, tereyağını ekleyeceğim. Güzelce şişene kadar tavuk suyuyla pişireceğim. Tuzu var ve toz biberi var. Üzerine ekstradan nane ve tereyağı yapacağız ama bir meyanesi var. Yayla çorbası hazırlar gibi yoğurt ve undan oluşan yumurta sarısıyla desteklenen güzel bir meyanesi var. Şunu çıkarsa
0: İstiyorsan.
1: mıydık? Bence onu sunumu hazırlayalım artık.
0: Herkes kendi çocuğuyla oynasın. Evet, bu bunun. Sen bunun. Herkesin bir yavrusu var.
1: Bunları da
0: Bunun.
1: ne zaman almıştık hiç kullanmak nasip olmamıştı görüyor musun? Bazı şeyler ne kadar nasip. Bu Adem Bey'den aldıklarımız değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Sanıyorum. Bunun kabını ben şimdi bir kap bulacağım. Çok dağıtmadan
1: Neyi? Aziz Allah şifa. Resulullah. 45 dakika kalmış. Nasıl alacağız?
0: şu sırayı koymayacağım. Ötekileri hop diye geçecek. Çünkü zaten zeminine ben bunun bıçağımın tersiyle kağıt da koymuştum. Bu arada bıçağımın tersi çizmek zaten istemem. Şurayı da geldim mi? Çünkü bu şeker ya. Tutar. Tutar mı? Tutar. Buldum geldim ben. Sana geliyorum. Dur. Ay elimden
1: Onu
0: kaydırdım.
1: komple de alabiliriz sanki.
0: Ben çıkarım. Geldim.
1: Şurada kaldı.
0: Orası mı kaldı diyorsun? Aldım. Hadi gel. Çekeyim mi bana?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bir sırayı sen yerleştir. Dur, şurayı alacağım geri.
1: Aman ya Rabbim bu nasıl bir şey olmuş? Allah Allah
0: Hay, gömmelik
1: Allah
0: olmuş. Dur, kağıdı da çekeceğim. Şunu
1: Allah.
0: alayım. Kağıdı çekeceğim. Ay. Gelmeyen kendi bilir Nermin.
1: Yapışmış hayat.
0: Yok yok şeker ya
1: Şey
0: oradan
1: mi yaktı?
0: tutuluyor.
1: Yanlarına bakar mısınız mübareğin? Ben bence o tabak olmadı ona sarkan.
0: Koparıp koparıp koyasım
1: Evet,
0: var.
1: koparıp başka bir tabağa koysan ne olur.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Yeme teyimiz gitti orada
0: Dur.
1: sunumumuz.
0: Neyi? Görseli mi?
1: Aynen yuvarlağa koyabilirsin o şey olan.
0: Yuvarlak da daha şey olur ya.
1: Ama koparıp koyacaksın.
0: Ha.
1: Birazcık şehriyeyi kavurdum. Üstüne salçamı ekledim. Bakın bir domates, arpa şehriyeli domates çorbası gibi gözükse de değil. Lezzeti tamamen açığa çıkardığımız bir nokta var.
0: Buraya girmekten.
1: Tereyağı oranı burada bir tık fazla ama ben hepsini koymayacağım. Zaten yağ yeterince.

0: 3 küp attım, şöyle bir harmanlıyorum. Salçasıyla da bir miktar kavurmak istiyorum. Salçasıyla kavurduğunuz müddetçe bu çorbada o yoğun koku gelmiyor açıkçası. O salça kokusunu istemiyorum. Aynen öyle diz serpilim.
1: Aynen. Ben bunu koyacağım. Şekilsiz gözükecek. Diz. Ama çok güzel olacak.
0: Aynen böyle diz.
1: Kendi attığımız şekliyle
0: bakar mısınız? Of, bir yandan burada kavruluyor. Bakın buraya tuz ve toz biberini ekliyorum. Rengin bir tık daha kırmızı olmasını sağlıyor.
1: Çok güzelsin.
0: Bir yandan da hediyemize bakıyorum. Şunu da buraya alıyorum. Of. Bakar mısınız renge? Nasıl güzel oldu. Şöyle aldım. Şöyle bir karıştırıyorum.

0: Sessizlik niye böyle oldu? Çok güzel oldu her şey çünkü, değil mi? Ben şu kenarını yemek istiyorum.
1: Bak demeyin öyle elinizle falan dokunun. Ellerim vallahi gayet hijyen ve temiz.
0: Niye
1: Buna da elimle dokunmazsam.
0: Ellerimizle dokunuyoruz genelde. Nohutlu, fıstıklı bir kabak salatası yapacağım ama önce ben size çok güzel bir ne yapacağım? Sos yapacağım yani. Şunun bir tadına bakalım mı?
1: Dur şu görüntüyü bir alacağım. Temiz gözüksün. O şunu ben alayım.
0: Şunu bak al.
1: Sen bununla al.
0: Şimdi efendim. Bilmiyorum böyle bir şey yediniz mi hiç? En kıtır yerini seçmek istedim burası.

0: Söyleyeyim size. Kek falan yapmayın. Direkt bunu yapın. Şuna kalsana.
1: Şimdi almayayım ben, dursun da.
0: Valla direkt bunu yapmalısın. Serpil, ben açıklamam lazım. İzleyicim kızıyor bana.
1: Ama söz verdin, zaten açıkla.
0: Şurada 2 dakika otursam ne olur?
1: Yok, yok, yok. Şimdi sen buraya.
0: Ne kazanmış?
1: Ha.
0: Gram altın kazanmış daha önce.
1: Hey maşallah.
0: Bakın yorum yapan
1: Hanımefendi
0: kazanıyor.
1: şanslı vallahi
0: Vallahi bak
1: bak.
0: sizlerin karşısında söylüyoruz hani. Tanıdık falan değil yani. Bakın ununu şöyle yoğurtla bir çırpıyorum. Şöyle. Ve onu da programla seçtirmiştik gram altınları.
1: Biz seçmedik onu da.
0: Şöyle. Güzelce çırpıyorum. Bunun içine yumurtamız sarısı.
1: Ben şimdi Nermet, sen burayı sayıyor iken ben kabaklarımı şöyle,
0: şöyle bir
1: jülyen
0: çırpıyorum.
1: Yapıp soteleyeyim sana nefis bir salata.
0: Bu çok güzel oldu. İpek gibi bir meyane hazırladım ama buna birazcık soğuk su eklemek istiyorum.
1: Maşallah. Bugün de 2 fırın.
0: Ben bugün de çok ocak.
1: Ocak. Aslında fırın da var. 2 tane de fırın vardı yani.
0: Evet.
1: Baktığında.
0: Şu an beklesin bu burada. Ocakla tamam. Fırın arasına gittik geldik bugün maşallah. Şimdi. Biraz daha arpa şehriyelerim pişsin. Çorbamın rengini bir gösterir misin izleyiciye Serpil'ciğim?
1: Tabii ki de.
0: Bakın rengi ekranda. Yani
1: ama bu böyle kalmayacak.
0: Pes pembe görüntüsünün altına birazdan beyazla bütünleşmiş

0: Harika bir sosa bakar mısınız?
1: Şehriyenin
0: Efsane bir
1: açılıyor.
0: görsel. Yan tarafta dolmalarımız fokur fokur kaynıyor. Onu da ekrana verelim bir. Oo.
1: Ha, yok oldum.
0: Çok güzeller gerçekten.
1: Pirinçlerimiz başlamış.
0: Bugünkü menü yıkılsın efendim. 2 adet kabak, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 diş sarımsak, 3 adet közlenmiş kapya biber, Akdeniz yeşilliği, yarım demet semizotu, yarım demet maydanoz.

0: Her şeylerim. Ben şimdi sosunu yapayım mı böyle bir nohutla falan? Bir harmanlayayım mı onları? Bir tavada nohutunu cızbız edeyim mi? Gerek var mı?
1: Yok,
0: yoksa bunları direkt karıştırayım.
1: Ben tek başıma cızbız yapacağım.
0: Sen onu tek başına mı yapacaksın? Ben o zaman bunları hepsini bir karıştırayım burada.
1: Olur. Şunun azıcık göbeğini çıkarmak istiyorum Nermin, bu kabağımın. Girit kabağı ya.
0: Bakalım.
1: Azıcık şeyi var böyle, çekirdeği. Bunu salatama hiç koymak bile istemiyorum şu an.
0: Mısırımı koyuyorum. Nohutu ekliyorum buraya. Nohutu önden birazcık haşladık. Tamam mı? Mis gibi oldu. Buraya tuzunu ve pul biberini ekliyorum.
1: Bak bu girit böyle.
0: Zeytinyağı çok hafif üstüne gezdireceğim. İçine koyuyorum. Bunları da böyle ufak biraz doğrayayım.
1: Elinle yolsan olur mu? Elinle yolsan.
0: Hanımefendi yazmış, ulaşmış.
1: Öyle mi? Bak eziyormuş kadın. Vallahi eziyormuş.
0: Bak yani. İkinci hediyesini aldı.
1: Kısmeti hakkıymış. Yapacak
0: burada
1: şey
0: ben baktım, özellikle seçtim yani. İkinci hediyesini aldım. Serpineymiş, olunca oluyormuş.
1: Sen niye benim tahtımı aldın ayol?
0: Bir tahtının lafını mı yapıyorsun?
1: Tahtı fukarası mıyız acaba?
0: Tahtının lafını mı yapıyorsun?
1: Ben alayım
0: bana?
1: Şuradan. Hayır hani
0: şöyle.
1: Çıkartmak daha zordu.
0: Bunu alıyorum. Bunun içerisine koyuyorum.
1: Hop.
0: İstediğiniz yeşilliği kullanabilirsiniz bunun içinde. Daha önce yapmamış olanlar, herkes yoruma şey yazmış. Bu banana briti biz bugün deneyeceğiz.
1: Vallahi deneyin
0: çok
1: lütfen.
0: Çok beğenmişler.
1: Atın, gönderin, yorum yapın. Ben de merak ediyorum. Zevklerimiz aynı mı?
0: Çünkü ben az önce bir tanesini yedim. O bir taneyle kalacak bir şey değil ama neyse. Neyse. Bazı şeyler kısıtlıyor her şeyimizi de. Şöyle onu da doğradım. Yeşilliklerimi koyduktan sonra bu kapya var, közlenmiş, onu alıyorum.
1: Salatada da isli isli bir seviyorum onun tadını, aromasını.
0: Közlenmişi değil mi?
1: Ya normal hayatımda da çok severim ama köz
0: tatlı tuzlu ilişkisini kırmızı de çok böyle güzel sağlıyor.
1: Çizgim. Hani derler ya, 3 günlük yola giderim onun için. Bunlar da ilk bakışta avokado gibi duruyorlar. Şimdi.
0: Şöyle gördüğünüz üzere sadece zeytinyağımı bıraktım. Tabaklarımız orada soteleniyor.
1: Aktüel.
0: Ne kadar içi çekirdekli oluyor bu kabağın, enteresan değil mi?
1: Bu girit de vardı biraz, biliyor musun? Aslında evet. Ötekisi o kadar.
2: Bu yaptığın bana mıydı?
1: Ne?
0: Onu hep yapar.
1: Bak tek seferde nasıl ediyorum diye göstereyim. Sana niye yapayım ya? Aktüel.
0: Senle bir alıp veremediği var, kork. Aktüel.
1: Alınacak yer arıyor şimdi o, ben sana söyleyeyim.
0: Aktüel kork. Serpilko'dan.
1: Ay. Yok ya, ben benimle uğraşmaya da benim diyecek, yapacak hiçbir şeyim yok. Rahat ol.
0: En son üstüne de fıstık yiyecek yani, siz düşünün.
1: Sen daha dur neler. Orada bir tane şey vardı. Maydanoz. Hayır şurada gördüm. İşte burada. Daha büyüğünü gördüm sanki.
0: Daha büyüğünü gördüm.
1: Vallahi maydanozun sapı. Şöyle alayım sana.
0: Oo.
1: Sen şu temiz alanda. Bak bir de fıstıkla görün onu.
0: Şu an daha bitmedi hiçbir şey. Hemen onların buluşma anı çok önemli çünkü.
1: Kabak.
0: Birazdan buluşturacağım.
1: Bu arada sen kabakla fıstığı yakıştırır mısın birbirine?
0: Ben de çok yakıştırırım.
1: Bir de çiğ fıstık.
0: Çok yakıştırırım. Çok da severim bu arada.
1: Bu arada ne olur bu tarz yemeklerinize kavrulmuş fındık, fıstık, işte atıyorum kabak çekirdeği hiç koymayın. Hepsi çiğ. Çiğ çok daha güzel oluyor. Bunu da burada böyle pişirmeyeceğim aslında. Al dente bırakacağım. Hafif öldüreceğim. Al dente kalsın ki salatamın görselini hiç bozmasın.

0: Bence oldu ha.
1: Bence de.
0: Sana bir tane küçük sunum kabımı getirmeliyim.
1: Niye?
0: Ayşe sunum diyorum, affedersin. Küçük tava ya. Aa,
1: bakar
0: sunum
1: mısınız?
0: Ne ya?
1: Ben de onu şaşırdım.
0: Yanlış söyledim, yanlış.
1: Bakar mısınız? Kıvama bakar mısınız? Bunu niye yapıyoruz biliyor musunuz? Çorba birden soğukla buluşup kesilmesin. Burada bir dengeleme yapmamız gerekiyor. Bunun ısısından güzelce alıyoruz o tarafı efendim. Dengeliyoruz ve sonra burada buluşturuyoruz. Bak, ipek gibi bir görsel şu an. Hem çok sağlıklı, o arpalar içinde bir tık kızarmış. O kadar güzel gözüküyor ki. Ay, bir tabak içesim geldi şimdi.
0: Burada bir şey söyleyeyim mi? Hani şey deriz ya, çorba kesildi. Ama teşvik de hata olmaz, yanlış anlamayın lütfen. İlgili çorbası mı kestin, çorbayı derler.
1: Gelinleri attılar yine.
0: Ama şey ya, daha böyle yeni gelin işte acemi mutfakta falan falan ya. Onun için hemen kesilirse
1: gelinin suçu olur diyorsun.
0: İlgili çorbası mı yapıyorsun, niye öyle kesmişsin derler.
1: Bu gelinler hep.
0: Ama o ponçikler de daha yeni giriyor mutfağa onda.
1: Valla evlenene kadar ben hiç girmemiştim. Tokmamıştı annem.
0: Yo, ben girmiştim de öyle, ama çok şey yapmazdım.
1: Kızıyordu benim annem bana.
0: Hamurdur,
1: yani.
0: Yaprak sarmadır.
1: Sen oku, sen oku, sen oku diyordu bana durmadan. Bir düşeceğim, şurası bir kayıyor. Bugün ikinci oldu. Üçüncüde tak gideceğim. Zaten kırık ayak.
0: Spor ayakkabı giy aşkım.
1: Ama bu çok küçük topu.
0: Tamam. Hoca ne demişti en son? Ben gene bak. Hep kendime söz veriyorum. Tut ağzı. Tut ağzını diyorum.
1: Sen görürsün. Ben de kendime söz vereceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim sana.
0: Söylemene gerek yok. Sen söylemedin ki bana. Doktor söyledi onu.
1: Ne dedi?
0: Dedi ya. Böyle mi gezmek zorundasınız hep? Dedi ya
1: ama
0: sana.
1: Ama dedi ya. Bu kıyafete haklısınız.
0: İşte ama ne desin adam?
1: Dedi ama.
0: Doktora gidiyorken iki dirhem bir çekirdek.
1: Sen de gittin giydin hastane terliğini.
0: Aa, giyerim. Giyerim. Ayakkabı ayağımı vurmuş. Ayağımın arkası oldu baloncuk gibi. Durur muyum? Durmadım. Ne yaptım? Hemşirem daha ne ki bana bir tane hasta terliği verir misin dedim. Üzerimde takım elbise giydim, öyle dolaştım. Dolaşırım. Ayağımın konforu Nermin'im. Kadına bir şey oldu ha.
1: Tarkan hocam. Bunu bugün dene. Soru konuşuyorum hocam.
0: Neler değişmek istiyorum ben?
1: Bu... Yok böyle bir şey hocam.
0: Nasıl güzel olmuş o içindeki tarçın, yerli yerinde biliyor musun?
1: Hiç senin benim sevmeyeceğimiz gibi olmamış. Baymıyor yani bizim.
0: Görüyoruz be bu sporu.
1: Yani vay vay vay spor. Vay yani vay.
0: Bu çorbanın sence koyuluğu de... senin için yeter mi? Hı? Bu çorbanın koyuluğu.
1: Yeter.
0: Okey.
1: Şeyi hangisine yapacağız, kabak sunumunu? Zemine yoğurdu serin.
0: Kaba, ben daha büyük bir şey istiyorum ve yayık bir şey istiyorum.
1: Değil mi? Ben de bunu çok beğenmedim. Yalan yok.
0: Aa. Yok yok, hiç hiç öyle yapmayalım. Bırak onları bence. Düz beyaz yayık. Yani hatta o bizim kayık büyük beyaz. Bu çünkü gözüksün yani bu kadar.
1: Bizim ağrıyor ya, eylemiyorum asla. Eskiden
0: bir
1: nasıl
0: orada bir milyon
1: fıtı
0: tane ürün var.
1: Kırardım dizime. Fıtı fıtı kalkardım. Ama artık...
0: Hayatım, orada bir milyon tane ürün var. Onu çıkartmak, yapmak.
1: Ama artık... Eğilemiyorum.
0: Ben senin yanına geleceğim. Ama benimle hemen buluşma.
1: Neyi?
0: Ben sıcağım, onu öldürürüm.
1: Öldürme benim salatalarımı.
0: Bence de ölmeyelim. O, bunu en son buluşturalım.
1: Öldürme benim salatama.
0: Bakayım şunun şeyine hemen.
1: Bu yoğurdu bence böyle kaşıkla koyalım, güzel böyle bir yayayım ben.
0: Aman bu çok tuzsuz ayol. Haha.
1: Üstüne mi koyacaktık biz bunun? Zeminde mi? Zeminde vardı
0: canım,
1: ya.
0: Canım hiç o yoğurt onu değil. O yoğurt.
1: Kabağın değil miydi
0: yo,
1: bu?
0: Yo, değil.
1: Bu neyin de kapı karıştı burası?
0: Yok değil o, ben sana vereceğim şeye koyacağız onu ya. Dolmaya yatak yapacağız.
1: Tamam, dolmaya tamam. Yatak yaptım.
0: Sen
1: ben...
0: dolmaya mı yapıyorsun
1: evet.
0: Şimdi? Ha, salataya dedi.
1: Yok, salatayı şuna koyacağım.
0: Bunun aynısını salataya koy. Tamam, sen domates
1: şeyin... Bu dolmaya yapıyorum ben bunu.
0: Ama salata deyince ben...
1: Yok yok, salatayı şu an ellemeyeceğim dedim. Sen çiğler, seninkiler okay, biraz tamam. Olsun. Ben bunu dolmaya yapıyorum, hayır. Diyorum ki kabakla dolmaydı, yoğurttu. Bugün tarifler meşakkatli.

0: Bu çünkü bu salatayı yok edecek. Küçücük kap.
1: Ben şimdi, onu dolmayı da istemedim onda.
0: Ben buraya kabağımı boşaltıyorum Nermin. Bu biraz burada kendi halinde soğusun yavrum. Gel anneciğim. Bakın lokum gibi pişirmedim. Gördünüz.
1: Şöyle.
0: Allahu Ekber. Kuzudan yukarı. Vallahi yukarı Nermin. Hiç kusura bakma.
1: Bunun üstüne de getireceğim. Böyle çat çat çat çat. Oturtacağım.
0: Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Biz bu şeye limon vermedik mi salataya ya? Ha? Limon. Yok muydu? Neden yoktu
1: limon
0: acaba?
1: Limon yok da.
0: Şey, limonsuz da o yavan olur. Yani. Yani şuradaki yağ unutmayayım. Sapına dikkat et, yapışma hemen. Tamam. Şeyin çorbanın şeyi o.
1: Şuna bir bakalım mı hanımlar beyler?
0: Ne canım?
1: Bu pişmiş.
0: Senin sosun? Ha?
1: Pişmiş bu. Tamam. Ben bunu vereyim.
0: Direkt üstüne sıkmayacağım. Bunun asitini bunu öldürecek çünkü hemen. Yağımın. Ay, şeye dikkat et, tutma.
1: Geliyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şimdi. Bu adamı.
1: Evet efendim, dakikalar sonrasında Beyaz TV ekranlarında harika bir sunum sofrası ile birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayınız efendim. Biz bir şu hummalı telaşımızı atlatalım, geliyoruz.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hemen geri arıyorum.
4: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
4: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
3: Anlamadım.
4: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınız oluyor.
7: Bu kadar mı?
6: Ya lütfen.
5: Anacığım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
4: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
3: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
4: Bu nasıl bir teknoloji ya?
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
3: Turkcell'lerin yanında
12: Türkcell'in çözüm gücü var.
3: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
3: Gerek var mı?

0: para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Mavi bir zürafa mı?
3: Vay, konuşabiliyor musun?
2: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika.

0: Big Kids. Hayallerini özgür bırak.
1: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
0: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
1: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş. Ben bilirim.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Uğraşmayayım ben ya.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bu var ya,
11: blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyemiyor.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
16: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
15: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Bu sezon dilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2020.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
2: Bambim var benim.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen ayakkabını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı
4: Crux'la. 3, 2, 1...
5: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
6: Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
7: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Başka.
8: Evet efendim, görselimizin güzelliği, masamızın şıklığı. Ama Serpil, bir şey itiraf edeyim, ben yeni sunum tabakları istiyorum. Ben beğenmiyorum artık bunları. Serpil, beğenmiyorum artık. Farklı farklı seneye. Güzel tabaklarla giriş yapalım yayına.
9: Evet, seneye sezona bomba gibi.
8: Efendim şöyle, biliyorsunuz ki bu patates püreli kaselerin zeminde pilav var. Yan tarafta Arpa Şehriyesi'nden efsane bir çorba hazırladık. Karıştıralım evet. Serpil Hanımcığım. Çünkü kaymak tutuyor sıcak olduğu için. Ama zemindeki o Arpa Şehriyesi'yle o kadar güzel bir görsel. Allah'ım, bakar mısınız? Bu Arpa Şehriyeler birazcık da kavrulduğu için daha da lezzetli oldu. Burada biraz salatadan bahsetmek istiyorum. Serpil şöyle zemine koydu kızartmış olduğu kabakları. Ben de sosladığım salatayı üstüne ekledim. Ve görmüş olduğunuz üzere tuzlu fıstıkla da taçlandırdık. Buna da zaten diyecek kelimelerim. Banana brete, söyleyecek sözüm.
9: Kalmadı.
8: Kalmadı. Nutkumun tutulduğu, lezzetin tavan yaptığı, kahvemin çayımın yanına ben de bir dilim isterim diyorsanız... İki tane ezik, böyle kararmış muzunuz varsa...
9: Ezik.
8: Silik de olabilir.
9: Ezik, silik.
8: Ondan sonra onları güzelce ezin, değerlendirin. Çöpe gitmesin efendim. Nermin Nefes Mutfağı'nda kaptım tarifi yaptım deyin. Sosyal medyada Serpil dediği gibi bizi etiketleyin. Biz de görelim. Şu kabağıma bakar mısınız yani? Kabak kabak değil maşallah. Sunum oldu ya. Zemindeki o yoğurduma, üstündeki o soslu... domatesli püresi, içinde pirinçleri. Allah'ım yarabbim. Tamam.
9: Nermin, bir lokma banana bread, bir dilim değil, bir lokma
8: bir
9: istiyorum.
8: Lokma istiyorsun.
9: Bir lokma.
8: Bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz. Hiçbir zaman eksik olmasın efendim. Her zaman ağzımızın tadı yerinde olsun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hayatınızda, kalbinizde, fikrinizde ne geçiyorsa bu güzel cuma saati hürmetine Rabbim gönlünüzce eylesin.
9: Amin.
8: İnşallah pazartesi günü birlikte tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet ediyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: dosyasında sular durulmuyor. Sultan Tuğya'nın güllüğü ittiği anları canlandırdı. O anlara sadece yeni baştan ekibi ulaştı. Adli analist Hakan İzgi, sultanın anlatımını değerlendirdi.
1: Şimdi bakın, 70 santimlik bir alan burası. Evet. 70 santimlik. Birkaç önceye gelebilir miyim? Birkaç Tabii. öncesine. Şimdi Tuğyan yatıyor dendi, aynaya bakılıyor dendi, Güllü Hanım geldi dendi ve ayağa kaydı düştü dendi. Evet. Onların hepsini geçtik. Sonra bize ne dendi? Bu şekilde tuttu ve atıldı
2: dendi. Evet, önce kalçasını altından ittirdi olarak
1: şimdi,
2: söylendi.
1: Şimdi kalçasının altında. Şimdi buraya geldiğinde rahmetli buraya geldiğinde nasıl geldi zaten o ayrı konu. Onu ayrı parantez açarsınız burada.
2: Evet.
1: Eğildiğinde öyle bir şey eğilecek ki.
2: Ay, bir dakika çocuk.
1: Biz konuştuk.
2: Ne oldu?
1: Biz
3: konuştular onlar. Çalışılmış bakın, pozisyonlar.
1: Ağırlık merkezini benim dışarıya vermem lazım ki yani 80 santim mi olduğu yere yakınlaşmam. Bu mesafe yakınlaşmam
2: yani
1: lazım ki.
2: Biraz daha
1: yakınlaşmam lazım ki. Evet. Lazım ki kaldırdığımda hazır mısın?
2: Ama tutun.
1: Kaldırdığımda düşsün. Bakın. Ama bakın.
2: Daha yakın olması lazım.
1: Yakın olması lazım. Evet. Bakın. Çünkü ağırlık merkezi dışarıda olması lazım ki düşüş gerçekleşsin. Şimdi. Ben bunu böyle yaptım. Biz nereye düştü Umut? Buraya düştü değil mi?
2: Daha öne doğru düştü.
1: Öne doğru düştü. Yani yere düştü.
2: Evet.
1: Esra Hanım, Güllü Hanım buradaydı. Güllü Hanım buradaydı. Benim yaptığım hareketlerle buraya gelmesine imkan ihtimal var mı? Deniyoruz. Şimdi geldiğimde tamam mı? Tabii kendisi de çok nasıl pozisyonu onu bilemiyoruz. Yaptığında ay. Bakın ha. Bir şekilde tutuyor. Ve burası bakın dağılıyor. Burası dağılır.
3: Evet.
1: Tutar. Bu bir motordur. Bu bir refleksdir.
2: Yani oranın kenarı
1: denge
2: tutması lazım
1: evet,
2: diyorsun.
1: Evet. Duvar var burada bakın. Duvar. İkincisi ben bunu kaldıramam diye nebze. Tuğyan halterci değil. 60 kilo bile olsa düşer. Eğildiği zaman bakın kolum 70 santim duvara çarpıyor bakın. Zorlanırım.
0: Hakan İzgi Güllü'nün olay anında çığlık atmamasının nedenlerini sıraladı. Kan donduran ihtimal bomba etkisi yarattı.
1: Şunu biliyoruz. Düşme pozisyonu gördüğümüz için kendisi bu taraftan
3: itildi.
1: Lakin doğru. Güllü Hanım buraya nasıl geldi? İkincisi ses niye yoktu? En önemli şeyi soruyorum. Neden bağırmadı? Demek ki iki kişi yapıldı. Demek ki Güllü Hanım'a
2: yaptı diyorsunuz.
1: Demek ki Güllü Hanım'ı susturdular. Bakın demin nasıl seyircilerimiz bağırdı. Siz bile bağırdınız.
3: Bravo.
1: Güllü Hanım neden bağırmadı? İşte bu. Güllü Hanım'ın melaikeleri yerindeydi. Hasan Hoca.
3: Evet.
1: Esra Hanım. Ben onu şey yapmıyorum. Bütün gördüğümüz resimde videolarda gösteriyordu. Ne olursa olsun Umut buraya yaptığım zaman bakın otomatikman kendisiydi. Ve bu kadın korkuyor. Şimdi bakın orada perde de var. Düştüğü zaman hadi iki tane hamle yaptı. Tak tak ses oldu.
3: Tabii.
1: Belki vurdu oradaki şeye. Tut bunu. Çekiyorsun. Ya perdenin kornişleri koptu ya da orada dikkat ederseniz bakın pencerenin kulbu var.
2: Evet.
1: Onu kurtulmak için yaptı. Ama neden çığlık atmadı Hasan Hoca? Neden çığlık atmadı?
0: Sultanın babası kızım ev karşılığı güllüğü itti dedi. Olay yaratan ses kaydının devamı ilk kez programımızda yayınlandı.
4: Bunlarıma hepsi girsin cezaevine. Sultan bana dedi biz affet baba dedi. Biz attık dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Bak o var ya o dünyanın bir insanı. Ben onu bu o pislikten kurtarmak için elimden geleni yaptım. O halen o Tuğyan'ın o insanların peşinde koşuyor. O var ya bildiğini yapsın. Ben de var ya yarın bildiğini yapacağım. Tamam mı? Beni bir babası gibi bilmesin. Şimdi numarasını engelleyeceğim. Ne biliyorsa onu yapsın.
5: İnsan, yalan ifade verecek ne dediyse, diyor. Yalan ifade hayır. verecek diyor abi.
4: Yok yalan değil. Bana ne söylediyse Tuğyan'ın da onun da ne söylediyse avukatların avukatı da vardı. O Merve de vardı. O Büşra da vardı. Onların hep konuştuklarını ben duydum. Ben hep dinledim.
2: Anlıyorsunuz mu? Bakın kızgın kızına neden kızgın? Para vermedi. İftira attı. Ya da bir şeyle tehdit ettiği için kızgın değil baba. Baba, Ya ben seni Tuğyan'dan uzaklaştırmaya çalıştım. Sen nasıl Tuğyan'la birlikte bunu yaparsın diye kızgın. Niye hala Tuğyan'la görüşüyor? Daha önce de görüşmesini istememiştim diyor. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani bir baba bunu söylemesi için demek ki gerçekten doğru. Yani bunu baba niye yalan söylesin?
3: Bir baba kızının birini yanındaki arkadaşıyla birlikte öldürdüğünü duyduğuna şahit olmuş bir adam var. Evet. Artık bir tanık. Baba biz öldürdük demiş. Biz öldürdük demiş. Buna şahit olmuş bir baba var. Ve buna dayanamıyor. Gidip savcılığa bu durumu anlatmakla kızını tehdit etmiş. Hukuki tehdit. Ben bunu söyleyeceğim. Siz ne yaptınız? Ve cezanızı da çekin. Yarın gidiyorum. Diye kızını aramış. Bunu söylemiş. Aslında bu ses kaydı var ya. İnfial yaratması gereken kesinlikle ses kaydı.
6: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
8: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim.

0: altı üstü meyve diyemiyorsan... Yeni et ilif alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği et ilif alif'ten. Yeni et ilif alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
1: Et ilif alif meyve var.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Vay!
4: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan Doruk'ta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
7: Ebebekle büyürler.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
9: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Kreşte her

0: Civir'de kreşe dönüş zamanı.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Boy boy boy.

0: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.
1: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
2: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesinden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen ayakkabını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Hepsi burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Hemen geri arıyorum.
8: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
8: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
7: Anlamadım.
8: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
10: Buna tıkladığınızda oluyor.
11: Bu kadar mı?
10: Ya lütfen.
9: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
13: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
7: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
8: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
14: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
8: Ne diye diyor?
13: Şak diye.
7: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
8: Bu nasıl bir teknoloji ya?
13: Vallahi bravo Turkcell.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
15: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
7: Turkcell'lerin yanında
16: Turkcell'in çözüm gücü var.
7: Reklam güzel oldu.
10: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
7: Gerek var mı?
17: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
18: Esai Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
19: Şok, şok, şok.
20: Bütün bacaklarına sarılarak resmen kaldırıp atıyor.
19: Duyduklarınıza inanamayacaksınız.
20: Güllü Hanım'ın bir yakını. Çok önemli bir detay söyleyeceğim.
19: Aylarca konuşuldu. O delile Esra Ezmeci ulaştı.
20: Şimdikine hiç inanamayacaksınız.
21: Duyanla ilgili olarak
20: çok çok önemli gelişmelerimiz var.
19: Her şeyi değiştirecek konuşma.
22: Bu mesajı kabul etmeyeceğim.
21: Hangi mesaj?
19: Duyan cinayeti itiraf etti mi?
22: Bu sana attığım mesaj.
21: Hiç kimsenin bilmediği bir şey var.
20: Çok önemli bir ses kaydı ve görüntümüz var.
19: İlk kez ve sadece Esra Ezmeci'de. Az sonra. Aşk aşk masalında acı son.
0: Evleneceklerini sandı ancak olan yastık altındaki altınların oldu.
19: Evleneceğim sandı. Barını yoğunu 20 yaş küçük sevgilisine verdi.
1: 2 senedir benden kaçıyorsun. Benden aldığın altınları, paraları geriye getirmeni istiyorum.
19: Hem evini hem ailesini kaybetti.
1: Başka başka kadınları kandırdığını da duydum.
19: Yetmedi. Özel görüntüleriyle tehdit edildi.
1: Faruk sen tam bir dolandırıcısın. Profesyonelsin, ben bunu biliyorum.
19: Elif'in başına gelmeyen kalmadı.
1: Evlilik vaat ettin. Senin tek derdin benim paramı almakmış. Ölene kadar peşindeyim, haberin olsun.
19: Türkiye'nin konuşacağı canlı yayın. Az sonra.
11: Evet efendim, hayırlı cumalar olsun, gününüz güzel geçsin, aşk dolu olun, eşinizle muhabbet dolu olun inşallah diyelim. Güzel olsun günlerimiz. Nasılsınız, keyfiniz iyi mi? Çok şükür, çok şükür diyelim. Bak, şükretmek çok önemli bir şey bu arada. Gerçekten öyle. Şükrettiğiniz zaman, bu yine beni küçücük bıraktınız. Sağ olun. Giderek aşağıya doğru, bir görünmezliğe doğru ilerliyorum. Birazcık daha yükseltelim. Şükretmek neden önemli? Teşekkür etmek neden önemli? Çünkü biz hayatımızda olan birçok şeyin farkında değiliz. Neyin farkında değiliz? Görebildiğimizin, duyabildiğimizin, sağlığımızın, bazı şeylerin kaybetmeden değerini anlamıyoruz. Yani Allah böyle, yani insanoğlunun fıtrasında böyle bir şey var. Biz ancak bir şeyleri kaybettiğimizde anlıyoruz. En kötü geçen gününüzde bile. Aslında ne kadar çok şeye sahipsiniz biliyor musunuz? Bir gözünüz, bir kulağınız, bir dokunabildiğiniz teninize her şeyini verecek insanlar var bu dünyada. O yüzden de şükretmek çok önemli bir şey. Her gün kalktığımızda çok mutsuz olsanız dahi şükredeceğimiz çok şeyimiz var. O yüzden her gün şükretmek lazım, her gün teşekkür etmek lazım. Sahip olduklarımıza minnet duyarak sonrasında isteklerimizi belirtmek lazım. O yüzden çok şeye sahipsiniz, sadece unutuyorsunuz. Onu ben tekrardan hatırlatmak istedim. İhbar hatlarımızı da vermek istiyorum. 530 488 5184. Durun. Hasan Hoca'yı görmeyince erkeklere laf atamadım.
23: Eyvah eyvah. Hasan Hoca neredesin?
11: Sizin daha durumunuza daha alışamam.
23: Eyvah eyvah.
11: Yani şuradan hemen şunu da söyleyeyim. Erkeklere laf atamadım ama hemen hatırladım. Erkekler de aynı böyle. Kadının değerini kaybedince anlıyorlar. O yüzden erkeklere de mesajım, kaybetmeden evdeki eşlerinizin, çocuklarınızın kıymetini bilin. Kaybedince buralara geliyorsunuz, ağlıyorsunuz. Bak ben ne güzel size hatırlatıyorum. Kaybetmeden bilin eşlerinizin kıymetini. Bir sarılın, eve gidince öpün, bir altın alın. Değil mi?
23: Evet. Hanımlar bir şey yapmayacak mı?
11: Efendim?
23: Hanımlar bir şey yapmıyor. Hanımlar şükretmeyecek mi peki?
11: Hanımlar zaten bir, şey bir lütuf. Sen Allah'ın bir lütfusun. Kadınlar yani ya.
23: Hasan Hoca neredesin Hasan Hoca?
11: Yok tabii ki. Hocam şaka yapıyorum. Evet. Karşılıklı olacak. Tabii kadınlar da iyi bir eşi olunca onu takdir edecek, teşekkür edecek. Onu erkek gibi hissettirecek. Ondan sonra hani onun da erilliğini erkekler de takdirle çalışıyor biliyorsunuz enerjileri.
23: Evet.
11: Olumlu sözlerle erkeği motive edecek. Her şey karşılıklı. Evet, şimdi böyle bir güzel giriş yapmış olduktan sonra biliyorsunuz Hakan hocamız adli analist kendisi, sağ olsun dün çok güzel bir canlandırma yaptık. Neyin canlandırmasını yaptık? Güllü Hanım'ın vefatıyla ilgili Sultan'ın aslında savcılıkta Tuğya'nın annesini nasıl attığını gösterdiği bir canlandırmayı gördük. İlk kez bizim ekranlarımızda izlediniz. Şimdi bu canlandırma bize çok şey anlattı. Hakan hocamız da dün dedi ki hani bunu bu şekilde atmış olsa gerçekten Sultan'ın söylediği gibi olay nasıl olabilir, bunun canlandırmasını yapmış olduk.
23: Evet.
11: Ama orada yani bu tanıma çok uymayan da şeyler oldu. Dün gördük, bugün tekrar farklı şekillerde de deneyeceğiz ama önce ayakkabılarla başlayacağız. Şimdi birçok izleyicimiz bize yazdı. Şimdi ben soru sormanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sormak insanı gerçeğe götürmek konusunda en etkili şey ve soru soran insanların çok da zeki olduklarını düşünüyorum. Şimdi Tuğberk bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Aşağıda ayakkabısı siyah da yukarı çıktı beyaz olmuştu. Dedi ki ben nişanlımın ayakkabısını giydim. Nişanlısını gördük, ortalama 38, yani en fazla 39 olabilecek bir boyutta bir kızdan bahsediyoruz. Tuğberk ayaklarının 43 numara olduğunu söyledi. Birçok izleyicimiz dedi ki yani bu ayakkabının nasıl o ayağı oldu? Çok da rahatça giyiyor. O aslında avukatı Rahmi Bey'in orada yaptığı canlandırmada. Ben de bunu size göstermek istedim. Melih gelir misin? Bakalım gerçekten çok kolay mı bu? 38 numara. Bakın 38 numara bu. Ya bak aynı ayakkabı. Hocam.
23: Evet.
11: Bu kız
23: evet.
11: Yani bir ortalama boydaki evet. Kızlarımızın yani 1.60 yukarısı kızlarımızın ortalama ayakkabı boyu 38 olur. 39 artık 1.65 yukarısı 39 olur.
23: Doğru.
11: 1.60'dan kısalar 38'den daha küçük ayakta olabilirler. Şimdi Melih'in ayakları. Melih gel. Melih senin ayağın.
2: 43.
11: Melih'in ayağı aslında Tuğberk'le aynı numarada. Şimdi bu ayakkabıyı al, her şeyi de dilimili de çıkmış, daha rahat giyebilirsin. Baksanıza bu arada bir Melih bir çıkarmadan önce şunu bir ayak, yani 43 numara ayak çok büyük bir ayak
23: bir
11: ya.
23: Mucize olur yani bu kadar.
11: Bayağı. Bir giysin bakalım, bir görelim mi?
23: Melih,
11: 38 bu. Bir gösterelim de izleyici. Bir versene Melih ayakkabı. Yani yanlış bir şey olmasın. Yazmıyor mu? Ya şurayı bir görsenize. Hani bu mu yakınlaştı? O mu? Şöyle bir göstereyim ki. 38. Hani yanlışlık olmasın. Tamam. Evet. Dur bir göster. Bir ayağını. Şöyle bir gel. Ay, arkadan yan yap. Şimdi giy.
2: Gitmiyor Esra Hanım, bu kadar.
11: Giy giy. Bir de ne, zorla bakayım.
2: Yok, hiçbir şekilde olmuyor.
23: Kesinlikle olmuyor. Yani. Bir mucize olurdu. Mu? Bir mucize yok. Olurdu yani.
11: Biraz daha böyle parmağını kıvır önden.
2: Yok Esra Hanım, hiçbir şey
23: ekranlarda görün, hatta çok daha rahat giriyordu. Sanki aynı numarada, aynı ölçüde bir ayakkabı giyer gibi görüyorduk biz. Burada yok.
11: Ne kadar İmkanı zorlasan yok. Da girmiyor
2: yok,
11: mu?
2: Esra, İmkanı yok Esra, hiçbir şekilde
23: İmkanı
2: olmuyor.
23: Yok, giremez.
11: Yani peki nasıl olur bu? Şimdi senin kesin 43 mü? Bir ayakkabının altını gösterir misin?
2: Ayakkabı altında yazmıyor Esra Hanım ama 43. Evet 43 numara giyiyorum. Yok yazmıyor.
11: 43 numara ayakkabı Melih'in ayağına kesinlikle olmadı.
2: Yok.
11: Bir de bunu giy. Hadi bunu da deneyelim. İnsanın bir ayağı bir ayağından Esra daha kolay
23: benim,
11: olabilir.
23: Ben 42 giyiyorum mesela. Ben bile giyemem onu. Verin bana verin. Ben
11: bir dakika bir hocamız da giysin.
23: Verin solu. Bir deneyelim biz de deneyelim. Böyle hemen bu canlı yayının verdiği...
11: Hocam çorabınız yani, yırtık falan olmasın?
23: Yok yok olmaz. Hanımım o konuda dikkatlidir.
11: Ha, eşi dikkatli. Bak her yerde hanımlar.
23: Bakın. Ciddi ittiriyorum. Yok.
11: Aa, dışarıda.
23: Yok bakın.
11: Sizin 42 mi?
23: 42 benim. 42.
2: 43 de benim. Ama yok.
11: Yok yani çok zorlayacağım. Olmuyor
23: yok,
11: mu?
23: Yok yok.
11: Bir yakından çeksenize bir hocam bir yok. Gösterelim. Bak eşleri iyi olunca çoraplar temiz oluyor beyefendilerin. Gördünüz değil mi? Yırtık falan yok. Hocam çok zorluyorsunuz.
23: Evet,
11: yine de olmuyor.
23: Şimdi. Yok maalesef.
11: Yok.
23: Maalesef.
11: Bu nasıl oldu o zaman bu çocuğun ayağı? Anca...
2: Buyurun.
11: Bir ben de giyeyim bakayım. Benim de 39 numaram. Ben de olmazsa artık bir ver bakayım. Benim gerçi çorabım var. Belki o ben daha kolay olabilir. İnce çorap olduğu için numara yakın. Bana bile zor oldu ya. Bu ne biçim 38? Bir dakika. Benim 39. Heh. Ha, oldu bana bak. Ki benim 39 numaraya bana oldu.
23: Evet.
11: Şimdi bunu Tuğberk açısından düşüneceğiz. Şimdi Tuğberk görüntüde, şimdi görüntüye baktıracağım. Hiç arkasına basmıyor ayakkabının. Gayet rahat
23: çok duruyor. Rahat
11: ben 39 hadi... Oldu bak 30 aslında o kadar da dar değilmiş ha ayakkabı. O kadar dar bir ayakkabı değil. Bakın 39 numara ayağı olan ben oldum. Şimdi gayet rahat bir şekilde bak oluyor ayağıma. Burada bu 43 numara ayak giysin bakalım. Nasıl olur imkansız yalnız. Ay böyle parmağını taktı ol. Hocam siz çok de basit. Bir parmak takın. Belki arkadan parmak şey
23: demin
11: olunca.
23: Bir de zorlayalım. Bir daha zorlayalım.
11: Ben bir ayakkabı.
23: Sadece zorlayalım.
11: Evet. Heh. Şimdi o kadar kolay giyiyor ki, gördünüz mü? Hocam bir arkadan bir parmağınızı belki.
3: Hatta şunu da biraz açayım ki önde. Dili de açtım bakın Esra Hanım. Evet. Dili de açtım.
11: Oluyor mu?
3: Yok. Durdu.
11: Şimdi bunu niye deniyoruz biliyor musunuz? Dünden beri bizi arıyor izleyicimiz. Ya imkansız diyorlar. 38 numaraya 43 numara olmaz. Yok, kendileri maalesef de denemiş. Biz de izleyicileri göstermek istedik. Olmuyor mu?
3: Yok kesinlikle. Yok.
11: Ama bakın belki 43 numara bir ayağın 38'e olması, 39'a olması imkansız. Ve ben 39 numara benim ayaklarım. Ben giydim. Bana rahat oldu mesela. Yani o kadar küçük bir ayakkabı değil. Onu söylemek istiyorum. Ama 43 numarada birinin imkansız olmuyor değil mi hocam?
23: Olmuyor. Şunları açarsak şöyle hepsi açılırsa belki o zaman yine
11: ama
23: girmez.
11: Açık değil ki orada,
23: girmiyor
11: açık
23: yani şey olarak girmiyor. Dedim arkadan girmiyor. Yani bunları açsak bile şu dili zaten öne doğru ittim bakın açıklığı da çok fazla. Ya buradan arkadan girmiyor. Arkadan yok parmağımızı soktuk olmuyor.
11: Melih sen de bir parmakla dene. Asıl Melih'in ayağı Tuğberk'le aynı numara. 43 hatta hocam sizinki bir numara da küçük.
2: Yok Esra Hanım hiçbir şekilde olmuyor.
23: Vur şöyle bu öne doğru mesela benim yaptığım gibi yok. Yok girmiyor hocam. Şey olarak.
11: Ya orada yok. Çocuk sanki kendi ayakkabısı gibi giyiyor.
2: Yok hiçbir şekilde yok. Olmuyor.
11: Şimdi bunu biz bir göstermek istedik. Şimdi bazen bazı söylenen şeylerde canlandırmalar çok sağ ol Melih. Teşekkürler. Canlandırmalar çok önemli. Çünkü şimdi bir insan bir şey söylüyorsa kabul edeceksek eğer onu bizim de yapabilmemiz lazım. Denediğimizde aynı onun dediği gibi ama bir şekilde olmuyor. Orada çok rahatlıkla giyiyor ya da kız orada büyük bir ayakkabı giydi. Bilmiyoruz artık. Şimdi bunun ikinci kısmına geliyorum. Biz Seval Hanım'ı aradık. Şimdi Seval Hanım'ın anlattığına göre, oradaki anlatılanlara göre diyor ki Seval Hanım, zaten bu kız yukarı çıkarken ayakkabısını yanına almış. Yani elindeymiş. Hani Tuğberk

0: vardı diyor.
1: Neden?
0: Aşağı
1: Niye?
0: inerken,
1: Evet.
0: Güllü Hanım'ın evine girerken nişanlının elinde ayakkabıları varmış. Yani buradan gitti kapıyı açtı ya Tuğberk. Tuğberk kapıyı açtığında karşısında nişanlının elinde ayakkabısı varmış. Nasıl oluyor?
1: Nasıl
0: Ayakkabıyı
1: oluyor?
0: orada çıkarıyor. Gidiyor kapı açıyor.
1: Kapıyı açıyor. Doğru.
0: Kapıyı açtığında nişanlı da ayakkabı var. Nasıl olacak?
1: Hadi bakalım. Kesinlikle kameralar çok
0: Nişanlının
1: farklı zamanda,
0: ayağında
1: çok farklı zamanda.
0: Seval Hanım'ın kız kardeşinin terliği var. Terlikle Güllü Hanım'ın evinin önüne geliyor. Kapıyı Tuğberk açıyor ve nişanlının elinde de ayakkabılar var. Bu iyice her şeyi karma
1: Karma
0: karışık
1: karışık
0: yaptı.
1: ediyor. Kesinlikle işte baştan beri hep konuştuğumuz. Kesinlikle kamera alman, bütün kamera kayıtların hepsi zamanlamasında oynanılır. Belli, kesinlikle belli.
0: Siz ne
1: Çok farklı.
0: düşünüyorsunuz Hakan
1: Aynı
0: Hocam?
1: şekilde
0: Burada ne
1: dediğim
0: var?
1: gibi ya burada bir kamera kalibrasyonu, kameranın zaman senkronizasyonu çok değişik. Yani parça parça veriliyor, servis ediliyor ve burada bence farklı zamanlarda çekilmiş görüntüler bizlere servis ediliyor. Ben öyle anlıyorum. Çünkü bir anlam bulamıyorum. Yani niye nişanının ayakkabısı giysin, değiştirilsin? Kendi ayakkabısını alır. Niye giymiyor? Ya burada çok garip, çok
0: Bir
1: çelişkili
0: tuhaf
1: şeyler.
0: yok.
1: Bir tuhaflık var. Neden? Neden yani? Hep aynı soru. Neden öyle bir şey
0: Bir de
1: olsun?
0: şuna da uymuyor. Yani hayatın doğal
1: Doğal
0: akışına
1: akışına da
0: uymuyor. Sen
1: uymuyor yani.
0: ayakkabısız girdin, nişanlının ayakkabıyla girdi. Hadi sen 43 numara ayaklarından nişanlınkini giydik. Nişanlın kapıya nasıl ayakkabıyla elinde geldi?
1: Hep bir zincirleme geliyor bu tuhaflıklar ve çelişkiler. Yani camdan girmesi ya da ne bileyim o saatlerde olması baktığında birçok çelişki. Bu da ayrı bir çelişki. Ve hemen cevap verilmesi de çok ilginç. Yani o kadar şey yayın yaptınız, o kadar şeyler soruldu. Bir süre sonra cevap geldi. Bunda da akabinde hemen ertesi gün ayakkabının böyle mizanseni yapılması bu da garip geldi yani.
0: Yani ayakkabıyı böyle söylemeleri, daha önce hiç söylemedikleri şey bu şekilde söylendi. Nişanlımın ayakkabısı dendi
1: Evet.
0: falan ama dediğim gibi bazen insanın soru sorması güzeldir ama karşılığında mantıklı cevap almamız lazım. Bir
1: Kesinlikle.
0: burada mantıksızlık var.
1: Ya olmuyor. Hayatın olağan akışını çok işte bilemiyoruz. Neden? Neden? Hep neden sorusu. En çok neden sorusu. Niye öyle? Neden öyle? Niye öyle? Neden öyle geliyor? Uymuyor Sesra Hanım. Uymuyor. Hiçbir şey uymuyor. Çelişkiler.
0: Şimdi biz bunda niye çok uyuyoruz? Yani neden bu noktada çok durduğumuzu ben bir söyleyeyim. Çünkü Tuğberk'in daha önce yani aslında olay gecesi de orada olduğuna dair birçok iddia var. Ve 15 gün sonra camdan girdiğine dair bu görüntüleri vermesi acaba bu görüntülerle oynandı mı iddiası var. O yüzden de oradaki ayakkabı farklılığı bize birçok şey anlatıyor olabilir. Biz de bu noktada çok fazla duruyoruz o yüzden.
1: Evet. Yani ben her zaman şunu tekrar tekrar aynı şeyi söylediğim için lütfen yanlış anlaşılmasın. Bize servis edilen bu kamera kayıtlarını birincisi kim servis etti? İkincisi neden oynandı? Neden parça parça verildi? İşte yorum yapamıyorum. Yani bu dediğiniz soruya cevap verecek ama yani uymuyor hiçbir şey Esra Hanım. Uymuyor. Biz çalışmalarımıza da bakıyoruz. Oradan öyle, oradan öyle, oradan. 11 ay önce ilk baktığımızda zaten başladı bu. Uymadığı için yani doğru bir yorum da yapamıyoruz. Yapacağımız yorum yanlışlıklar içerisinde olacaktır. Yani bir şey diyemiyorum şu anda Esra Hanım. Hiçbir şey diyemiyorum.
0: Şimdi
1: Tamamen zaman
0: biraz da
1: saptaması çok fazla
0: yani
1: var.
0: bu çok evet enteresan bir
1: Çok
0: konu
1: doğru.
0: ve insanın kafasına
1: Çok
0: oturmayan bir konu
1: hiç
0: var.
1: oturmuyor bizde hiç.
0: Ne diyorlar? Evet. Şimdi tabii izleyicilerimiz şimdi ayakkabı imalatı yapan kişiler bizim yayınımızı arıyormuş. Şimdi ekibimden söylüyorlar. Diyorlar ki bir numara bile o kadar fark eder ki. O yüzden bunları söyleme yani bunu yapmanın ihtimali yok diyor. Yani 43 numara birinin 38 numara bir ayakkabıyı giymiş olması yani ayakkabı imalatı
1: Rahat
0: yapanlar da
1: giymesi.
0: arıyormuş imkansız
1: Rahat
0: neredeyse.
1: giymesi de garip değil mi? Rahat giyiyor.
0: Çok
1: Bakın ne
0: rahat
1: kadar rahat
0: giyiyor
1: giyiyor
0: orada.
1: yani. Çok rahat. Terlik giymiyorsun ki. Terlik değil giydiğiniz şey.
0: Ama Tuğberk diyormuş ki ben kaykay yapıyordum. O yüzden benim ayağım esnek. Yani herhalde
1: Yani
0: ayağında
1: öyle bir
0: kemik.
1: şey. Esnek boyu mu küçüldü? Yani 22 santim olan ayağı 18 santime mi düştü?
0: Herhalde
1: Nereye
0: öyle
1: düştü yani?
0: düşüyor.
1: 17'ye mi
0: Böyle
1: düştü?
0: bir
1: Nasıl
0: ayak var
1: oldu
0: mı
1: yani?
0: acaba?
1: Olmaz
0: Ortopediciler bizi
1: yani.
0: arasın bir bilmediğimiz şey. Herhalde kaykay yapanların bilmiyorum öyle bir şey var mı ama ben de bunu ilk kez duydum. Ama sonuçta ayakları küçülmemiş 43 numara gayet aslında onun boylarındaki birine uygun bir ayak numarası. Şimdi birazdan Tuğya'nın itiraf niteliğinde bazı konuşmalarını dinleyeceğiz, ses kayıtlarını dinleyeceğiz.

0: Ondan sonra bir yatak canlandırmasını tekrar yapacağız. Sultan'ın tekrar anlatımlarında ve iki kişi atarsa nasıl olur
1: Evet,
0: diye
1: evet.
0: izleyicilerimiz çok merak etmiş. Eğer birini iki kişi atsalar da eğer atıyorum. Şimdi izleyicilerimiz aklında şu var. En son sesini biraz duydukları için acaba iki kişi kaldırıp attılar mı? O zaman dedik sizin dediğiniz gibi çapraz düşebilir miydi
1: Evet.
0: Güllü Hanım? Birazdan onu yapacağız
1: Evet.
0: ama şimdi Sultan biliyorsunuz babası dedi ki arkadaşına Sultan'ın ikisi yaptı. İki daire karşılığında ikisi birlikte attılar. Sultan da bu işin içinde diye ses kaydını çıkardık. Şimdi Sultan peki babasına nasıl cevap vermiş bir dinleyelim.
2: Babası kızım Güllü'yü itti dedi. Yer yerinden oynadı.
3: Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
2: Yeni baştan ekibi Sultan'ın babasının iddialarına cevap verdiği ses kaydına ulaştı.
4: Efendim?
5: Kanka Sultan teyze de aramaya başlamış Arif abiye.
4: Çünkü bana iftira atacağını söylüyoruz. Bana iftira atacağını
5: söylüyor. Kanka ben de söyledim. Abi dedim iftira dedim. Bak yapma dedim başını yakarsın dedim. Dedi ki Sultan benim kızım değil. Ben de onun babası değilim. Baba beni affet dediğini dedi. Unuttu o dedi.
4: Aa öyle bir şey söylemedim.
5: Dedi ki Tüyan'dan dedi alacağı iki tane dedi evi dedi söyle sen ona dedi. Böyle söyledi. Beni dedi onun için arama dedi. Başka
4: yemin ederim böyle bir konuşma geçmedi.
5: Bir de dedi ki madem iftiraysa dedi tutuşmasınlar bu kadar. Anneannesi de başladı aramaya dedi.
4: Yemin ederim şu an iftira atıyor.
2: Çok kötü yerlere gidecek bu iş.
5: Dedi ki ben dedi onunla dedi başka türlü hesaplaşacağım ben onunla dedi. Bunu da onu söyle dedi.
6: Başka türlü hesaplaşacağım dedi işte adıma gidip yalan ifade verecek.
5: Dedim öyle bir şey yapmayacağım dedi.
6: Görürsün.
5: O konuyla alakalı değil dedi. Sen ona aynen böyle söyle dedi.
6: Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
2: Babam benim adıma yalan ifade verecek.
5: Gitmek istiyorsan git karakola. Şikayet etmek istiyorsan et.
6: Yaptığı şeyin cezası varmış avukatlara sordum şimdi.
5: Git şikayet et o zaman.
6: Edeceğim zaten.
5: Benim arama beni bir daha Sultan'la ilgili dedi.
6: Benim adıma yalan ifade verecek görüyor musun? Baba ya bu. Benim adıma yalan ifade verecek görüyor musun? Baba ya bu.
5: Ya vermez öyle bir şey yapmaz.
2: Babam beni tehdit ediyor.
6: Beni onunla tehdit ediyor. Yarın diyor çok güzel bir gün olacak görürsün diyor.
5: Ya bir sürü yalan şeyler yazıp çiziyorlar ya aman.
6: Babam ya hani bu benim.
5: Tamam,
6: babam
5: ya. Ben de bana attın bak az önce attığım mesajları gösterirsin ben de derim. Kızıyla kavga etti derim. Bana da böyle böyle şeyler söyledi derim. Dengesiz bir adam psikolojisi bozuk deriz.
2: Sultanın gözyaşları ben mi attım?
5: Babanla hiç mesajlaşmadın mı bu kavga esnasında? Kız niye ağlıyorsun? Kız Sultancığım bir şey olmaz olmaz.
4: Yo tehdit değil doğruları söylüyorum diyor şimdi de ne doğrusu söylüyorsun geldi mi ne doğrusu söylüyor ben mi yaptım?
0: Evet şimdi burada arkadaşı babayla konuştuktan sonra baba konuşmasını hatırlıyorsunuz birazdan tekrar izletiriz ki hatırlasın izlemeyen izleyicilerimiz babayla konuşmasından sonra babayla konuşan arkadaşı Sultan'ı arıyor ve ifade verecekmiş diyor. Babasına ben yalan ifade vermeyeceğim, gerçeği söyleyeceğim diyor. Ama Sultan burada ben mi attım yani, ben mi yaptım diyerekten ağlıyor. Ne düşünüyorsunuz Hakan Hocam?
1: Şimdi tabii bu söylediklerine göre bir yargıya varmamak lazım. Mahkemede bunlar ne söyleyecek esasını onu çok merak ediyorum Sultan'ın. Yani burada beyanlara
0: Sultan
1: baktığımızda...
0: Sultan şöyle diyor, Sultan cevabında babam alkollüydü öyle yaptı, ben de şikayetçi oldum, iftira dedi.
1: İftira dedi ama şuna gelmek istiyorum. Çok özür dilerim. Hep bir öncesine ben bakıyorum ama çünkü geldiği yer çok önemli. Neden tuyanlar buna karşı fazla suçlayıcı beyanlarda bulunmuyor Sultan'a karşı öncelikle? Neden böyle savunmalarında ithamlarında? Evet.
0: Şimdi ona, neden tuyan dese ki şu an Sultan da suçlu dese kendi de direkt kabul etmiş olur o zaman kendi suçluluğunu.
1: İşte burada verilmiş sözleri babası itiraf ediyor ve şu anda bize

0: kendisini belki kurtarmak için şu anda polis merkezi sanırım burası.
1: Evet,
0: burada
1: savcılıkta. Bir
0: savcılıkta böyle bir ifadede bulunuyor kendi üzerindeki suçlamaları aklamak için. Lakin demin de arz ettiğim gibi mahkemede bunu aynı şekilde doğru verip bu şekilde verip vermeyeceğini de bilmiyoruz biz şu anda. Değiştirebilir.
1: Yani şu an avukatından aldığımız bilgi aynı şekilde yapacak.
0: Bilmiyoruz.
1: Evet, o güne onu kadar değişir mi bilmiyoruz.
0: Çünkü burada çok garip yani genel perspektifte baktığımız için bir kurgulama durumu da söz konusu
1: oluyor.
0: Nasıl
1: kurgulama? Çok garip.
0: Yani şu demin de arz ettim. Yani neden bu kadar iki kişi var olay mekanında, üç kişi var olay mekanında ve iki kişi şu anda suçlu olarak gösteriyor ama bir kişi ikinci kişiye karşı nedense suçlayıcı ya da bunun gibi farklı ifadelerde bulunmuyor. Ama diğer kişi diyor ki bu böyle böyle bu şekilde bu şekilde attı diyor. Ve baktığımız zaman diğer ifadelere de işte böyle bir daire olayı var ya da farklı farklı ifadeleri görüyoruz. Neden sorusu yine bizim kafamızı
1: kurtarıyor. Peki
0: niye bu şekilde
1: Hakan
0: verdi
1: hocam
0: yani?
1: Ben şunu soruyorum sizlere de izleyicilere soracağım. Yani Tuğyan ne diyebilir ki sultanı suçlayacak?
0: Beraber attık diyebilir.
1: Ama o zaman kendini de kabul edecek.
0: Kendini kabul etmiş olacak.
1: Evet.
0: Ama işte burada biz kalıyoruz. Burada düşünüyoruz. Niye sultan bu şekilde özür dilerim.
1: Sultan
0: niye,
1: attı dese peki?
0: Beraber attık diyebilir.
1: Ay,
0: kendi
1: beraber
0: suçlanıyor.
1: Attık dese kendi de suçu. Sultan attı dese?
0: Sultan attı dese o zaman ispatı nasıl olacak? Nasıl yapacak? Bütün emareler kendisini gösteriyor Tuğya'nın. Sultan'la ilgili Güllü Hanım'la ilgili bir suçlama yok. Niye atsın gibi bir suçlama yok.
1: Bütün ya da senin emareler, anneni atsa sen niye suçlu?
0: Neden suçlu gibi olacak? Demek ki burada işte dile varım mı burada
1: söyleyeyim.
0: Yani
1: söyleyin
0: burada
1: at hocam.
0: Şey değil. Yani burada bir demek ki bir anlaşma var gibi düşünüyoruz. Yani bir iki kişi arasında düşünden bir anlaşma var. Sen şu anda bu şekilde üzerindeki bütün suçlamaları geri iptal et. Suçlamalar olmasın. Ama mahkeme anında böyle böyle konuşup bu işi taksirli kazaya sebebiyet verebilir miyiz? Ya da yönlendirebilir miyiz? Gibi bir çalışma için olabilir mi? Bunu arkadaşlarımıza değerlendirdiğimizde büyük bir ihtimal olduğunu kanaat getiriyoruz.
1: Şimdi... Yani İzleyicilerime soruyorum. Şimdi onlarla hep böyle iletişim halinde gidince bizim görmediğimiz şeyleri görüyorlar. Şimdi burada sultanın babaya cevabını dinlediniz. Şimdi arkadaşlarımdan rica edeceğim. Babanın söylemini bir kere daha dinleyelim. Ve sonrasında sultanın cevabını. İzleyicilerime şunu soracağım. Hangisinin ama gerçekten böyle analiz ederek söylemenizi isteyeceğim. Esra İzmeci ile Yeni Baştan'a yazın lütfen. Instagram hesabımıza. Hangisini daha dürüst buluyorsunuz? Sultanı mı? Aynı burada sultanın cevabı gibi. Sultan mı dürüst? Babası ona iftira mı atıyor? Ama buradaki sözel manipülasyonlara dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü yalan ifade verecek diyor. Baba hiç yalan ifadeden bahsetmiyor. Ben bildiklerimi anlatacağım diyor. İftira diyor. Hiç iftiradan baba bahsetmiyor. Bunlara bakarak dinlemenizi istiyorum. Şimdi ard arda önce babanınkini... Sonra hemen arkasından sultanın cevabını dinleyelim. Hazır mı? Bir dinleyelim bir daha babayı ve sonrasında hemen sultanı dinleyeceğiz. Hangisi lütfen söyleyin size daha dürüst geliyor?
2: Sultanın babası Arif, kızım iki ev karşılığında Tuğyan'la birlikte itti dedi. Yayınladığımız ses kaydı gündeme oturdu.
3: Bunlarıma hepsi girsin cezaevine. Sultan bana dedi, biz affet baba dedi. Biz attık dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
2: Ekibimiz o görüşmenin devamına ulaştı. Davanın seyrini değiştirecek o konuşmanın detayları herkesi şoke etti.
3: Bak benim kızım değil artık. Sultan benim kızım değil. Sultan benim kızım değil. Benim en büyük düşmanım.
4: Abi,
3: ben onun için her şey yaparken, ben onun için var ya canımı ortaya koyarken yaptığı şeye bak ya.
2: Sultanı Tuğyan'dan uzaklaştırmaya.
1: Şimdi ben kızımı hani severken diyor yaptığı şeye bak. Şimdi bir insan iftira atacaksa yaptığı şeyin karşılığında diyelim ki iftira atacak. Yaptığı şeye bak dediği şey kızın Güllü Hanım'a atması değil mi? Yani Tuğyan'la bir oldu bunu yaptı. Yaptığı şeye bak dediği şey sultana kızmıyor mu Tuğyan'la birlik olduğu için? Yani ben burada Yani izleyicilerime de sormak istiyorum. Burada babanın

0: kızgınlığı nedir? Babanın kızgınlığı, sultanın Tuğyan'la hala birlikte olması ve onunla bu olayı yapmış olması değil mi? Buradaki kızgınlıktan bunu anlamıyor muyuz?
1: Öyle anlaşılıyor.
0: Sizler öyle anlaşılıyor. Mi anlıyorsunuz? Öyle
1: kesinlikle doğru
0: yani
1: bir kesin.
0: Yani bir insan iftira çok atacaksa yani başka bir durumdan bahsedilmesi gerekiyor. Bir paradır, bir şeydir, bana vereceğim dedi, vermedi. Şöyle bir konuşma yok. Tek konuşma sultanın Tuğyan'la bir olması, bu olayı yapmış olması. Devam edelim.
2: Şeye bak ya.
3: Sultanı Tuğyan'dan uzaklaştırmaya çalıştım.
2: Bak o var ya, o dünyanın bir insanı. Ben onu bu pislikten kurtarmak için elimden geleni yaptım. O halen o Tuğyan'ın, o insanların peşinde koşuyor. O var ya bildiğini yapsın. Ben de var ya yarın bildiğini yapacağım. Tamam mı?
0: Bakın ben anladığımı size söyleyeyim. Bu baba, bu kız ağlayarak gitmiş, itiraf etmiş babasına. Benim aklımdaki fikre ve anladığımı size söylemek istiyorum. Siz de yorumlara yazın lütfen. Bu kız gitmiş, baba demiş böyle bir olay oldu. Beni kurtar, insan en yakınına sığınır. Annesi vefat etmiş biliyorsunuz sultanın. Babası var bir hayatta. Beni kurtar. Baba da ona demiş ki sen şu Tuğyan'dan bir ayrıl. Bir kurtur şu kızdan. Ve sonrasında muhtemelen Sultan Tuğyan'dan hiç ayrılmadı. Ve benim anladığım babanın şu anki kızgınlığı sultanın Tuğyan'ı hala bırakmak istememesi.
1: Kesinlikle
0: gibi.
1: Doğru.
0: Evet. Benim algımda doğru. Yani bu evet. Konuşma buradan kaynaklanıyor gibi hissediyorum. Kesinlikle. Ne paradan kızıyor, ne başka bir durumdan kızıyor. Şu an babanın kızma durumu, neden Tuğyan'dan hala ayrı kalmıyorsun, ayrılmıyorsun? Devam edelim.
2: Bir babası bilmesin, şimdi numarasını engelleyeceğim. Ne biliyorsa onu yapsın.
3: Avukat Merve ve Büşra ile konuşuyordum. Ben duydum.
4: İnsan, yalan ifade verecek ne dediyse, diyor. Yalan ifade hayır. Verecek diyor abi.
2: Yok yalan değil. Bana ne söylediyse Tuğyan'ın da onun da ne söylediyse avukatların avukatı da vardı. O Merve de vardı. O Büşra da vardı. Onları yine hep konuştuklarını ben duydum. Ben hep dinledim.
4: İnsan, yalan ifade verecek ne dediyse, diyor. Yalan ifade hayır. Verecek diyor abi.
2: Yok yalan değil. Bana ne söylediyse Tuğyan'ın da onun da ne söylediyse avukatların avukatı da vardı. O Merve de vardı. O Büşra da vardı. Onları yine hep konuştuklarını ben duydum. Ben hep dinledim.
0: Şimdi babayı size tekrardan izlettim. Çünkü analiz yapmanızı istiyorum. Karşısında sultanın verdiği cevapla birlikte. Baba iddialara göre, sultanın iddiasına göre alkollü, iftira atıyor. Yani iftira atması için başka bir beklentisi olup onun karşılanmaması gerekir. Değil mi? Bir insan kızına iftira atacak boyuta gelmesi için bir beklenti var. O karşılanmadı ondan ama biz buradaki konuşmadan beklentinin sadece Tuğyan'dan ayrı olması olduğunu anlıyorum.
1: Evet kesinlikle doğru. Bir de acaba babayla ilişkileri nasıldı sultanın? Hı hı. Yani daha önce bu olaydan önce de nasıldı? Anne öldükten sonra sanırım bazı kopukluklar olmuş herhalde diye evet. Hatırlıyorum. Peki nasıl oldu da gitti babasına bu böyle bir önemli bir olayı itiraf etti? Biz attık
0: şimdi
1: dedi.
0: Şimdi insan yine şöyle düşünür yani bilmiyorum. İnsan yani, Tuğyan gibi sonuçta çok da güvenilir olmayan bir insanla sen bir birlik yapmışsın. Onun şimdi şu anki anlattıklarına göre, babanın anlattığına göre söylüyorum. Onu yaptıysan baban niye güvenilir gelmesin? Tuğyan'dan daha güvenilirdir. En azından baban yani deyip anlatabilirsin.
1: O zaman niye sözünü dinlemedin babanı? Yani babanın buradaki öfkesi 2-3 defa söylememiş ki. Adam defalarca yalvarmış demek ki. Öyle bir öfke ki artık burasına gelmiş adamın.
0: Evet.
1: Böyle bir yani biz burada isyanda bulunuyor.
0: Bu öfke olduğunu anlıyorum ben. Peki sonra şimdi babanın dürüstlüğünü analiz edin. Şimdi tekrar bir sultanı dinleyelim cevabını.
3: Babası kızım güllüğü itti dedi. Yer yerinden oynadı.
2: Sultan bana dedi biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
3: Yeni baştan ekibi sultanın babasının iddialarına cevap verdiği ses kaydına ulaştı.
5: Efendim.
4: Kanka sultan teyze de aramaya başlamış Arif abiye.
5: Çünkü bana iftira atacağını söylüyoruz. Bana iftira atacağını söylüyor.
4: Ben de söyledim. Abi dedim iftira dedim. Bak yapma dedim başını yakarsın dedim. Dedi ki sultan benim kızım değil. Ben de onun babası değilim. Baba beni affet dediğini dedi. Unuttu o dedi.
5: Aa öyle bir şey söylemedim.
4: dedi ki Tüyan'dan dedi alacağı iki tane dedi evi dedi söyle sen ona dedi. Böyle söyledi. Beni dedi onun için arama dedi.
5: Başka yemin ederim böyle bir konuşma geçmedi.
4: Bir de dedi ki madem iftiraysa dedi tutuşmasınlar bu kadar. Anneannesi de başladı aramaya dedi.
5: Yemin ederim şu an iftira atıyor.
3: Çok kötü yerlere gidecek bu iş.
4: Dedi ki ben dedi onunla dedi başka türlü hesaplaşacağım ben onunla dedi. Bunu da onu söyle dedi.
6: Başka türlü hesaplaşacağım dedi işte adıma gidip yalan ifade verecek.
4: Dedim öyle bir şey yapmayacağım dedi.
6: Görürsün.
4: O konuyla alakalı değil dedi. Sen ona aynen böyle söyle dedi.
6: Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
3: Babam benim adıma yalan ifade verecek.
4: Gitmek istiyorsan git karakola. Şikayet etmek istiyorsan et.
6: Yaptığı şeyin cezası varmış avukatlara sordum şimdi.
4: Git şikayet et o zaman.
6: Edeceğim zaten.
4: Benim arama beni bir daha verecek. Sultan'la ilgili dedi.
6: Benim adıma yalan ifade verecek görüyor musun? Baba ya bu.
4: Ya vermez öyle bir şey yapmaz.
3: Babam beni tehdit ediyor.
6: Beni onunla tehdit ediyor. Yarın diyor çok güzel bir gün olacak görürsün diyor.
4: Ya bir sürü yalan şeyler yazıp çiziyorlar ya aman.
6: Babam ya hani bu benim.
4: Tamam
6: babam
4: ya ben de bana attın bak az önce attığın mesajları gösterirsin ben de derim. Kızıyla kavga etti derim. Bana da böyle böyle şeyler söyledi derim. Dengesiz bir adam psikolojisi bozuk deriz.
3: Sultanın gözyaşları ben mi attım?
4: Babanla hiç mesajlaşmadın mı bu kavga esnasında? Kız niye ağlıyorsun? Kız Sultancığım bir şey olmaz olmaz.
5: Yo tehdit değil doğruları söylüyorum diyor şimdi de ne doğrusu söylüyorsun kendi bu ne doğrusu söylüyor ben mi yaptım.
0: Şimdi bu konuşmalara baktığımızda izleyicilerimize de soralım hangisi daha dürüst geliyor? Bu arada bazı izleyicilerimiz demiş ki hani sonuçta seslerin dinlendiğini bildikleri için telefon kayıtlarının hep yani iftira ve şey olarak söylemişti. Olabilirler diyen izleyicilerimiz var. Birçok kişi benim adıma yalan ifade verecek demesini aslında telefon kayıtları dinleneceği için öyle olduğunu söylemiş. Kayıt alındığını Yeliz Efelina diyor ki Sultan'ın yapmış olduğu bu telefon görüşmesi kayıt alındığını bildiği için özellikle söylediği cümlelerden oluşuyor. Ve aklınca yapmadığına dair ve babasının iftira attığına dair kanıt oluşturuyor diyor.
1: Evet. Hı hı. Hocam bir şey sormuştu bize de toplantımız esnasında. Eğer kız evlat babaya ben attım gibi bir cümleyi kuruyorsa babasından yardım istiyor anlamında da olabilir. Niçin söylesin durup dururken?
0: Şimdi şöyle bir şey söylemiş burada. Bu arada. Sultan'ın avukatı diyor ki bize bir belge atıyor. Tazminat davası açacağım diye videoyu istiyormuş Sultan'ın babası. Sultan da şimdi sırası mı diyor. Ondan dolayı öfkelenip kıza iftira attığını söylüyor. Yani onların iddiası da bu şekilde. Bir iddianame var. Burada ne yazıyor bana açıkça anlatsanız arkadaşlar. Hepsini okumayayım. Ne diyor? Sultan şikayetçi oluyor. Ha. Ama bakın şurada benim aile içi kavga şikayeti bu. Şimdi şikayeti okumak istiyorum. 0 nokta nokta numaralı GSM hattı üzerinden mağdur dediğimiz Sultan'a beni bir daha ararsan nokta nokta bir insansın. Sensin. Pis katil şeklinde hakarette bulunduğu dosya içerisinde yer alan mesaj kayıtlarında mağduru doğruluyor. Yani ama biz buradaki mesajlarda babanın hakaretlerini duyuyoruz. Ben tehdit ya da bir şey parayla ilgili bir şey göremedim. Yani atılan hani dediler ya dava açtı kazandı Sultan. Orada Güllü'yle ilgili yalan söyledi, yalan ifade veriyor. Onunla ilgili bir şey yok. Sadece babanın baba kızın karşılıklı kavgasından ve hakaretten dolayı alınan ceza var. Varsa başka bir şey atsınlar ama ben buradaki detayda işte yalan söyledi, iftira attı ile ilgili değil, daha çok babanın kıza söylediği hakaretlerle ilgili ceza görüyorum. Çünkü bize dediler ki sultan, hani sultanın avukatı, bir dava açtık ve davayı kazandık babaya karşı. Ama bu dava babanın kızına ettiği hakaret davası o zaman. Ben burada hakaret görüyorum. Başka?
1: Yalan, iftira kim, gibi sözlü mü geçiyor?
0: Kim bağlanacak? Erol Bey. Ha, Erol Bey. Sultanın avukatı Erol Bey atıyor bize belgeleri. Erol Bey bağlanabilirsiniz. Şunu merak ettim. Siz dediniz ki sultan dava açtı babasına ve kazandı. Ama bu hakaret davası, iftira ya da yalan söylüyorla ilgili bir dava göremedim. Varsa hani bağlanmak istemiyordur belki Erol Bey. Varsa onu da bize atsın. Ben çünkü bakın her tarafı dinlerim. Ben Tuğberk de gelse gelsin. Sultan da söyleyecekse söylesin. Şimdi Erol Bey'in de attığı her şeyi yayınlarım. Erol Bey de biz dava açtık diyor ama bu davanın içeriği hakaret davası. Şimdi hocam, ben şunu merak ediyorum. İnsan analizimiz var. Yani siz yapılan görüşmenin doğruluğu konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani baba, bir babanın konuşmasına bakın, sultanın konuşmasına bakın. Yani bir iftira mı atılıyor kıza?
1: Yani bu konuşmayı biz dinledik, kendi aramızda istişare de ettik. Bir baba kızına neden bu şekilde bir iftirada bulunsun? Hı hı. Bir baba. Tabii öncesine baktık. Bir sultanın ve babanın ne olabilir açık kaynaklarda, ne elimize geçiyor? Bir profillemesine de baktık. Burada çelişkiler silsilesinde sultanın çok daha fazla bir kanıt ağırlığına sahip olduğunu gördük. Ve burada babanın kesinlikle biz doğru olduğunu düşünüyoruz. Doğru söylüyor.
0: Bakın çok öyle, enteresan öyle. Bir yorum var. Size sormak istiyorum. İmgelem diye bir hanımefendi yazmış. Bazılarınızın gerçek ismi değil, bilmiyorum. O yüzden sosyal medya isimlerinize göre söylüyorum. Bence bakın bu da bir varsayım. Bence baba sultana vaat edilen daireden, iki tane daireden birini istedi. Sultanla anlaşamayınca ben gidip o zaman itiraf ederim dedi baba cinayeti birlikte işlediklerini.
1: Dün konuştuk onu esasında sizlerle.
0: Bu da bir ihtimal. Yani ama belki iki tane daire vaat edildi ve baba bunu biliyorsa birini istedi, vermiyor diye de.
1: Ama kız telefon arkadaşıyla konuştuğunda onunla ilgili herhangi bir şey söylemiyor. İşte babam böyle istedi de benden vermedim diye, babam bana böyle yaptı etti diye bir cümle de kurmuyor. Herhangi bir şey de kurmuyor.
0: Tebrik Hanım, şu an şunu soracağım. Bunu biliyordum da şu an tam net öğrenip söyleyeyim izleyicilerimize. Yıldız Esma diyor ki sultanın babası hangi suçtan cezaevinde şu an? Evinde hangi suçtan? Onu öğrenelim. Ama şeyle alakalı mı? Sultanla alakalı mı? Değil muhtemelen. Başka bir suçtan içeri olmadın. Devam ediyor. Erol Bey şimdi yazmış. Erol Bey diyor ki diğer iftiradan olan dava devam ediyor hala. Hakaretten ceza aldı ama iftira ile ilgili olan davanın devam ettiğini, onun ayrı olduğunu söylemiş. Ama şu an bizim bildiğimiz sultanın babası başka bir suçtan cezaevinde. Ama ne olduğunu net öğrenip açıklarım size. Şimdi bu canlandırma ne zaman yapıldı? Bu canlandırma arkadaşlar, tekrar söylüyorum, ilk kez bizim programımıza yayınlandı. Savcılıkta Kasım ayında itiraf ettikleri zaman sultanın canlandırması. Şimdi Hakan hocam dedi ki bu canlandırmaya göre yaptığımızda sultanın dediği gibi Tuğyan kaldırsa ve böyle bacaklarına sarıldı ve attı. Dün baktığımızda bazı eksiklikler olduğunu düşündük. Yani şu anlamda eksiklik var. Hakan hocam diyor ki bu şekilde kaldırıp attığımız zaman çaprazlama düşmüyor.
1: Evet. Evet.
0: Oradaki eksiklik var. Çarpmalar olması lazım. Bir insanın kendini tutması lazım. Bunları hep eksik buldu.
1: Maalesef.
0: Peki. Evet. Şimdi tabii dikkatli olalım. Dün arkadaşımızın eli biraz sıyrılmış. Evet, evet. Burada düşmüş. Yani düştü ya burada. Yani iki kişi atsa nasıl olur hocam?
1: Deneyelim.
0: Deneyelim.
1: Deneyelim şu anda.
0: Bir bebek manken bir şey olsun. Biri Yok. Hadi bu günde sen bu yaralan. Sefer, gel bakalım. Sağlam biri gelsin
1: evet,
0: de.
1: Evet.
0: Serkan gel.
1: Şimdi dün yaptık.
0: Sen, evet. Seni
1: Serkan'a şey yapacağız maalesef.
0: Serkan'a iki kişi atacaksınız hocam. Yani çünkü sizin şöyle düşünelim diyoruz. Madem ikisi birlikte attılar diye iddia eden bir baba var ortada. Madem tek bacaklarına sarıldığında çapraz düşmesi zor. İki kişi birlikte yapsa
1: öyle
0: bu
1: bir
0: işi.
1: Öyle bir deneyelim. Ceketi bir çıkarabilir miyim?
0: Tabii çıkarın hocam.
1: Şöyle bir rahat rahat.
0: Biri de biri daha gelmesi lazım ki iki kişi şimdi, atıyor gibi yapacaklar.
1: Onu şey yapalım. Çağıralım seni biz. Çağıralım
0: biri
1: ilk
0: daha
1: başta.
0: Gelsin. Oradan
7: dinle. Geleceğim.
1: İlk başta bir şey yapalım sonra çağıralım gelirsiniz. Şimdi Esra Hanım bir tık başa almak istiyorum yine. Şöyle bir güzel bir mizansal, güzel bir tiyatral yapmak
0: güzel
1: için daha iyi anlaşılsın
0: diye. Güzel bir canlandırma yapalım hocam. İzleyicilerimiz de merak
1: iddianamede,
0: ediyor. Evet.
1: İddianamede demin Kebriye Hanım'la da konuştuk. İddianamede ne yazıyor? Gülle Hanım'ın odaya girmesine Malkata olduğu çağrılıyor.
0: Evet.
1: Ve o postürle, o hızla birlikte odaya girdiğini düşünüyor. Biz de bu iddianameyi tabii kabul ediyoruz da asla tartışmayız, değerlendiriyoruz. Biz ondan önce şöyle bir şey düşündük. Hızlı bir şekilde çağrıldı geldiğinde bir cümle kurmuştu Güllü Hanım. Vallahi aşağı inemez diye.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: O biraz heyecanlandırdı değil mi? Zaten olayın bütün şey orada başlamıyor mu? Vallahi aşağı inemezden sonra başlamıyor mu? Şimdi şöyle Serkan Güllü Hanım olsun. Ben mesela iddianameyi kabul ediyoruz ama kendi düşüncemizi yapalım. Ondan sonrasını devam edelim. Şimdi ben Tuğyan olduğunu kabul edelim.
0: Evet.
1: Anne giriyor. Ben şimdi böyle pencerede durdum. Evet geldi Serkan. Ne dedi?
7: Vallahi aşağı inemez.
1: Vallahi aşağı inemez dedi.
0: Bu, bir şekilde. Bu ilk baştaki
1: bu
0: şey olarak
1: ilk
0: söylüyorsunuz.
1: Başladı. Böyle bir olabilir
0: sizce
1: miydi? Olmadı. Bilir kişi de böyle çıkmış. Çünkü birisi bur dedi. Eğer Tuğyan
0: bir dakika hocam anlamadım. Sizce önce vallahi aşağı inemez dediği noktada biri burada
1: biz
0: mıydı?
1: Biz öyle düşünüyoruz. Ha. Ama tabii iddianame çıkınca haddimizi aşmıyoruz. Onu kabul ediyoruz. Ama kendi kanaatimiz hala o şekilde. Eğer Çiğdem burada olmuş, diğer yan menajeri olmuş olsaydı ya da farklı bir şey olsaydı valla aşağı inemezden sonra bir küfür olayı da olabilirdi. Çünkü cabbar bir kadın değil mi? Küfür eden bir insan tanıdık birisine bir şekilde de diyebilirdi. Biz öyle kanaat getiriyoruz ama tabii iddianame olduğu için bir şey diyemedik. Şimdi bir şekilde Güllü Hanım geldi. Bir şekilde buraya getirdiler. Arayı hala bulamıyoruz. Geldi. İki kişi mi var? Üç kişi var değil mi?
0: Evet.
1: Güllü Hanım ve diğer iki kişi. Şimdi bir kişi geldi. Bakmaya çalıştı. Ben bir şey geldim arkadan. Şimdi Deniz sen mi geliyorsun? Gel Melih gel sen.
0: Melih. Gel.
1: Şimdi ne olduysa o arada yine ne olduysa ben tutuyorum. Şimdi 1.60 boyunda 80 santim ağırlık merkezinin altında tutmam lazım. Eğilmem lazım. Ama burası 70 santim Esra Hanım bakın. Burası 70 santim. Rahat hareket edemem. Ama nasıl olduysa ettik. Onu biraz sonra çözeriz. Ben eğildim. Tabii bir an tutunca insan refleksi ne yapar? Bir şekilde her zaman dediğim gibi böyle dizlerini bükmesi lazımdı.
0: Dizini
1: ağırlığın arkaya düşmesi lazımdı.
0: Dizini bükelim evet.
1: Bükebilirdi mesela. Zorlanırdım. Ama ne hikmetse düz bir canlı mankenmiş gibi hiçbir hareket etmeyen bir insanı biz şimdi aşağı atıyoruz. Şimdi 80
0: evet, Sultan
1: santim...
0: öyle diyor. Dümdüz evet, yani bacak diyor. Kırık değil.
1: Kabul etmiyoruz ama neyse o şekilde olduğu için. Şimdi ben ağırlık merkezi şurası.
0: Evet.
1: Ağırlık merkezinden aşağı tutmam lazım ki eşiğin dışında olsun ağırlık merkezi. Evet. Ne yapıyordum ben? Ne yapıyordum? Gel şimdi. Zorladım. Tutmaya çalıştı. Tutuyorsun kenara. Tutmaya çalışıyorsun. Ama ne yaptın? Bir şekilde aşağı doğru gitti.
0: Ay hocam
1: yok,
0: ya sinirim bozuldu.
1: Şimdi, tövbe perdeyi tuttu. Bu arkadaşımız tutarken elini bir şekilde kendini çekti. Şimdi bu düz olarak anlattığımız.
0: Yani
1: şimdi,
0: siz şunu ben anladığım izleyicilerimize bunu anlatmak istiyorum. Eğer tek bir kişi bunu yapsaydı Güllü Hanım'ın kendini savunma durumu daha mı yüksek olurdu? Yani tutma.
1: Tabii ki kendi bakın en başta zaten şöyle yapması lazımdı. Böyle dizini ağırlık aşağı yapması lazım. Çünkü birisi tutuyor camın kenarında. Ne olursa olsun.
0: Yani
1: ne olursa olsun.
0: Bir dakika şunu izleyicilerime soralım aslında. Hakan hocam şunu söylemek istiyor. Biri sizi bu baldırlarınızdan yani sultanın gösterdiği şekilde buradan tutsa siz hemen aslında otomatikman refleks olarak
1: refleks
0: bacak
1: olarak
0: kırarsınız.
1: Yapıyor. Evet bir şekilde kırarsınız. Dengenizi bulmaya çalışırsınız. Şimdi o zaman ne oldu? Ben buraya getirdim ya. Böyle değil. Bu şekilde getirdim.
0: Evet.
1: Ne yaptı? O zaman kendini savundu. bir şekilde vücut dengesini savundu. Ne yaptı? Bir şekilde gelmeli.
0: Dikkat edin.
1: Ha. Atmayacağım bu sefer, atmayacağım. Kaldırınca bir şekilde öne doğru.
0: Öbürü de ittirdi mi arkadan?
1: Kaldırma, o da bir şekilde elini bu şeyden kurtardı.
0: Kurtardı bir şekilde. Şeyden.
1: Ama burada diğer bir soru var. Cappark niye bağırmadı? Niye bir refleksle bulunmadı? İki kişi bile olsa Esra Hanım, Güllü Hanım gibi birisi bir şekilde cevap verir. Bedenen verir, kurtarır, bağırır. Ne yapıyorsunuz der. Bakın bu kavrama, saniyeli kavrama değil. Yani şey bu, hemen o anda olmuş bir şey değil. Eğiliyor demek ki.
0: Tamam.
1: Sizin. Bir şekilde.
0: Bak hemen bunlar da ay ay diyor. Demek ki insan şimdi, çok tedirgin
1: bakın,
0: oluyor.
1: Evet. Ama dikkat edersiniz ne yaptı? Bu ikinci yaptığında haberi yoktu arkadaşın.
0: Yoktu. Evet. Ama düştü yoktu. Direkt.
1: Ama ne
7: direkt
1: oldu?
7: Zaten dengeyi kaybediyor.
1: Aman bakın nerede yaptım Esra Hanım? Eşik bakın. Şimdi bizim eşiğimiz 65 santim. Mevcut yerimizde. Mevcut 65 santim. Gülen Hanım kaç santim? 1.60.
0: 1.60.
1: Ağırlığı 80 santim. Bakın şimdi. Bir yere
0: ama
1: geleceğim.
0: Hocam Serkan'ın haberi yokken ittirdiğinizde direkt düşüyor.
1: Düşüyor işte. Onu anlatmaya çalışacağım şimdi. Onu evet. Anlatıyorum. Şimdi 80 santim. Benim Serkan'ı eşiğin dibine kadar getirmem lazımdı.
0: Evet.
1: Ağırlık merkezini, bakın ağırlık merkezini tek tek konuşmamaya çalışıyorum ama eşiğin dışına atmam lazım. Hı hı. Eğer burada olursam, Serkan tutuyorsun. Eğer biraz geriden yaparsam, biraz daha rahat ya. Ne yapar? Ağırlık merkezi şeyde, vücudu buraya gelir, düşmez.
0: Evet, düşmüyor o zaman.
1: Demek ki buradan
0: demek ki
1: bir yere geldi.
0: Demek ki tamamen camın dibindeydi.
1: Camın dibindeydi. Çünkü dediğim gibi 80 santim, 25 santim. Ağırlık merkezi eşiğin dışında olacak ki düşme gerçekleşsin. Ve bu tarafta. Hı hı. 45 derece bu tarafta. Şimdi bu tarafta olduğu zaman tuttu değil mi?
0: Evet.
1: Bir şekilde elini mi kurtuldu? Kurtuldu. Peki hiç mi cevap vermedi? Ben dün dedim acaba bir künt cisimle mi? Ya da farklı bir şey mi? Düz bir mankeni böyle atmak çok basit. Ama Güllü Hanım'dan bahsediyoruz. Hı hı. Ben orada duruyorum Esra Hanım.
0: Bir de hocam şimdi neyi? Mesela burada biz bu kadar hazırlıktayız ve canlandırma yaptığımızı bilirken bile şimdi Serkan birazcık dengesini kaybettiğinde kadınlar çığlık çığlığa kalıyor. Şimdi orada Sultan nasıl bu kadar az bir tepkide? Ben onu da merak ediyorum. Şimdi hanımlar ne yaptı? Sonuçta burada arkadaşımız yani biz de biliyoruz hani korumalı yapıyoruz bu durumu. Ama demek ki Sultan şimdi orada bir kadın aşağı düşüyor ve ölecek oradan aşağı düşerse. Net bir şekilde neden bu kadar az bir tepki?
1: İşte orada duruyoruz. Esra Hanım hatırlar mısınız yine aynı şeyi söylüyorum. İlk yayınlarda hep sizde yapıyoruz. Size böyle bir şey yapacağım dedim. Ama ondan 2-3 dakika önce yaptım. Ay diye bağırdınız. Değil mi? Refleks. Vücudunuzun refleksi. Hı hı. Biyomekanik kendiliğinden cevap verir. İlkinde Serkan'ı haberi vardı. Atıyorum dedim. Ona göre bir şekilde yine vücut kendini kurdu. İkincisinde hiç haberi yoktu. Beklemiyordu. Sadece tutacağımı zannediyordu. Gerçekten haberi yoktu yani. Ne oldu? O anda yine bir şekilde tutundu. Bakın burası 1.60.
0: Yani o
1: bakın,
0: zaman hocam şunu mu diyeceğiz? Bakın burası, haberi olmadan atıldığı zaman... Direkt
1: yine, yine haberi olmadığı zaman bile yine vücut tepki verir. Biyomekanik şeyi vardır insanı. Bir
0: o
1: motor
0: zaman
1: cevabı
0: iki kişi
1: vardı.
0: Atsalar?
1: İki kişi attı demek ki o anda tutuldu. Bir
0: i̇ki
1: mücadele
0: kişi
1: oldu.
0: İki kişi daha mı mantıklı?
1: İşte
0: gelsene
1: iki kişi
0: Melis.
1: Daha mı?
0: Gel. Ha, ya da Melih. Tamam. Bak Melih, iki gel. Kişi. Diyorlar ki bakın, hocamız iki kişinin atmış olması çok daha mantıklı
1: yani,
0: olarak.
1: Şu anda onu görüyoruz biz. Onu görüyoruz. Çünkü ben eğildim. Eğildim. Kavradım, kaldırdım. Bakın kaç tane güç uyguluyorum. Farklı şeyler, hipotezler. Kaldırdım, ileri doğru ittim ve eşiğini oraya doğru ittim bir de. Eşiğini oraya doğru ittim. Yani üç tane farklı vektörel bir ivme yaptım burada. Yani bunu yapması ne kadar ne olursa olsun bir bayanın bir bayana uygulayacak kolay bir şey değil.
0: Evet.
1: Ve ancak dümdüz duracak. Tekrar gösteriyorum. Dümdüz duracak. Bakın bu çok basit. Melih bir şöyle kenara şey yaptı. Kamera bilmiyorum alıyor mu? Bakın dümdüz aldım. Gösterildiği gibi yapsa yaptığım zaman öne doğru düşer. Bitti. Eşeğe yakın. Eşeğin dibinde. Hı hı. Biraz kenarda. Bakın 70 santim. Zaten ben giremem oraya. Ki hareket edemem. Çünkü kollarım, dirseklerim buraya çarpar. Esra Hanım şuraya. Tabii. Yani dipte olduğuna da mesela kanat getiremiyorum esasında.
0: Dipte yani de olsa dizi çarpar
1: bakın,
0: diyorsunuz.
1: Burada ben 70 santim. Yani bir de o hanımefendi şey cabbar bir kadın da o da.
0: Evet.
1: Yani geniş şeyli. Bakın çarptım ama kollarım çarpıyor. Çarpıyor. Zor. Evet. Bir de şu var. Dediğim gibi yardım edildiği kanaatindeyiz. Yaralara da bakıyoruz. Mesela sol tarafta bir ekimoz mu vardı? Hı hı. Sol taraf. Acaba kalça altında. Aslında. Şimdi baygınken ya da kendinde değilken akli melekeleri yerinde olmadığı zaman tamam bu direkt yapar atar. Lakin sol tarafındaki şey de farklı bir şey. Yani bu itmeyle olur. Bakın hı hı. Bu itmeyle. Ben bunu böyle itsem bile kendisi bakın daha rahat savunur.
0: Evet.
1: Bakın itmeyle vücudun verdiği cevap kaldırıp itmeyle verdiği arasında biraz farklılık
0: var. Fark var.
1: Bastırdı. Bu niye sağda bir kere ekimoz morluklar yok? Acaba diyoruz. Gülle Hanım. Yoruldum. Gülle Hanım.
0: Çok ağır
1: acaba kendinde değildi. Ya da kendindeydi. O anda döndü. Kurtulma çabasındaydı.
0: Yani aslında dönmüş olabilir.
1: O anda dönmüş olabilir. Belki şu şekilde. Bakın. Hı hı. Evet. Peki mekanı okudunuz mu şu anda? Bakın. Darmadağın oldu.
0: Zaten kesin darmadağın. Komedinden bahsediyorlar.
1: Ama resimlerde öyle bir şey yok.
0: Ama zaten koşa koşa Tuğyan yukarı çıkmaya çalışıyor.
1: Neden? Olay yeri burası.
0: İşte hemen orayı
1: birinci
0: düzeltecek.
1: Olay yeri burası.
0: Yani neden? Şurayı bir gösterin. Şimdi... Şunu demek istiyor Hakan hocamız. Şimdi biz azıcık bir hareket bile ettiğimizde şuraya bakın hiçbir şey kalmadı. Bu devrildi, bu bütün her şey sehpa, her şey döküldü. Diyor ki biz orada dümdüz bir yer görüyoruz. Neden böyle görüyoruz?
1: Yani tertemiz bir alan görüyoruz burada. Bakın ben kısacık bir mücadele yaptım. İster istemeden geldi Serkan. Ne oldu? Bir hareket de yaptı. Bakın böyle düşmüyor. Böyle tabii. Değil. 45 derece açıyla bir şekilde bulunuyor. İkinci olay yeri dediğimiz düştüğü yerde. Hı hı. Acaba dediğim gibi oranın ilk fotoğraflaması nasıl oldu? Nasıldı? Acaba geldiler kızı, diğer Çiğdem Hanım hareket ettirdiler. O şekilde mi çektiler ki? O da olmaz. Hı hı. Yani alıyorsun biraz bu tarafa mı getiriyorsun? Bununla bunun arasında yaklaşık 1,5 metre bir fark var. Hı hı. Yani aldın taşıdın mı ki zaten öyle olacak bir şey değil. Hayatın olan akışına aykırı bir durum. Ne oldu? İkinci olay yeri de zaten muamma. Burası da zaten bir şekilde evet. Muamma. Ama fizik olarak baktığımızda işte kaldırma geometrisiyle, işte kaldıraç geometrisi, şuradaki pivot etkisiyle düşüşünü ben size gösterdim. Ağırlık merkezi eşiğin dışında olmak zorunda, dibe kadar gelmek zorunda. Bu kadını kim getirdi buraya kadar? Ve o anda ne olursa olsun bir şekilde kendini korur. Korur Esra Hanım. Siz bile o gün yaptığımızı hiç unutmuyorum. Şuradaydık. Aydeniz elleriniz hemen sağa sola girdi.
0: Tabii.
1: Bakın resimde burada görebilirsiniz. Bakın belki tak tak duyduğumuz ses ta o zaman da yaptığımız. Acaba pencerenin kulbuna mı vurdu?
0: Bu arada hep sonraki olay yeri incelemede bu kutular mutlular sonradan hep tamam. Şey yapılıyor.
1: Şimdi burası dedim ki 70-80 santim evet. Olsun. Al bizim yeri canlandırdık Esra Hanım sizin sayenizde. Canlandırdık. Bakın burada hiçbir şey yok. Bu perde mesela biz burada perdeyi kullandık. Burada kornişler de düşmemiş. Burada biz dedik ki Serkan nasıl düşeceksin? İkincisine haberin olmayacak dedik biz. O anda bakın gördünüz perdeyi bir anda tutuldu ister istemeden.
0: Tabii.
1: Ve bunu da çekti. Yani burada ne olmuş oluyor? Acaba ikinci
0: sonradan
1: kişi...
0: Sonradan belki ya ikinci kişi geldi ya da sonradan buralar zaten düzeltildi. Evet. Ya da iki kişi birden evet. Attılar.
1: Evet. İşte her zaman ne diyoruz? Bir öncesine giriyoruz. Bu kadın ne yapıyordu? Esra Hanım bu kadın cevap vermesi
0: şimdi
1: lazım.
0: Sultan,
1: bağırması
0: Sultan'ın
1: lazım.
0: Sultan'ın dediğine göre Çiğdem'e yani başını biraz eğmiş sol tarafa bakıyordu. Bir de onu unutmamak hayır. Lazım. Sultan bu şekilde söylüyor. Şimdi yani doğru... Hasan diyorum pardon. Hakan hocamızın anlattığına göre gelin oturun hocam yoruldunuz. Sen,
1: yok fark etme.
0: Bir şey mi göstereceksin?
1: Bir şey daha gösterelim.
0: Tabii,
1: bir şey
0: buyurun.
1: Daha yaptık mı tam bilmiyorum. Şimdi oraya kadar gelmedi diyelim. Evet. Dibe kadar gelmedi. Aha. Demin göstermiştim. Ne dedik? 1.60 boyunda değil mi Güllü Hanım?
0: 1.60, 62 ortalama.
1: 62 hadi diyelim evet. Tamam. 80 santim demin yapacak. Eşikle şuna 80 santim şuraya geliyor bakın. Demin yaptığımı bilemiyorum ama bakın. Şimdi 80 santim uzaklık ağırlık merkeziyle eşit bir üçgen şey yapıyor. Ben buradan bir şekilde kaldırsam tamam mı? Uzakta diyelim.
0: Evet.
1: Kaldırdığım zaman bakın benim Serkan'ı hayır öne doğru değil. Havaya kaldırmam lazım. Yürümem lazım. Kaldırdım Serkan seni. Ondan sonra atmam lazım.
0: Evet.
1: Bak anlayabiliyor musunuz detayını?
0: Uzakta olursa öyle.
1: İşte yine bir adım uzak kabul ediyoruz. Yani 80 santim bir adım uzak diyoruz. Çünkü kadının buraya gelmesinin bir şey yok. Nedir? Kim getirdi? Nasıl oldu?
0: Şimdi Erol Bey diyormuş ki Güllü Hanım alkollü, siz bunu atlıyorsunuz demiş.
1: Ama
0: yani
1: görünen
0: Sultan'ın
1: fotoğraflarda
0: avukatı,
1: akli melekeleri yerinde olduğunu söylemleriyle biz bunu bağdaştırıyoruz.
0: Yani tabii ki toksikoloji raporunda var. Yani şunu mu demek istiyor Erol Bey? Alkollü olduğu için tek kişi rahatça atabilir anlamında mı diyor bunu? Bu mu söylüyor?
1: Yani tabii avukatımız
0: onun için bağırıp çağrışma olmadı.
1: Yok, yok.
0: Ve dengesini kaybedip
1: bakın,
0: düştü diyor.
1: Esra Hanım banyodan çıktı değil mi? Ne yaptı? Her zaman onu söylüyoruz. Baktı, ışığı aradı. Kafa çalışıyor. Işığı kapatma gerektiğini inanıyor. Hı hı. Kapıyı çekiyor. Sonra ne oldu lan? O ne lan mı diyordu? Bir şey
0: o
1: diyor.
0: O ne lan diyor.
1: Değil mi? Hala çalışıyor. Giriyor. Vallahi düşemez. Vallahi oradan aşağı inemez diyor.
0: Hı hı.
1: Ne olursa olsun. Yani çok aşırı derecede bir sarhoşluk emaresi biz göremiyoruz. Evet, çok yüksek bir profil, promil. Ama görünenle
0: şöyle,
1: şey
0: bunu
1: değil.
0: Da şöyle anlatmıştık. Çok uzun süreli alkol bağımlılığı.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok çocuklar.
1: Sağ olun,
0: çok sağ olun. Çok uzun süreli alkol bağımlılığı olan insanlarda tolerans gelişiyor. Yani 10 bardak içmeleri, çok uzun süredir alkol kullanan birinin 10 bardak alkol içmesi, hiç kullanmayan birinin bir bardak alkolüne etki mekanizması olarak denk gelebilir. Onu da unutmamak lazım. Çünkü Güllü Hanım'ın düzenli olarak yani hep alkol kullandığı, hafif bir yani bir bağımlılık da yaşadığı söylenenler arasında.
1: Söze tepki veren insan beden tepki, fiziki tepkiye çok daha fazla etkiye çok fazla şey verir, tepki verir pardon. Fiziki etki. O anda kaldırılıyor.
0: Şimdi kervanla ilgili Tuğya'nınla Kervan'ın bazı konuşmaları var. Ve özellikle bunu size dinletmek istiyorum. Çünkü burada çok enteresan bazı iletişimler var. Özellikle Kervan'la Tuğyan arasında. Bu sohbette özellikle Tuğyan zaten korku dolu. Kervan konuşmasını istiyor. Ve sonrasında Kervan bir soru soruyor Tuğyan'a. Bir onu izleyelim.
3: Güllü davasının en kilit isimlerinden biri Çağrı'ydı. Bircan'ın Tuğyan ve Çağrı'yı kiralık katil olarak tanıştırdığı iddia edilmiş. Çağrı şiddetle reddetmişti.
7: Çağrı Bey de çok masum değil. Aslında orada bir kiralık katil olarak geliyor.
8: Bana atılan ithamların hiçbirini ben kabul etmiyorum. Ben kesinlikle ne kiralık katil ne de bana Tuğyan'ın böyle bir sözü olmadı.
3: Ekibimizin son ulaştığı görüntü her şeyi değiştirdi. Kervan ve Tuğya'nın tartıştıkları sırada söyledikleri bomba etkisi yarattı. Çağrı'ya annemin frenlerini kes dedin.
9: Şimdi bana yazmışsın. Çağrı'nın demişim ki annemin freni çıkartsın. Annem ölmesin ama her yeri kırsın. Neden Tuğya'nın annemden o da intikamı var? Bana yazmışsın. Ben yazmamışım ki bunu. Çağrı'nın demişim ki annemin freni çıkartsın. Annem ölmesin ama her yeri kırsın.
3: Kervan, Çağrı kiralık katildi dedi. Tuğyan'ın sözleri sonrası yer yerinden oynadı. Tuğyan annesini daha önce de öldürmeye çalıştı.
9: Sen yazmışsın.
10: Kabul etmeyeceğim Kervan bunu mahkemede. Ha? Ben bunun için ceza alacaksam bunu kabul etmeyeceğim.
9: Sen yazmışsın.
10: Kabul etmeyeceğim Kervan bunu mahkemede. Ha? Ben bunun için ceza alacaksam bunu kabul etmeyeceğim.
9: Bak işte bende mesaj var. Ben de diyorum ki benim yanımda işte öyle söyle. Söyle bak ben o zaman öyle diyorum. Benim yanımda kendi melekat yapmak diyor.
3: Çağrı'dan annesini öldürmesini istediğini kabul eden Tuğyan, suçunu belgeleyen mesajı kabul etmeyeceğini söyledi. Bu mesaj yüzünden cezaevine girerim.
9: Bak ben sana...
10: Beni dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin. Bu mesajı kabul etmeyeceğim çünkü ben bu mesaj yüzünden cezaevine girerim. Bu kadar.
9: Bak ben sana...
10: Beni dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin. Bu mesajı kabul etmeyeceğim çünkü ben bu mesaj yüzünden cezaevine girerim. Bu kadar.
9: Hangi mesaj?
10: Bu sana attığım mesaj.
9: Ben mi attım? Tuğyan ben sana diyemiyorum onu kabul et. Bak.
10: Ses kaydı mı yapıyorsun?
0: Ses kaydımı mı alıyorsun? Şimdi daha önce Çağrı'dan annesini öldürmesi ya da öldürmese bile kemiklerinin kırılmasına dair istediğiyle ilgili bir mesajı olduğunu söylüyor. O da Tuğyan da diyor ki ben bu mesajı kabul etmeyeceğim yoksa ben şu an ceza alırım. Şimdi tekrar bir dinleyelim. Bir daha başla.
3: Müzik. Güllü davasının en kilit isimlerinden biri Çağrı'ydı. Bircan'ın Tuğyan ve Çağrı'yı kiralık katil olarak tanıştırdığı iddia edilmiş. Çağrı şiddetle reddetmişti.
7: Çağrı Bey de çok masum değil. Aslında orada bir kiralık katil olarak geliyor.
8: Bana atılan ithamların hiçbirini ben kabul etmiyorum. Ben kesinlikle ne kiralık katil ne de bana Tuğyan'ın böyle bir sözü olmadı.
3: Ekibimizin son ulaştığı görüntü her şeyi değiştirdi. Kervan ve Tuğyan'ın tartıştıkları sırada söyledikleri bomba etkisi yarattı. Çağrı'yı

0: Türk frenlerini kes dedin.
1: Kendime ne yazmışsın? Çağrı'nın. Demişim ki annemin freni çıkartsın. Annem ölmesin ama her yeri kırsın. Neden diyen annemden o da intikamı var. Ben yazmışsın? Ben yazmamışım ki bunu. Çağrı'nın. Demişim ki annemin freni çıkartsın. Annem ölmesin ama her yeri kırsın.
0: Kervan Çağrı kiralık katildi dedi. Tuğyan'ın sözleri sonrası yer yerinden oynadı. Tuğyan annesini daha önce de öldürmeye çalıştı.
1: Sen yazmışsın.
2: Kabul etmeyeceğim Kervan bunu mahkemede. Ha? Ben bunun için ceza alacaksam bunu kabul etmeyeceğim.
1: Sen yazmışsın.
2: Kabul etmeyeceğim Kervan bunu mahkemede. Ha? Ben bunun için ceza alacaksam bunu kabul etmeyeceğim.
1: Bak işte bende mesaj var. Ben de diyorum ki benim yanımda işte öyle söyle. Söyle bak ben o zaman öyle diyorum. Benim yanımda kendi melekat yapmak diyor.
0: Çağrı'dan annesini öldürmesini istediğini kabul eden Tuğyan, suçunu belgeleyen mesajı kabul etmeyeceğini söyledi. Bu mesaj yüzünden cezaevine girerim.
1: Bak ben sana...
2: Beni dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin. Bu mesajı kabul etmeyeceğim çünkü ben bu mesaj yüzünden cezaevine girerim. Bu kadar.
1: Bak ben sana...
2: Beni dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin. Bu mesajı kabul etmeyeceğim çünkü ben bu mesaj yüzünden cezaevine girerim. Bu kadar.
1: Hangi mesaj?
2: Bu sana attığım mesaj.
1: Ben mi attım? Tuğyan ben sana diyemiyorum onu kabul et. Bak.
2: Ses kaydı mı yapıyorsun?
3: Görüyorsunuz daha önce de aslında Kervan'a diyor ki ben istedim. Ve ne istiyor Çağrı'dan? Annemin frenlerini kes, ölmesin ama kemikleri kırılsın. Böyle bir mesaj atılıyor.
4: Ki bu kaçıncı değil mi? Kaçıncı? Kaç kişiden aynı farklı şeyleri duyuyoruz? Çok ilginç. Yani bir insan neden annesi için böyle düşünür? Neden annesine bu şekilde? İnkar etse bile zaten mesajlarda, haş kayıtlarında
3: var evet.
4: Zaten ispat edilir. Yani bir anlık öfkeyle oldu diyelim. Hadi bir tek bunda ama hı hı. Öncesine de baktığımızda birçok kişiyle farklı farklı yazışmalarda aynı kelime maalesef deklare
3: ediliyor. Yani bunu da söylemek lazım. Biz bu arada Çağrı'ya da sorduk senden böyle bir şey istendi mi diye. Çağrı hiç bunları kabul etmiyor tabii. Çağrı da yani ben hani... Bu şekilde bunları yapan biri değilim. Hani kiralık katil ya da başka bir şey değilim. Kabul etmiyor ama Kervan'a Tuğyan bu şekilde bir mesaj atıyor. Kervan'ın iddiasına
4: evet,
3: göre.
4: Evet. Yani iddiayı da somutlaştırıyor zaten.
3: Tuğyan bu mesajı
4: zaten.
3: Kabul ediyor ama ben diyor mahkemede bunu kabul etmem. Çünkü bu noktada ceza alırım diyor.
4: Etmesi önemli değil. Delil olarak geçeceği için, telefon inceleneceği için ya da incelendiği için bu somut delildir. Buna göre mahkeme değerlendirecektir bunu diyor.
3: Çok enteresan gerçekten. Hani bu ses kayıtları da aslında hep mahkemede söyleneceği zaman, dinleneceği zaman bakıyorsunuz ki bu kız birden fazla yolla aslında ispatlı olarak hep evet. Bunu denemiş. Gerçekten çok üzücü.
4: Üzücü ama bazı şeyler iddianameye de maalesef hı hı. Girmedi herhalde gördüğümüz kadarıyla da. Yani ne kadar güçlü biz sizler yayın yapsanız ya da bazı delilleri ortaya sunsanız bile İddianamede o gücü sanki göremiyoruz gibi.
3: Neden öyle düşündünüz?
4: Yani şu anda hocalarımızla değerlendirdiğimizde bu iddianamede sanki taksir kazaya sebebiyet verilecek birçok şeyi bulabiliyoruz. Yani mesnetliği çıkartabiliyoruz esasında. Hı hı. Çünkü somut delilleri bir şekilde gösterilmedi. Ya da farklı bir çalışma içerisinde bilemiyoruz yani.
3: Peki iddianamede ama diyor ki kasten ve tasarlayarak
4: diyor. Evet. Ama arka delillere bakmak lazım. Hı hı. Somut delillere bakmak
3: aslında
4: lazım.
3: Aslında dosyada çok fazla yani 4-5 koli gerçekten ama... inanılmaz büyük bir soruşturma dosyası var. Somut yani, doli derken kızı... bir sürü kızın daha önceden yazdığı mesajlar. Evet. Annesini öldürmekle tasarlamakla ilgili Sultan'ın itirafı. Onun dışında... kamera görüntüleri, ses kayıtları aslında çok şey var.
4: Aslında çok şey var ama çok şeyin olması maalesef bazı kararları hı hı. etkilemiyor. Yani delilin çokluğundan çok delilin ağırlığı önemli.
3: Evet.
4: Delilin ağırlığı ve niteliği çok önemli.
3: Ama o yanınızdaki kişi sizin attığınızı yani. Söylüyor.
4: İşte
3: bu.
4: Orada da duruyorsunuz.
3: Orada en büyük
4: yani.
3: Şey yani orada yanındaki kişi seni işte. Kaldırdı attı annesini.
4: İşte, demin de onu arz ettim sizlere tam telaffuz edemedim. Mahkemede ne denecek? Mahkemede nasıl konuşulacak?
3: Şimdi tabii Erol Bey'le sürekli yani. İletişim halindeyiz. Sultan avukatı mahkemede aynı şeyleri söyleyeceklerini söylüyorlar. Hani bir değiştirme kesinlikle olmayacak Sultan'ın dediğine göre de.
4: Evet.
3: Bir ses kaydı daha mı var? Bir ses kaydı daha. Burada şunu izlemenizi istiyorum. Özellikle lütfen burada Tuğyan'ın sesini ve söylediklerini dikkatli dinleyin.
0: Güllü öldü. Tuğyan 265 gün önce cinayetten tutuklandı.

0: Aylarca anne katili değilim diyen Tuğyan masumiyetini savundu. Ekibimizin ortaya çıkardığı yeni görüntüler duyanların kanını dondurdu. Sana anneni öldür mü dedim.
1: Tuğyan bir şey sorabilir miyim? Ben senin anneni öldürmeyi mi istedim? Tuğyan bir şey sorabilir miyim? Ben senin anneni öldürmeyi mi istedim?
0: Kervan ve Tuğyan arasında geçen konuşma Güllü cinayetiyle ilgili şüpheleri destekledi. Tuğyan'ın sözleri vicdanları yaraladı. Tuğyan'dan itiraf gibi cevap.
1: Tuğyan bir şey sorabilir miyim? Ben senin anneni öldürmeyi mi istedim?
2: Bilmem.
1: Soracağım. Mesaj atmıştı aynı mesajı. Cevabını ver. Ondan dolayı
2: bilmiyorum.
0: Daha önce de annesini öldürmek istediği bilinen Tuğyan'ın kervanın söyledikleri gündemi sarsarken herkes cezaevindeki Tuğyan'ın cevabını bekliyor.
3: Şimdi size soruyorum. Bir soru soruyor kervan nişanlısı Tuğyan'a. Ben senden anneni öldürmeni mi istedim? Tuğyan ne diyor? Bilmem. Şimdi size böyle bir soru sorulsa ne cevap verirsiniz? Ne anne öldürmesi? Ben annemi mi öldürdüm? Ne biçim soru bu demez misiniz siz?
4: Beklemeden anında bu şekilde ve tepkili bir cevap verirsiniz.
3: Bilmem dediği nokta çok ilginç, aslında çok ilginç. İki tane anlama geliyor. Birincisi Tuğyan aslında kervanın belki de annen olmazsa biz birlikte oluruz mesajını bu şekilde anladı. Bilmem dediği şey aslında istiyordun. İki, annemi ben ne öldürmesi, ne anneme zarar vermesi. Hiç bu yok yani. Aslında neredeyse kız hani o noktayı tamamen kapatmış. Evet ben öldürdüm ama sebep ne gibi.
4: O cevabı bekledi Kervan Bey. Evet. Ama o cevap gelmedi. Herhalde kayıt alındı, anladıysa eğer.
3: Böyle bir soruya yani. Bilmem diye cevap
4: verilmez mi? Asla.
3: Yani hem orada söylemek istemiyor. Hem de aslında belki de bakın Bircan'ın söyledikleri de doğru olabilir. Çünkü Bircan diyor ki, Bircan'ın iddiasına göre bu kızın annesini öldürmesinin en büyük sebebi Kervan'dır diyor. Çünkü Kervan sürekli kıza manipülasyon yaptı. Annen olduğu sürece biz evlenemeyiz. Annenin olmaması lazım. O da tabii hasta ruh halinde, doğru bir ruh halinde olmayan bir kız olduğu için annenin olmamasını annenin ölmesi olarak anlamış, algılamış ve böyle inanmış olabilir.
4: Geçen gün bir açıklaması vardı herhalde Tuğyan Hanım'ın. Ben işte annem için ağlamadım, işte esas kervan için ağlıyordum diye herhalde bir açıklamada da yaptı.
3: Şöyle, cezaevinde aldığımız duyumlara göre de Tuğyan, özellikle kervanın burada çok ilişkileri ortaya çıktı ya Tuğyan'dan sonra da yaşadığı ilişkiler ortaya çıkınca çok ağlamış. Güllü Hanım için o kadar hani ağlama ve bir şey cezaevinde yok ama kervanın başka ilişkileri çıkınca çok gözyaşı dökmüş cezaevinde. Şimdi bakın bunları tek tek işiyoruz ama mahkemeye çok az kaldı. Mahkeme o kadar önemli ki her an her şey değişebilir.
4: Kesinlikle. Tuğyan, kesinlikle.
3: Bakın şimdi onu demek istiyor Hakan hocamız. Çıkabilir.
4: Her şey
3: Sultan
4: olabilir,
3: girebilir. Belki. Tuğyan'la birlikte Sultan da girebilir. Sultan, Tuğyan, başkaları da girebilir. Yani her şey mahkemede değişebilir. O yüzden şu an konuşulan, ekstra elde edilen delil, ortaya çıkan her ses kaydı o kadar önemli ki her şey değişebilir. Pazartesi devam edeceğiz yeni ses kayıtları ve görüntülerle. Şimdi diğer konumuza geçelim.
0: Masalında acı son.
5: Evleneceklerini sandı ancak olan yastık altındaki altınların oldu.
0: Evleneceğim sandı. Barını yoğunu 20 yaş küçük sevgilisine verdi.
6: 2 senedir benden kaçıyorsun. Benden aldığın altınları, paraları geriye getirmeni istiyorum.
0: Hem evini hem ailesini kaybetti.
6: Başka başka kadınları kandırdığını da duydum.
0: Yetmedi. Özel görüntüleriyle tehdit edildi.
6: Faruk sen tam bir dolandırıcısın. Profesyonelsin ben bunu biliyorum.
0: Elif'in başına gelmeyen kalmadı.
6: Evlilik vaat etti. Senin tek derdin benim paramı almakmış. Ölene kadar peşindeyim haberin olsun.
0: Türkiye'nin konuşacağı canlı yayın az sonra.
3: Elif Hanım hoş geldin.
7: Hoş bulduk efendim.
3: Erkek mağduru yani evet. Erkek tarafından bir erkeğe güvendi. Evleneceğini zannetti. Tam 2 milyon TL'sini kaptırdı. Ve aynı zamanda da bunun dışında da

0: özel görüntüleriyle kendisine şantaj yapılıyor. Kendisi 20 yaş küçük bir beyefendiyle Instagram üzerinden tanıştınız değil mi Elif
1: Evet.
0: Hanım? Sonrasında benim üzerimde hani borçlar var, onun kalkması için sizden para istedi.
1: Masaktan soruşturma geçiriyorum dedi.
0: Evet.
1: Esra Hanım.
0: Hesap üzerinde blokem olduğu
1: hesap
0: için.
1: Hesap üzerinde blokem var. Hesaplarımda aslında 2 milyon para var. Bu hesaplar 60 gün sonra açılacak.

0: Bana yardım et. İşte ben ki bana kimse para vermiyor. Hapise gireceğim. Dilan Polat gibi masaktan soruşturma geçiriyorum. Bak o hapse girdi. Bir de bana onu örnek verdi. Bak o hapse girdi. Ben de onun gibi hapse girebilirim.
1: Peki
0: İşimden
1: Elif Hanım,
0: atılabilirim.
1: şimdi biz şunu biliyoruz ki biz her isteyene böyle para dağıtacak değiliz, alnımızın teriyle kazandıklarımızı. Bu adama çok mu aşık oldunuz?
0: Aşık olmadım, güvendim. Bana güvenebilirsin dedi. Ben de sana dedi, sen bana şimdi yardım et. Ben de sana,
1: Elif
0: sen
1: Hanım,
0: evi
1: her
0: alırken yardım
1: güvenebilirsin
0: edersin.
1: diyene para vermez kadın. Aşık mı oldun?
0: Olmadım Esra Hanım. Gerçekten olmadım.
1: E şimdi bir
0: Ben bu
1: sokaktan bana
0: şahsı
1: güven diyene para mı
0: şöyle, yok
1: vereceksin?
0: Esra Hanım. Şöyle, ben bu şahsı zaten Faruk'u hani yabancı gibi tutmadım hiç. Halasını, ailesini tanıdığım için. Anlatabiliyor muyum? Ve bana, ben dedi ödeyeceğim hep ısrarla, ben ödeyeceğim diye
1: Elif Hanım,
0: mesajları var.
1: şimdi bunu neden? Doğruyu anlatmak şundan dolayı önemli.
0: Tabii
1: Şimdi
0: ki de.
1: sizinle aynı hataya düşmesinler. Çünkü bir kadını hataya aşk düşürür. Birine güvenmek düşürmez. Zaten sevmediğin birine güvenmezsin. Elif Hanım, özel görüntülerinizde de şantaj yaptığına göre siz bu beyefendiyle evlenmeyi düşündünüz mü?
0: İlk bir ay sanki olabilir gibi düşündüm ama sonrasında zaten bir ay sonra ben koptum zaten. Çünkü bana karşı davranışları falan hoş olmamıştı.
1: Hiç böyle...
0: Ama o dönemde de para vermiştim zaten.
1: Peki Elif Hanım,
0: Bu
1: özel
0: böyle
1: görüntü...
0: arka arkaya zincirleme geldi bu
1: Elif
0: para
1: Hanım,
0: işleri.
1: özel görüntülerinizi nasıl çekti?
0: Benden izinsiz çekmiş, benim haberim yok. Görüntülü görüşürken biz kendisiyle ara ara görüntülü görüşüyorduk. Benim haberim yok görüntülerimin çekildiğinden.
1: Yani görüntülü görüşürken özel durum yaratacak bir pozisyonda olduğunuza göre bu kişiyle bir ilişkiniz mi vardı?
0: Yoktu Esra Hanım. Israrla söylüyorum. Yoktu. Olmadı, ilişkimiz
1: Peki
0: olmadı Esra
1: o
0: Hanım.
1: zaman Elif Hanım...
0: Ben ona şöyle, ben dedim hani görmek istiyorum dediğinde, ben senin annen yaşındayım. Beni görüp de ne yapacaksın diye görüntülü görüştük biz onunla. Hani ben senden zaten yaşça büyüğüm.
1: Tamam,
0: Ben annen neyse ben de onum diye
1: annen yaşındayım
0: hani.
1: ama görmüş ya öyle deyip. Nasıl görüyor?
0: Esra Hanım, bu mahkeme konusu zaten. Hani bu konudan ziyade benim için
1: Ben
0: hani
1: neden bunu soruyorum?
0: evet.
1: Çünkü o zaman dürüst olmuyoruz ya. Şimdi sizin dürüstlüğünüz başkalarına örnek. Yani sonuçta duygusal bir şey yaşadığınız belli ya.
0: Ya bunu ben duygusallık olarak değerlendirmiyorum.
1: Anladım.
0: Daha çok psikolojik baskı altındaydım. Paramı geri alamama endişesindeydim. O dönemde öyle değerlendirelim. Çünkü
1: O zaman Elif
0: Temmuz
1: Hanım şunu,
0: ayının
1: hayır
0: 20'sinden
1: şunu
0: sonra
1: şöyle,
0: ben ağlama krizlerine
1: tamam
0: girmiştim.
1: Elif Hanım, o zaman zorla mı sizi açık yaptı? O zaman
0: Zorla değil, ısrarla. Israr. Esra Hanım, ısrar.
1: tehdit mi ediyordu?
0: Israr. Tehdit vari gibi diyelim yani.
1: Yani öyle
0: Hani
1: o.
0: öyle bir hissiyat uyanıyordum yani, paramı geri alamayacağım hissiyatı uyandırdı bana hep bu dönemde. Ben hep korkuyla şey yaptım. Hani korkmaya başladım paramı geri alamayacağım diye. Ağlama krizlerim oldu. Sürekli benden bu esnalarda hep para talep etti. Ondan sonra ben birilerine gittim. Yani yollarda falan ağlıyordum ben. Belki benim yollarda ağladığımı falan görmüşlerdir. Yani psikolojik baskı altındaydım ben o 2-3 ay boyunca. Kimsenin haberi yoktu. Kimseye söylemedim, biliyor musunuz? Bu Faruk'la bizim aramızdaydı bu konu. Ben hep Eylül'ü bekledim. Hesap para açılacak da ödeyeceğiz diye, biliyor musunuz?
1: Ah Elif Hanım, şimdi hep duygularımız bizi kanlıyor
0: İnanın,
1: ya, aslında onu
0: tabii ki de
1: anlamak
0: duyguldum
1: istedim.
0: ben. Yani şöyle,
1: Anladınız değil mi?
0: hatta şöyle söyleyeyim size. 31 Ağustos günü icradayım. İşte 50 bin lira para ödemem var. İşte bunu ödemezsem hapse gireceğim diye bana böyle orada icradayım diye böyle yumruklarla ağladığını biliyorum ben. Ağladı bana telefonda.
1: Peki Elif Hanım,
0: Yardım et bana
1: Faruk
0: diye
1: Bey ile
0: yani.
1: konuştuk.
0: Evet, buyurun.
1: Faruk Bey diyor ki ben onun 700 milyonunu geri verdim. Doğru mu?
0: O 7 doğru. 700 milyon banka dekontum var ama benim 1 milyon 300 bin liralık dekontum var. Dekontlarda açıklama ne yazıyor biliyor musunuz? Onu da
1: Ne?
0: söyleyeyim. Arkadaş gönderisi. Bunun da bir açıklaması var.
1: Peki Elif Hanım, ondan önce benim sorumun
0: Ha,
1: cevabı,
0: buyurun.
1: yani 1.300 borcun 700'ünü ödedi mi?
0: 700'ü ödedi ama bu 700 neye karşılık geldi biliyor musunuz? Bana bir de 600 toplamda 617 bin lira kredi çektirdi. Rezidans daire alacağım diye. Kastamonu'da dairem var. Onun üstüne para verip rezidans daire alacağım diye bana kredi çektirdi. Ben o 700 bin lirayla o kredileri kapatabildim ancak 3. ayda, 3. taksitlerde, biliyor musunuz?
1: Anladım. Onu krediye karşılık gönderdi.
0: Krediyi karşılık gönderdi.
1: Peki Faruk
0: Elden
1: Bey ilişkiyle
0: aldıklarım yok
1: ilgili ne diyor
0: ortada.
1: arkadaşlar? Evet.

0: Efendim?
1: Şimdi Faruk Bey ile konuşuyor. Faruk Bey şöyle söylemiş. Bizim 3 aylık bir ilişkimiz oldu. O görüntüleri
0: Görüşmemiz oldu.
1: evet, ilişkimiz. Siz dini nikah istemişsiniz kendisinden.
0: Yok.
1: O görüntüleri de bile isteye çekti
0: Hayır,
1: demiş.
0: hayır. Kesinlikle, kesinlikle yalan söylüyor.
1: Bu arada
0: Yalan söylüyor
1: izleyicilerimize
0: Esra'nın.
1: lütfen uyarmak istiyorum. Bakın lütfen, yani bu tarz yaşananlar hepinize ders olsun. Lütfen özel görüntülerinizi, görüntülü konuşuyorsanız dahi kimseyle paylaşmayın. Allah aşkına bunu çok kere söylüyorum. Kocanız bile olsa lütfen özel görüntü atmayın. Teknoloji güvenilir bir alan değil. Kimseye bu gücü ve bu şeyi vermeyin eline. Lütfen. Gerçekten bunu hep uyarıyorum Elif Hanım.
0: Esra
1: Çok
0: Hanım,
1: genç
0: ben görüntü
1: kızlarımız, çoluğumuz,
0: atmadım.
1: çocuğumuz var. Lütfen özel görüntülerinizi kimseye atmıyorsunuz.
0: Evet, yani ben özel görüntü atmadım. Benim görüntülerimi çekmiş. Benim iznim olmadan, benim
1: Yani
0: hiç haberim
1: görüntülü
0: yoktu.
1: konuşurken de özel
0: Başkalarından
1: görüntü
0: duydum. Bir
1: vermeyin.
0: de size şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Tabii ilçede benim bu ben başkasından duydum. Bende işte görüntüleri var bende falan diye. Yani şantaj davamız var bizim. Hani bu konuda o yüzden şey yapmak
1: Bu arada
0: istemiyorum.
1: çok büyük suç
0: Ancak şöyle
1: görüntülerinizle tehdit
0: söyleyeyim.
1: edilmek.
0: Ancak şunu söyleyeyim. Bu konunun üstünden hani önünde pek çok dedikodu yayıldı. Faruk'un telefonunda başka bayanlara ait görüntüler de olduğu ama bu görüntülerin hangi mahiyette olduğunu bilmiyorum. O görüntüleri kahvede kendine yakın bulduğu kişilere gösterdiği ve bu
1: Ay.
0: kişilerle bakın bu kişilerle de görüştüğünü, bu kişilerden de altın para aldığını söylediği beyanı var.
1: Yani
0: Bakın.
1: Elif Hanım başka kadınları da bu şekilde görüntülerle tehdit mi ediyor?
0: Tehdit ettiğini bilmiyorum bakın. Ama
1: Bu sizin iddianız
0: görüntülerini
1: olarak değil mi?
0: başka bayanlara ait görüntülerini orada eniştesinin kahvehanesinde oradaki insanlara ya da yani yanında bakarken mesela şahit olanlar falan olmuş
1: Başkalarına
0: duyumlarıma
1: da
0: göre.
1: gösteriyor
0: Evet,
1: yani.
0: evet, evet.
1: Allah
0: Başka
1: aşkına.
0: bayanların da görüntülerinin telefonunda bulunduğu bu önceki yıllara ait bu dedikodular. Çok dedikodu dolaşıyor bu
1: Elif Hanım ne
0: konuda.
1: kadar borcu var bu adamın size?
0: Şimdi ben elden de verdim.
1: Toplam,
0: Aslında bir
1: evet.
0: kağıda not almıştım ben
1: Söyleyin,
0: ama
1: bir hepsini biliyorsunuzdur siz.
0: yani bazen aklım karışabiliyor. Yani 1 milyon 300 bin dekontum var. Arkadaş gönderisi yazıyor. Dava açamıyorum. Masak müdürü demiş ki ona işte bana hep ekran resimleri attı. Masak müdürü demiş ki size gelen paraları bu da müfettiş ya size dışarıdan gelen paraları
1: Bilmiyoruz
0: arkadaş
1: müfettiş mi?
0: gönderi.
1: Yalan da olabilir. Şimdi devletin
0: Şimdi
1: şeyini
0: o zaman
1: de...
0: için hani o zaman için görüştüğümüzü söylüyorum. Arkadaş gönderisi yazdırın hesap gelen para blokelenmesin diye bana
1: Bu
0: dekontlara arkadaş
1: kandırma
0: gönderisi
1: bunlar, yalan bunlar.
0: yazdırdı bana. Ben de güvendim kendisine. İşte Instagram hesabı var. Arkadaşlara verdim şeysini, görüntüsünü.
1: Tamam Elif Hanım, ben buradan da söylemek zorundayım. Şu erkeklere güvenip ne para yolluyorsunuz ya? Gerçekten sizden para ister mi adam?
0: Doğru
1: Adam
0: söylüyor,
1: diyorum, adam,
0: haklısın.
1: erkek
0: Evet,
1: demedim ha.
0: evet.
1: Yani böyle bir şey olamaz. Ne özel görüntü ne para yollamayın, kendi parasını
0: Ben
1: kazansın koskoca adam, gitsin limon
0: Esra
1: satsın
0: Hanım, ben
1: be.
0: iyi
1: Kadından para
0: niyetimden
1: istemek ne demek?
0: kandırıldım.
1: Araması mı var? Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hemen geri arıyorum.
6: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
6: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınız oluyor.
9: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
7: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor? Şak diye.
5: Der tabii. Çünkü işleminin mobil uygulaması...

0: Uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Türksel'e.
0: Türksel çözüm gücü bu gençler.
3: E ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
5: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Türksel'lerin yanında...
4: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Türksel'le olmayan birileri lazım.
4: Gerek var mı?
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf
1: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oreal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oreal Paris'ten.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: Tom Bank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Hemen geri arıyorum.
6: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
6: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
9: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
7: Anladım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
5: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
6: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında
14: Turkcell'in çözüm gücü var.
5: Reklam güzel oldu.
7: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
5: Gerek var mı?

0: fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Esai Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
3: Evet, bu müzik de ne? Fast Actions müziği. Elif Hanım, şimdi hep izleyicilerim de yorumlara bakıyorum. Hani bu gerçekten erkeklere güvenmeme konusunda, erkek değil sadece. Yeni tanıştığınız sosyal medyadan kişiler, teknoloji, lütfen teknoloji her zaman iyiye kullanılacak diye bir şey yok. Bu tarz durumlarda kötüye de kullanılabiliyor. Şimdi sizi tanıyan sizinle aynı herhalde yerde oturuyor. Bir hanımefendi var attığımızda. Merhabalar.
4: Merhaba.
3: Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Teşekkürler.
3: Buyurun, ne söylemek istersiniz?
4: Vallahi ne söylemek istedim, o beyefendiyi tanıyorum ben. Böyle konular dolanıyor ama hani çok da muhatap olduğum bir insan değil benim.
3: Nasıl konular dolanıyor? Ne demek istediniz?
4: Elif Hanım'la ilgili konular.
3: Ne diyorlar?
4: Ya dolandırıldı falan filan deniliyor. Kandırıldı, dolandırıldı.
3: Siz nasıl duydunuz? Yani insanlar duyuyor bunu.
4: Tabii biz de insanlardan, vatandaşlardan öyle duyduk bunları.
3: Peki o beyefendiyi tanıyor musunuz?
4: Ya tanıyorum, gelip geçerken görüyorum.
3: Peki böyle iş duydunuz mu daha başka kadınlara da bu şekilde evlilik vaadiyle para almış ya da görüntüler?
4: Ya duydum ama hani para aldığını falan bilmiyorum. Başka kadınlarla da görüştüğünü duydum.
3: Başka kadınlardan da görüntü topluyor muymuş?
4: Onları bilmiyorum, o kadar bir bilgim yok.
3: Görüntüleriyle ilgili bir şey duymadınız o zaman?
4: Hiç öyle görüntü görmedim zaten ben. Ama duyum aldım.
3: Ne duyum aldınız?
4: Hani elinde uygunsuz görüntüler var falan diye.
3: Bunu Faruk Bey mi söylüyormuş?
4: Yok yok, ben Faruk zaten sen gelip geçerken görüyorum.
3: Anladım. Tamam, çok teşekkürler. Siz de tam bir şey bilmiyorsunuz herhalde. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi bu Faruk Bey ile demek ki oradan duyuluyor ama biraz dedikodu gibi anlattı. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Faruk Bey, eğer para ayrı bir çirkinlik, bir kadına bunu yapıyorsanız, görüntülerle şantaj yapma, artık ben ona bir isim de bulamıyorum. Yani çirkinliğin ötesi. Zaten büyük bir suç. Yani bir kadının görüntülerini çekip sapık supuk şeylerle gidip bunu bir de insanlara gösteriyorsan adam da değilsin zaten. Yani bu çok çirkin bir şey, çok büyük bir suç. O telefonunu temizle. Bir daha da hiçbir insana gidip görüntülerine bir şeyi, vallahi de billahi çok büyük bir suç. Kadının uygunsuz görüntüleriyle. Bak, bu kadın da Elif Hanım buraya geldi. Bunu anlatması cesaret. Ne kadar zor bir şey biliyor musunuz? Gelecek şimdi herkes burada onu izliyor, görüntülerini almış adam. Yani iğrençlik. Gerçekten pis ya. Bir adam olun, bir karakteriniz olsun be. Ne demek kadının fotoğraflarını, videolarını topluyorsun? Vallahi bu doğruysa sonuna kadar hakkını savun. Niye siz kendinizi bakanlıkta müşavir gibi gösteriyorsunuz mesela? Bu da büyük bir suç. Niye siz devletimizin adını kullanıyorsunuz, insanları kandırıyorsunuz? Biz de buradan bakanlığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu Faruk denen şahıs kendini devletin görevinde çalışıyormuş gibi bakanlıkta görevli gösterip, müfettiş gibi gösterip kadınları dolandırıyor. Bir de resimlerini topluyor. Gerçekten. Bakın, sosyal medyasında yazıyor. Ne yazıyor orada? Ankara Hazine ve Maliye Müşavirliği Vergi müfettişi yazıyor kendine. Böyle yazıp kadınları dolandıran bir kişiden bahsediyoruz. Aslında kendisi çiftçiymiş. Ben öylesine yazdım. Sen devletin konumunu kullanarak insanları kandırıyorsun. Bakın.
5: 6 yıllık müfettişim dedi bana Esra Hanım.
3: 6 yıllık çiftçi. Yani olsun, çiftçiliği şey yaptığımdan değil, ne kadar kutsal bir meslek, onu değil. Sen böyle devletin adını kullanamazsın.
5: Bir de üstelik 6 yıllık maliyede müfettişim. Bir de defterdar olacağım, maliye yani görevim onandı falan diye mesajları var bende. Defterdar olacağım. İşte Mart ayında 2025'in Mart
3: inanma
5: ayında atandım matandım dedi.
3: İnanma.
5: Ya.
3: Şimdi vergi inanın müfettişi niye merhaba dediği kadından para istesin zaten? Olur mu? Hadi bir kere verdin, iki verdin, üç verdin. Bak, sen kapıldın, aşık oldun. Bunun

0: niye söylüyorum? Bir insan, bir kadın zekidir ancak aşık olunca aptallaşır.
1: Esra Hanım, aşık
0: gerçekten
1: olmadım kendisine.
0: Ne verdin
1: daha
0: o zaman
1: aksine,
0: para?
1: Aksine ama şimdi verdiğim parayı alamayacağım, hesaplarım yani borç çıkardı karşıma, hep zincirleme oldu diyorum ya size. Borç çıkardı karşıya böyle arka arkaya.
0: Tamam Elif
1: arkaya.
0: Hanım, yalancı yalancı, sen de biraz sevdin, kanın ısındı diye inandın. Vallahi bunu da suç duyurusunu yapalım, hemen verelim, hemen savcılığa verelim. Yalancı insanları kandırıyor, bir de resim topluyor kadınlardan, sapık supuk insan da oldu ya. Vallahi bunları şikayet edin. Hafta sonuna giriyoruz, iyi hafta sonları olsun herkese, pazartesi görüşmek üzere.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Neden buradayım? Hani memlekete götürecektin beni.
1: Götürdüm. Sakinleştirici verdiler. Bütün gece uyudun orada. Sabah da buraya getirdim seni. Eğer ilaçlarını alırsan, terapiye düzenli devam edersen bir sıkıntı olmayacakmış.
0: Sıkıntı olmayacakmış diyen kim?
1: Yağmur. Merak etme. İlgileneceğim ben seninle. Birkaç güne düzelecek her şey.
0: Birkaç meteor düşerse belki.
1: Yok yok. Benim gözüm senin üstünde olacak. Aynı zamanda senin bana yaptığın gibi.

Esra gitti mi benden? Şimdi herhalde yolda görse karşı kaldırımı söker. Çok mu korkmuş benden?

0: Ama denize girelim dedim. Bana güvendi. Boy verelim dedim, verdi. Tam yüzeye çıkacakken bastırdım. Dibe vurdu ya. Bir kulaç bile atamadık birlikte. Bir daha denize girmez o zaten. Şimdi artık karaya kök salar. Kara daha güvenli çünkü.
1: Anıl, sen ilaçlarını neden bıraktın?
0: Ağırlık yaptı. Ben Hikmet babanın ölümünü hakkıyla ağlayamadım. İlaç çünkü gözyaşlarımı emiyordu ilaç. Kalbimi susuz bıraktı.
1: Nasıl? Sen babama ağlayamadın diye mi bıraktın ilaçlarını? Onu nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Biz zaten biliyoruz onu ne kadar sevdiğini. Değdi mi buna yani, değer mi?
0: Değerdi ya. Değerdi, değerdi. Çünkü siz belki babamın ölümüne hiç ağlamadım. Çünkü gözyaşlarımı hak etmiyordu benim babam. Senin babana geliyordu. Senin baban soğuk kalan kurabiyeyi benimle paylaşmıştı ya. Ben senin baban için hakkını ağlayamadım ya.
1: Tamam. Tamam, üzülme. Düzelecek her şey, tamam.
0: Yok, üzülmüyorum. Gözyaşı rötarı bu.
1: Söz ver, bir daha böyle bir şey yapmayacaksın.
0: Bir daha böyle bir şey yapmam. Yapmam için kaybedecek bir şeyim olması lazım. Kalmadı ki.
1: O ne demek öyle? Ben varım.
0: Sen de mi kaybedeceğim?
1: Ya hayır, öyle değil yani, ben varım. Neyse, ben konuşacağım Esra'yla, tamam mı? Merak etme sen.
0: Konuşma Esra'yla, zaten Esra bana fazla iyiydi.
1: O ne demek ya, saçma sapan konuşuyorsun, yapma böyle.
0: Yok ya Esra, artık beni bir daha görse çok korkar. Ama korkmamış gibi yaparmış gibi yapmasın, peruk takmasın, istemem.
1: Anıl, bak. Bu işleri beceremeyen bir tek sen değilsin. Ben de bayağı büyük çuvalladım. Yani en güzel anımızın içine ettim. Ama bunların hepsi bizim için engebe. Biz bunları aşabiliriz. Yani yeterince sağlam, kuvvetli koşarsak eğer bunların üstünden atlayabiliriz, bu engebelerin üstünden.
0: Yok. Yanlışım var. Biz engebe aşamayız çünkü biz engebenin ta kendisiyiz biz. Size gibi aşamayız. Papyon bile değilim ben. Kara deliyim.

0: Bak ne diyeceğim. Hadi gel seni havuza götüreyim. İster misin? Hem muzlu süt de ısmarlarım sana. Hadi.
1: Yok ben bir daha yüzmek istemiyorum. Yüzmeyeceğim. Dibe battım ben ya. Görmüyor musun? Baloncuklara bak.
2: Bir şey soracağım. Sen yüzüğü verdin mi ona?
0: Verdim.
2: Ne dedi peki?
0: Bilmiyorum.
2: Nasıl? Neden bilmiyorsun? Nasıl bilmiyorsun? Niye bilmiyorsun?
0: Kaçtım çünkü.
2: Kara deliğe mi beni kurtarmak için mi kaçtın?
0: Yani sadece o değil. Ha. Ne yapıyorsun?
2: Engebeleri düzleştirmem lazım.
0: Ne? Tamam, ne yapıyorsun?
2: Dur, buldum. Dur.
0: Anıl.
2: Ya bir
0: Anıl ver şunu.
2: Dur. Bir dakika. Dur. Şifren kaç?
0: Ne yap? Sana ne? Ne yapacaksın? Versene şunu.
2: Ya şifreni buldum.
0: Anıl bak saçmalama. Bak zaten her şey karmaşık. Daha da berbat hale getirme. Ver şunu.
2: Ya dur. Bir gecede iki kadının birden hayallerini vuramam ben. Bu çok fazla, tamam mı? Çok fazla bu.
0: Anıl ver şunu.
2: Ya bir dur. Ha.
3: Şöyle bir işaret ne bekliyorsam artık.
2: Ya niye açmıyor ya? Çok mu kızgın sana?
0: Açmıyor mu?
2: Ha.
4: Efendim.
2: Ha, açtı.
0: Açtı mı?
2: Açtı.
0: Ne diyor?
2: Ne diyorsun?
3: Ben ne diyeceğim? Sen aradın Allah Allah.
2: Doğru ben seni aradım.
3: Han sen misin? Sesin bir garip geliyor.
2: Değilim. Olmamı ister miydin?
3: Kimsiniz? Anıl sen misin?
2: Benim.
3: Han nerede?
2: Han dün gece benim yanıma kaçmak zorunda kalmış.
0: Deme onu, deme.
2: Çünkü dün gece bana yardıma koştu. Benim aklımın dümeni koptu. Biz virajı alamadık. Karaya oturduk.
3: Hay Allah. Evet, çok üzüldüm Anıl'cığım. Şimdi iyi misin peki?
2: Gözyaşıma kavuştum ama esrarı kaybettim. Artık o bir daha denize girmez, karada kalır. El bile sallamaz.
3: Esra'yla mı kavga ettiniz?
2: Yok. Ben denizde üzledim. Ama dalgalıymış. Yuttu bizi.
3: Yapabileceğim bir şey var mı? Benim?
2: Var. Benim yüzümden bir dalga da size vurmuş. Bunu telafi etmem lazım.
3: Anlamadım.
2: Bak tam çok engebeli.
5: Ama sen onun engebesini...
2: Aldırma, takılma yani. Takılıp düşme. Atla üzerinden güzelce. Onun engebesi kendine. Sana çelme takmaz yani.
3: Han mı istedi aramanı?
2: Yok ben istemedi. Ben telefonu kendim aldım. Şifresi senmişsin. Kendim çözdüm.
3: Ben miymişim? Doğum günüm falan mıymış?
2: Yok tanıştığınız günmüş. Yani onun doğum günüymüş. Tanıştığınız gün yeniden doğmuş yani.
3: Ona söyle ben bu yüzüğü takamam. Bol geliyor parmağıma.
2: Yüzüğü takamazmış.
0: İstemiyor mu?
2: Yok yenisini istiyor. Bunu bol almışsın.
0: Hayır aynı ölçüde aldım. Geçen seferkiyle aynı. O zayıflamıştır o ya.
2: Hayır sen zayıflamışsın.
3: Ne kadar zayıflayabilirim? Baş parmağım bile olmuyor. Karıştırmış işte besbelli.
2: Buraya gelebilir misin?
3: Nereye?
2: Yanımıza otele gelebilir misin? Gelirken bir de Esra'nın birkaç fotoğrafını getirebilir misin? Ben sonsuza kadar onlara bakacağım.

0: Ay. Sabahtan beri Esra da Esra, Esra da Esra. Al sana Esra. Vallahi yıldım.
1: Boyun geçmiyor.
0: Durma. Çalacağım şimdi.
1: Esra.
0: Aa. Ay, tutturdu Esra, Esra diye.
2: Ömerciğim.
1: Neden ağladın Esra?
2: Benim birazcık moralim bozuktu ama şimdi seni görünce çok iyi oldu.
1: Kim üzdü seni?
0: Aman. O kadar mı kötü geçti kız?
1: Anne gel Esra'ya kakao sütü yapalım da sevinsin.
0: Bak bu çok iyi fikir. Ne dersin Sırık? Yapalım mı sana kakao?
2: Olur isteyin.
0: Hadi. Hadi yapalım kakao.

0: Safiye. Ha. Ne okuyorsun?
1: Anıl vermişti. Babalar ölünce mutlaka okunması gerekirmiş. Ben geç bile kaldım.
0: Çok güzeldir. Çaylarımız da oldu. Peki Safiye, sana bir soru. Hı. Çayın yanında en iyi ne gider?
1: Ay ben kurabiye getirmiştim. Tüh, arabada unuttum.

0: Ne kadar özenmişsin.
1: Ha, yok. Yok canım, ne yaptım? İki tabure koydum, bir şey yapmadım ki. Ama çay da var içersen termosta. İçer misin?
0: Bu o sana verdiğim değildir herhalde.
1: O.
0: Onu sakladın mı bunca zamandır?
1: Ambalajını sevdim. Onun rengi falan.
0: Neyi özlersen bulur sana getiririm demiştim.

0: Gerçekten bayağı güzelmiş.
1: Dedim ben sana.
0: Ana da muzlu süt sever. Ay niye öyle yaptı ki o çocuk ya? Yani yanlış bir şey yapmaktan mı korktu acaba? Sinirleri kaldıramadı.
2: Yok Okşancığım, bu öyle bir şey değil.
0: Çok da iyi çocuk be. Vallahi çok iyi çocuk ya.
2: Dünya hassas kalpler için zor bir yer.
0: Doğru. Ama bak ben sana bir şey diyeyim mi? Han da geçti o yollardan, Safiye de geçti. E ne oldu sonunda? İyileştiler. Döndüler hayata. Ya ben sana demiyorum evlen de çoluk çocuğa karış diye. Ya böyle bir şey demiyorum. Ama Anıl'a sırtını dönme be. Vallahi Han'la senden başka kimsesi yok onun. Ay garibanım benim be.
1: Gariban ne demek anne?
0: Gariban demek çok iyi kalpli ama yalnız demek.
1: Esra gibi mi?
2: Ömer, ben yalnız değilim ki. Bir kere her şeyden önce sen varsın. Hadi içelim. Neriman. Neriman. Ah, ben de sizi kahvaltıya çağıracaktım. Hani ablam yok ki, aç kalmayın diye bir gelin diyecektim.
3: Niye aç kalalım abla? Ben şimdi nefis bir omlet yapıyorum peynirle. Sen de kahvaltı eder misin benimle?
4: Oo, sen omlet yapıyorsun tek başına.
3: Aa, ne var? Ben yani atomu parçalamıyorum sonuçta. Alt tarafı bir omlet. Kurşunun mamasını verir misin gelmişken? Bak burada, kabı da orada.
4: Allah Allah. Kurşunu bile mutfağa almış demek. Allah Allah. Vay be. Nereden nereye geldik ha? Yeter. Bak hemen geldi. Hemen geldi.
3: Nasıl yiyor? Abla. Bu sabah uyandığımda ilk kez ne dedim biliyor musun?
4: Ne dedin?
3: Oh be dedim. Yani hayat meğerse böyle bir şeymiş. Kendi evinde istediğin zaman istediğin odaya girebilmek. Ne bileyim, istediğin zaman banyo yapabilmek. Sonra pencereyi izin almadan açabilmek. Çamaşır suyu olmadan nefes alabilmek. Şöyle oh kokuyu içine çekebilmek. Biliyor musun? Ben artık hiç astım krizi geçirmiyorum.
4: Çok şükür.
3: Çok şükür. Ama tabii keşke babam da bugünleri görebilseydi.

0: Yani gördü ama Neriman. Evinde köpek bile besleyebildi sonunda.
1: Yani. Ama böyle bizimle hayatın keyfini daha çok sürebilseydi keşke. Ne bileyim. Mesela beni başka bir ülkeye giderken yolcu edebilseydi.
0: Keşke. Ma, neyse zaten daha okulunu bitireceksin. Çok var ona.
1: Dur. Ayağıma şey yapma kız.
2: Kim? Ham geldi.
1: Yok Ege'dir, onu ben kahvaltıya çağırmıştım.
2: Ne? Bana bak. Sen çok oldun ha.
0: O sen vallahi coştun. Coştukça coştun. Ablamı şu kadar tanıyorsam asla izin vermez Neriman.
1: Ya sana zahmet kapıyı açarmışsın.
0: Laflara bak. Hayret bir şey ya.
1: Ya ama şimdi ben omlet yapıyorum ya, uyanmasın diye.
3: Bak daha pişmedi, pişmek üzere.
0: Abi böyle bir şey görmedim ya. Şuraya bak.
4: Merhaba Gülben abla.
0: Merhaba.
4: Şey Neriman içeride herhalde.
0: İçeride. Yürek yemiş, doymamış. Yanına bir de omlet yapıyor.
4: Nasıl?
0: Geç içeri, gir. Gir. Ay iyi ki ben buradayım. Tabii skandala imza atılmayacak yani. Hadi ablamı geçtim. Geçiyorum ablamı. Hangi görsen olacak? Geldi diyelim, baş başasınız evde. Ne olacak?
4: Ben de diyorum ama dinlemiyor işte. Hayır bu bir şey değil. Daha ne hayalleri var Neriman'ın bir bilsen.
0: Ne? Ne hayalleri var? Söyle. Şimdi söyle çabuk.
4: Şimdi söyle mi?
1: Neymiş?
3: Tamamdır. Çabuk. Hadi bakalım salona. Sana da servis açıyorum abla.
0: İyi aç. Tabii aç. Yiyin bari. Yeriniz için. Mecburen. Versen düşürürsün. Bir yerine bir şey olur.
1: Aa.
0: Mecbur yiyeceğim.
1: Düşürmezsin aslında da.
4: Ya Neriman. Ya rahatsız olduysa ablan şimdi. Ben gideyim başka zaman gelirim.
1: Hayır hiç öyle bir şey yok. Burası benim evim. Sen de benim misafirimsin. Hadi. Hadi bakalım itiraz yok.
5: Yeter mi bu kadar?
6: Yetmez. Hepsini koy. Hepsini koy sen. Koy.
5: Al bakalım. Geldi mi acaba?
6: Saçını düzel.
5: Niye? Kötü mü?
6: Yok. Ama derbeder duruyor. Ya da dur düzeltme. Düzeltme sen onu. Biraz şey dağınık kalsın. Belki üzülür, şefkat duyar.
5: Hadi.
6: Hoş geldin.
7: Hoş buldum.
5: Merhaba.
7: Selam. Patates poğaça almıştım ben size. Kahvaltı yapmaya vaktiniz kalmamıştır diye.
5: Sağ ol.
6: Sağ ol ya, ben geceden beri bir elektroşok yedim, onunla duruyorum.
7: Ciddi misin?
6: Değilim. Esra da mercimekli köfte yapardı. Ama yeşil soğanı az koyardı ama ben ona hiç kızmazdım. Çünkü önemli olan yoğurması.
7: Şunları vereyim, ben sana çok da rahatsız etmeyeyim sizi daha fazla.
5: Ver sen onu
6: bana. Abi, sağ ol.
5: Sağ ol. Çok makbule geçti.
7: Ne demek yani, başka bir şey istiyorsanız yaparım.
5: Aslında yapabilirsin. Dışarıda biraz konuşalım mı?
7: Ben bence onu bırakma şimdi böyle.
5: 5 dakika sadece.
6: Sana bir şey soracağım. Sen hiç çok sevdiğin birini unutmak zorunda kaldın mı? Unutabildin mi peki? Aldım ben cevabımı.
7: Anıl'cığım bir de şey var ama mesela onun iyi olduğunu bilecek kadar yakınında da durabilirsin. Yani ya bu da bir yol, arkadaşlık.
6: Siz Han'la arkadaş olabildiniz mi hiç?
7: Olduk tabii değil mi? Olmadık mı?
5: Olduk. Mis gibi arkadaş olduk biz.
6: Ben de o zaman Han gibi yapayım, mis gibi arkadaş olayım. Bundan sonra geceleri arkadaşımın fotoğrafına bakıp buyurum.
5: Sen artık poğaçanı ye.
6: Yok.

0: İyi bak kendine, görüşürüz. Olur mu? Bir de... bir poz ver. Belki sonra gülersin. Vakti gelince veririm sana bu fotoğrafı.
1: Arkadaşına selam söyle.
0: Kime?
1: Arkadaşına. O da seninle gelmiyor mu?
2: Ya 5 dakika gidip geleceğim hemen.
3: Yüzü değiştirmeyecek misiniz?
0: Yok, buradayız biz. Gitmiyoruz bir yere.

0: Bir çay daha.
1: Olur. Sağ ol.
2: İşte bak, Esat olsaydı mesela, yok canım sen hiç zahmet etme ben alırım derdi. Ama Esat olsaydı.
0: Ablacığım, Ege benim misafirim. Esat abi senin kocan.
2: Biliyorum, onu anladım tabii ki de. Ben hani böyle iyi bir örnek oluşturması açısından söyledim.
1: Sağ ol Gülben abla, oluşturdu.
2: Aferin. Bu arada seni çok tebrik ediyorum. Sınıf birincisi olmuşsun. Hayır yani hiç çalışkan da bir tipin yok senin, nasıl oldu anlamadım.
0: Ama ummadık taş baş yarar derler abla, bak atasözü bile var bunun.
2: Doğru valla. Tamam, gelecek planların arasında neler var? Çünkü umut vaat ediyorsun ya, belli ki planların vardır diye düşünüyorum.
1: Vallahi Gülben abla, tek isteğim önce dedeme şöyle rahat bir emeklilik hayatı yaşatmak. Adam hala çalışıyor beni okutmak için, yazık.
2: Aferin sana Kıvırcık. Hep böyle ol. Dedeni hiç bırakma, tamam mı? Yani siz böyle beraber olursanız her zorluğun üstesinden gelirsiniz.
0: Tabii ama şey değil mi? Beraber olmasalar da aşarlar her zorluğu. Çünkü zaten birbirlerini çok sevdiklerini bilirler.
2: Tövbe tövbe. Allah korusun Neriman, niye ayrılsınlar şimdi ya?
1: Ben de aynı senin gibi düşünüyorum Gülben abla ama Neriman bu konuda birazcık ısrarcı. Dedemle ayrılmamız için hiçbir sebep yok.
0: Var. Var efendim. Ufak bir sebep var. O da senin istikbalin.
2: Neymiş o? Anlat bakayım bana, ne o?
1: Neriman, sen beni bunun için mi çağırdın buraya? İkna etmek için mi?
0: Konuşalım istedim, evet. Çünkü başka türlü olmuyor. Kaçıyorsun.
1: Ya sen niye taktın ki buna bu kadar?
0: Çünkü bu senin için çok büyük bir fırsat. Düşünsene nasıl bir deneyim olacağını bir hayal et. Bambaşka bir ülkedesin, bambaşka bir kültürdesin.
1: Deneyimmiş. Ya gören de seni ailesinden ayrı takılan özgür bir ruh sanır Neriman. Daha düne kadar iki sokak öteye gidemiyordun. Şimdi gelmişsin benden, dedemden ayrı başka bir kıtada yaşamamı bekliyorsun ya.
0: Tamam Ege. Sen bildiğin gibi yap.
1: Neriman. Neriman, tamam özür dilerim. Gel konuşalım. Ama haksız mıyım Gülben abla ya? Ya sürekli bana baskı yapıyor bu konuda. Ben daha Neriman akşam dışarı yemeğe çıkaramazken o benden neler bekliyor ya?
2: Orada dur bakalım Ege. Neriman'ın yapamadıklarının hiçbiri onun suçu değil. Bak şu kız mutfağa daha yeni girebiliyor. Daha yeni girip kendine bir tane yumurta kırabiliyor. Saçını nasıl toplayacağına bile daha yeni kendisi karar verebiliyor. Sen öyle değilsin ki. Deden sana çok güveniyor. Attığın her adım da arkanda. O yüzden bir daha Neriman'a sen yapsaydın da görseydik deme. Seni bu eve davet edebilmesi bile büyük cesaret. O kızda var bu cesaret. Sende var mı?
3: Geldiğin için sağ ol. İyi oldu çünkü kendi gözlerimle gördüm. Anıl iyi değil. O yüzden öyle apar topar yanından gitmek zorunda kaldım.
4: Anladım.
3: Bu kadar mı?
4: Ne söylememi istiyorsun Han?
3: Onu bahane edip yanından gittiğimi düşünüyorsun değil mi?
4: Hayır. Sorduğum soruya cevap verme cesaretin olmadığını düşünüyorum.
3: Asıl senin cesaretin yok. Ben sana evlenme teklif ettim, cevap bile vermedin.
4: Han yapma ne olur. Bak biz birbirimizi senelerdir tanıyoruz ya, senelerdir.
3: Tamam, biraz şaşırmış olabilirim. Böyle bir haber beklemiyordum ama...

0: Ay kusura bakma Han. Çok özür dileriz. Beklemediğim bir haberle seni üzdük. Ama maalesef geldi o haber. Doktor söyledi. Çocuk sahibi olma ihtimalim çok düşükmüş.
1: Ceylan şunu söyleyip durma lütfen.
0: Han ben sana her şeye rağmen benimle evlenir misin diye sordum. Sen hiçbir şey söylemedin bana. Hiçbir şey. Buna rağmen diye sordum.
1: Her yolu deneriz. Ben bu devirde imkansız diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bak Naciye. Gerekirse doktoru değiştiririz. Hem o nereden biliyormuş ki? Biz denemedik bile daha.
0: Hala soruma cevap vermiyorsun ha. Gerçeği söylesen daha az canım yanardı.
1: Ne gerçeği Ceylan?
0: Baba olmayı bu hayatta her şeyden daha çok istediğin gerçeği. Benden bile. Hakkın da var. Yapma. Hiçbir önemi yokmuş gibi davranma. Üzülme. Zaten olmamıştı parmağıma.
1: Ya sen neden her defasında bana sırtını dönüp gidiyorsun? Tamam. Benim her an kafamda net bir cevabım olmayabilir. Ne diyeceğimi net bir şekilde bilmiyor olabilirim. Kafamın içi karma karışık olabilir. Ama neden sanki sana çok kötü bir şey yapmışım gibi sürekli sırtını dönüp gidiyorsun?
0: Bazen suskunluk en ağır cevaptan bile kötü geliyor biliyor musun insanı?
1: Sen susmadın sanki.
0: Sen benimle her şey varım diyebiliyor musun?
1: Sen benimle her şey var mısın?
0: Ya sana inanamıyorum gerçekten ya.
1: Babama söz vermemiş olsan çoktan çekip gitmiştin zaten.
0: İstediğin kadar üste çıkmaya çalış. İstediğin kadar haklı olmaya uğraş. İkimiz de biliyoruz Han. Ben seni koşulsuz kabul edebildim her halinle. Ama sıra sana gelince sen yapamadın. O yüzden bütün bu çabaların, haklı olmaya uğraşmaların. Tamam Han, en haklı sen ol. En büyük haklı sen ol. Esra'nın dairesi kaçıncı kattaydı?
2: 4, neden?
0: Burası mı?
2: Burası da. Neden onu anlamadım.
0: Ya gitsene sen.
2: Niye gideyim ya?
3: Esra merhaba.
4: Merhaba.
3: Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ha? Bir şey olmuş. Niye nefes nefesesi? Anıl'a bir şey mi oldu an?
0: Yok ona hiçbir şey olmadı. Bir su alabilir miyiz biz?
3: Tamam geçin içeri.
1: Yok sağ ol girmeyelim şimdi.
0: Tamam. Ya niye hala buradasın sen?
1: Ne söyleyeceğini merak ediyorum.
0: Sana ne?
1: Ne demek sana ne?
0: Nasıl?
1: Sağ ol.
5: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Hemen geri arıyorum.
8: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
8: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
7: Anlamadım.
8: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
10: Buna tıkladığınız oluyor.
9: Bu kadar mı?
10: Ya lütfen.
9: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
7: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
8: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
13: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
8: Ne diye diyor?
12: Şak diye.
7: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
8: Bu nasıl bir teknoloji ya?
12: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
14: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
7: Turkcell'lerin yanında

0: Reklam güzel oldu.
1: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
2: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş. Ben
1: bilirim. Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
4: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
5: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
8: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
10: Bambim var benim.
11: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
13: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için epi indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
15: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
16: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
17: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
18: Domino's'u hoş geldin.

0: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Hepsi burada. Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
4: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
3: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.

0: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
1: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş. Ben
2: bilirim. Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
6: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçır.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: 3, 2, 1...
2: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
3: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi... Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere... Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için... Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere...
4: Getir. Abi, motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Hesap!
5: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
8: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebek.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
2: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
3: Bambim var benim.
4: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş. Ben
5: bilirim. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
6: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını

0: kaçırma.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
4: Teşekkür ederim. Esra, kusura bakma, böyle çat kapı geldim. Şimdi söyleyeceklerimden sonra da diyebilirsin yani, bu kadın ne alaka? Öyle bir samimiyetimiz de yok.
5: Estağfurullah.
4: Ama söylemesem çok içimde kalacaktı. Ben şimdi Anıl'ın yanından geliyorum. Sana ait olan bütün fotoğraflarını istedi benden. Çünkü bir daha senin yüzünü göremeyeceğini düşünüyor. Ben hepsini verdim. Ama bu sende kalmalı diye düşündüm. Sizden habersiz çekmiştim. Yani sana böyle bakan biri ne kadar ürkütücü olabilir bilmiyorum. Ama onu her düşündüğünde son hali değil de bu hali gelsin aklına, olur mu? Çünkü o kendini son halinden ibaret zannediyor.
5: Teşekkür ederim.
4: Görüşürüz.
5: Ben korkmuyorum. Sadece...
6: Boş ver, üzülme. Olmayacaktı zaten. İkimiz de biliyoruz. Artık o da biliyor.

0: Esat, yavrum bak çok zorlanacaksan ben giderim Gülben'le aşıya. Hallederiz biz yani.
1: Yok anneciğim ya, aşk olsun. Ben giderim. Ben zaten kızımın yanında olmak istiyorum. Gideceğim anne.
2: Aferin sana. Aferin kızım. Oh. Tamam. Mamasını da yedi. Her şey hazır. Esat'cığım çıkalım mı artık?
1: Olur. O zaman ben gideyim arabayı buraya getireyim. Fazla yürümeyelim, tamam?
2: Hadi. Olur vallahi, çok iyi olur. Canım iyi misin sen?
1: İyiyim yani, iyiyim, yok bir şeyim ya. Tamam gidiyorum, ben çaldırınca çık, tamam mı? Görüşürüz anneciğim.
2: Tamam.
0: Görüşürüz oğlum.
2: Allah Allah. Böyle Beti benzetmiş gibiydi sanki ya.
0: Gülben, benden duymuş olma ama Esat iğneden çok korkar. Bir gün okuldan kaçmıştı sırf aşı olacağım diye.
2: Ya?
0: Ya.
2: Aa. Ay şey, hayır han bana hiç söylemedi ki bunu. Allah Allah. İğneye olmayacak.
0: Daha kötü kızı olacak.
2: Aa, yok canım artık bir şey olmaz, kaç yıl geçmiş üstünden. Hem ben kan verirken hiç korkmamıştı, çok soğukkanlıydı. Bir şey olmaz, korkma.
0: İyi peki, sen öyle diyorsan.
2: Çok komik bir şey. Tamam o zaman ben masal alayım, sen de gelirsin, çıkarız.
0: Tamam canım.
3: Ceylan bir saniye. Ceylan dur, bir saniye bekle. Sen haklıydın. Ben sana yeterince dürüst davranmadım. Aslında baba olamamaktan korkuyorum. Hatta evliliği yürütememekten. Sana hayatı zindan etmekten korkuyorum. Ve bu korkular böyle üst üste binince boğazıma bir suskunluk çöküyor. Yani senin suçun değil.
0: Madem bu kadar korkuyordun, niye evlenme teklif ettin sen?
3: Sanırım gider ayak babamın verdiği umut yüzünden.
0: Anladım. Teşekkür ederim dürüstlüğün için, sağ ol. Olmamış farz ederiz. Hani ben sana teklif ettiğimde de öyle yaptık ya, yaşanmamış gibi.

0: davrandık. Kabul edelim Han. Biz evlenemiyoruz çünkü ikimiz de içten içe biliyoruz ki yürütemeyeceğiz. Arkadaş olarak devam edelim.
1: Ama senin çocuk sahibi olmak için son şans.
0: O da beni ilgilendiriyor. Benim meselem yani. Bakarım olmadı, bir köpek sahiplenirim.

0: Oh, mis gibi koktu. İyi ki ölmedin Naci. Yoksa ben nerede mangalda pişmiş sucuk yiyeceğim de... ayaklarımı toprağa değdireceğim de... kıyameti koparırdım vallahi.
1: İnşallah gittiğin yerde istediğin kadar sucuk yiyebiliyorsundur baba.
0: Bana bak. Buranın tapusu sende değil mi? Uyanık ol. Naci yapmaz ama o Esat anasının gözü. Evleri üstüne geçiriverir vallahi. Ama ikisi de iyi çocuklar. Hele bu. Çok sabırlı. Sen de fena değilsin Safiye. Kendine bakıyorsun artık. Neydi o eski halin? Güve gibiydin. Bak şimdi kelebeğe döndün.
1: Naci korkma. Hayaletle falan konuşmuyorum. Sanki baba varmış gibi öyle hayal kuruyordum.
2: Korkmuyorum Safiye. Ben bu sucukları zaten onun şerefine yapıyorum.

0: Biliyor musun, baba gitmeden birkaç dakika önce bizi gelecekte nasıl gördüğünü, hayal ettiğini anlatmıştı. Ben de hem onun hem de ikimizin hayalinin peşinden koşarak buldum aslında burayı. Baksana, şurada elma ağacı bile var. O topladığım elmalar onlar. Hı hı. Toprakla, bahçeyle uğraş. Çamurdan, tozdan, kirden korkma demişti bana. Çok güzel bir bahçe yapacağım kendime. Kendi ellerimle ekeceğim, biçeceğim her şeyi. Söz veriyorum baba, yapacağım bunu.
1: Kurabiyeleri arabada unutmuşsun. Hadi git getir kızım.
0: Ya baba, ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya?
2: Ne oldu Safiye, yine kurabiye mi istedin?
0: Ay tövbe estağfurullah, nereden bildin? İnanamıyorum, bildin Naci.
2: Safiye, ben de ara sıra onunla konuşuyor gibiyim. Sanki onu duyuyorum bazen.
1: Ya gene mi makarna diyor. Çayın yanında kurabiye yok mu diyor.
2: Deyin çok ne diyor biliyor musun? Sizinle gurur duyuyorum diyor. Çünkü son zamanlarda en çok bu cümleyi kuruyordu.
0: Hadi olmadı mı hala şu?
2: Bakayım.
1: Olmuştur artık.

0: Ay şimdi böyle yiyemem, çok sıcaktır.
1: O zaman... Öyle dedin.

0: Çok güzel olmuş. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun Safiye. Sen de çok güzelsin.
0: Ay Naci. Yani gençken bu kadar söylemiyordum bunu. Ne oldu? Sürekli söylüyorsun.
1: Ne yapayım Safiye? Sen de gün geçtikçe daha çok güzelleşiyorsun. Ben ne yapabilirim?
0: Sen sucuk yap. Ben başka bir şey istemiyorum.
2: İstemiyor musun? Arabayı kim öğretecek peki sana?
1: Şimdi damadıma iyi bak diyor değil mi?
0: Hayır, kızımın karnını iyice doyur diyor. Çok konuşma diyor.
3: Ben de alayım şundan.
0: Al, senin çatalın bu.
1: Teşekkür ederim Esen.
0: Aa! Ay ben unuttum, Masal'ın aşısı vardı bugün. Gideyim de bir arayayım.
4: Tamam, tamam. Şimdi yemeğini yem, sonra ararsın.
0: Yani en azından mesaj atayım, merak ederim şimdi.
4: Hayır Safiye, önce yemeğimizi yiyelim. Doktorun ne söylediğini unutma. Önce kendi ihtiyaçlarını.

0: Şey, bu aşının bir yan etkisi falan olmaz değil mi?
1: Yok, merak etmeyin. Sadece biraz ateş olabilir. Onun dışında da bir şey olacağını zannetmiyorum. Zaten bir yarım saat kadar da burada beklemeniz gerekiyor.
0: Niye? Yani neden? Yani bir şey olmuyorsa niye tutuyorsunuz, niye bekletiyorsunuz o zaman?
1: Tedbiren, prosedür amaçlı.
2: Aman de aman. Benim kızım çok mu cesurmuş, çok mu usluymuş. Şimdi biz mikropları, virüsleri kovalayacak mıymışız hemen? Kovalayacak mıymışız? Kızımıza yaklaşamayacaklar mıymış? Değil mi babası?
0: Şey, bu aşı böyle hani şişlik yapıyor mu? Ya iz bırakan aşılardan mı bu?
1: Ha, yok. Siz de bir yandan bacağını açarsanız iyi olur.
0: Hay Allah. Ya çok acıyacak mı ya? Yani çok ağlar mı? Hani bilelim de biz de hazırlıklı olalım diye diyorum ben de yani.
2: Esat'cığım bak vallahi beni de geriyorsun. Zaten diken üstündeyim. Dayanamayacaksan çık sen canım. Hadi valla.
0: Hayır ya, ne demek? Olur mu öyle şey? Dayanırım dayanırım, sen merak etme.
3: Hemen geçecekmiş babacığım.
0: Hiç acıtmayacakmış hemşire ablası. Değil mi ablası?
1: Evet, biz hazırız.
0: Ya yine çok büyük değil mi ya? Bir yaşında daha ya, o küçücük.
1: Merak etmeyin, büyük değil. Korkmayın, hiç acımayacak. Esat'cığım çık hadi sen.
0: Hayır ya, iyiyim tamam, iyiyim.
2: Ama bembeyaz oldun. Bak kızımız da hissetti hem korktuğunu. Sen çık hadi. Vallahi biz hallederiz bak.
0: Hayır ya, yok bir şeyim, gayet normalim. Yani sonuçta elim titremiyor falan, gözüm seyirmiyor. Yok bir şeyim yani, normalim.
2: Eskiden öyle mi oluyordun?
1: Esat Bey, bence de siz dışarıda bekleseniz iyi olur. Böyle bayılacak gibisiniz.
2: Aşkım hadi, ne olursun bak benim hatırım için. Vallahi vaktimiz kalmadı, korkuyor çocuk. Hadi bebeğim ne olur. Biz halledeceğiz, merak etme.
0: Tamam şey, tamam. Sen daha rahat edeceksen çıkayım o zaman.
2: Evet, benim rahatım için hadi.
0: Tamam, tamam. O zaman ben hemen kapatayım. Korkma tamam mı? Hiç korkma.
2: Tamam, korkma. Hiç korkma. Hiç korkma. Anneciğim. Bir dakika. Şey, benim kızım çok mu cesurmuş? Annesine mi çekmiş? Ha?
1: Şimdi siz sıkıca tutun. Hiç kıpırdamaması lazım.
2: Tabii. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Akşama fincan böreği. Kızım. Fış fış.
0: Yavrum.
2: Tamam.
0: Babacığım. Tamam. Geçti kızım. Geçti canım benim. Geçti. Hiç acımayacak. Bak hemen geçecek. Yarın olunca hatırlamayacaksın bile. Ben sana veririm. Tamam kızım. Tamam canım.

0: Alo, Memdu amca merhaba. Şey, bir buluşabilir miyiz? Konuşmak istediğim bir şey var da. Tamam ama Ege'nin haberi olmasın lütfen.
1: Neriman, ne oldu? Bizimki bir şey mi yaptı? Başını derde mi soktu?
0: Hayır hayır ama kendi hayatıyla ilgili büyük bir hata yapmak üzere. Beni dinlemiyor. Belki sizi dinler.
1: Ne hatası kızım? Ne diyorsun sen?
0: Ege bölüm birincisi olmuştu ya. Bir yıllığına yurt dışında okuma şansı kazandı. Bir sene ama. Gidip gelecek hemen.
1: Bak sen. Bizimki okulu bile bitiremez derken neler başarmış. Aslan oğlum benim. Bana bir şey söylemedi.
0: Söylemedi. Çünkü gitmek istemiyor.
1: O ne demekmiş? Neden böyle bir şey yapsın? Kal mı bu çocuk? İnsan böyle bir fırsatı neden teper ki? Benim için mi?

0: Hadi al pijamalarını gidiyoruz.
1: Neden?
0: Eğer bir gece daha bu koltukta uyursan belim tutulacak çünkü.
1: Evinde uyuyor o zaman.
0: Olmaz, seni yalnız bırakamam.
1: Yalnız değilim ki ben. Anılarım var.
0: Anıl hadi. Birkaç saat en azından.
1: Ablan kızmaz mı?
0: Ablam evde yok. Olsa da kızmaz zaten.
1: Birkaç fotoğraf alabilir miyim?

0: Naci, Ağustos böceği gördün mü hiç?
1: Yok. Hayır, görmedim ama onlara büyük haksızlık yapıldığını biliyorum Safiye.
0: Aa, niye?
1: Şimdi masal var ya hani, karınca bütün bir yaz kışa hazırlanıyor filan. Ağustos böceği de bütün bir yaz yan gelip yatıyor diye suçlanıyor yani. Ağustos böcekleri kışı göremezmiş ki.
0: Aa, neden?
1: Toprağın üstüne çıkınca sadece 4 hafta hayatta kalabiliyorlarmış.
0: Aa, toprağın altında ne kadar yaşıyorlarmış?
1: 17 yıl.
0: Ne?
1: Çok ciddiyim Safiye.
0: 17 yıl? Nasıl yani? Toprağın altında 17 yıl yaşıyorlar, sonra çıkıp sadece 4 hafta mı yaşıyorlar?
1: Evet. Eşleriyle kısa ve mutlu bir süre geçiriyorlar. Sonra maalesef...
0: Ay Naci, tamam sus ne olursun. Vallahi çok üzüldüm. Vallahi kahroldum. Tevekkeli ondan hep böyle içli içli bağırıyorlar demek ki. Ah canım benim. 17 yıl toprağın altında. Böylece yazı bekliyor sevdiğine kavuşmak için. Yine benimki iyi vallahi 22 yıl. Aa, neyse. Aman sonumuz benzemesin, tövbe estağfurullah. O masalı da doğru düzgün anlatsınlar ya. Ayıptır, günahtır yani.
1: Tamam işte Safiye, sen düzgün anlatırsın masalı.
0: Aa, bak ben masalı aramadım, nasılsın diye sormadım hiç Gülben'e.
1: Tamam sakin ol Safiye, ben aradım, konuştum Esat'la. Her şey yolunda. Gülben biraz korkmuş ama Esat onu sakinleştirmiş. Tamam yani.
0: Nasıl sen? Esat'ı arayıp nasıl olduklarını mı sordun?
1: Evet, ne var bunda?
0: Merak mı ettin yani?
1: Niye buna bu kadar şaşırıyorsun ki Safiye?
0: Ay yok, senin için 17 yıl da beklenir, 22 yıl da beklenir yemin ediyorum. Toprak altında da toprak üstünde de senin için beklenir vallahi Naci.
1: Safiye, bu son geçirdiğimiz doğum günü var ya, benim hayatımın en güzel doğum günüydü. Ama şimdi benim sana bir sürprizim var.
0: Ne sürprizi?
1: İşte bu.
0: Ne bu?
1: Eğer istemem dersen yırtar atarız. Ama eğer içimde kaldı...

0: ben bunu yapmak istiyorum dersen işte burada.
1: Naci, sen benden utanıyor musun lise mezunu bile değilim diye?
0: Olur mu öyle şey Safiye? Hayır. Sadece önünde bir sürü seçenek olduğunu göstermek istiyorum sana. Hiçbir şey için hiçbir zaman geç değildir. Bak, biz bunu 22 yıl sonra bile söyleyebiliyoruz.

0: Dede, ben geldim.
1: Hoş geldin.
0: Ne yapıyorsun dede? Bunlar ne?
1: Benim eski albümler.
0: Aa. Çok gençsin burada. Niye göstermedin ki daha önce?
1: Bilmem. O günleri özlerim diye korktuğumdan herhalde.
0: Yapma ya. Ne vardı ki o zamanlar? Yoksa yakıyor muydun ortalığı? Ha dedem.
1: Bırak zevzekliği bak. Gel sana bunları göstereyim.
0: Ne bunlar?
1: Bak bu Almanya'dayken.
0: Aa, sen ne ara gittin ki oraya?
1: Bak bu da İtalya'da. O yaz gezmediğimiz yer kalmamıştı. Kışın biriktirdiklerimizle tabii. 6 ay orada garsonluk yaptım ben. Bak buradaki dönerciyi görüyor musun?
0: Hakikaten çok gençsin ya. Sen misin ya? İnanmıyorum.
1: Bu da Roma. Orayı görmeni çok isterim. Birkaç arkadaş Almanya'dan trene atlayıp gitmiştik.
0: Vay be. Havalıydın demek öğretmen olmadan önce ha? Zaten şurada birebir bana benziyorsun. Bak farkında mısın? Aynıyız orada.
1: Çok isterdim. Keşke benzeseymişiz ama pek öyle değil galiba.
0: Anlamadım. Niyeymiş o?
1: Çünkü sen benim gençliğime benzemek yerine yaşlılığıma benzemeyi tercih ediyorsun oğlum. Ben ağır sorumluluklar üstlenmeden önce gençliğimin hakkını vermeyi bildim Ege. Gezdim, gördüm. Yepyeni şeyler öğrendim. Özgürlüğün ne demek olduğunu. Hiç bilmediğim bir sokakta kaybolduğunda korkmak yerine durup o sokaktaki sokak çalgıcılarını dinlemenin keyfini o zaman öğrendim.
0: Neriman söyledi sana değil mi?
1: Senden duymayı tercih ederdim.
0: Dede lütfen bu konuyu konuşmayalım. Lütfen beni de ikna etmeye çalışma tamam mı?
1: Neden?
0: Kararım kesin çünkü.
1: Ege, ben kendine bakamayacak kadar yaşlı mıyım sence?
0: Değilsin.
1: O zaman neden korkuyorsun oğlum? Neden beni bırakıp gidemiyorsun? Alt tarafı 1 yıl.
0: Çünkü istemiyorum dede ya. Zorla mı? Ben seninle kalmak istiyorum. Demek ki ben senin kadar böyle deli dolu çılgın bir genç değilmişim yani. Olamaz mı?
1: Anladım. Sen benden uzak olmaktan değil, yalnız kalmaktan korkuyorsun. Ama korkunun ecele faydası yok. Gideceksin. Ve yapabildiğini gördükçe kendine olan güvenin, saygın artacak. Yepyeni şeyler öğreneceksin. Hem de öyle kitaplardan, internetten öğrenemeyeceğin şeyler. Ve benim yaşıma geldiğinde bütün bunlardan pişman olmadığını göreceksin. İyi ki o zaman dedem beni ikna etmiş. İyi ki Neriman beni benden fazla düşünmüş diyeceksin.
2: Abi ben buna tereyağı da süreyim. Çok kuru olur yoksa.
3: Tamam.
2: Anıl abi sen tostun yanına bir şey içer misin?
3: Kızılcık şerbeti.
2: Ondan yok. Ama istersen gazoz var.
3: Gazozun bence çok anısı var.
2: Yani ister misin, istemez misin?
3: İsterseniz isterim.
4: Ver Neriman, ver sen gazozu.
2: Tamam. Ama sen de yerde oturmasan keşke. Karnın ağrıyacak yoksa.
3: Yok ya, dibe çöktüm ben. Burası iyi.

0: bakayım.
1: Binmiş Neriman.
0: Ege.
1: Selam söyle. Çok iyi baksın kendine.
2: Biraz konuşabilir miyiz? Oraya tek bir şartla giderim. Sen de benimle gelirsen. Ki gelirim demiştin yanlış hatırlamıyorsam. Zaten ortalamaların da yüksek. Olmasa da zaten abin her türlü yollayabilir seni.
0: Olmaz. Üzgünüm, ben gelemem.
2: Neden?
0: Babamı daha yeni kaybettik. Burada bana ihtiyaçları var. Çok yanlış bir zaman benim için.
2: Benim sana onlardan daha çok ihtiyacım var ama. Hem onlar yalnız değil ki.
0: Ablamın ne kadar evhamlı olduğunu biliyorsun. Hem daha bugün sen kendi yüzüme vurdun. Şuradan şuraya gidemiyorsun dedim. Yani asla göndermez beni. Mezun olunca tamam ama şimdi göndermez.
2: Benim geleceğime verdiğin önemi sen kendine neden veremiyorsun Neriman? Ya her şeyi geçtim. Bir sene boyunca benden ayrı kalmaktan da mı korkmuyorsun? Benim ödüm kopuyor şahsen.
0: Yani oraya gidince senin gözün beni görür mü zannediyorsun? Oh be diyeceksin, dünya varmış.
2: Ve bunda senin için hiçbir sakınca yok, öyle mi?
0: Ya...

O yüzmek istiyor. Sen karada kalmak istiyorsun, değil mi? Bence siz ikiniz de balıksınız. Dostum.

0: Neriman! Han biz geldik.
1: Hoş geldiniz.
0: Aa! Senin ne işin var burada?
1: Han beni gözünün önünde istiyormuş, boğulmayayım diye.
0: Kendisi nerede?
1: Yukarıda odasında Ceylan'a yüzük almış ama yanlış almış, sonra da düzeltmemiş.
0: Ne? Han Ceylan'a yüzük mü almış?
1: Evet ama evlenmeyeceklermiş.
0: Niye, Ceylan hayır mı dedi yoksa?
1: Hayır yok, Han evlenmekten korkuyormuş. Tost yapacağım ben, ister
0: hayır,
1: misin?
0: Hayır sakın. Giremezsin sen benim mutfağıma. Naci sen ilgilen de sen yapıver. Sakın gireyim deme ha. Benim bir işim var.
2: Nereye Safiye?
0: Han efendinin yanına. Mutluluk alerjisi var bunun. Duruma el koyayım.
1: Hocam. Çift kaşarlı seviyorum ben. Tost.

0: Han, niye bir ileri iki geri gidip duruyorsun hala? Ne istediğin belli. Korkmasana ya artık. Gidip alsana onu.
1: Abla, o bir an evvel çocuk sahibi olmak için benimle evlenmek istiyor. Vakti kalmadığı için yani.
0: Ceylan vakti varken de seninle evlenmek istiyordu Han. Kabul etmeyen sendin, hatırlasana.
1: Evet, bendim. Çünkü babamın yanıldığı bir şey var. O annemle mutlu olmasa da bir zamanlar Perihan'la mutlu olmayı becermiş. Ben beceremiyorum, kimseye güvenemiyorum abla. Madem vakti kalmamış, o zaman bu kadar korkak biriyle vakit kaybetmesin. Gitsin başka birini bulsun.
0: Yani sen baba olma hayalinden vazgeçtin, öyle mi?
1: Bir kadın değil belki ama eğer baba olursam, yani bir çocuğum olursa belki beni hep sever diye düşünmüştüm. Ama olmaz mı?

0: Bencillik.
1: O seni sevecek, sen de onu seveceksin. Bunun nesi bencillik han?
0: Abla sen neden yapmıyorsun o zaman? Neden anne olmuyorsun?
1: Korktuğumdan değil, istemediğimden. Çünkü ben onu yaşadım, doydum. İstemiyorum ama sen baba olma hayali kuruyorsun. Tamam mı? O yüzden korkma kardeşim. Bahanelere sığınma.
0: Abla ben daha bir köpeğe bakamıyorum. Haftalardır siz veriyorsunuz mamasını, siz gezdiriyorsunuz onu.
1: Biz olmasak ne yapacaktın? Sen bakacaktın.
0: Emin değilim. Neyse.
2: Ben bir Anıl'a bakayım. Acıkmıştır.
1: Gel benimle.
0: Ne yapıyorsun?
1: Gel abla? Benimle.
0: Abla.
1: Geç şuraya.
0: Lan ne yapıyorsun? Çekiştirme beni ya.
1: Geç şuraya. Ne görüyorsun?
0: Benim hiçbir şey göresim yok abla. Uğraşma benimle.
1: İyice bak. Ne görüyorsun?
0: Zavallının tekini işte.
1: Başka?
0: Bencil. Korkak. Mızmız. Aciz birine. Başka da hiçbir şey değil.
1: Ben ne görüyorum söyleyeyim mi sana? Sevdiğimi kantarın topuzunu kaçıran ama yine de daima sevdiklerinin yanında olan, onları koruyan, başlarına bir şey gelecek diye ödü kopan, onlara bir şey olmasın diye canını gözünü kırpmadan verecek bir adam görüyorum. Ya söylesene bana, bu adamdan daha iyi bir baba olabilir mi şu hayatta ha? Ha? Daha iyisi nasıl olur? Ceylan bile bunu gördü, anladı. Onu o kadar terk ettiğin, kalbini kırdığın, küstürdüğün halde ya. O bile anladı bunu. Han, sen çok iyi bir baba olacaksın. Ailene çok iyi bakacaksın. Yani etrafındaki herkes bunu görürken sen nasıl göremezsin ya?
0: Siz görmek istediklerinizi görüyorsunuz abla. Ben o saydıklarının hiçbiri değilim. Ben ne sevmeyi ne de sevilmeyi hak ediyorum. Sırf benden uzaklaşamasın, gidemesin diye ona evlenme teklifi ettim. Sence bu sevgi mi yoksa bencillik mi?
1: Sen aynaya bakınca bencil, berbat, sevme özürlü bir adam mı görüyorsun yani?
0: Aynen öyle.
1: İyi tamam peki. O zaman biraz daha yakından bakman lazım senin.
0: Ne yapıyorsun? Abla saçmalama, aç şunu, ne yapıyorsun?
1: Açmayacağım. Anlayana kadar kilitli kalacaksın orada. Zaten yabancısı olduğun bir yöntem de değil.
0: Ya sen beni böyle ikna edebileceğini mi düşünüyorsun? Aç şunu.
3: Safiye ne oluyor? Sesinizden ev inliyor.
0: Heh Naci. Söyle aklı başına gelsin. Açsın şu kapıyı söyle.
1: Naci bana bak, sakın bana bilge bilge konuşmaya kalkma. Bir süre içeride kilitli kalacak. Öyle olması gerekiyor.
3: Ha cezalı mı?
1: Evet.
3: İyi tamam.
0: Ya ne demek tamam?
3: Madem başka çare bırakmadı sana. Suyu var değil mi?
0: Anıl sen yapma bari.
1: Hadi yürüyün. Tostumuzu yiyelim, kahvaltımızı yapalım. Hadi.
3: Geçsin.
4: Ya annem beni kazan dairesine kilitlediğinde ikna olmadım.

0: Ne kadar kalacak orada?
1: Aklı başına gelene kadar.
0: Ne yaptı peki? Sana karşı mı geldi?
2: Genzine mutluluk kaçmış, öksürüp duruyor. Ama ablan tedavi edecek onu.
1: Aynen öyle oldu. Doğru söylüyor.
0: Biliyor musunuz? Ege seneye burada yok. Yani okumaya gidecek bir seneliğine yurt dışına.
1: Aa, aferin be, kıvırcığa bak sen. Kedi olalı bir fare tutmuş.
3: Neriman sayesinde o ikna etti.
1: Sana da aferin Neriman. İnşallah yukarıdaki de korkaklığını yener bir an önce.
0: Benim de onunla gitmemi istiyor.
1: Lafımı geri aldım. Korkak değil, fazla cesurmuş o. Hiçbir yere gidemezsin Neriman. Unut onun söylediğini sen.
4: Neden Safiye? Ege gidebildiğine göre Neriman niye gidemiyormuş?
1: Çünkü ben kardeşimi tanıyorum Naci. O öyle bir şey yapamaz. Evinden bir gece bile ayrı kalmadı o. Gidemez yani, hiç karışmasan boşu boşuna bir şey söyleme bence.
3: Ya istiyorsa abla?
1: İstemiyordur Gülben.
2: Peki istiyorsa peki?
1: Allah Allah. Neriman, soralım kendisine. Sen ailenden uzakta bambaşka bir ülkede yaşamak ister misin?
0: İstemiyorum. Ege'ye de zaten söyledim istemediğimi.
1: Buyurun, istemiyor işte. Konu kapandı.
2: Açılmış mıydı ki konu? Ben anlamadım onu.
1: Sen muz ye biraz, vitamin al. Anlarsın.

0: Neriman.
1: Bir saniye. Aslında gitmek istiyorsun değil mi?
2: Ablamı üzmek istemiyorum. Okulu bitince giderim yani.
1: Ablandan hiçbir şey öğrenmedin mi Neriman? Hayallerini ertelemenin neye mal olduğunu görmedin mi? Öğrenmedin mi? Zaman çok kıymetli. Eğer seni gerçekten mutlu edecek şeyi bulduysan onun peşinden gitmelisin. Sonra pişman olursun.
2: Ablamı üzersem de pişman olurum.
1: Ablana çok benziyorsun biliyor musun? O da başkaları için kendi hayatını feda etti. Ama ikinizin de yanlış anladığı bir şey var. Yaşamak fedakarlıktan bile zordur. Çok büyük cesaret ister. Sen yaşamaktan korkma olur mu?

0: Abla.
1: Hı.
0: Kızmazsan sana bir şey diyeceğim.
1: Söyle neymiş?
0: Gel bir otur şurada.
1: Allah Allah.
0: Abla. Bence Neriman gitmek istiyor. Ama senden çekindiği için söyleyemedi.
1: Yok, bence sen yanlış anlamışsın Gülben. Ayrıca o daha okuluna devam ediyor. Ben onu o kadar uzağa da yollamam. Allah Allah, küçücük çocuk daha o.
0: İyi de yalnız olmayacak ki. Ege var yanında.
1: Gülben, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Neriman daha yumurta kırmayı bilmiyor.
0: Biliyor işte. Öğrenmiş. Geri kalanını da öğrenir abla. Hem ben de evlendiğimde tek başıma bir evi çekip çevirmeyi bilmiyordum ki. Şimdi tek başıma kendi bebeğime bile bakabiliyorum.
1: Sen de evinden uzakta yaşamayı denedin. Becerebildin mi? Hayır. Bak, ben de orman evine bile gidemiyorum daha. Demek ki neymiş? Biz ancak böyle bir arada birlikte olduğumuzda kendimizi güvende hissedebiliyoruz, değil mi Gülben? Hani hatırla. O gittiğinde nasıl özlemiştik, nasıl kahrolmuştuk, hatırla.
0: Biz artık o zamanki insanlar değiliz abla. Özlersek de bağrımıza taş basarız. Hem babamın hayali ne olacak? Neriman için tam da bunu istemişti.
1: Okulu bitirdikten sonra demişti o. Ayrıca tamam, yeter. Uzatma işte, olmayacak öyle bir şey. Hepiniz çocuksunuz be daha. Kazık kadar adamı ben kalkmışım, banyoya kilitlemişim.
0: Zamanında annemin sana yaptığı gibi. Hana da, Neriman'a da aynı şeyi yapıyorsun. Hana odaya, Neriman'ı da bu eve kilitliyorsun abla. Hayallerine engel oluyorsun. Sen annemle savaşamamıştın. Ama umarım Neriman sana itiraz edecek gücü bulur.

0: Safiye. Niye uyuyamıyorsun biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum Naci. Yaptığın patates kızartması çok yağlıydı, dokundu mideme.
0: Hayır. Ha, yemek yemedi o yüzden uyuyamıyorsun.
1: Ben gittim verdim yemek yani, yemedi ne yapayım?
0: İstediğin kadar hapset Safiye. Hiç kimseye zorla istemediği bir şey yaptıramazsın. Hatırla.

0: Geçen sene beni kazan dairesine kapattığın an ben ikna olmuş muydum? Hayır. Çünkü inanmıyordum. Umudumu kaybetmiştim.
1: Sen ister inan ister inanma. Şu anda hayattaysan o kazan dairesi sayesinde.
0: Hayır canımın için. Sana olan inancım sayesinde hayattayım.
1: İyi. Umarım o da inanacak birini bulabilir gerçekten aynaya bakabilirse eğer. Uyuyacağım ben müsaade edersen. İyi geceler.
0: İyi geceler.
1: Nereye?

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
11: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
12: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
13: Her anın Double Shot Ice Break.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
15: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
16: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
18: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Aa, önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.
4: Abi, motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik

0: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş. Ben bilirim.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
2: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada.
3: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
2: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
4: Kere 6.
5: 54.
4: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
5: Dik.
4: Bıcı bıcı kokur.
5: Zehir gibi.
4: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. 96 yaprak kareli çizgili defter 32 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
4: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından.

0: tarafından bak.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Catering sat.
1: 3, 2, 1.
2: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
3: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of, alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh, alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
7: Ebebekle büyürler.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen ayakkabını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: Ne istersen ne 11.
14: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
15: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
16: İyi geceler.
17: Nereye?
16: Su alacağım.

0: Hadi peynir ekmek ye bari hadi.
1: Canım istemiyor.
2: Kapı aç, gidebilirsin.
1: Onun da canım istemiyor.
2: Buraya tekrar döndüğümde benden hiç hoşlanmamıştın, hatırlıyor musun? Hatta yakama yapışıp ailemin etrafında dolanma demiştin.
1: Kim olduğunu hatırlamıyordum o zaman. Ama sen bizle ilgili her şeyi biliyordun.
2: Evet. İlk terk edilişini bile.
3: Derdin ne bizimle? Ne istiyorsun?
4: Hala anlamadın değil mi?
3: Neyi?
4: Ben senin alışık olduğun öğretmenlere benzemem. Beni korkutup kaçıramazsın.
1: Ablam mı söyledi? Sen nereden biliyordun benim öğretmenimi?
2: Yok, kendisi anladı.

0: yaptın. Melek.
1: Ne? Sen... Sen tanıyor muydun onu?
0: Ankara'da aynı okulda çalıştık. 2 yıl. Rehberlik öğretmeniydi. Malum. Bir seferinde dayanamayıp içimi döktüm ona. Hayattaki en büyük pişmanlığımı anlattım. Ablanı kaybedişimi. Sonra bir günde o bana içini döktü. Bu hayatta kendini hiçbir zaman affedemediği şeyi anlattı.
1: Neymiş?
0: Küçücük, yalnız bir çocuğa sırtını dönüp gitmek. Çocuk o kadar yalnız, o kadar kimsesizmiş ki. Canıraş ona sığınmış. Ama o çocuğun sevgisinin büyüklüğünden korkmuş. Anlayamamış onu. Kaçıp gitmiş. Bu hayatta kendini hiçbir zaman affedemediği şey de buymuş. Bana dedi ki sen sakın korkma. Eğer korkarsan ne iyi bir öğretmen olabilirsin dedi, ne de iyi bir baba.
1: Benden bahsettiğine emin misin?
0: Biz yıllarca sizden çok konuştuk. Safiye'den, senden, hatta annenden bile. Bakın. Mutsuz bir ailede büyüyen bir çocuğun hayattaki ikinci şansı nedir biliyor musun? Öğretmeni. Melek senin ilk aşkın değildi. Bu hayattaki ikinci şansındı. Ama o zamanlar o daha toydu. Hata yaptı. Sevilmeye ya da onun ilgisine layık olmadığın için değil. O bunun altından kalkamadığı için.
1: Neden anlatıyorsun bunları bana?
0: Sen altından kalkabil diye. Sen seni terk edenlerden ibaret değilsin ama. Anılarından da ibaret değilsin. Seni onların inşa etmesine izin verme. O küçük çocuğa onların davrandığı gibi davranma. Kendine sırtını dönme. Gözün korksa da sevmeye çalış. Babanın sözünü dinle.

0: Çöplerden kurtulduk sanıyordum.
1: Öyle aynalarla konuşarak olmayacak bu iş abla.
0: Nasıl olacak peki ha? Ha? Sevdiğin kadın yerine çöplere mi gidip sığınacaksın? Hayır, madem aynalara söyleyecek bir şeyin yok, o zaman derdin kimin neyse onunla konuş. Onunla yüzleş. Kurtul artık şu çöplerden.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Efendim, madem böyle bir ekip var, bize niye bağlamadılar?
1: Benim bu geceden anladığım, bu ekip Suriye konsolosluğunu basan ekip. Polat onları kendisine bağlamak istedi. Halini görüyorsun. Benden uzak olsunlar, nereye bağlanıyorsa bağlansınlar.
0: Bunlar bize ayak bağlı olacaklar.
1: Ayakkabıyı değiştiririz Nafiz.
0: Alo. Tamam, sağ ol. Efendim, Aksaçlı hastanedeymiş.
1: Ölmüş mü?
0: Hayır.
1: İçimde bir his var Nafiz. Sabaha çıkmaz. Ziyaret etmek lazım.

Hakkını helal et Memat. Ben sana verdiğim sözü tutamadım. Katilini bulamadım. İlk defa artık burada yerim olduğunu hissetmiyorum. Ben de senin yanına geleceğim kardeşim.

0: mi bu eksikti?
1: Zincirinin tepesindeki büyük çocukların can alıcı hareketleri.

0: Baki çocuğun durumu nasıl?
1: Çocuğun da, Alfer'in de durumu iyi abi.
0: Baki, sen sana sorulan kadar cevap ver. Niye nefesini boşa harcıyorsun? Niye benim de zamanımı boşa harcıyorsun Baki? Sadece sorulana cevap ver.

0: Abuzer'den haber var mı imdat?
1: Yok dayı.
0: Birazdan gelirler o zaman.
1: Dayı, Abuzer'in kafasına sıkıp bırakmış olmasınlar?
0: Ama Abuzer'in kafasına. Ben sıkabildim mi? O kadar fırıldağına rağmen.
1: Yok dayı.
0: Örgüt nasıl sıkacak?

0: odaya gelenler var.
1: Dur hele dur. Nereye gidiyorsun?
2: İntikamımızı almaya gideyim dayı.
1: Sayıları kalabalık imdat. Hele az bekle. Kara üçünü beşini indirsin. Ondan sonra giderik.
2: Siz ikiniz ön tarafa geçin. Siz bu tarafa.

0: çekiliyoruz.
1: Başkanım para.
0: Bugün bir tane büyük kelle yeter. Onu da sonra alacağız. Dayı. Dayı. Dayı.

0: İmdat, hele dinle. Benim çilem bitti.
1: Dayı seni bir yere bırakmam.
0: O senin elinde değil ki. Ben Cevher'imin yanına gideyim. İmdat. Bak sağa sol seyircim. Hele intikamla intikamla uğraşma. Arkamdan da ağlama. Ben ağlayan adam hiç sevmiyim. Ama seni seviyorum. Ver hakkımı helal edeyim. Sen de helal et. Helal et. Helal et.
1: Helal olsun dayı.
0: Eşhedü en la.

0: Aksaçlı nerede?
1: Başkan hastanede.
0: Nasıl bu ihaneti yaptın?
1: En sevdiğin insan, 10 sene birlikte mücadele ettiğin insan öldürülürse, buna cevap bulmak için benim gibi büyük bir hata yapabilirsin.
0: Seni öldüreceğiz biliyorsun değil mi?
1: Tek dileğim, başkanın iyileşip ölüm emrimi vermesidir. Siz mi yaparsınız? Başkası mı umurumda değil. Gidin başkanınıza sahip çıkın.
0: Gidiyoruz. Abi, Mete de mi hain değil?
1: Hainse bile başkanın bilerek tercih ettiği biri. Sakın ona da karışmayın.
0: Sünger. Başkan kayıp diye neredeyse zil takıp oynayacaktı.
1: Nerede gördünüz ki?
2: Buraya geldi. Başkanı arıyordu, aradan şovunu yaptı.
0: Arkadaşlar, gidiyoruz dedim.

Nerede o itler? Sen gitmelerine izin mi verdin? Duymuyor musun Polat? Polat!

0: Durumu stabil. Ama her an yeni bir kalp krizi geçirebilir. Bir an önce tam teşekküllü bir hastaneye nakletmek lazım.
1: Ne yapılacaksa burada yapılacak. Nakletmek güvenli değil.
0: Hastamız burada kalırsa ölür. Ben elimden geleni yaparım ama kurtulma şansı yok.
2: Abi Aksaçlı ölmeyecek dedi Abdüle. Nakletmekten başka çare yok.
1: Abiyle görüşelim. Benim telefonum çekmiyor. Seninki çekiyor mu?
0: Ne yapacaksanız bir an önce yapın. Hastanın fazla vakti kalmadı.
2: Abdüle, dur. Burada olmaz.
0: Alın silahları.
3: Geçmiş olsun beyler. Hastamız nasıl?
1: Senin burada ne işin var?
3: Tesadüf. Benim de kalbim sıkıştı. Bir check-up yaptırayım dedim. İyi ki gelmişim. Nafiz. Alın bunları.
0: Alın.
3: Çık.
0: Aslı sizin yakınınız mıydı?
3: Hepimizin büyüğü. Sadece benim değil.
0: Ben gerekli müdahaleyi yapıyorum.
3: Sen kardiyolog musun?
0: Evet.
3: Sen git başka hastalarla ilgilen. Ben hastamla ilgilenirim.
0: Siz doktor musunuz? Nasıl ilgileneceksiniz?
3: Yeri geldiğinde doktorum. Yeri geldiğinde savcıyım. Yeri geldiğinde öğretmenim. Çok kafam bozulunca cellat oluyorum.

0: Eşref Bey.
1: Polat, neredesin?
0: Beni iyi dinle. Aksaçlı tehlikede. Mete hangi hastanede olduğunu biliyor. KGT ekibine haber ver, Mete'ye engel olsunlar.
1: Sen neredesin Polat?
0: Yoldayım. Hastaneye gidiyorum.
2: Yavaş lan ben seni! Kasaptan mı aldın lan ehliyeti? Abi pardon, hata değil.
3: Saygılar abi.

0: Bu da mı başımıza gelecekti? 2000 yıllık tarih böyle 280 mi yatacaktı? Zaman herkesi tasfiye etti. Siz bir Polat'ı tasfiye edemediniz. O da size kefeni giydirdi. Gömmek gene hayırsız evladınız bana düştü.
1: Yat aşağı.
2: Beyler, problem çıkarmayın. Biz gerekeni yapıyoruz.
3: Siz kimsiniz?
2: Mete Bey içeride. Sizin geldiğinizi fark etmesin. Bir an önce basın gidin. Sizin için iyi olmaz.

0: şimdi sıkarım kafana. Mete Bey'in geldiğimizi duyar.
1: Yine de üstümde hakkınız var.

0: Gözünüz açık gitmeyin lütfen. Ben burada oldukça vatan evlatları rahat bir nefes alacaktır. Sana beni rahatsız etme demedim mi?
1: Kusura bakma. Ben ısrar ettim.
0: Şimdi ziyaret saati değil. Sonra gelirsiniz.
1: Başkanın emniyetini almaya geldik. Size gerek yok. Artık gidebilirsiniz.
0: Sen kimsin ki bana öyle üst perdeden konuşuyorsun? Ben yetişmeseydim başkanı öldürüyorlardı.
1: Senin ne yaptın beni alakadar etmez. Naibin direkt emri var. Eğer bir problemin varsa ara derdini ona anlat.
0: Aferin. Seni bayağı beğeniyorum. Nafiz yaşlanmaya başladı. İleride onun yerine seni emrime alacağım. Burada yeterli doktor yok. Aksaçlı'yı nakil ettirmemiz lazım.
1: Eşref Bey Aksaçlı'nı sağlık ekibinin müdahale için getiriyor. Gözünüz arkada kalmasın. Biz her şeyle ilgileniriz.
0: O zaman Aksaçlı'nın sorumluluğu sana ait. Benden sonra bir şey olursa kafanı koparırım.
2: Efendim, niye bu çocuğa adını bildirmedik?
0: O çocuğu benim yanıma kadar soktun. Bir de soru mu soruyorsun Nafiz? Çocuklar mühim değil. Aksaçlı'nın fazla zamanı yok. Özel doktorlar hastaneye ulaşmasınlar. Yeter Nafiz.

0: Abi, seni içeri sokamayız.
1: Müdahale ettiniz mi? Aksaçlı iyi mi?
2: Her şey kontrolümüz altında abi. Sağlık ekibini bekliyoruz.
1: Abdüley ile Cahit nerede?
2: Görmedik abi.
1: Mete nerede?
3: Siz böyle mi güvenlik alıyorsunuz? Aksaçlı'yı öldürmeye çalışan adam gelmiş, muhabbet ediyorsunuz.
1: Çocuklar genç Mete. Sen al, sana yakışır.
3: Polat Alemdar, sen artık ölü bir adamsın. Ben ölülerle uğraşmam.
1: Abdüley ile Cahit nerede?
3: Çocukları çok çalıştırıyormuşsun. Rapor almaya gelmişler. Ben de Nafize dedim ki... Artık Polat Alemdar diye biri yok. Çocukları yormayın. Yatırın, biraz dinlensinler.
1: Mete, ben seni öyle bir yatıracağım ki... bir daha hiç yorulmayacaksın.

0: Abi sen gitsen daha iyi olur. Naip birazdan gelir.
1: Akif, Abdüley ile Cahit'i bir yere kapatmışlar.
0: Biz bakarız abi.
1: Akif, tepemin tasını attırma. Çekil.

0: Abi, aksaçlıyı naklettiniz mi?
1: Niye ki?
0: Abi, doktor burada kalırsa ölür dedi.
2: Eşref Bey Aksaçlı'nın özel sağlık ekibini getiriyor. Merak edilecek bir durum yok.

0: Ne oldu abi?
1: Doktorlar gelemeyecek.
2: Aksaçlı'nın durumu kötüleşiyor. Doktor bir an önce nakletmemiz gerektiğini söylüyor.
3: Hemen ambulans çıkarsınlar.
1: Akif, Eşref'in kaza yapması tesadüf olamaz.
3: Ne yapacağız abi? Burada kalırsa ölecek.

0: emin misiniz adamın evinin burası olduğuna?
1: Eminiz abi. Adamın geleceği yok. Dönelim istersen.
0: En iyisi biz içeride bekleyelim.

0: Hayırdır, kime baktınız?
1: Mete'ye. İçeride mi?
0: Mete Bey evde değil.
1: Koçum, beni çağırmasa benim ne işim var burada? Aç kapıyı.
0: Mete Bey yok dedik.
1: İlla bana zorlaştıracaksınız kapıyı.
2: Ne oluyor orada?
1: Hanımefendi, bizim Mete ile yarım kalan bir hesabımız vardı. Onun için geldik. Siz rahatsız olmayın.
2: Niye kapıda bekletiyorsunuz misafiri? Buyur esenize içeri.
0: Hanımefendi, problem çıkarmaya gelmişler.
2: Ne diyorsam onu yapın. Gel bakalım evladım. Neymiş yarım kalan hesabın? Bir anlat. Mete birazdan gelir. Dışarıda bekleme.

0: Evet evladım, seni dinliyorum.
1: Hanımefendi, daha çok erkekler arasında bir mesele. Ben sizin kafanızı şişirmeyeyim.
0: Benim haylaz oğlum beni üzdüğü gibi seni de mi üzdü?
1: Onun hesabını sormaya geldim.
0: İyi yaparsın evladım. Sen ne iş yapıyorsun?
1: Devlet görevlisiyim efendim. Polat Alemdar'la çalışıyorum.
0: Ne şanslısın. Polat Alemdar gibi bir kahramanla birlikte çalışıyorsun.

0: Siz tanır mısınız Polat abimi?
1: Ben bu devlet için, bu millet için hizmet eden herkesi tanırım. Bizim ailemiz 7 kuşaktır devlet hizmetinde evladım.
0: Hayret efendim. Böyle bir aileden, böyle bir anneden yetişmiş bir evlat. Nasıl böyle bir şerefli bir ailenin mensubu? Nasıl böyle haylaz oluyor?
1: Benim yüzümden evladım. Babası hep devlet görevinde dışarıda olduğu için babasız büyüdü evladım. Ben de üzülmesin diye biraz şımarttım.
0: Hanımefendi, bir arasanız da acaba gelmeyecek mi haylaz oğlunuz?
2: Ah evladım, korkumdan arayamaz oldum. Annesine söylenmedik söz bırakmıyor. Oğlum, ben hiç kimseyle bunları paylaşamıyorum. Sana böyle kanım ısındı, içim açtı. Aslında kötü çocuk değildir Mete. Ama...
0: Aman anneciğim, üzülmeyin. Her evlat zaman zaman haylazlık yapar. Ne olacak? Gelir, elini öper, af diler. Benim anam da benden az çekmemiştir.
1: Polat Alemdar'ı ara, hemen gelsin. Bu Mete'nin dersini versin.
0: Aman anneciğim, Polat abiyi aramayayım şimdi ben. Çok meşgul.
1: Uzatıver şu telefonu. Ben savcı Leyla Hanım'ı arayayım, o gelsin. Bu Mete'nin uslanacağı falan yok.
0: Yok yok, belki uslanır. Savcı Hanım'ı hiç yormayalım. Oo, saat de çok geç olmuş. Ben de müsaadenizi isteyeyim, sonra tekrardan gelirim.
1: Nereye evladım? Hani Mete'nin dersini verecektin.
3: Abi ne oldu?
0: Oğlum, Mete'yi götürelim derken anası bizi Polat abiye yem edecekti. Buradan acil tüyüyoruz.

Gel. Bunları muhataplarına ulaştırın. Derhal gelsinler.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB.
7: Anlaşılmayan bir şey var mı?

0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
2: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
3: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
3: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
4: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
5: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
7: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: 3, 2, 1...
11: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
12: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni?
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında. Vay vay vay vay
4: vay vay. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.
5: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar.

0: Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı'yla Geçmişe Yürüyen Adam. Yeni sezonuyla Beyaz TV'de.
1: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Faber-Castell Rotringuçlu kalem seti 49 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Hava da güzel Palamut. Sen bu yarışı unut.
1: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'salarda.

0: zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazalarında.
3: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
3: Teknolojik Teknosa'da güzel.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş.
7: Ben bilirim. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
8: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
9: Abi motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...

0: kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu. Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
1: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
2: Bambim var benim.
3: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen ayakkabını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim. Garanti.
5: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
6: Okullar açılıyor.
5: Evet. Okul masrafları da gelecek.
7: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
5: Tabii ya.
8: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti BBVA.
9: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Aksaçlı'nın durumu nedir?
1: Efendim, ben Aksaçlı'yı bulup gerekli önlemleri aldım. Ama Naip başka bir ekip göndermiş.
0: Teferruatı geç Mete. Aksaçlı kurtuldu mu?
1: Bilmiyorum efendim. Ben elimden geleni yaptım. Son gördüğümde yaşıyordu.
0: Naip'in ekibi mi devraldı Aksaçlı'yı?
1: Evet efendim.
0: Sen niye yanında kalmadın?
1: Efendim, açık konuşabilir miyim? Aksaçlı'nın sabaha çıkması çok zor. Bir an önce gelip size haber vermek istedim. Naip saçma sapan işler yapıyor. Büyüğümüz olarak olaya el koymanız lazım.
0: Bunları düşünmek sana mı kaldı Mete? Sen vazifeni yapmamışsın. Aksaçlı'yı katiyen yalnız bırakmaman gerekirdi.
1: Efendim, beni mazur görün ama Polat Alemdar Aksaçlı'yı öldürseydi daha iyi. Bu saatten sonra artık kimseye hükmedemez. Yaşaması heyeti daha fazla sıkıntıya sokar.
0: Haddini bil. Seni şuraya gömerim Mete. O sadece heyetin başı değil, aynı zamanda benim babam gibiydi. Sen nasıl böyle konuşursun?
1: Efendim, ben sadece gerçekçi konuşurum. Böyle bir iktidar boşluk kaldırmaz. Hele Türkiye ve bölge böyle bir dönemden geçerken.

0: Hastamıza anjiyo yaparak stent taktık. Durumu stabil. Ama biraz kendini toparladıktan sonra bypass yapmamız gerekecek.
1: Cerrahlar hazır mı?
0: Her şey hazır.
1: Doktor, bilmem gereken bir şey yok değil mi?
0: Endişe etme Rauf. Uzun bir müddet dinlenmesi gerekecek. Ama hayati riski çok az.

0: Bu saatten sonra benim verecek bir şeyim kaldı. O da canım.
1: Abi bizi neden öldürmediler? Neyi bekliyorlar?
0: Formalitenin yerine gelmesini bekliyorlar Cahit. Yarın heyet hükmü verir, infaz ederler.
2: Abi niye kendimizi öldürtüyoruz? Öyleyse niye teslim olduk?

0: yaptı bilmiyorum Abdülay. Ama kim yaptıysa çok büyük iş yaptı.
1: Tansiyonunuz gayet iyi efendim.
2: Teşekkür ederim. Hastaneden ne zaman çıkabilirim?
1: Efendim, uzunca bir süre misafirimiz olacaksınız. Size bypass yapmamız gerekli.
2: Acil mi?
1: Sizi ancak bu şekilde gönül rahatlığıyla taburcu edebilirim.
3: Geçmiş olsun efendim.
2: Sana da geçmiş olsun Eşref. Hayırdır?
3: Önemli değil efendim. Siz iyileşin sonra konuşuruz.
2: Bir sıkıntı mı var Eşref?
1: Müsaadenizle.
3: Efendim, heyet olağanüstü toplantıya çağrıldı.
2: Rauf! Hazırlan, çıkıyoruz.
4: Efendim, durumunuz?
2: Rauf, ne diyorsam onu yap.

0: Aksaçlı'nın durumunu biliyor musunuz?
1: Abi onun durumu iyiymiş. Ama bizim durumumuz iyi değil.
2: Size de mi af yok?
3: Abi yalvaracak halimiz yok. Bedeli neyse göze aldık ama Mete'yi götüremeden yakalandık. Ben ona yanıyorum.

0: Sizinle benim kurtuluşum yok. Ama Abdüle ile Cahit benim dediklerimi yaparlarsa kurtulacaklar. Abdüle, Cahit. Sizin ne olup bittiğinden, kimi kaçırdığımızdan haberiniz yok.
1: Abi.
0: Şşş, sözümü kesme. Ben emir verdim, siz uyguladınız. Kaçırdığımız kişinin ak saçlı olduğunu bilmiyordunuz.
1: Abi, buna inanmazlar.
0: İnandıracaksınız.
1: Diyelim ki inandılar. Bize bunları söylemek ölümden beter zulüm abi.
0: Başka çare yok Abdüley. Size son emrim bu.
1: Abi, ilk defa emrine karşı geleceğim. Bunu da sana söylemek zorundayım.
0: Abdüley, çocukluğu bırak. Siz ikiniz yaşamazsanız bize bu oyunu oynayanı kim bulacak?
2: Abi, senin bulamadığını biz zaten bulamayız. Sen nereye? Biz oraya.
0: Ya üzerinizde şu kadar hakkım yok mu yani?
1: Estağfurullah abi. Senin hakkını biz ödeyemeyiz.
0: Ödersiniz Abdüley. Dediklerimi yaparsanız hakkım size helal.

0: Günaydın anneciğim.
1: Neredeydin gece?
0: İşim vardı anneciğim. Yoksa gece huzursuz mu oldun?
1: Yo. Çok şirin bir çocuk geldi. Polat Alemdar'ın adamıymış.
0: Bir terbiyesizlik mi yaptı yoksa anne? Nafiz. O korumaları çağır. Hepsinin kafasına sıkacağım. Nasıl alırlar annemin yanına?
1: Saçmalamayın. Sen annenle sohbet etmiyorsun, annene vakit ayırmıyorsun. Konuşacak kimsen mi var? Ben içeri çağırdım. Çok saygılı, efendi bir çocuk. Güzel güzel sohbet ettik.
0: Anne, sohbet edecek adam mı?

0: Ara Nafiz'i gelsin. El alemin adamını niye alıyorsun karşına? Ya sana bir şey yapsaydı?
1: Saçma sapan konuşma Mete. Sen annenin kim olduğunu bilmiyor musun? Kim annene bir şey yapabilir ki?
0: Orası öyle ya.
1: Asıl sana ne diyecektim? Bak lafı karıştırdın yine.
0: Ne diyecektin anneciğim?
1: Sen ne zaman evleneceksin?
0: Hayda. Anne bu nereden çıktı şimdi?
1: Hayırlı evladım Mete'yi ziyarete gittim. Büyük sürprizle karşılaştım. Lazia'nın güzeller güzeli kızıyla evleniyormuş.
0: Hadi canım. Anne, emin misin?
1: Terbiyesiz. Ne biçim konuşuyorsun annenle? Bunadın mı ben?
0: Estağfurullah anacığım. Ya ben Adaş'a çok sevindim. Ya ağzımdan öyle çıktı.
1: Beni ne zaman sevindireceksin? Bak, sen ol, bu savcı hanımı kaçırma. Böyle kısmet her zaman bulunmaz.
0: Annem, biz seninle böyle iyiyiz.
1: Ben iyi falan değilim Mete. Bu evde bir ses, bir nefes istiyorum.

0: Vekil olarak bizi olağanüstü toplantıya çağıran ortaya çıkmayacak mı?
1: Çağrıyı yapan benim. Ancak bazı konuları netleştirmeden karşınıza çıkmam mümkün değil.
2: Aksaçlı Tanrı Dağı'na mı uğurlandı? Toplantıya neden bizi çağırdınız?
1: Polat Alemdar Aksaçlı'yı kaçırdı.
0: Ne? Nasıl olur?
2: Buna nasıl cüret eder?
3: Bunu nasıl yapar?
4: Aksaçlı yaşıyor. Polat Alemdar yaptığı hatadan döndü. Bedel ödemek üzere heyete teslim oldu.
0: Polat Alemdar bu ihaneti nasıl yapabilir?
1: Daha vahim olanı, Polat Alemdar'ın böyle bir eylemde başarılı olabilmesine nasıl izin verildi? Çok açık görülüyor ki güvenlik zafiyeti sandığımızdan çok daha vahim. Önceki Aksaçlı'nın suikasti aydınlatılmadan yeni Aksaçlı'nın kaçırılabilmiş olması tartışmamız gereken bir konu.
4: Bu mevzu elbette tartışılmalı. Ancak bu tartışma için Aksaçlı'nın iznini almak gerekmez miydi?
1: Bana göre bu hadise Aksaçlı'nın meşruiyetine gölge düşürmüştür. 2000 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir hadiseyle karşı karşıyayız.
3: Bizim töremiz belli. İhanet söz konusu olmadığı sürece Aksaçlı ölene kadar görevde. Bu durumda neyi tartışacağımızı anlayamadım.
1: Aksaçlı'nın görevden alınmasının söz konusu olmadığını ben de biliyorum. Ancak Aksaçlı kendi iradesiyle görevden çekilebilir. Ve yine biliyorum ki Aksaçlı, biz heyet olarak Aksaçlı'ya görevden çekilmesini talep edersek talebimizi yerine getirecek karakterdedir.
5: Efendim, artık bu kadarı ihanet. Buna nasıl sessiz kalabiliyorsunuz?
6: Rauf, bizi farklı kılan en önemli şey nedir biliyor musun? Burada herkes fikrini açıkça ve özgürce ifade eder. Kimse düşüncesinden dolayı hain olarak görülmez, kınanamaz.
5: Efendim, ben özellikle Sencer Bey'in böyle düşünmesine çok şaşırdım. Ve açıkçası yadırgadım.
6: Aksine ben hiç şaşırmadım. Sencer asla doğru bildiğinden şaşmaz. Kurumun, törenin kişilerin üstünde olduğunu bilir. O kişi ben bile olsam.
5: Efendim, böyle sessiz sedasız çekilmeyeceksiniz herhalde.
2: Unutmayalım ki heyet milletin bekasıdır. Bu bakımdan da kişilerin üzerindedir.
6: Buyurun, devam edin.
2: Ben sözümü bitirmiştim efendim.
6: Bugün heyetinize olan inancım bir kat daha arttı. Ne şartlar altında olursa olsun bu kurumun milletin bekasını tesis edeceğine güvenim bir kat daha arttı. Buraya tek bir şey söylemek için geldim. Heyet benim için ne tavsiyede bulunursa ben o tavsiyeye kayıtsız şartsız uyacağım.
1: Sizden bize Polat Alemdar'la yaşadıklarınızı anlatmanızı rica ederiz.
6: O benimle ebediyete gidecek bir konu. Ancak bir şeyden emin olmanızı istiyorum. Görevimi lekeleyecek bir şey olmadı. Başka sorunuz var mı? Heyet için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum.

0: Gel.
1: Aziz, Lalezara'ya davetimi ilettiniz mi?
2: İlettim efendim. Avrupa seyahatindeymiş. Dönünce de icabet edecek.
1: O elindeki ne?
2: Nesrin Hanım, kuyumcu da bunları beğenmiş. Sizin bunlardan birini seçmenizi istemiş.
1: Getir. Getir.

0: Aziz, bu yüzüklerden hangisi ölmeye değer?
1: Efendim, hiçbiri.
0: Götür o zaman Aziz. Birini seç. Bunu beğendi Mete Bey dersin. Hı hı. Nasıl olsa takacak fırsatımız olmayacak. Gel.
2: Efendim, Mete Aymar geldi.
0: Anasından aldı tabii haberi çakal. Aziz, Mete yüzükleri görmesin. Al içeri. Hı hı.

0: Adaş, sana çok kırıldım. Sen evleniyorsun ve ben bunu annemden öğreniyorum.
1: Ben senin yerinde olsam bu kırgınlıkla düğüne de gelmem.
0: Ya ben sana kırgın kalabilir miyim? Hele ki düğünde yapacaksan mümkün değil kaçırmam.
1: Ya Mete, kaç yaşına geldin? Hala böyle saçma sapan şeyler için gelmeye üşenmiyor musun?
0: Sana düğün hediyemi şimdiden peşin peşin vereyim dedim adaş. Polat Alemdar artık tarih oldu. Öyle affedilmez bir hata yaptı ki ihtiyarlar ölüm fermanını imzaladılar.
1: Benim Polat Alemdar'la husumetim çoktan bitti. Hoş, bitmese de senin yaptığın gibi hasmımı başkası götürüyor diye sevinmezdim. Erkek gibi vuruşamadık diye üzülürdüm ancak.
0: Benim Polat Alemdar'la ne husumetim olacak? Seninle aramıza giriyordu. Ezeli rekabetimize limon sıkıyordu. Ben onun aradan çıkmasına memnun oldum. Senle ben rahmetli Ecevit'le Demirel gibiyiz. Biz tatlı tatlı rekabet ederken aradan Özal gibi çıktı herif.
1: Saçma sapan konuşma Mete. İhtiyarlar seni beni harcar, Polat Alemdar'ı yine harcamaz.
0: Ya adaş, bari ben söyleyeyim. Sağda solda bilmediğin anlaşılırsa büyük rezil olursun. Polat Alemdar aksaçlının hayatına kastetti.

0: Heyetiniz bir karara ulaştı mı?
1: Ulaştık. Heyet olarak görevinize devam etmenizi tavsiye ve arz ediyoruz.
0: Heyetin güvenine teşekkür ediyorum. Bugün konuşmamız gereken bir başka mevzu daha var. Polat Alemdar'ın akıbeti.
1: Polat Alemdar'la ilgili hüküm sizin. Tartışmak niye?
0: Fiil bana karşı işlenmiş olduğu için ben hükmü heyetin müşterek olarak vermesini istiyorum.
2: Polat Alemdar'ın suçu açık. Yaptığının cezası da açık. Bana göre tartışmaya gerek bile yok.
3: Polat Alemdar suç işlemedi. İhanet etti. İhanetin cezası ölümdür.
1: Bugüne kadar ben Polat Alemdar'ı kazanmamız gerektiğini savundum. Fakat bu son eylemiyle Polat Alemdar savunulacak bir tarafı olmadığını gösterdi.
4: Suç ve ceza konusunda benim de bir itirazım yok.
0: İtirazı ya da farklı bir diyeceği olan var mı? Öyleyse hüküm verilmiştir.
5: Savcı hanım, ben ne yapayım? Olan neyse onu söylüyorum.
6: Bunlar beni aptal mı zannediyor? Müdür izne ayrılmış, komutan rapor almış, onun hanımı doğuruyor, öbürünün çocuğu hasta. Bunlar görevlerine dönmeyecek mi?
5: Dönecekler.
6: O şıllık beni yere yatırdı ya. Ben bunların hepsini yerin 7 kat altına yatıracağım. Süründüreceğim.

0: Polat Alemdar, ihanetinin bedelini ödemeye hazır mısın?
1: Beni her şeyle suçlayabilirsiniz. Ama ihanetle suçlamanıza müsaade etmem.
0: Peki, yaptığın ihanet değil de nedir?
1: Büyük bir hata. Ama bu hatanın tek sorumlusu ben değilim. Benim kadar siz de sorumlusunuz. Ben yaptığımın bedelini ödemeye hazırım. Ama siz yapmadıklarınızın bedelini nasıl ödeyeceksiniz?
0: Hükmün verildi. Öleceksin. Hala aynı cüretle konuşabiliyorsun.
1: Hangi şartta olursa olsun ben doğru bildiğimi söylerim. Eğer ihanet etmiş olsaydım, siz şu anda benim için hüküm veriyor olamazdınız. Ben sizin masumiyetinizi anladığım an, canım pahasına sizin hayatınızı kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım.
0: Benim bundan niye haberim yok?
2: Efendim, her şey çok hızlı gelişti. Kimin doğru, kimin yanlış söylediğini ayırabilecek durumda değiliz.
0: Pekala. Polat Alemdar. Öyleyse sana hain olmadığını ispat etmen için bir fırsat vereceğim.
1: Siz beni yanlış anladınız. Ben hakkımdaki hükme razıyım. Ne sizden bir talebim var, ne de kendimi size ispat etmeye ihtiyacım var.
0: Polat Alemdar, sana ölürken bile bu vatana hizmet etme fırsatı sunuyorum. Bununla da ilgilenmiyor musun?
1: Benim şerefli ölüme ihtiyacım yok. Ama vatana hizmet etmek için yapmayacağım şey de yok.
0: Öyleyse vatan için sonu ölüm olan bir görevi reddetmezsin.
1: Bir şartla. Abdüley ve Cahit'in benim hatamın bedelini ödemelerine müsaade etmeyeceksiniz. Onlar sadece benim emrimi uyguladılar.
0: Onlarla ilgili heyetin bir hükmü yok. Akıbetleri senin vereceğin karara bağlı.
1: Görev nedir?
0: Suriye'de rejimin kullandığı paramiliter bir örgüt var. Bölgede korku salmak için aklı hayale sığmayacak vahşeti, katliamı yapmaktan çekinmiyorlar. Muhalefetin direncinin kırılmaması için durdurulmaları gerekiyor.
1: Kim bunların lideri?
0: Asım denilen bir adam.

0: Bu adam ölünce örgütü dağılacak mı?
1: Bu bölgeye korku salmış bir simge. Bölge halkı bu caninin korkusundan, Baas rejimine karşı hareket etmekten korkuyor. Bu caninin ölmesi onlara umut verecek.
0: Bu adamı öldürmek neden bu kadar zor?
1: Adam hayalet gibi. Neye, kime benzediğini bilen yok. Daha önce öldürmek için girişimde bulunan bütün ekipler ya kendileri öldüler ya da bir şekilde yanlış kişileri öldürdüler.
0: Orada bana destek verecek kimse var mı?
1: Polat Alemdar. Orada sana selam vereni bile yok ederler. Bu işte tek başınasın.
0: Alptekin'le Şamil hakkında karar verdiniz mi?
1: O senin konun değil.
0: Bu görevin başarılmasını gerçekten istiyorsanız, Şamil ve Alptekin'i yanıma verin. Burada boşuna öleceklerine, orada hizmet ederken ölürler.

0: Abdüley. Abiyi hala geri getirmediler.
1: Teslim olmayacaktık Cahit. Yanlış yaptık.
2: Abi, ihtiyarlardan kaçış var mı? Eninde sonunda bulacaklardı.
0: En azından biraz uğraştırırdık adamları. Böyle kolay olmazdı.
2: O stresle yaşanır mı kardeşim?

0: Arkadaşlar. Oturun. Oturun. Arkadaşlar, maalesef haberler iyi değil. Polat Alemdar ve iki arkadaşınıza ölüm kararı çıktı.
1: Arkadaşlarımızla vedalaşabilir miyiz?
0: Üzgünüm ama bu mümkün değil. Yeni bir göreviniz var.
2: Ben arkadaşlarımı son kez görmeden göreve falan çıkmam.
3: Aynur'a.
2: Siz karışmayın. Bu benim seçimim.
0: Aynur'a kendini iyi hissetmiyor. Rahatsız olduğu için göreve onsuz çıkacaksınız. Bunu Aksaçlı'ya böyle ileteceğim.

0: Sizi nasıl bıraktılar?
1: Bırakmadılar Abdüley.
2: Birlikteyiz işte abi. Nasıl bırakmadılar? Ben hiçbir şey anlamadım.
1: Fazla zamanım yok. Bu gece Suriye'ye gidiyorum. Gitmeden her şeyi yoluna koymam lazım.
0: Abi kendileri sıkamadılar. Bizi muhaberata mı öldürtecekler?
1: Siz yoksunuz. Ben tek gideceğim.
2: Abi sen bizi kurtarmak için pazarlık mı yaptın?
1: Sizin yaşamanız için her türlü pazarlığı yaparım.
0: Abi, bizim için kendini feda etmene gönlümüz razı değil. Sen nerede, biz orada.
1: Aksaçlı yaptığım hizmetleri göz önünde bulundurup bana güzel bir uğurlama ayarlar. Hizmet ederken canımı sahibine teslim etmek en büyük arzumdu. En azından son arzumu yerine getirdiler.
2: Abi.
1: Cahit. İhtiyarlar bile son arzuma saygı gösteriyorlar. Siz göstermeyecek misiniz?

0: Başımız sağ olsun.
1: Başımız sağ olsun.
2: Başımız sağ olsun.
1: Başımız sağ olsun.
3: Başımız sağ olsun. İmdat abi, artık dayımız sensin. Ne yapacağız?
4: Hazırlığınızı yapın. Zaza dayımızın intikamını alacağız.
5: İmdat. Sen Zaza dayının yeğenisin. Tek varisisin. Dikkat et.
4: Zülfikar ağa, ben dayımın intikamını almadan hiçbir şey değilim.
3: İmdat. Dayının sana vasiyeti neydi? Demedi mi sana intikam peşinde koşmayacaksın?
4: Koşmayacağım Kara abi. Alacağım.
5: Önce yasını tutacaksın. Dayın için hayır hasenat yapacaksın. Baksana oğlum, dayının emaneti olan bir sürü yeğenin var. Onları başıboş bırakmayacaksın.
4: Ben dayımın intikamını almazsam onların yüzüne nasıl bakarım?
3: Sana söz. Ben sana dayının intikamını doya doya aldırtacağım. Ama dikkat et. Karşındaki 3-5 kaçakçı değil ha. Sonra arada sizi çıtır çıtır yerler, haberiniz olmaz.
4: Kara abi, ben çocukları en fazla 1 hafta 10 gün oyalarım. Ondan sonra beni de dinlemezler.
3: Tamamdır. Sözüm söz koçum. Merak etme.

Efendim Abdülay. Polat Alemdar bizi çağırmış. Kalkıp gidelim.

0: Fırat'ı ne yapacağız?
1: Bektaş, Baki, ikiniz de burada kalacaksınız. Biz dönene kadar imdat size emanet. Baki, bak bu değil intikam. Sakız almaya kalkarsa seni bitiririm ona göre, tamam?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Ayrola çocuklar.
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınızda oluyor.
8: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
6: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabi, mobil şebekeler, yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
10: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
11: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
4: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
12: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
13: Türkcell'in çözüm gücü var.
4: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
4: Gerek var mı?

0: Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros'un.

0: uygulamasında.
1: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni? Express içelim.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Kere 6.
3: 54.
2: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
3: Dik.
2: Bucu bucu kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Vay vay vay vay vay vay. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Hava da güzel Palamut. Sen bu yarışı unut.
2: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda. Doğrusu
3: Carrefour'da. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.

0: fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Ayrola çocuklar.
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
8: Bu kadar mı?
9: Ya lütfen.
6: Anladım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara da birikiyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
4: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
14: Turkcell'in çözüm gücü var.
4: Reklam güzel oldu.
7: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
4: Gerek var mı?
15: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
16: Sana söz. Ben sana dayının intikamını doya doya aldırtacağım. Ama dikkat et. Karşındaki 3-5 kaçakçı değil ha. Sonra arada sizi çıtır çıtır yerler, haberiniz olmaz.
17: Kara abi, ben çocukları en fazla bir hafta 10 gün oyalarım. Ondan sonra beni de dinlemezler.
16: Tamamdır. Sözüm söz koçum. Merak etme. Efendim Abdülay. Polat Alemdar bizi çağırmış. Kalkıp gidelim.

0: Kara, imdatı ne yapacağız?
1: Bektaş, Baki, ikiniz de burada kalacaksınız. Biz dönene kadar imdat size emanet. Baki, bak bu değil intikam. Sakız almaya kalkarsa seni bitiririm ona göre, tamam mı?

0: efendim. Sizi yine başımızda, makamınızda görmek beni çok mutlu etti.
1: Ben görev başında değilken yaptıklarını öğrendim. Yaptıkların gözümden kaçıyor sanma Mete. Her adımını takip ediyorum.
0: Teşekkür ederim efendim. Bütün varlığımla size hizmet için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım Polat Alemdar denilen o haine gereken ders verilmiştir.
1: Biz ihaneti ne zaman cezasız bırakmışız? Kime ne gerektiğini çok iyi biliriz. Yeri geldiğinde de herkese hak ettiğini veririz Mete. Sen bunlara kafanı yorma.
0: Efendim, bana müsaade edin. Bundan sonra güvenliğinizle bizzat ben ilgileneyim.
1: Sen daha yanındaki adamı tanıyamamışsın Mete. Bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksın?
0: Anlamadım efendim.
1: Erkan senin adamın değil mi?
0: Erkan'ın bir kusuru mu oldu?
1: Memati baş suikastini o düzenlemiş. Üstelik de bunu heyet adına yaptığını söylemiş. Bu durumdan senin haberin yoktur diye düşündüm.
0: Kesinlikle. Ne bir bilgim var, ne de Memati baş suikastiyle en ufak bir ilgim var efendim. Sizi temin ederim.
1: Bu daha mühim değil mi? Yanındaki adam neye ve kime hizmet ettiğini bilmeden senin arkandan iş çeviriyor. Memati baş suikasti bize neler kaybettirdi biliyor musun?
0: Efendim, müsaade edin, hatamı telafi edeyim. Bizzat konuşturayım.
1: Bu artık bizim meselemiz. Erkan'ı bizzat sorgulayacağım. Sen adamı Rauf'a teslim et.
2: Abi, Memati abinin katili başkan mıymış? Abdül, abi Erkan işinde bana çok kızdı da ondan mı böyle yapıyor?
3: Yok kardeş. Başka meseleler de var.
2: Kardeş falan dediğine göre durum vahim galiba Abdül.
4: Memati abinin ölümüyle başkanın ilgisi yokmuş Erhan. Bizi kötü oyuna getirdiler.
2: Siz nasıl yaşıyorsunuz o zaman?

0: Kızacaksın ama kız. Söyleyeceğim. Biz de gelelim. Sen olmadan biz zaten ölüyüz.
1: Abdurey. Ben nasıl Memati öldüğünde onun için yaşamaya devam etmişsem, siz de hem Memati için hem benim için yaşamaya devam edeceksiniz. Bu oyunu bozmak için elinizden geleni yapacaksınız.
0: Abi, senin bulamadığını biz nasıl bulalım?
1: Bulamazsan da en azından o yolda canını verirsin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 4 Eylül Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada tarihe vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı daha sonra AK Parti Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızının cenaze törenine katıldı.

0: Bismillah.
1: Kitaba Vefa Cil Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin açılışına katıldı Cumhurbaşkanı.
2: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
1: Net mesajlar verdi.
2: 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır.
1: Daha sonra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı Erdoğan.
3: Ebedi aleme yönelik haklarınızı helal edin. Helal ediniz. Helal ediniz.
4: Silivri'deki gemi faciasında ihmaller zinciri ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda kaptanın uyuduğu ortaya çıktı. Tutuklanan birinci ve üçüncü kaptan batan gemiyi suçladı. Anlayacağınız facia göz göre göre gelmiş. İşte kan donduran detaylar.
5: Altı iskele kır. Altı iskele kır demiştir.
6: Acımız büyük. Ateş düşmüş. Yanıyoruz.
7: Kaptan uyudu. Dümende tecrübesiz üçüncü kaptan vardı. Yani felaket göz göre göre geldi.
8: Altı, Robert İmamoğlu. Tamam.
7: Faciada tam kusurlu birinci ve üçüncü kaptan tutuklandı. Bilirkişi ön raporu ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Silivri açıklarında Asu gemisiyle Tuğberk İmamoğlu gemisi çarpışmış. İçindeki 10 mürettebatla Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı.
9: 10 mürettebattan haber alamıyoruz.
7: Kayıp denizcileri arama çalışmaları 3. günde de sürüyor. Ailelerin endişeli bekleyişleri devam ediyor.
6: Bulunmasını istiyoruz, ölü ya da diri.
7: Kayıp makinist 26 yaşındaki Eyüp Enes Cesur'un babası oğluyla son konuşmalarını anlattı.
6: Görüntülü görüştük, çok iyiydi, güler yüzü, hoş sohbetler yaptı. Yani içimizde kaldı, sanki bir ukde kaldı.
7: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti ön tespit raporunu çıkardı. Akıl almaz ihmaller zinciri ortaya çıktı. Alsu'nun köprü üstünde yalnızca gemiye bir gün önce katılan ilk vardiyasındaki tecrübesiz ikinci zabit vardı. Manevra kabiliyeti, personelini ve köprü üstü cihazlarını bilmiyordu. Tecrübesiz zabit trafik ayrım şeridinde kaderiyle baş başa bırakılmıştı.
5: Altı iskeleye kır demiştir.
7: Son ana kadar telsizden uyarılar yapıldı. Ama tecrübesiz olduğu için gözcülük kuralı en ağır şekilde ihlal edildi. Kamera ve güvertede de tek bir gözcünün olmadığı kesinleşti. Gözcü ve dümenci yoktu. Kaptan da kamerasında uyuyordu. Kaptan Ahmet Eraslan'ın şiddetli sarsıntıyla uyandığına da raporda yer verildi. Ne makineleri durdurdular ne de tam geriye hamle yaptılar. Dümeni iskeleye kırmaya devam ettikleri için facia kaçınılmaz oldu. Kurallara uyulsaydı facia önlenebilirdi sonucuna da yer verildi raporda. Heyetin değerlendirmeleri ihmalin boyutunu açıkça gösterdi. Alsu gemisinin kaptanı Ahmet Eraslan ve 3. kaptan Murat Evciman tutuklandı. İfadelerinde batan gemiyi suçladılar, kendilerine çarptığını öne sürdüler. Uykusundan uyanıp köprü üstüne koşan 1. kaptan Ahmet Eraslan, Tuğberk İmamoğlu gemisini 300 metre mesafede ışıkları yanar vaziyette gördüğünü anlattı. Gözlerinin önünde karanlığa gömülen geminin yeri tespit edildi. TCG Akın, Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerini buldu.
4: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında sanal medyada ortaya atılan iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatılmıştı. Ve veremeyeceğim hesabım yok diyen Melih Gökçek bugün ifade vermek için adliyeye geldi.
1: Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim.
10: İfademi yaklaşık 2 saat verdim ve çıktım.
7: Ve dediğini yaptı. Ankara Adliyesi'ne geldi. İfadesini verdi.
10: Ben burada savcılığa ifade verdim. Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir... şey benden beklemeyin.
7: Sanal medyadaki iddiaların ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatılmıştı. Gökçek ilk açıklamayı sanal medya hesabından yapıp kendimi Türk adaletine teslim ediyorum demişti.
10: İnşallah Allah kısmet ederse bu savcılığın yaptığı araştırma, soruşturma bitecek. Ondan sonra neticeyi alacağız.
7: Ve bugün Gökçek işte bu görüntülerle Ankara Adliyesi'ne geldi. Dev bir basın ordusu tarafından karşılandı. Alışılmışın dışında bir detay dikkat çekti.

0: arkadaşların da kullandığı ön kapıyı tercih etti. İçeri girerken açıklamayı çıkışta yapacağını söyledi.
1: Şimdi ben size bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Ben hayatımda ilk defa ifade vermiyorum. İlk defa savcılığa gelmiyorum. İlk defa soruşturma geçirmiyorum.
2: KKTC'de batan gemiden bir acı haber daha geldi. Can kaybımız 12'ye yükseldi. Kayıplar için aramalar sürerken dehşet gemisinden kurtulmayı başaranlar yaşadıklarını anlattı.
3: Şu anda batıyoruz.
0: Ölüm gemisinde can kayıpları artıyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye ulaştı. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
4: Kaptanı şu anda öldü.
5: Boğuluyordum ben canım. Telefon hepsi gitti.
0: Girne açıklarında alabora olan gemiden bir acı haber daha geldi.
6: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.
0: Ölüm gemisinden kurtulanlarsa yaşadıkları korkunç anları anlattı.
7: Botları gördüm de botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botların.
0: İki çocuk babası Serdar Çapan da o ölüm gemisindeydi. Dehşeti yaşadı ama şanslıydı, kurtuldu.
7: Bir demir kapı vardı. Gemi sola doğru yattığında gemi üst taraf kapı sağ taraf üstte kalmıştı. O kapının açıldığını gördüm birazcık. Dedim orası açılıyorsa çıkabiliriz diye düşündüm.
0: Gemideki feribot faciasını yaşayan Adanalı gençlerse ailelerine kavuştu.
8: Alo dememinen anne biz hep ölüyoruz. Hakkını helal et anne. Bunun sesi öbür günlerin sesi birbirine karıştı. Anne seni seviyorum hakkını helal et demesi ben bittim. O anda bittim.
0: Gemideki ihmalleri anlattılar. Gemiyi ilk kaptanın terk ettiğini söylediler.
9: Güm diye bir ses geldi önden. Aradan 2,5 dakika geçti abla. Direkt geminin içi su dolmaya başladı zaten.
0: Üstelik iddiaya göre mürettebat kapıları bile kilitlemişti. Yolcular kendi imkanlarıyla kurtuldu.
9: Kapılar kilitli. Kapıları kilitlemişler. 8 aylık bir hamile kadın vardı. Ayaklarını tuttum, pencereden çıkarttım.
0: Ama herkes o kadar şanslı değildi. Gemide kaybolan Mahmut ve Mustafa Demir kardeşlerden geriye ise limanda çektikleri son video kaldı.
10: Hava almaya çıkmıştık. O Mustafa Demir ailesinden konuşuyordu. Mahmut Demir de artık abisinden konuşuyordu. Gemi batmadan 25 dakika önce.
0: Tüm bu yaşanan facia ise insan hayatı bu kadar ucuz mu dedirtti. Belgesiz mürettebat, şaibeli ehliyet ve ihmaller.
11: Dedik bak çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı.
0: İddialar korkunç. Gemi mürettebatının herhangi bir belge ve eğitimi yoktu. Gemi kaptanı mesleğe 10 yıl ara vermişti. Üstelik Türkiye'den ehliyet almanın zor olması nedeniyle $3,500 karşılığında Honduras'tan almıştı.
12: İnsanlar suya boğuluyor. Bakın.
0: Yolcularsa dalgalara ve geminin su almasına rağmen umursanmayarak adeta ölüme gidildiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. 5 şirkete daha el konuldu. Soruşturmayla bağlantılı isim olan eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru hakkında da tutuklama talep edildi. İşte son gelişmeler.
0: Alihan Kuriç soruşturması derinleşti. 5 şirkete daha el konuldu. Masak şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketleri mercek altına aldı. Şirket hareketlerinin şüpheli nitelikte olduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Alihan Kuriç suç örgütünün faaliyetleri çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Ve soruşturmayla bağlantılı bir başka isim, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun.
13: Olayı yakinen dakika saniye takip ettik.
0: Ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı gelişmeler yaşandı. Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. İfadesinde yıllar önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan etmişti. Doktor Nurettin Demirkol'un 8 Eylül 2016 gecesi 155 polis imdat hattını bizzat aradığı ortaya çıktı. İhbar çözüm tutanağında Demirkol'un Denizolgun'un ölümü beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm sözleriyle bildirdiği görüldü. Doktor Nurettin Demirkol tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
2: İstanbul'da saldırı hazırlığında olan DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Sultanbeyli Otogarı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir vatandaşımız hayatını kaybetti.

0: geliyor ambulans geliyor.
1: Çatışma çıktı. Biz de anlamadık.
2: DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı. Hain terörist güvenlik güçlerini ateş açtı. İşte böyle etkisiz hale getirildi. Polis eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a mensup 21 yaşındaki terörist Berkan Çil'in peşindeydi. Terörist İstanbul'da saldırı hazırlığındaydı. Terörle mücadele ve istihbarat ekipleri önce Pendik ve Tuzla'daki iki ayrı adrese baskın yaptı. Ama terörist kaçtı. Polis bu kez izini Sultanbeyli'de buldu. Terörist şehir dışına kaçmak için Sultanbeyli Otogarı'ndan otobüs bileti almıştı. Ekipler hazırdı. Terörist gözaltına alınmak üzereyken silahını çıkardı. Ateş açtı. Terörist Berkan Çil olay yerinde etkisiz hale getirildi. Ancak kurşunların arasında kalan bir vatandaş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Teröristin adreslerinde yapılan aramalarda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Evde halat bulundu. İddiaya göre bu halat olası polis operasyonlarında kaçış amacıyla saklanmıştı.
3: Özlem Şanver, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Berhan Şimşek'in kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler sonrası Berhan Şimşek görevinden istifa etti.
2: Önce tekme atıp ayağına bastı, sonra yakasından tutup içeri götürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kadına şiddet görüntüleri tepki topladı. Özlem Şanver, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'le 10 yıldır birlikte yaşıyordu. Şiddete maruz kaldığını iddia eden kadın, Nisan ayında yargıya başvurdu. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Karar daha sonra 2 ay daha uzatıldı.
4: 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
2: Ve olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri iddiaları doğruladı. CHP'li Berhan Şimşek kadına korku ve dehşeti bir arada yaşattı. Yakasından tutup evin içine soktu. Ardından talihsiz kadının bağırışları yükseldi. Skandal görüntülerle ilgili inceleme sürüyor.
3: Milyonlarca emekli yeni yılda maaş zam oranını merak ediyor. Masada 4 farklı senaryo var. İşte memur ve emekli maaşı tahminleri.
5: Bakın 1.78 Temmuz ayında, 1.84 Ağustos ayında açıklandı. Artış %3.65 olarak cepte.
6: Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte tüm emeklilerin alacak oldukları maaş zamlarındaki tabloda yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.
5: 4 aylık daha enflasyon verisi açıklandıktan sonra netleşmiş ve tam rakamı öğrenmiş olacağız.
6: Peki SSK ve Bağkur emeklisinin alacak olduğu zam oranıyla birlikte yeni maaş tahminleri nedir?
5: Şu anda 23.552 olan en düşük emekli maaşının yani 25.500-26.500 seviyesinde gerçekleşeceğini bekliyorum.
6: Memur ve memur emeklisinin maaş zam tahminine baktığımızda orada işler biraz değişik. Çünkü araya toplu sözleşme farkı devreye giriyor.
5: Sözleşme farkı ikinci 6 ay için 2026 yılında %5. Eğer %5'ten daha fazla bir enflasyon olursa o zaman enflasyon farkı hesap edilecek.
6: İşte netlik kazanması için de yıl sonu enflasyon verisinin yani Aralık verisinin açıklanması gerekiyor.
5: En düşük memur emeklisi maaşı da 30.500'ler seviyesinde şu anda. Onun da 32.000 liralar civarına gelmesini bekliyoruz.
3: Yüzleri gülümseten görülmemiş trafik cezasının adresi Antalya. Bir sürücü trafik uygulamasından kaçmak için eşini yolda indirdi. Durumu fark eden polis memuru sürücüye trafik cezası yerine evde bulaşık yıkama cezası verdi.

0: amcam burada bekleyecek. Ben gideceğim. Anamı alacağım geleceğim.
1: Cezadan kaçmak için eşini yolda indirdi. Trafik polisinden unutamayacağı bir ceza yedi.
0: Şimdi anacığım. Ceza yazmayacağım. Değil mi? Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın.
1: Vesile ve Ünal Oral çifti kamyonetlerindeydi. Ünal Oral trafik denetimini fark etti. Eşini araçtan indirdi.
2: Arabam bir kişilik. Ama biz 3 tane 4 tane kişi bindik. Baktım bu arada radar arabası var. Ve oradan eşimi indirdim.
1: Ancak polis memuru Oğuzhan Yücer dikkatliydi.
3: Teyzemin orada indirildiğini gördüm. O sıcakta gönlüm el vermedi. Evet. Gittim aldım geldim.
1: Yaşlı kadını ekip otosuyla aldı. Eşinin yanına getirdi.
0: Amca şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Kaç yıldır evlisiniz? Ay maşallah. Benden büyük çocuğumuz var. Ben 95'tim.
1: Yaşlı adama unutamayacağı bir ceza verdi.
0: Bak amca. Eğer yıkamazsa bana haber edeceğim abi. Hani bulaşık olmasa bile en azından toplamaya yardım edeceğim. Yapmazsam hakkım aram olsun.
1: Verdiği cezayla yüzleri gülümseten trafik polisi olayı bu sözlerle anlattı.
3: Bizim burada amacımız hiçbir şekilde vatandaşımıza ceza yazmak değil.
4: Bu sıcakta yürütmediği esas ben teşekkür ederim.
5: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 26 yıllık tekstilci bir esnaf anlaşmazlık yaşadığı komşusuyla kavga etti. Komşusunun dükkanını ele geçirmek için yıllardır baskı yaptığını, kumaşlarına çamaşır suyu döktürdüğünü ve son olarak da dükkanını yanında bodyguardla bastığını öne süren esnaf yaşananları bakın nasıl anlattı.
6: Al yanına bir tane bodyguard, bas dükkanımı. Biri kapıyı tuttu, o geldi buraya. Anladım. Biz de bunun eğitimini almışız.
1: Komşusu dükkanını bastı ve sonrası.
6: Bu beyefendi durmadan ticaretini yapıyor. Bir gece geldim ki bu sefer kapıları kapatmış. Camdan kapı koymuş. Halka açık ya.
1: Ertuğrul Ç. 26 yıldır tekstilcilik yapıyor. 3 yıl önce yandaki dükkanı bir kişi aldı ve iki komşu arasında iş yeri anlaşmazlığı çıktı.
6: Akşama kadar burada yemek kokusu, kızartma kokusu, zehirli gaz kokusuyla çalışılır mı?
1: Problem yıllardır çözülmedi ve bardağı taşıran son damla yan komşu Ertuğrul Ç.'nin dükkanını bastı. Sonrası da yumruklu kavga. Dükkandan çıkan komşusunu sopayla kovaladı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
5: Antalya'da miyom ameliyatına giren 32 yaşındaki Gülşah Angın hayatını kaybetmişti. Angın'ın şüpheli ölümüne ilişkin adli tıp kurumu raporu çıktı. Genç kadının vücuduna 27 litre sıvı yüklendiği belirlendi.

0: baba.
1: Benim anneliğimi bir kere yok ettiler. Kimse şimdi anne diyemiyor.
2: Henüz 32 yaşında gençliğinin bağrındaydı. Ameliyat masasında hayatını kaybeden Gülşah'ın ölüm sebebi aşırı sıvı yüklenmesi çıktı.
3: 27 litre sıvı basılmış, hala inkar ediliyor. 58 kilo giren yavrum 74 kilo tartılmış klasik otopside.
2: Turizmci Gülşah Gizem Angın aynı zamanda doktora öğrencisiydi. Ailenin tek çocuğuydu.
4: Ne haber kızım?
5: Sizden var.
2: 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde miyom ameliyatına girdi. Ama sağlıkla girdi, o ameliyathaneden cansız bedeni çıktı.
3: Sıvıyı basacağız, miyomu görüp hüp diye çekip alacağız. Bu tehlikesiz, basit bir ameliyat, hemen çıkacak. Maalesef çıkmadı.
2: Ölümünün ardından ailesi şikayetçi oldu. Gülşah'ın doktoruna dava açıldı.
1: Gülşah, kızımın odasına giremiyorum, yatamıyorum. Yani bizim geleceğimizi mahvettiler.
2: Adli Tıp Kurumu Gülşah'ın ölümüne ilişkin incelemesini tamamladı. Ölüm sebebi aşırı sıvı yüklenmesi olarak belirlendi.
3: 16 litre sıvı belden aşağı boyuna kadar, beyinde 400 gram sıvı var. Bunları inkar ediyorlar hala.
2: Sanık avukatları ise rapora itiraz etti. Soruşturma sürüyor.
1: Türk adaletine güveniyorum. Raporlar, sonuçlar da çıktı.
6: Zonguldak'ta bir motosiklet sürücüsü trafik polisinin adam gibi dur, nereye gidersen git, gelirim ihtarına uymadı. 20 dakikalık kovalamacının faturası ağır oldu. Kural tanımaz sonunda yakalandı ve yediği cezayla kaçtığına bin pişman oldu.
2: Dur ihtarına uymadı, dakikalarca kaçtı. Nefes kesen kovalamacanın sonunda yakalandı. Yediği cezayla kaçtığına bin pişman oldu. Zonguldak'ta trafik ekipleri denetimdeydi. Bu motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulunuldu.

0: Ama o durmadı. Arkasındaki yolcuyla birlikte kaçmaya başladı. Sonunda yakalanacağını biliyordu ama dakikalarca kaçtı. Peşindeki polisi de çileden çıkardı. 20 dakika süren kovalamacada kırmızı ışık ihlali yaptı. Makas attı ve yayalara yol vermedi. Tam da dediği gibi kaçamadı. Işıklarda onu bekleyen ekipleri karşısında görünce durmak zorunda kaldı.
1: Aldırsana onu.
2: Kalk yere. Kalk yere.
0: Ehliyeti yoktu. Kask takmamıştı. Trafik sigortası ve muayenesinde eksikleri vardı. Tam 390 bin lira trafik cezası uygulandı. Motosikleti de trafikten men edildi.
3: Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak hafızalara kazınan villa satışa çıkarıldı. Lüks malikane için istenen rakamsa dudak uçuklattı.
0: Tombalacı Mehmet'in malikanesi.
4: Buraya gece girebilir miyiz?
5: Demir örgüde elektrik var.
0: Bahri Baba'nın da eviydi.
6: Hepiniz hoş geldiniz.
0: Unutulmaz dizilerde kullanılan bu lüks malikane satışa çıkarıldı. İstenen rakamsa dudak uçuklattı.
4: Usta, buraya helikoptersiz giremeyiz.
5: Bak Memati, onu da çalarsak biraz da dikkat çekeriz.
0: Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak hafızalara kazınmıştı.
7: Bir haftaya kim öle kim kala iplikçi. Elini çabuk tut.
0: Villa aynı zamanda Poyraz Karayel dizisinde Bahri Baba'nın evi olarak kullanılmıştı.
6: Bu çatı altında hepiniz benim ailemsiniz. Canınız bana emanet.
0: Yıllar sonra satışa çıkarılan İstanbul'daki o malikane 384 milyon liraya alıcısını bekliyor.
3: Adana'da bir dolmuşun içinde adeta savaş çıktı. Bir çocuk öldüresiye dövüldü. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
8: Ay, küçücük çocuğu.
9: Ay, vuruyorlar ya.
10: Ne yaptılar ya? Niye böyle?
0: Dolmuş'ta meydan muharebesi çıktı. Çocuk feci şekilde dayak yedi.
11: Kurtettiler.
12: Kimi dövüyorlar ki? Kuruyorlar
11: ya.
0: Bir dolmuş gergin anlara sahne oldu. Tartışma kısa sürede büyüdü. Dolmuş'un içi boks ringine döndü.
13: Yok, bir şey yapmazlar. Kadının bir şey yapmazlar.
0: Bir çocuk kalabalık grup tarafından öldüresiye dövüldü.
12: Ay, küçücük çocuk.
13: Ay.
12: Hangisi acaba?
13: Kurtettiler.
12: Kimi dövüyorlar ki? Kuruyorlar.
0: O anlar kameralara işte böyle yansıdı.
3: Edirne'de dükkan tabelasına çarpan sürücüyle polislerin yaşadığı imtihan var sırada. Hafif yaralanan sürücü alkol kontrolü sırasında alkometreyi üflemek yerine bakın ne yaptı.
14: Kendine çekiyorsun, üflemiyorsun.
15: Bir dur.
0: Dükkan tabelasına çarptı. Alkol testinde ekiplere zor anlar yaşattı.
14: Bu arkadaşı görüyor musun? Ne yapıyor bu arkadaş? Üfleme yapıyor şu an.
16: Bak, bunu sen şişireceksin böyle.
0: Bu sürücü trafiğe kapalı caddeye girdi. Üstelik bir dükkanın tabelası ve tentesine çarptı. Ekipler bölgeye geldi. Hafif yaralı sürücüye alkol testi yapılacaktı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Sürücü alkol metreyi üflemek yerine içine çekti.
15: Çekiyorsun.
0: Ekipler uzun süre uğraştı. Bir türlü üfleyemedi. En sonunda başardı.
14: Bu arkadaşı görüyor musun? Ne yapıyor bu arkadaş? Üfleme yapıyor şu an.
16: Bak, bunu sen şişireceksin böyle.
14: Aynen bu. Aynen. Bunu yapacaksın. Pipede yap onu şimdi. Devam. Tamam.
0: Sürücü alkolsüz çıktı. Hastaneye götürüldü.
3: Bağırsağında kitle çıkan ve tedavi olan Tarık Mengüç taburcu olur olmaz sanat camiasına sitem etmişti. Ünlü şarkıcıya ilk destek meslektaşı Hatice'den geldi.
17: Yahu bir ara be, bir ara yani.
0: Sanat camiasına isyan etmişti. Şarkıcı Hatice'den destek geldi.
17: Tarım, nasıl oldun? İyi misin? Hoş musun? Bir ara.
0: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, bağırsağında kitle tespit edilmesiyle zorlu bir sürece girmişti.
18: Apandis diye geldiğim hastanede, apandisin tam arkasında kitle çıktı. Dualarınızı benden esirgemeyin.
0: Ünlü şarkıcının patoloji sonuçları temiz çıkmış. Mengüç iyi haberi gözyaşlarıyla duyurmuştu.
19: Allah'a şükürler olsun abi.
0: O süreçte kendisini aramayan sanatçı

0: Şarkıcı dostlarına da ateş püskürmüştü.
1: Yahu bir ara be, bir ara yani.
0: Şarkıcı Hatice'den açıklama gecikmedi. Rezil bir sektör diyerek Mengüç'e destek verdi.
2: Bir anlık dikkatsizlik küçük bir çocuğun hayatına mal olabilirdi. Samsun'da bir çocuk tramvay yaklaşırken raylara doğru koştu. Tam o esnada orada bulunan güvenlik görevlisi ani bir refleksle küçük kızı son anda tutup raylardan çekmeyi başardı.
3: Kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim.
4: Yakınlarıyla birlikte yaya geçidinden geçiyordu. Küçük kız bir anda koşmaya başladı. Karşıdansa tramvay geliyordu. Çocuk farkında olmadan tramvayın önüne doğru yöneldi. İstasyondaki güvenlik görevlisi tehlikeyi fark etti. Saniyeler içinde harekete geçti. Küçük kızı tuttu. Ve tramvay hattından geri çekti. Bir saniyelik gecikme faciaya dönüşebilirdi. Güvenlik görevlisinin hızlı müdahalesiyle çocuk tramvayın altında kalmaktan kurtuldu. Hayat kurtaran o müdahale istasyondaki güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
2: Malatya'da sahne alan Kurtuluş Kuş'un konseri gergin anlara sahne oldu. Şarkıcı sahneyi terk edince ortalık bir anda karıştı.
5: Gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya.
6: Oradaki insanlar buraya gelmediği sürece ben iniyorum.
4: Sahneyi terk etti, ortalık birbirine girdi.
7: Ya böyle olur mu abim ya? Sabır.
4: Şarkıcı Kurtuluş Kuş konser için Malatya'daydı. Seyirciyle arasında 200 metre olmasına sinirlendi, sahneyi terk etti.
6: Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
7: Bravo.
6: İyi ki varsınız, görüşmek üzere.
4: Bunun üzerine seyirciler tepki gösterdi.
6: Ya abi öyle bir şey var mı? Nasıl yani? Ne alakası var ya?
7: Ne
6: alakası var ya? Sen kimsin ya?
4: Ortalık bir anda böyle karıştı.
7: Ya böyle olur mu abim ya? Sabır.
2: Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 1290'a ulaştı. Ekiplerin günler sonra ulaştığı bölgede tünelde mahsur kalan iki işçi tam 9 gün sonra sağ olarak çıkarıldı.
4: Ölüm seli Nepal'i vurmuş. Her şey saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Santral tünelinde mahsur kalan iki işçiden tam 9 gün sonra haber geldi. İkisi de sağ çıkarıldı. Dünya Nepal'de yaşanan sel ve heyelan felaketiyle sarsılmıştı. Himalayalardan kopan bir buzul adeta ölüm dalgası yaratmıştı. Yaşanan sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Can kaybı 1290'a ulaştı. 4798 kişiden henüz haber alınamıyor. Hidroelektrik santrali projesine ait tünelde iki işçi mahsur kalmıştı. Tam 9 gün sonra tünelden gelen seslerle ilk temas kuruldu. İkisi de düzenlenen operasyonla tünelden sağ çıkarıldı. Ekiplerin yüzündeki bu tebessüm, mucizenin boyutunu gözler önüne serdi. İşçiler helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki tünellerde mahsur kalan başka kişiler de var. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
2: Malatya'da taksi şoförüyle motokurye önce kimin geçeceği konusunda kavgaya tutuştu. Tekme ve yumruklar havada uçuştu.
4: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Yol taksici ve kuryenin düellosuna sahne oldu. Burası Malatya. Taksici ve motokurye önce kimin geçeceği konusunda anlaşamadı. Tartıştılar, tansiyon yükseldi ve sonrası. Motosikletinden inen kurye taksinin yanına gelip kapıyı açtı ve şoföre saldırdı. Taksici de karşılık verince cadde ortası savaş alanına döndü. O anlarsa başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga sonrası kuryenin ehliyetine 60 gün el konuldu.
2: Lösemiyi iki kez yenen 9 yaşındaki Rizeli çocuk Ankara'daki hastaneden horon eşliğinde taburcu oldu. İşte umut ve mutluluk dolu o anlar.
8: Herkesi çok seviyorum. Kimse de umudunu kaybetmesin. Çünkü yeneceğiz. Savaşarak hepsini yeneceğiz.
4: Öyle de yaptı. Lösemiyi ikinci kez mağlup etti. Horon eşliğinde hastaneden ayrıldı.
8: İkinci tedavim ve yine yendim.
4: Rizeli Fatma Nur ve Zafer çiftinin tek çocuğu 9 yaşındaki Ali Keskin.
9: Bir burun kanaması oldu ve halsizlik, koştuğunda aşırı yorgunluk, bazen de öksürük oluştu.
4: Aile soluğu hastanede aldı. Minik Ali'ye akut lenfoblastik lösemi tanısı konuldu. Ailenin hayatı bir anda alt üst oldu.
9: Üzücü olarak tabii ki bir yıkım oluştu bizim için.
4: İlk nakil 3 Mart 2025'te gerçekleşti. 9 yaşındaki Ali lösemiyi yendi ama bu sevinç kısa sürdü.
9: Akabinde 2026 Ocak ayında tekrar nüksettiğini öğrendik.
4: Alışkındı ve yine yaptı. Lösemiyi bir kez daha yendi.
8: Doktor olmak istiyorum. Bu hastanede çalışmak istiyorum. İkinci tedavim ve yine yendim.
4: Onun için umut balonları uçuruldu.
9: Büyük dileğim sadece kendi çocuğum için değil, bu hastalıktaki bütün dünyadaki çocukların iyileşmesi.
4: Hastaneden horon teperek taburcu oldu. Umut, mutluluk ve zaferin heyecanı. Tüm duygular bir arada yaşandı.
2: Altın için bugün kritik bir gündü. Gözler ABD istihdam verisindeydi. Veriler açıklandı. Altın düşüşe geçti. Sabah 6900 lira olan gram altın 6800 lira oldu.
10: Altın yatırımı yapıyor muyuz?
11: Ya yapıyordum. Aslında hepimizin var altını. Yastık altı.
12: Bir dönem almıştım, onları koruyabilirsem ne ala.
10: Altın için kritik gün geldi. Beklenen ABD istihdam verileri açıklandı ve altının seyri yeniden değişti.
13: Tarım dışı istihdam 162 binde kalırken işsizlik oranı da 4.1'de kaldı. Bu da tabii ister istemez fiyatları tetikledi. Şu an ons 4380 dolar. Altının gram fiyatı ise şu an 6860 TL.
10: Altın haftanın son işlem gününe temkinli başladı. Gram altın dünkü seviyesini koruyarak bu sabah da 6900 lirayı aşmadı. Ancak gözler Amerika'dan gelecek olan tahvil verilerindeydi.
13: Biliyorsunuz bu hafta çok hareketli bir zamandı. Bir enflasyon açıklamalarını bekliyorduk. Bir de bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdamı bekliyorduk.
10: İşte açıklanan verilerin hemen ardından altın yönünü bir kez daha aşağı çevirdi. Çeyrek altın sabah saatlerinde 11.300 lirayken verilerden hemen sonra 10.900 liraya geriledi. Yarım altın 21.900 lira, tam altınsa 44.800 lira oldu.
12: Hani borsa morsa anlamıyorsan, hisse falan, en güvenlisi yine altın ama biraz zaman istiyor gibi bu ara.
14: Altın olanlara sabır versin diyelim ya. Gerçekten stresli bir durum.
2: İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Biri bebek, 4 kişi yaralanırken feci kaza kameralara da yansıdı.
0: İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada biri bebek, 4 kişi yaralandı. Korkunç olay Sultanbeyli'de yaşandı. İETT otobüsü ana yoldaydı. Bu otomobil bir anda yola çıktı. Kaza kaçınılmaz oldu. Otobüs araca işte böyle çarptı. O anlar hem güvenlik kameralarına hem de araç içi kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü Eren Öğle, otobüste bulunan biri bebek, 3 yolcu yaralandı. Ekipler bölgedeydi. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsü şoförü tedavinin ardından karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: Çankırı'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk bir polisin hemlik manevrasıyla ölümden döndü.
4: Şeker az da hayattan koparıyordu. Hemlik manevrasıyla kurtuldu. Bir çocuk akaryakıt istasyonundan şeker aldı ve ağzına attı. Ama şeker nefes borusuna kaçtı. Yanında arkadaşı vardı. Müdahale etmeye çalıştı. Çevredekiler yardıma koştu. Bir polis memuru da zor anlar yaşayan çocuğu fark etti. Hemlik manevrası uyguladı. Şeker nefes borusundan çıktı. Çocuk rahat bir nefes aldı.

0: O anlar kameralara işte böyle yansıdı.
1: Hava durumuna bakalım şimdi. Hava serinliyor. Balkanlardan serin ve yağışlı hava yurda giriş yapıyor. Kuzey ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanak hakim olacak. Şemsiyeleri hazırlayın.
2: Yarın planımız var mıydı?
3: İstanbul'u gezdireceğim onları.
2: Yağmur geliyor.
4: Biz hemen.
5: Hafta sonu plan yapanlar yandı. Sağanak yağış kapıda.
6: Yapacak bir şey yok artık. Şurasından geldik. Gezeceğiz yani.
5: Şu an İstanbul'da termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Hafif de bir rüzgar esiyor. Havada parçalı bulutlu. Yarın yerini sağanak yağışa bırakacak. Yani şemsiyeleri yarın açacağız.
7: Hava bugün iyi, serin, sıcak.
8: Evden çıkmamayı düşünüyoruz o yüzden.
6: Çok değişken. Bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor, dengesiz.
8: Kenya'da çalışıyorum.
5: Aa.
8: Evet, birkaç aylığına geldim.
5: Kenya sıcak değil mi? Ben buranın sıcağı size dokunmuyordu.
8: Şu anda dokunmuyor tabii de.
5: Sağanak ve nem aynı anda gelecek. Yani İstanbul'da yarın nefes bile zor alacağız. Peki yurdun diğer bölgelerinde hava nasıl olacak?
7: Başka yerlerde daha sıcak. 40-45 derece.
5: Kuşadası mı daha sıcak, burası mı?
6: Kuşadası daha sıcak, burası serin esiyor.
0: Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve İç Ege'de yarın gök gürültülü yağış hakim olacak. Uzmanlardan Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi.
7: En güzel serin hava.
1: Mardin'de 4 çocuk annesi Bedriye Naz'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Atladı mı yoksa itilerek cinayete mi kurban gitti sorularına yanıt aranırken görgü tanığının ifadesi okları kocaya çevirdi. Katil zanlısı koca en ağır cezayla yargılanacak.
9: 5. kattan itildi kocası tarafından.
10: Bedriye'nin son kelimeleri, abla beni kurtar.
0: Kimse cani kocasına engel olamadı. Bedriye 5. kattan düşüp can verdi. Cinayeti inkar eden eşi en ağır cezayla yargılanacak.
10: Eşe karşı kasten öldürme, yani ağırlaştırılmış müebbet.
0: 4 çocuk annesi Bedriye Naz, eşi Levent'ten boşanmak istiyordu. 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
10: Zaten kendisi bir yıldır bu cinayeti planlamıştı. Kanıtlarımız var, delillerimiz var. Bıçak aldığına dair görüntülerimiz var.
0: Bedriye'nin ailesi eşi Levent Naz'a suçluyordu ama suçlamaları reddediyordu. Görgü tanığının ifadesi dosyaya yön verdi.
10: Bu insanı öldüreceğini söylemiş. Komşuların beyanları, çığlıklarını duymuşlar.
0: Kamera görüntüleri ve otopsi raporu dosyaya delil olarak girdi. Savcı iddianameyi tamamladı. Tutuklu yargılanan Levent Naz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi.
10: Haksız tahrik indirimi yapılmasını istemiyoruz. Bu çünkü planlı bir cinayet.
9: Benim gencecik kardeşimi katlettiler.
1: Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir yayıncı trafik ışıklarında beklediği esnada aracının camı kırılarak soyuldu. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
11: Trafikte bekliyordu, dehşeti yaşadı. Aracın camı kırılarak soyuldu. Akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir yayıncı trafikte ışıklarda bekliyordu. Motosikletli iki kişi yanına yaklaştı. Bir anda camı işte böyle kırıp telefonu çaldı. Kadın neye uğradığını şaşırdı. Olayın şokunu atlatınca ağlamaya başladı. Hırsızlar telefon kilidini ve banka parolasını bilmemesine rağmen kadının hesabındaki parayı başka bir yere aktardı.
1: Hırsızlığın yeri ve zamanı olmaz derler ama bu kadarı pes dedirtti. Adana'da namaz kılmak için camiye giden bir kadın hırsızların hedefi oldu.
12: Namaz kılmak için camiye gitti. Yan kesicilerin hedefi oldu. Olay Adana Seyhan'da yaşandı. Görüntülerdeki bu kadın bir kuyumcudan 2 gram altın aldı. Namaz vakti gelince de camiye gitti. Ancak peşinde 2 yan kesici vardı. Kadınlar bölümüne yöneldi, merdivenleri çıkıyordu. İki kadın hırsız harekete geçti. El çabukluğuyla altınları çaldılar. Altınlarının olmadığını fark eden kadın soluğu karakolda aldı. Ekipler iki kadından birini...

0: birini yakaladı. Diğerini arama çalışmaları devam ediyor.
1: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: Ne istersen Neon 1.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen ayakkabını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
7: Bu turnuvada varımızla yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
8: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
9: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
10: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Otomobil piyasası durgun.
17: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
18: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kazanıyor.

0: kaçırma.
1: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
3: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Abi motor komple dikmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: hemli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
2: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indi.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
4: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
6: Uğraşmayayım ben ya.
5: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
8: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Garanti.
10: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
11: Okullar açılıyor.
10: Evet. Okul masrafları da gelecek.
12: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
10: Tabii ya.
13: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
9: Garanti BBVA.
14: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
15: Haber devam ediyor. İstanbul'da jandarma sahte para operasyonu yaptı. Baskında yaklaşık 3 milyon sahte Amerikan doları ele geçirildi.
16: Tam 2 milyon 890 bin sahte Amerikan doları. Jandarma ekipleri piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte paraları ele geçirdi. Operasyonda 28 900 adet sahte 100 dolarlık banknot bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı. İhbar ve istihbarat çalışmaları sonuç verdi. Adres belirlendi. Jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti. Operasyonun adresi İstanbul Esenyurt'tu. Baskında ortaya çıkan miktar dikkat çekti. 28.900 adet sahte 100 Amerikan doları ele geçirildi. Sahte paraların toplam değeri ise tam 2 milyon 890 bin dolar. Operasyonda bir şüpheli yakalandı.
15: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Tarlalarda dolaşan Erdoğan sebze ve meyvelerden topladı.
17: Tadı çok güzel.
18: Kokudan belli zaten.
16: Ata tohumlarından yetişen sebze ve meyvelerin arasında dolaştı. Dalından kopardı, tek tek kokladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'ı bahçede Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı karşıladı. Önce fidan üretim alanını gezdi, bilgiler aldı. Ardından sepetiyle birlikte domates, biber, patlıcan, fasulye ve mısır topladı ve tadım yaptı.
18: Çok güzel.
16: Erdoğan daha sonra Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni de ziyaret etti. Sanal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, botanik bahçe için, geleceğe

0: Şeyimiz için çok kıymetli bir değer dedi.
1: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
2: Ziraat Bankası sunar.
1: 4 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,43 TL, euro 56,29 TL, altın 6.912 TL, borsa ise günü 14.012 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
2: Ziraat Bankası sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Olumsuz medeniyet, devam edin.
2: Burası güçlü 49.
1: Şu anda kilisenin içindeler. Yaklaştığımız zaman ateş açıyorlar.
3: İkinci Dünya Savaşı'nda Alman tankları zırh ve silah bakımından Amerikan tanklarından üstündü. Düşmanın gelişmiş araçlarına karşı Amerikan tankçıları büyük kayıplar verdi. Nisan 1945. İtilaf devletleri Nazi Almanyası'nın içlerine kadar ilerledi ve o güne kadarki en fanatik düşmanla karşı karşıya geldi. Hitler çaresiz bir şekilde topyekün savaş ilan edip bütün kadın, erkek ve çocukları savaşa dahil etti.

0: Lanet olası şey. Yakaladın mı o?
1: Öldürdüm onu.

0: Gordo, kes şunu. Rahat bırak adamı.
1: Gordo, adam öldü.
2: Öldü diyorum.
1: Biraz saygılı ol. Rahat bırak onu.
3: Hepsi senin suçun.
1: Bitir artık, daha bitiremedin mi?
3: Bana laf söylemeye hakkın yok senin. Sıkıştırıp durma öyle.
1: Sıkıştırdığın falan yok. Öyle olsa bilirdin. Başka düşmanlar da gelecek.
3: Canın cehenneme don. Burada olmamız senin hatan.
4: Niçin geldiysen onu yapacaksın.
1: Bana bak.
3: Lanet olsun. Ne diye yaptın bunu şimdi? Tahmin etmeye çalışıyorum. Beni tekmelemek mi istiyorsun? Eline ne geçecek ha?
1: Robert 2-6.
3: Niye sürekli beni tekmeliyorsun?
1: Hayvan olduğun için. Köpeksin sen. Tek anladığın tekme tokat.
3: Bir daha sakın öyle deme bana. Ben ne hayvanım ne de köpeğim.
4: Vamos cabron, vamos.
1: İspanyolca konuşmak istiyorsan başka bir tanka git. İspanyol tankına. Bu bir Amerikan tankı. Burada İspanyolca konuşmayız.
4: Senin tepen niye attı acaba çavuş? Almanca konuşuluyor da ben İspanyolca konuşamayacak mıyım yani?
1: Bible, hangi ülkedeyiz? Almanya'da Almanca konuşulur. Bunun bir savaş aracı olduğunu açıklar mısın?
3: Benim savaş aracım da bu.
0: Çavuşum.
4: Savaştan önce de Almanca biliyordun. Beni aptal yerine koyma.
1: Hepinizden kendinize gelmenizi istiyorum.
0: Keşke bu kadar çok bağırmasan. Red'i sen öldürmedin, Almanlar öldürdü.
1: Doğru ama kurtardığımda söylenemez.
0: Vakti dolmuş demek ki. Biz şimdiye kadar şanslıydık.
1: Şanslı mıydık?
0: Evet efendim. Hayattayız, tankın içindeyiz.
1: Tanrı korudu yani.

0: Gunes, bitir işini tatlım.
1: Şimdi tatlan oldum demek. Tamamdır Gordo. Çalıştır bakayım.
0: Motor ısıt, soğumuş.
2: Bujilerde yoğunlaşma var.
0: Bas gaza, çıkar bizi buradan. Bible, namluyu öne çevir.
3: Anlaşıldı.

0: Şu kutuları çekin buradan. Öldüğünüzü sanmıştım.
1: Şeytan kötüleri kollarmış. Seni Nikoski. Ekip hala birlikte mi? Nate, Lindberg.
2: İyiler.
1: Güzel.
3: Devam edin.
4: Kolunu tut.
5: Tuttum.
6: Yere yatırın. Yere yatırın. Hadi.

0: Tamam.
1: Yavaşça yere indirin.
2: Çavuş. Çavuş. Kaldır. Üçüncü müfrezenin geri kalanı nerede?
3: Sadece biz kaldık.

0: Ölümü hepimiz üzdü. Ama yapacak işlerimiz var. Grady, cephane ve erzak eksiğini tamamla. Gordo, suyla benzin hallet. Boris, biraz yemek bul ve mekanik arızalarını halletmeye çalış.
1: Mekanik arızalara hiçbir şey yapamayız. Nereye gidiyorsun?

0: Başlamış kolye.
1: Olabilir. Sen kimsin?
0: Er Ellison. Size rapor vermem söylendi. Yeni yardımcı sürücünüz.
1: Hayır değilsin.
0: Evet. Evet öyle.
1: Ha, demek öyle. Bunu kim söyledi sana?
0: Kıdemli başçavuş. Elinde defter olan.
1: Daha neler?
0: Bakın orada.
1: Adın ne senin?
0: Norman.
1: Ne kadardır ordudasın?
0: 8 haftadır.
1: Evin orası. Söyleneni yap. Kimseyle çok fazla yakınlaşma.
2: Uzak, uzak bir tepede acı ve utancın simgesi var. Eski bir haç durur üzerinde. Severdim o eski haçı. Ağlık alacağım o eski haça.
0: Merhaba. Ben Norman. Cephe. Cephe ne tarafta acaba?
3: Cephe ne tarafta mı? Her tarafta evlat. Burası Almanya. Etrafımız Almanlarla çevrili. Değil mi Grady?
4: Aynen öyle.
0: Kitabımı alabilir miyim lütfen?
3: Tank okuluna mı gittin?
0: Tank okulu mu? Hayır. Ben daha önce bir tankın içini bile görmedim. 5. Kolordu'ya giden bir yazıcıydım. Beni kamyondan indirip buraya gönderdiler. Bu işte bir yanlışlık olmalı.
4: Yanlışlık mı? Ordu yanlışlık yapmaz. Asla yapmaz.
3: Mizurili misin?
0: Hayır.
3: Dindar biri misin?
0: Kiliseye giderim.
3: Hangi mezheptensin? Psikoposluğa mı bağlısın? Evet, onlardansın. Protestansın değil mi?
0: Evet. Öyleyim.
3: Kutsandın mı?
0: Vaftiz edildim.
3: Onu sormamıştım.
4: Onu sormadı sana.
3: Gordon'a sormuştun mu?
4: İyi dinlemelisin.
3: Kutsandın mı? Bekle de gör o zaman.
0: Neyi göreyim?
3: İnsanın insana neler yapabileceğini.
4: Tanrına kavuşmadan önce tanka göz atmak ister misin? Artık bunun içinde olacaksın. Mutfaktan bir kova sıcak su getirip temizle içe.

0: Lanet olsun. Lanet olsun.
1: O kadar Alman olmaması gerekiyordu Don.
2: Onu müfrezeme anlat.
3: 5 tank gönderiyoruz, sadece biri geri dönüyor. Kazandığımıza inanmak kolay değil.
1: Dünkü çarpışmaları konuşmayı bırakın. Bugünü konuşun.

0: Düzgün yürü.
1: Sesin ne işi var burada?
0: Daha hızlı.
2: Hey, niye getirdiniz onu buraya? Niye uyumuyor?
0: İstihbarat sorgulamak için bir tutsak istiyor.
3: Ben sorgularım. En sevdiğin renk nedir? İyi dans eder misin? Şişko kızları sever misin?
0: Uzak dur!
4: Kesin!
2: Onu gördün mü? O bir SS. Öldürebildiğin kadarını öldüreceksin herifler.
4: Hiçbirini sağ bırakmayacaksın. Onlar başlattı. Biz de bitireceğiz.
2: Aynen öyle. Çok adam öldürdün mü?
1: Hayır.
2: Öldüreceksin. Şuna silah kullanmayı öğretin.
5: Anlaşıldı.
1: Ne yapacağım?
4: Çok konuşma. İyi bak şimdi. Kapağı görüyor musun?
1: Evet.
4: Aç bakayım. Şimdi adam öldürebilirsin. Kapat bakayım. Şimdi öldüremezsin.
6: Asıl birlik doğuya gidiyor. Biz kanat koruma görevi için kuzeye gideceğiz. 41. caddede Baker bölüğüne katılacağız. Çavuş Collier de bizimle geliyor. Müfrezenin çavuşu o olacak.
1: Bana göre havuş. Bizimle olmana sevindim.
6: Baker bölüğüyle burada buluşacağız. Ve birlikte bu kasabayı ele geçireceğiz. Daha sonra yüzbaşı Wagner'a katılacağız. Sorusu olan var mı?
7: Benim bir sorum var.
6: Peterson mıydı?
7: Ben Binkowski'yim efendim. Tıraş olmaya ne zaman başlayacaksın?
8: Müfreze bir! Toplanıp harekete geçin!
9: Cephanem var.
4: Bobby! Böyle gel Bobby.
2: Savaşın bir yere gittiği yok efendim. Adamı duydunuz. Toplanın.
10: Kahve çok sıcak.
8: Hala 40 dolar borcum var.
4: Neden bahsediyor bu?
10: Toplanın gidiyoruz beyler. Cepheye gidiyoruz.
4: Hadi herif.
11: Düşman etkisi Almanya'dasınız. Gözünüz açık olsun. İkinci zırh birliğinin saygılarıyla.

0: Fırının içinde kurt saklanıyor olabilir. Evlat, sıra sende. Gözlerin üzerinde olsun.
1: Hareket eden bir şey olursa anında indiriver. Arada
0: kalmışlarsa bu onların sorunu. Sen yapman gerekeni yap.
1: Anlaşıldı.
0: Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı efendim.
0: Gordo, tekrar silahı anlat şuna.
3: Anlaşıldı.
4: Silahın hazır. Sadece tetiğe basacaksın. Mermilerin hepsi izli. Neyi vurduğunu görürsün. Unutma. Patlamalı mermiler. Tek kurşunla çok kişiyi öldürebilirsin.
0: Amerikalılar geliyor. Yürümeye devam edin. Amerikalılar geliyor. Ellerinizi havaya kaldırın. Yürümeye devam edin.

0: Bir kutu çikolataya.
1: Bu doğru değil.
0: Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Öyle olsun. Doğru değil.
2: Tabii ki doğru veya. Dört dal versen
3: tamam,
2: yeter.
3: Onlara kulak asma. Seni yoldan çıkarmalarına izin verme.
4: Onları öldürebiliyoruz.
5: Çünkü İncil'de öyle yazıyormuş.
3: Kesin şu muhabbeti. Sizin gibi dinsizlerle uğraşamıyorum. Sakıncası yoksa Almanya'yı çıkar etmeye devam edeceğim.
4: Boyd, sence İsa Hitler'i seviyor mudur?
3: İsa Hitler'i seviyor mudur? Herhalde seviyordur. İsa'yı kabullenip vaftiz olursa kutsanmış olurdu. Ama insanların adaletinden kaçamaz.
4: Sıradan bir Nazi askerine ne dersin? Peki?
3: Hayır, bu konuyu tartışmayacağım.
4: Cennete mi gidecek?
3: 3 yıldan beri aynı şeyi konuşuyoruz. Ne kadar ciddi olduğumu biliyorsun. Beni kısırmaya çalışıyorsun.
2: Beni de doğru yola sokabilir misin? He? İlahi mi söyleyeceksin?
3: Evet, neden olmasın?
2: Eski aç ilahisini söyle.
3: Söylerim tabii.
2: İlahi söyle. Kazılılar ki dedişi çok
3: öyle
2: hoşuma gidiyor.
3: Öyle yapmazsan söyleyeceğim.
2: Hadi, dur bıyığına
3: dokunma bana.
2: Dur,
3: kes şunu artık.
2: Dokunmayayım şuna. Neden bunu
3: bak,
2: böyle
3: bunu,
2: yaptın
3: yemin ederim sana bunu.
4: Tamam, kesin artık. Eşek şakasını bırakın. Boyd, Hitler bir kutu çikolatayı bizden biriyle.
3: Umarım.
6: Hakların gelmesine ne kadar var?
5: Tahminen yarım saat.
6: Anlaşıldı. Tamam. Beklemedeyiz. Kapatıyorum. Sizden haber bekliyoruz.

0: Orman! Seni adi herif! Neden ateş etmedin?
1: Daha çocuklardı. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim çavuş.
0: Bir çocuğun neler yapabileceğini gördün mü? İyi bak. Bu senin hatan. Tamamen senin hatan. Bir daha elinde silah olan bir Alman gördüğünde tarayacaksın. Bir elinde bıçakla annesini tutan bir bebek de olsa umurumda değil. Öldüreceksin.
1: Anlaşıldı çavuş.
0: Bayvol.
2: Efendim.
0: Bütün tanklar, war dedi konuşuyor. Tüm yetki bende. İki bir önderlik edeceğim. Bir an önce gitmeliyiz.

0: Bu şeyi ayarlayıp yola çıkmalıyız. İletişimde kalman ve subayları bilgilendirmen için birkaç adam göndereceğim.
1: Dur burada Gordon.
2: Hadi beyler sallanmayın.
1: Baker bölümü.
2: Evet efendim.
3: Ben efendin değilim.
2: Ben de değilim. Patronunuz nerede?
1: Hazır.
4: Öldü.
2: Ekibin lideri kim peki?
3: Benim.
2: Güzel, doğru kişiyle konuşuyorum o zaman. Şuraya yanaşın, ihtiyar sizi bekliyor.
1: Evet, teşekkür ederim. Bana daha ne kadar zayiat vereceğimi söyleme. Buraya gelip bağırsak deryasını yüzmek istiyorsan başka tabii. Baker altın kapatıyor. Üniformalı pislik. Nasılsın? Ölüleri hemen kamyona ekleyin. Onları karargaha biz götüreceğiz. Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Uyan bakalım. Pekala kaç tane tank getirdiniz?
4: 4.

0: 4 mü? Dalga geçiyorsun. 10 tane istemiştim. Miles! Çavuş Miles!
1: Evet efendim.
0: Müfreze biri hazırlat. Artık ondan emir alacaksın. Direnebilirlerse katkıları olur.
1: Anlaşıldı.
0: Pekala, planımız şu. Pancağı tarlasında makineli tüfekler yüzünden tuzağa düşürülmüş bir birliğim var. Tanklarımı göndermiştim. Almanlar onları yok etti. Muhtemelen buralarda ve buralarda tank savarlar var. Emin değilim. Adamlarımı kurtarmanı ve silahları yok etmeni istiyorum.
2: Bunu yapabilirim.
0: Bu yolu kasabaya kadar aşıp ilerleyeceksiniz. Orada buluşup kasabayı temizleyeceğiz. Ya teslim olacak ya da savaşacaklar.
2: Yüksek yerlerde gözcün var mı?
0: Burada ve burada gözcülerim vardı. Öldüler. Körlemesine dalacağız sen ve ben.
2: Almanlar yolu gözlüyor. Gelişimi görmelerini istemem. Buradan gitmeme izin var mı?
0: İstersen sihirli halıyla bile girebilirsin. Seni tanıyorum. Ne yaptığını biliyorum. Çok ağır bir saldırı istiyorum. Bugün orada çok iyi çocukları öldürdüler. Neden pes etmiyorlar ki?
2: Sen eder miydin? Bu tarlada sıkıştırılmış bir birlik var. Almanlar tank savarlarla tarlayı kuşatmış. Çitleri geçtiğimizde menzillerine ve görüş alanlarına gireceğiz. O yüzden tetikte olun. Hareket eden her şeyi vurun.
3: Tabii önce onlar bizi indirmezse.
2: Ateş ederlerse tam yerlerini öğrenmiş oluruz. Askerlerimizi kurtarıp silahlarını parçalayalım. Sonra kasabayı ele geçirip geceyi orada geçiririz. Anlaşıldı mı?
4: Niye Berlin'e gitmek yerine o askerleri kurtarıyoruz?
2: Niye bu kadar pisliksin?
3: Bu harika bir soru.
2: Takım şu. Fury. All Phyllis, Lucy Sue, Murdering. Hadi başlayalım.
1: Pekala aman kafalar. Toparlanın gidiyoruz hadi.
5: Aynen öyle dostum.
6: 14 açık ve çalışıldı.
5: Hadi toparlanın gidiyoruz.
2: Herkes sıkı tutulsun.
7: Burası Lucy Sue. Geriden geliyoruz. Tamam.
2: Bütün tanklar war dedi konuşuyor. Açık alana varınca
8: benimle aynı hizaya geçin. Mesafeyi koruyun ama sıradan kopmayın. İşaretimle cephaneyi boşaltıp alana yayılacağız. Herkes anladı mı?
9: Lav 15 anlaşıldı.
1: Anlaşıldı.
3: Lav 13 anlaşıldı.
2: Bordo dur. Herkes dursun, herkes dursun. Pekala askerleri kurtaralım. Hepsini. Kimse kalmasın.
1: Çavuşu duydunuz hanımlar.
2: İçeri girin hadi.
1: Herkes insin. Devam edin. Hadi herkes kapa, kapa. İnsin.
5: Hadi hadi.
1: Hadi.
5: Hadi.
9: Hadi gidelim.
1: Herkes
9: gidelim.
1: Hazır.
9: Kapakları kapatın. Geri geri hadi.
8: Bütün tanklar hareket edilsin. Tam sağa yapın. Tam sağa.
1: Vuruluşuz diyor bir şey.
8: Çıktı. Gidelim hadi. Bas bas bas.
1: Yavuk olun. Sağdan gelin.
5: Bir arada kalın. Olsun. Bir arada kalın. Hadi. Bir arada kalın.
9: Buraya yetiş. Sağa gir.
2: Aynı hizaya gelin beyler. Aynı hizaya.
9: Bas gaza. Bas gaza.
1: Eğlence başlasın. Kafalarınızı eğin. Hadi.
9: Hayır bozmayın. Savaş başladı artık.
2: Minkowski gözün sağdaki tepede olsun. Tamam mı?
9: Lav 15 anlaşıldı. Gözün ağaçlık alanda olsun. Öyle kal. Öyle kal.
3: Sıra sizde. Devam et. Devam et.
9: Ben de olurum. Bunları ezip geçeceğiz.
3: Başlıyoruz beyler.
2: Düz git, düz git. Yerde birileri var, yerde birileri var. Onlara dikkat
5: buraya
2: et.
5: Buraya gelin.
2: Ayağa orada kalk. Yavaşla, yavaşla.
5: Yerde cesetler gözün var. Yerde solunda olsun. Kalın.
2: Gözün yerde olsun.
3: Sıraya girin, sıraya girin.
9: Düz durun.
3: Mesafenizi koruyun.
9: Şimdi sola kır. Tamam, bir arada kalın. Geri çekilin dersem hemen geri çekilin.
5: Hadi, hadi.
10: Sırayı bozma.
5: Hadi, bitirmiş bir şey. Geçin,
10: hadi, hadi, hadi. Devam
5: edin.
1: Biraz hızlı. Toparlanın hadi.
2: Sağa kır, sağa kır. Yerde askerler var.
3: Sağa kır, sağa kır. Lanet olsun.
2: Etrafınıza dikkat edin.
5: Hiçbir şey görmüyorlar.
9: Bir arada kalın. Dört açın. İleride düşman var. Tekrar ediyorum. İleride düşman var.
1: Kafanızı yiyin. Kafanızı yiyin.
2: Pardon, makine oldu. Bey vur.
9: Sol çapraz 800 metre.
2: Hazırdır.
5: Şuna bak. Periskopa bak. Gözün periskopta olsun.
1: Hazır.
2: Geliyor.
3: Esler, al açıldı.
5: Ateş.
2: Olamaz. Tank savar sol çaprazda.
3: Sol çaprazda lan.
5: Sol çapraza nişan al.

0: Sadece sıyırdı, bir şeyiniz yok.
1: Ateş eden yüksek hızlı Alman silahı çıkarttı, sizi duydum.
2: Tank savar sol cephede. Sol cephede. Ateş metre solda.
3: Yüklendi.
1: Kazım, ateş.
3: Geliyor.
2: 600 metrede.
3: Kazım, geliyor.
1: Ateşi kes, ateşi kes. Hedef yok edin.
3: Ateş.
4: Gözünüzü dört açın.
0: Ben bir şey göremiyorum.
2: Aksavar cephe.
1: Gördüm. Aksavar. Sol çaprazda.
0: Aksavar sol cephede. Sol cephede.
1: Ateş. Ne yapın? Ateş. Ateş.

0: tüm tankları, ağaçları ateş açın. Yakalım şunları, hadi yıkalım ortalığı.
1: Hey, ateş etsene.
2: Neye ateş edeceğim?
1: Nazilere tabii ki, gerizekalı.

0: Yeni şarjör takip. Aksavar, vur şunu.
1: Şarjör,
0: vur şunu.
1: Şarjör takıyorum.
2: Hallediyorum.
0: İşini yap. Niçin geldiysen onu yap.
1: Şarjör takıyorum, ne yapayım?
3: 12 önünde silahlı biri var.

0: Hey, şu soldaki Almanları vur. Gördün mü?
1: Melekçum, cevap ver. Burası çok kötü. Ormandaki Almanlar...
2: Tek gördüğüm ölü askerler.
0: Ne oldukları ne belli? Doktor mu?
2: Ama ölmüşler. Zaten ormandaki ölmüş olanlara niye ateş ediyorsun?
0: Ayağa kalkıp bizi vurmasınlar diye.
2: Lanet olsun.
0: Vur şunları! Melekçalı!
2: Lanet olsun! Burada daha fazla duramam ben!
3: Bir daha sefere böyle bağıracağında telsizini kapat.
0: Anlaşılmıştır çavuşum.
2: Bırakıyorum bu işi. Bırakıyorum. Burada daha fazla duramam ben.
0: Tamam, hoş bir şey değil. Ama işimiz bu.
3: Beyler dışarıda devam ediyoruz.
4: Sen aç.
2: İyiyim.

0: İyisin. Kapat gözlerini olsun. Kapat gözlerini. İsa'ya inanıyor musun? O zaman iyisin. Sorun yok. Tamam. Seninle dua edeceğim. Göklerdeki babamız. Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de daim olsun. Rızkını esirgeme. Tıpkı bize karşı suç işleyenleri affettiğimiz gibi sen de günahlarımızı affet. Bizi günahtan ve şeytanın ayartmasından koru. Egemenliğin, gücün, şanın sonsuza kadar daim olsun.
1: O koltukta oturan adamın Amerikan ordusu içindeki en iyi topçuydu. Ama artık sen varsın. Uzun zaman önce adamlarıma onları hayatta tutacağıma söz vermiştim. Sense bana engel oluyorsun.
2: Özür dilerim. Ama ben dakikada 60 kelime yazmak için eğitildim. Cesetleri taramak için değil. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum.
3: Bizimkilerin ceketini nereden buldun?
4: Nereden aldın ha? Ellerini göreyim.
3: Kimi öldürdün? Nereden buldun hadi o ceketi? Söyle.
5: Bağışlayın beni.
3: Kimi öldürdün?
5: Bırakın ha? Gideyim lütfen.
3: Söyle hadi. Kimi öldürdün?
5: Ateş etmeyin.
3: Kimi öldürdün?
5: Ha? Ateş etmeyin lütfen.
3: Çekilin beyler. Çekilin.
5: Lütfen ateş etmeyin.
3: Çekilin.
6: Çavuş.
3: Çekilin dedim.
6: Durun.
3: Durun. Norman.

0: Dışarı çık. Norman buraya gel.
1: Konuşmuyorsun. Ne oldu?
0: Hadi evlat.
1: Ne yaptın ha? Öyle hadi.
2: Sen yaptın sana bak.
3: Vur şunu işte.
2: Ben vururum.
1: Kesin bizimkilerden birini öldürdü. Yoksa ne işi var o cekette?
0: Bekleyin. Çavuş, adamlarını geri çek.
4: Bir ailem var. Bu karım. Bu da çocuğum. Lütfen, lütfen.
0: Kes sesini. Diz çök. Diz çök dedim. Alman öldüremedikçe hiçbir işime yaramaz. Sırtında büyük bir delik aç bakalım. Sana sırtında büyük bir delik aç dedim.
4: Olmaz.
0: Neden olmazmış?
4: Bu doğru değil.
0: Ne? Demek doğru değil. Doğru ne? Yanlış için gelmedik. Onları öldürmeye geldik. Neden buradasın? Onu öldürmek için. O niye burada biliyor musun? Seni öldürmek için.
4: Lütfen yapmayın lütfen.
0: Seni öldürmek lütfen. İçin Norman.
4: Ailem
0: tek
4: var.
0: Tek kurşunla boğazını canım deşmek canım için burada.
4: Lütfen.
0: Sana bir şey öğretmeye çalışıyorum. Beni öldürtmeye mi geldin?
4: Hayır.
0: Beni öldürtecek misin?
4: Hayır.
0: Bunu yapmanı istiyorum. Aş artık bunları. Aş artık bunları.
4: Yapamam.
0: Yapabilirsin. Yapacağını biliyorum. Ya sen onu öldürürsün ya da o seni. Bu kadar basit.
4: Ne?
0: Sen mi o mu? Seç.
4: Öldür gitsin beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Lütfen. Ben bunu yapamam. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Dur. Dur lütfen. Lütfen ailem var.
0: Sandığın gibi değil. En kolay kısmı burası.
4: Lütfen beni öldürmeyin.
0: Tamam.
4: Lütfen bana bunu yaptırma. Lütfen bana bunu yaptırma.
3: Lütfen.
0: Sorun yok.
4: Lütfen.
0: Bir. İki.
3: Lütfen ailem ve çocuğum var.
0: Hadi yapma.
3: Lütfen.
5: Hadi vur. Benim
3: çocuğum
5: var. Yap hadi Norman. Yapamayacak çok korkuyor.
3: Beni öldürmeyin.
0: Yap hadi Norman.
5: Olmaz.
3: İşte bu.
5: Öğrenecek.
0: Evet. İşini yap.
5: Tamam. Neredesin? Hadi dağılın. Devam edin. Bir şeyler topluyorum.
6: Hala.
5: Hey. Devam edin. Çabuk.

0: Bu beni erkek mi yapacak yani? Bu beni erkek mi yapacak? Çünkü vicdanım...
1: Otur.
0: Vicdanım rahat. Vicdanım rahat. Öyle kalmasını sağlayacağım.
1: Bakın burada ne varmış? Sıcak kahve. Var mı?
2: Don bazen böyle zıvanadan çıkabilir ama sağlam adamdır. Sağlamdır. Afrika'dan beri hep yan yanayız. Başka kimsenin yanında savaşmam.
1: Ben de savaşmam. Hiçbir ekip bizim gibi bir arada kalamamıştır. Hepsi onun sayesinde.
3: İlk defa üzerimize ateş açıldığında Kuzey Afrika'daydık. Don altına yapmıştır resmen. Tankın içini çok pis kokutmuştu. Doğru diyorum.
4: 15 dakika içinde hareket edeceğiz. Norman. Bütün gün bir şey yediğini görmedim. Kendine yiyecek bir şey bul.
3: Gidip bir şeyler yesen iyi olur. Yerken de seni görsün.

0: İşte bu aslanların. Darmadağın edin onları.
1: Catskill, Baker 6. Bütün Baker kanallarını deneyin ve onlara ulaşmaya çalışın. Hepsini bulmamız gerekiyor.

0: Oyunlarına tabela asmışlar. Üstlerinde ne yazıyor?
1: Ben bir korkağım ve Alman halkı adına savaşmayı reddettim.
2: Öyle şeyleri SS'ler yapar. Kendi kendilerini öldürsünler işte. Canları cehenneme.
3: Saldırıya başlayın. Ben ve adamlarım güneyden saldıracağız, tamam.
4: Burada ayrılıyoruz. 13 ve 14'ü siz solu tutun. Minkowski beni takip et ama çok yaklaşma.
5: Onları da kontrol et, hadi.
3: Anlaşıldı. Zim duyuyorum dedi.
6: Bravo 13, anlaşıldı, tamam.
3: Tamam.
4: Tamam.
0: Yolu açın.
3: Nevamet Tex. Nevamet.
4: Orada duman çıkan yerden gir.
3: Anlaşıldı.
4: Tam sol yap. 9 yönüne dön. 9 yönüne.

0: Babalık, Alman askerleri nerede?
1: Keskin nişancı! Yere yatın, hadi!
0: Bible sıktığım yerlere atın.

0: devam edin.
1: Hadi.
0: Yürümeye devam
2: gidelim.
0: Edin. Yürümeye devam edin. Kapının arkasını kontrol et. Hadi.
1: Orada dur. Linkowski, solumdaki Alman uçak savarını görüyor musun? Ona haddini bildir.
3: Senin hattının için biraz tokatlayacağım. İçeri girin. Şuradakini indiriyoruz. Hadi. Vur onu. Vur. Ateş.
4: Teslim Almanlar.
5: Vay canına dağılıverdim.
1: Pekala Gordo, devam et.
6: Gittiğimiz her yerde gözünüzü dört açın. Gordo sağ kuvvetli güçlü. Linkowski arkada kalmış. Tamamdır.
1: Tank savar, sol çap tankla. Şu girişe bir tane bir hit at.
7: Hazır ol.
1: Hazır ol burada bir.
8: Bırak yansınlar. Oraya git.

0: Güzel ateşte evlat. Böyle vurmaya devam et.
1: Yanmalarına izin verecektin. İçeriye bakın. Bütün kapıları kontrol edin.
0: Gordo burada dur.
2: Lütfen. Ateşi kesin. Ateşi kesin.
0: Buraya gel.
2: Askerler teslim olmak istiyor. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Savaş sona erdi. Tanrı'ya şükür.
0: Onlara dışarı çıkmalarını söyle. Ama elleri havada olacak, tamam mı?
3: Abla!
0: Minkowski, banka için torpido hazırla. Belki bizi sınamak isterler.
4: Büyük bir zevkle.
1: Kapıya bakın, kapıya bakın.
5: Kapıları kontrol edin.
1: Tamam. Hepsi çocukmuş. Tamam. Şunu tutun.
5: Evet. Dikkat edin.
1: Diğerlerinden ayırın. Yürüyün hadi.
0: İşte çıkıyorlar. Gözünüzü
1: oraya
0: götürün.
1: Götürün. Ellere dikkat. Şuraya dizilsinler.
6: Yürüyün. Hadi hadi.
1: Çabuk çabuk.
5: Bu taraftan.
1: Lanet olsun. Hadi.
7: Hadi saldırma.
1: Yürü hadi. Neden bu kadar suratsızsın Alman? Neyin var söyle.
8: Sen de geç. Sen de
0: başkan.
8: Kim bu adam?
0: Böyle Hasan bu mu?
2: Evet.
0: Hey.
8: Hadi.
0: Şu herifi vurun.
8: Bunu mu?
0: Evet. Kolu kırık olan SS'li vurun.
8: Oo.
1: Her Angel, bu senin için. Güle güle.
9: Seni adi veriyorum.

0: Demet, çok güzel.
1: Evet.
0: Ne güzel şeysin öyle.
2: Hiç merak etme. Ne bundan sonra sana ben bakacağım.
3: Tamam.
0: Peki şuradan.
2: Tank nasıl görmek ister misin? Bu kızla evleneceğim.
4: De... Çık bakalım hadi. Güzel.
5: Herkes iyi değil mi? Çocuk işiydi. O zaman tamam çavuş. Git biraz dinlen. Sabaha savaşı kazanacağız.
2: Emredersiniz.
1: Hey, bunları gördün mü?
5: Norman.
6: Hadi buraya gelin.
5: Büyütülecek bir şey değilmiş ha?
7: Anlamadım çavuş.
5: Almanları diyorum. İyi kurşuna dizdim. Büyütülecek bir şey değilmiş.
7: Evet çavuş. Büyütülecek bir şey değilmiş. Aslında hoşuma da gitti.
1: Ben şurayı merak ediyorum. Benimle gelir misin?
5: Sana bir şey göstereceğim.
1: Burası gibi bir dünyaya benziyor ha. Bakalım.
6: Hadi bakalım.

0: Geldiğimizden haberleri vardı. Sabaha kadar içip günü ağrınca da kafalarına sıktılar.
1: Bunları neden gösteriyorsunuz?
0: İdealler barışçıldır. Tarih ise şiddet dolu. Sana ne dersem onu yap. Sözümü dinlersen bu savaşı atlatırsın. Geret.

0: Gözünü üzerinden ayırma. Alttan çık. Hemen.
1: Ay lütfen.
2: Hey.
1: Ay lütfen bırakın onu. Yapmayın. Cemre,
2: sakin ol. Buradan bir yere kımıldama.
0: Kapıları kapatıp kilitle. Kilitle şu kapıları hemen. Başka kimsenin olmadığını söyledin. Kızın ölümüne sebep olabilirdin.
1: Kendisi kuzenim olur. Özür dilerim. Lütfen. Korkmuştum.
0: Otur.

0: Adın nedir küçük hanım?
1: Emma.
0: Al. Ne? Seni vurmadan önce camdan çekil.
2: Evet. Nasıl bir gol?
3: Güzeldi.
2: Sen daha otur böyle.
3: Umarım hastalık kaparsın.
2: Hadi.

0: Gitme. Daha gençler. Ve hayattalar.
1: Bitti.

Elini görebilir miyim? Elini görebilir miyim? Korkma, ısırmayacağım. Elini uzat. Uzat. Ellerindeki çizgilerden yola çıkarak bir insan hakkında birçok şey söyleyebilirsin. Heh. Ne dediğimi anlayamıyorsun, değil mi? Pekala, şurayı görüyor musun? Buna Süleyman'ın yüzüğü derler. İnsanlara yardım ediyorsun, onları anlıyorsun. Bu nadir görüdür. Çok nadir görüdür. Şuradakini görüyor musun? Evet, bak, bende de var. Bunu yapmayı bana büyük annem öğretmişti. Tam şuradakini görüyor musun? İşte bu senin kalp çizgin. Şekline bakılırsa hayatında bir kez çok büyük bir aşk yaşayacaksın.

0: Otursana.
1: Thank you.
0: Teşekkür ederim.
1: Muss aufpassen, das heiß.
0: Hı?
1: Heiß?
0: O ne demek?
1: No, was passen.
0: Sıcak yani.
1: Hot.
0: Evet öyle.
2: Darby! Darby neredesin bakalım?
3: Bizi içeri alın.
2: Aha, şuraya bak.
4: Vay canına, serserin oğlum.
2: Erkek gibi davranma sırası sende.
4: Serserin.
2: Tamam, iyi ayarlı.

0: Bak şimdi özel bir arkadaş var orada. Aşağıda seni bekliyor. Tek yapman gereken aşağı gelmek.
1: Ne?
2: Biraz geç kalmış olabiliriz var. Norman. Ne yaptın sen?
0: Norman seni sinsi köpek. Ne yaptın sen?
2: Bidim.
0: Yap.
3: Beğendin bana mi? Dokunma.
0: Dokunmayayım mı? Erkeksin ha.
3: Üstümden.
2: Seni küçük soytan. Şunu öyle nasıl? Seni burada öldürürsem nasıl olur ha? Seni burada öldürmemi ister misin?
1: Ready. Ready.
4: Daha konuşma.
3: Tanrım, o ne öyle, benzin mi?
2: Tadı benzin gibi mi? Kuzey Georgia'dan geldi o evlat. Soytarı. Danki. Sağ olasın. Ha, şuna bak.
4: Otursanıza. O kızın yumurtası.
1: Gordon'un yumurtası.
4: O kızın yumurtası.
1: O zaman benim yumurtam nerede?
4: Dua etmek ister misin? Bu yemek de sendeniz.
1: Anlaşıldı. Hazır mıyız? Hadi bakalım.
5: Babamız, isteklerini yerine getirmemiz için hayatlarımızı bu dünyada bir gün daha korumana şükrediyoruz. Seni seviyoruz. Bu yemek ve güzel arkadaşlar için minnettarız. Amen.
3: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
4: Emma. Kıza tabağını uzatın.
0: Al bakalım. Oo. Tut. Bekle bir dakika. Düzelteyim onu ver. Çok çabuk bir düzenleme yapacağım. Ona dokunmadım.
4: Tabakları değiştirelim.
1: Burada krallar, kraliçeler gibi yemek yiyoruz. Ve bizi davet etmediniz. Neden davet edilmediğimizi merak ediyorum.
2: Sanırım bizim için fazla iyiler.
4: Yemeğimin tadını çıkarıyorum.
0: Öyle mi çıkarıyorsun?
4: Her ne kadar bunu bozmaya çalışsan da beni durduramayacaksın. Sen de öyle.
5: Hayır efendim.
4: Sen de öyle.
1: Hey Norman. Atları sever misin? Don sever atları. Öyle değil mi?
4: Yemek yiyoruz.
5: Hayır, ben bitirdim.
2: Ben de yemeği bitirdim.
1: Hey, Fransa'da çıkarma gününden hemen sonra sahile gitmiştik. Değil mi? Lanet olası çitlerin arasında savaşmak zorundaydık. Ne karın ağrısıydı değil mi? Sonunda açıklığa ulaştık. İngilizler ve Kanadalılarla buluşunca ne yaptık? Ne yaptığımızı biliyorsun. Almanya'ya dönen koskoca bir Alman birliğini kıstırdık. Herifleri mahvettik tabii.
5: Evet.
2: Aynen öyle.
1: Etrafta kilometreler boyunca ölü Almanlar, ölü atlar, tanklar ve araba enkazı vardı. Kilometrelerce. Gözlerinle görebiliyordun. Ama kafan anlam veremiyordu. Ve oraya gittik. 3 gün boyunca.

0: Yaralı atlarını vurduk. Bütün gün. Gün doğumundan gün batımına kadar atları vurduk. Ve sıcak yaz günleriydi.
1: Hayatımda öyle bir koku almadım Çavuş.
0: Bir atı nasıl öldürürsün biliyor musun? Böyle ensesinden seversin. Tamam mı? Sonra dostun olur ve böyle yapar bak. Sonra da tam omurgasından vuruverirsin. Peki ya sesleri? O çığlık atan atların sesleri. Hatırlıyor musun onları? Etrafta uçuşan o kara sinek bulutları. Sanki dev bir arı kovanı gibiydi. Ama sen orada değildin tabii.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
11: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
12: Ebebekle büyürler. Obseso.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
2: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
4: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
5: milli takım için oynayacağız.
6: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
7: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
8: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u.
9: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
10: Domino's'u hoş geldin.

0: Kar YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Japan Dilegno'yla zamansız çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondihome'da.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
10: Break. Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
11: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
12: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
13: 3-2-1-0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
3: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'sa.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
0: Bellona. Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın

0: Can çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen kahve makineni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Çok hoş bir hikayeydi. Güzel bir yemek sohbeti oldu. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
5: Olan şey buydu Doğan. Olan oldu. Bundan sonra da olan olacak. Burada oturup iki Alman... Evcilik oynamak hiçbir şeyi
4: değiştirmez. Kapa çeneni.
5: Neden kapıyormuşum çenemi?
6: Kapamamalısın.

0: Ben biraz sarhoşum.
1: Askol altı nerede?
2: Burada.
1: İhtiyar sizi istedi.
2: Sebep?
1: Bir göreviniz var.
2: Gidelim.
3: Nereye gidiyorsunuz?
2: Bir sonraki şehri almaya. Ve bir sonraki ve bir sonraki. Ta ki siz pes edene kadar.
4: Şey, kalemin var mı? Sana bir şeyler
3: ama
4: yazacağım.
5: Evleniyor musunuz? Yaptığınız bu muydu yani? Düğünde miyiz? Çabuk ol. Ondan daha bir sürü...
2: Bu ne tür bir görev?
6: Keşif uçakları toplu bir birliğin batıya, şuraya ilerlediğini saptadı. Taburun şu civardaki kavşağa korumanıza ihtiyacı var.
2: Kaç kişilik bir birlik görmüş?
6: Bilmiyorum.
2: Ne tür birlikler? Tankları, atları, topları var mı?
6: Keşke bilsem, ateş altında kalınca hemen dönmek zorunda kalmış. Albayı korkutmaya yetmiş. Bütün tanklar Berlin'e gidiyor. Şurada birkaç bin aşçı, teknisyen ve doktor var. Almanlar orayı vurursa katliam olur. Tek şansımız sizsiniz. Mümkün olduğunca hızlı şekilde o kavşağa gitmelisiniz. Emniyeti alın. Hiçbir şey için durmayın, anladın mı? Lazımsa benim menzilimi de alın. O gruplar sizi geçerse o zaman tümenin tamamı gider.
2: Emredersiniz. Yola çıkıyoruz.
4: Benzin mi bu?
0: Aç bakalım.
5: Nasıl? Evet, iyidir. Hadi.
7: Siper alın!
0: Ready, iyi misin?

0: İyi misin? Çocuklar iyi misiniz?
1: Almanlar sağ olsun.
0: Dinkowski. Davis, iyi misin? Reiter,
2: iyi misin?
0: Herkes iyi mi?
3: Ben iyiyim.
2: İyi misin?
0: Pekala, şurada bir ilk yardım çadır kuralım. Peterson'ı kontrol et. Yola çıkacağız.
4: Korman!
5: Emma!
3: Ben hallederim.
5: Emma! Lanet olsun!
3: Sen kim olduğunu sanıyorsun? İsa mı? Ha. Lanet ayağımı olsun. Kaldıracaksın Norman. Sok otel.
5: Senin derdin ne?
3: Ne yapıyorsun? Senin derdin ne yapacaksın? Sinirinden çıldıracaksın. Çık dışarı. Hissediyor musun ha? İşte bu. Hadi. Abi hissediyor musun? Buna savaş deniyor işte.
5: Aşağılık gelin.
3: Hissediyor musun? Hissediyor musun? Başımız. Geri sok şimdi tövbe. Nerede olduğunu sanıyorsun sen?
5: Tanrım neden?
0: Tankçılar toplanın.

görüyor musun? Alevler içinde kocaman bir şehir. Bu savaşı Almanları Afrika'da öldürerek başladı. Sonra Fransa, sonra Belçika. Şimdi de Almanya'da Alman öldürüyor. Bu da bitecek. Yakında. Ama bitmeden önce çok daha fazla insan ölmeli.

0: sol yap. Geri git.
1: Kızım ilan et. Hadi hadi.
2: Kapat lan, kapat lan. Geri geri geri.
0: O da neydi öyle?
3: 88'likti. Bu bir tank.
2: Nerede bu? Tank. Saat 12 yönünde 800 metre.
3: Görüyorum. Bu bir Tiger.
4: Siz de elini kurun bakalım.
0: Hadi Grady. Siz iyi doldurun Grady.
5: Hazır.
0: Geliyor.
2: Aşağı ulaşmak zorundayız. Onları geçmek zorundayız.
5: Lan hadi gidelim buradan. Hadi gidelim.
3: Kendini lağım çukurunda boğmadığı sürece bizim sorunumuz. Vurun şu lanet olası şeyi.
2: Neredeyse hazır.
3: Takların ileri. Getirsin sağ kanat. Deniz benimle beraber soldan. İzade kal.
5: Doğruca onlara gidelim. Doğruca onlara gidelim.
3: Orada sol kanat. Şu halde ileri ilinden çıkaralım.
2: Sağ kanat bende.
4: Yedi midir. Sol kanat ve tutar. Sağ doğru yönde. 700 metre.
3: Dışarı çıkıyor.
4: Ateş.
3: Zırh delici doldur.
5: Hazır.
0: Geliyor.
3: Onları kilitle.
0: Ne istiyorsun çavuş?
3: Zırh delici doldur. Ezin şunu.
2: Hazır. Oy. Daha. Zırh delici 500 metre. Okey.
4: 300 metre.
3: Bir daha.
0: Ready koş bana.
5: Hazır.
2: Tanrım.
1: Pislik herifler. Aman
5: tanrım. Hazır.
3: Vur şunları.
5: Yetirsin de haklıdılar. Lanet olsun. Canavar gibi bir şey bu.
3: Gordo sol tarafa sol. Davis geç onu. Sağ tarafa sağ.
5: Anlaşıldı. Sağ kır sağ kır.
3: Geçiş. Davis topu doğrultuyor.
5: Ateş.
4: Hedef 11 yönünde.
3: Vur şu aşağılığı. Roya namlu çevirdi.
4: Ateş. Ateş.
1: İnanılmaz. Aman tanrım.
5: Roy da gitti.
3: Bir tek biz kaldık. İş bize kaldı.
5: Hazır.
0: Tankim
5: hayır. Hazır.
1: Tamam canım.

0: kontrolle lavona.
1: İşte böyle.
0: Telsiz kontrol lavona.
2: Resmen geberttin onu.
1: Aha.
2: Çok iyi işti Gordo.
0: Telsiz kontrol lavona.
3: Telsiz çalışmıyor. Tek başımızayız. İyi at işte.
1: Ben değildim. Hayır hayır, ben el değilim, sadece aracıyım. Tanrı bizi bugün çağırmadı. Duyuyor musunuz çocuklar?
4: Ne yapıyor o yukarıda? Kocaman zarları mı var? Bizden başka herkes hep yek mi geldi?
1: Rabbimizin koruması.
4: Bizde o var değil mi?
1: Evet efendim. Evet.
4: Bizde var. Norman'da nasıl biçti? Değil mi?
5: Aynen.
1: Aferin Norman.
4: Orduya hoş geldin Norman. İyi iş çıkardın. Yaptın.

0: en iyi iş.
1: Yaptığım en iyi iş.
2: Yaptığım en iyi iş.
3: Vay canına.
4: Hala yapacak işimiz var. Bize söylenildiği gibi kavşağa gidip Almanlara engel olalım. Buraya gelen bir dalga var. Biz de dalgayı kıracağız.
1: Hadi bakalım.
4: Gordo, götür bizi buradan.
3: Lanet olsun.

0: Pekala, kavşak burası. Gordo bizi şu tepeye çıkar. Oradan bütün vadiyi koruruz.
1: Olamaz! Lanet olsun, başka bir Tiger demeyin bana!
2: Nerede?
0: Sakin olun bayılmış, bir mayına vurduk, hepsi bu.
2: Herkes dışarı! Ready.
1: Ben çıktım.
0: İşe bak. Ne kadar kötü.
1: Fena kırılmış. Bir bojiyi de kırmışız.
0: Onarabilir misin?
1: Evet, neden olmasın.
3: Bozuldun yani, öyle mi? Düzeleceksin dostum. Sana yeni bir palet de lazım.
0: Pekala Norman, sen ve Kunes şu binayı kontrol edin. Thompson'ı mı getir?
2: Ne?
0: Thompson'ı getir.
2: Gordo!
3: Efendim?
2: Alan çantası sende mi?
3: Burada.

0: Silahını indirebilirsin Norman. Onlar bir şey yapamaz.
1: Şimdi gidebilir miyiz?
0: Norman, özür dilerim. Sanırım sen iyi bir adamsın. Böyle düşünüyorum. Belki biz değiliz ama sen iyi bir adamsın. İşte bunu söylemek istedim.
1: Önemli değil.
0: Hadi gidelim.
2: Bir şey var mı?
0: Hayır, bir şey yok. İlk yardım istasyonuymuş. Hepsi ölü.
2: Evlat. Şu tepeye, ağaçların yanına git. İleri karakol nöbeti sende.
1: Mataramı alabilir miyim?
2: Evet, matarını alabilirsin.

0: Hey! Hey!
1: İyi akşamlar Norman. Neden nöbet yerindesin? Yavaş ol.
0: Şu anda geliyorlar.
1: Kim geliyor?
0: Almanlar.
1: Kaç kişi?
0: Çok fazla. Sayılmayacak kadar çok.
1: Kaç kişi?
0: 200. Belki de 300 civarı, bilmiyorum. Araçları da var üstelik.
1: Tank mı?
0: Yok, hayır. Sadece kamyon.
2: Muhtemelen teslim olmak isteyen birkaç aylaktır.
0: Hayır. Yürüyorlardı. Maaşlar söylüyorlardı. Savaşmak istiyor gibilerdi.
1: Maaş mı söylüyorlardı?
0: Evet, öyle dedin. Tam oradalar.
2: Şunu duyuyor musunuz?
1: Bu bir SS taburu. Şaka yapıyorsun.
2: Aman tanrım.
3: Ready, silahımı getir.
2: Tamam.
3: Silahları alacak mısın? Tanrım.
2: Eşyanızı toplayın, tamam mı? Karanlık çökmek üzere. Buradan kalkıp gidelim, olur mu? Bırakalım geçsinler.
3: Hadi ormana gizlenelim.
2: Norman, eşyanı al. Git çantanı al. Hadi gidelim.
1: Daha önce hiç kaçmadık, şimdi de kaçmıyoruz.
3: Nasıl yani?
1: Kalıp savaşacağız.
3: Yapamayız.
1: Bu kavşağı tutacağım.
2: Ne demek tutacağım? Tank bozuldu. Tank bozuldu işte, çavuş.
1: Evet, onu söylemiştim.
3: Çavuş, ne yapıyorsun?
2: Ne? Burada oturmak mı istiyorsun?
1: Bu kavşağı tutacağım.
2: Burada bir SS taburunu püskürtmek
1: Hayır,
2: mi istiyorsun?
1: Hayır, istemiyorum. Tankımız ama öyle yapacağız. Savaş pozisyonunuzu alın. Toparlanın.
2: Tank olmadan savaş pozisyonu nasıl olacak? Nasıl savaşacağız?
1: Topumuz var işte.
4: Bu çok mantıksız.
2: İn tanktan, çavuş.
3: Ne yapıyorsun?

0: Gidin buradan. Şu ağaçlığa ulaşın. Çocuklar, kendinize dikkat edin. Şu ağaçlığa ulaşın. Önemli değil.
1: Önemli değil.
0: Bu benim evim.

0: Hem burada seninle kalacağım.
1: Tamam. Sana doldurmada ihtiyacım olacak. Çocuklar gidebilirsiniz. Hadi gidin.
2: Ready? Hadi. Kalacağız.
3: Ya.
2: Planın nedir?
4: Sen... Lanet olsun.
1: Bana şu ölü Almanlardan getirin.

0: Bu takımı oraya alsana. Tamamdır.
1: Tut şunu.
2: Tamam tamam.
1: Resportası.
0: Şunu.
1: İki tut
0: daha. Hazır et.
2: Nedir bu?
0: Dinle. Kurşun israfı yok. Duydun mu?
1: Pardon.
0: El bombalı.
1: Mermi say.
0: Şuraya koysana. Sende ne tür cephane var? Ne var?
3: Bende iki tane var.
0: Tamam. Hazır mı?
1: İşte burada. Tamam al.
2: Evet.
1: Tamam. Cephanelerin arasında su gibi geldi.
0: Dört sis topu, 23 destekli ve 33 top var. Ne istiyorsun
1: destekli
0: çavuş?
1: Destekli doldur. Gecikme değerini ayarla. Norman hazırlan. Tamamdır. Al bakalım Boyd. Gordo şuradakini uzatsana.
2: Boyd.
1: Teşekkür ederim.
2: Şu tenekeyi versene.
1: Biraz kafayı bulabiliriz.
4: Vaaz vermemden nefret ettiğinizi biliyorum, biliyorum. Ama burada yaptığımız erdemli bir hareket baylar. Duyuyor musun Gordo?
2: Hı hı.
4: Zaman zaman düşündüğüm İncil'den bir ayet vardır. Çoğu zaman. Şöyle der. Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim dedi. Ve bizim için kim gidecek? Ve ben de dedim ki, işte buradayım. Beni gönder.
3: Beni gönder.
1: Yeşaya kitabı 6. bölüm.
4: Evet. Evet. Evet öyle. Aynen öyle. Doğru. Vay canına. Müthiş birisin.
0: Vay canına evlat. Savaşan, iş pişiren, içen bir makinesin sen.
1: Makine işte bu. Savaş ismi olsun.
4: Mükemmel.
2: Senin makine ilanı. Makine.
0: Makine.
2: Makine. Makine.
3: Makine.
1: Burayı seviyorum. Gerçekten. Yaptığım en iyi iş.
0: En iyi iş.
4: Evet.
3: Geliyorlar.
1: Ben söylemeden kimse kımıldamaz. Gelin bakalım sizi pislikler. Yaklaşın iyice. Hadi gelin.
5: Auf den kaputten Panzer drauf.
1: Bekle.
5: Zweiter und dritter Zug.
0: Hadi gelin bakalım.

0: Ormanı tarafından koşanların üstüne saydım. Yavaş şu an dinlerim. İkinci dört tane minibit. Artık binaya saldır onu. Alman kaynıyor orası.
1: Hazır!
0: Ateş, ateş! Bir tane daha. Bu çok güzel.
1: Hazır!
0: Geliyor! Bakın bir tarafa dikkat edin.
2: Açsanız iyi olur.
0: Sağa döndüm. Geliyor. Vay bu kaçırma onları. 15 yukarı, 15 yukarı. Ateş.
1: Geliyor.
0: Sağa döndüm. İki yönündeler. Dişlerine sağlam bir tek ortalık.
2: Hikayeler bendeler.
1: Hazır.
0: Geliyor. Bicikli değerini bir daha düşür. Yüzeye çarptırın. Sektirin. Yerli bir olacaksın. Makine saat bir yönü.
2: Mermi bitti. Yeni şarjör lazım.
1: Lanet olsun mermi bitti.
3: Masada yırtık var.
2: Daha fazla cephane ihtiyacımız var.
3: Tepede 30'luk vardı.
0: Peki hala dışarıda cephane var. Birkaç siz alın. Gordo, işaretimle kapağı kaldır, destek ateşi aç.
4: Anlaşıldı. Makine aynı şeyi sen de yap.
2: Anlaşıldı.
0: Bible, 30'luk atmaya hazır ol.
3: Anlaşıldı.

0: Pekala, başlıyoruz. Ateş!
1: Kendini beğenmişler.
2: Çavuş vurulmuş.
3: Etrafa yağ damlatman pek iyi olmaz.
0: Yama yap o zaman.
2: Şu iki kutuyu daha aşağıya koy.
4: Reddy, hadi vurmaya devam
5: tamam,
4: et.
5: Bana bir tane daha açsana.
0: Dünyevi şeyleri sevmeyin. Yalnızca Tanrı'yı sevin. Dünyevi her şey. Bedenin tutkuları, gözün tutkuları ve gurur. Tanrı'dan değil, dünyadandır.
3: Dünya ve dünyasal tutkular geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek geçer.

0: Kaldır kolunu.
1: Etraflarını sarıp öldürün. Iskalamayın. Elimizdeki cephanenin hepsi bu kadar.

0: Mermi harcamayın. Bir şey görmediğiniz sürece ateş etmeyin. Kesinlikle arkamızdan geleceklerdir. Bir şey gören var mı?
1: Ben görmüyorum.
2: Bende de yok.
3: Yok.
4: İlerleyin, ilerleyin. Çabuk.
1: Saat 4 yönünde tank sabah.
5: Sağa döndür.
1: İskaladı.
5: Makineliyle vur.
2: Dedi. Lanet olsun. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Tanrım Kredi. Kredi.
5: Ayağa kalk. Tanrım. Hala savaştayız. Hala savaşıyoruz. Sağ tarafı kolla. Sağ taraf. 30'lukta kal. Saydırmaya devam et.
6: Aşağılık herifler, gelin bakalım.
7: Bunu daha ne kadar sürdürebiliriz?
1: Ateşe devam.
7: Mermim bitti. Mermim bitti. Bir şarjör daha lazım.
4: O son takımdı.
2: Bu da bitti.
0: Elimizdeki bu kadar.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.
0: Hemen kendinizi salmayın. Hala tüfeklerimiz ve elliğimiz var. Kimler benimle?
4: Cephaneleri tükeniyor. Bitirin işlerini. Burası bizim ülkemiz. Dikkat! Yürüyün!
2: Stop!
8: Goro! Hüseyin!

olamaz. Ver mi bir

babası!

0: Özür dilerim. Özür dilerim.
1: Sis bombaları şimdi.

0: Lanet olası pislikler! Derinizi canlı canlı yüzeceğiz!
1: Kapa çeneni de öldürecek daha çok domuz gönder.

0: Elimden geleni yaptım.
1: Evet. Biliyorum. Biliyorum. Çavuş Kolye.
0: Efendim evlat.
1: Korkuyorum.
0: Ben de korkuyorum.
1: Tanrım. Teslim olmak istiyorum.
0: Lütfen yapma. Canını çok acıtırlar.
1: Lanet olsun.
0: Ve seni çok fena öldürürler.
1: Ne yapmalıyım peki?
0: Şurada bir kapak var.
1: Ha, tamam. Tamam.
0: Gördün mü?
1: Gördüm.
0: Nerede olduğunu biliyor musun?
1: Nerede olduğunu biliyorum.

0: Git.
1: Lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Civil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Civil'de.
3: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
4: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
5: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
6: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
7: Bambim var benim.
8: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
9: Uğraşmayayım ben ya.
8: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir,

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
4: milli takım için oynayacağız.
5: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
6: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: 9 kere 6.
3: 54.
2: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
3: Dik.
2: Bucu bucu kokur.
3: Zehir gibi.
2: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Anın

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
3: büyürler. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen ayakkabını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da.

0: faturamda. Wanda, wanda. Sabit fiyatla. Wanda, wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Olamaz. Haydi

Sakin ol evlat. Sakin ol. Bir tanesi hayatta.

0: Sakin. Sakin dostum. Hadi. Pekala işte böyle.
1: Tamam. İyi misin?
2: İyiyim.
1: Vuruldun mu?
2: İyiyim.
1: Canın acıyor mu?
3: Şunu alayım.
1: Tamam
4: sen de kalsın.
1: Hey, sen bir kahramansın dostum. Biliyor musun?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Kalk hadi. Dubai'yi kontrol etme vakti. Hadi amacaş.
1: Hayır.
0: Hayır.

0: Kız kardeşime evlilik teklif ettiğine pişman mısın?
1: Nasıl pişman oldum, senin nişan partisi planlanman dostum.
0: Biliyorum. Al bakalım, iç şunu. Büyük büyük annemin akşamdan kalma tedavisi.
1: Oo, leş gibi kokuyor. Tanrım.
0: Ya döküyorsun.
1: Bir kez övürme refleksini atlattığında o kadar da kötü değil yani.
0: Evet.
1: Rory.
0: Dubai'yi kontrol edeceğim. Kız kardeşim plaja indi. Sana bir şey göstermek istiyor.

0: Merhaba. Bunları daha önce görmemişsindir.
1: Ne o? Vay canına.
0: Papama mı bakıyordun?
1: Hayır.
0: Hayır mı?
1: Belki.

0: Berbat görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim. Bu abinin hatası.
0: Ama hoş kokuyorsun.

0: Tüm bunları geride bırakmaya hazır mısın?
1: Sen nereye, ben oraya.
0: Tamam da Singapur'da böyle yerler olmayacak.
1: Geri geleceğiz.

0: lanet olsun.
1: Köpek balığı! Köpek balığı! Köpek balığı geliyor! Kaçın!
2: Yardım getir! Git yardım getir!
3: Rory!
2: Herkesi sudan çıkar! Joey, bana yardım et!

Tutun seni. Hayır.

0: Tambur balinaların doğu sahil suları boyunca yıllık güney göçü boyunca insanların tetikte olması gerektiğini söyleyen Surfline sözcüsü Jeff Tripp, balinaları körfez boyunca takip eden büyük köpek balığı toplulukları gördüklerini belirtti. Şu anda yaptıkları şey yavru balinaları avlamak ve yem olarak göçü çevreleyen balıkları kullanmak. O halde plajlara gidiyorsanız lütfen uyarı levhalarını gözlemleyin ve sadece flamalar arasında yüzün. Bu alana gelecek ay büyük beyaz köpek balıklarının gelmesi bekleniyor. İşin iyi tarafıysa buradaki doğu sahilinde göz alabildiğince uzanan mavi gökyüzüyle muhteşem bir gün oluyor. Ancak denizciler ve rüzgar sörfçüleri için hiçbir işaret belirmiyor. Hiç yüzey rüzgarının olmamasının...
1: Köpek balığı saldırısı can kurtaranın ölümüne sebep oldu.

0: Arabayı otoparka çekmemiz gerek. Burada duramayız.
1: Tamam tatlım, buraya gel.
2: Geliyorum.
3: Evet lütfen.
0: Merhaba.
4: Merhaba.
5: Cesp geldi mi?
4: Henüz gelmedi, güvendesin. Bu arada günaydın. Evet.

0: Neden burada duruyoruz? Hey Kyle.
1: Şşş.
0: Kötüsün sen. Hey.
2: Kapa çeneni.

0: korkuttun.
1: Mutlu yıl dönümleri.
0: Hatırladın.
1: Fazla değil. Sadece Sydney'e giderkenki şarkı listesi kadar.
0: Teşekkür ederim. Sana da mutlu yıl dönümleri tatlım.
1: Bana bunu çalmadığını söyle.
0: Oh, Ryan.
1: Tamam bak onu yerine koy.
0: Ama o zaman sana verecek bir şeyim kalmaz.
1: Fark etmez, düşünmen yeter, onu geri koy. Tamam. Hadi ama tamam.
2: Umarım bir şeyleri bölmüyoruz. Gerçekten hoş bir ceket.
0: Teşekkür ederim.
2: Bahsever'in bir sürü cebi vardır değil mi? Bir baksak nasıl olur?
1: Parasını ödeyecek. Bana inanmıyorsanız maaş çekiminden kesin.
2: Maaş çekimi? Hayal dünyasında yaşıyorsun be evlat. Kovuldun. Sen de hırsızlık, mülke zarar verme. Polisi çağırdın bile.
3: Bu sabah bütün o kuşları gördün mü? Binlerce olmalı. Kargalar, sığırcıklar falan ve... ve daha pek çoğu.
4: Ne zaman geri döndün?
5: Tina. İstediğin bu muydu?
0: Josh, bu...
2: Tanrım Josh, bir kendine bak. Git ve temizlen. Hayır, müşteri tuvaleti olmaz.

0: Çağrınızı aldım.
1: Lanet olsun.
2: Kafanın etrafında heyecan verici bir şeyler duymaya başladın mı? Ofis mağazanın arka tarafında. 10 dakika içinde nakit para kamyonu geliyor. O yüzden çıkmak için 5 dakikan var.
3: Bu iş bittiğinde ödeşiriz. Kardeşim aklanınca seni onun etrafında görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı?
2: Dediğin gibi olsun.

0: Bu sefer cezalandırılmasını istiyorum.
1: Bunu çalmadı. Bu ona ait.
2: Bunu yapmayacağını ikimiz de biliyoruz.
1: Kes artık. Çünkü bu sefer çok yakın.
2: Neye? Beni tutuklamaya mı? Evet, birinci sınıf ebeveyn baba.
1: Jamie, sen bunun için fazla akıllısın.
2: Orijinalliğini kaybettiğin için üçüncü sınıfa düştün.
1: Tamam, tamam. Buna ne dersin? Bu kez sana işlem uygulayacağım. Günü kilit altında geçirebilirsin.
2: Bunun ne işe yarayacağını sanıyorsun?
1: Belki de ihtiyacın olan uyandırma servisidir.
2: Defol.
1: Annem bunun hakkında ne düşünürdü, bir fikrin var mı?
2: Git başımdan.

0: Ne oluyor?
1: Parayı bana ver.
0: Lanet olsun dostum, kasada para yok.
1: Parayı bana ver.
0: Pekala, tamam, sakin ol, sakin ol.

İndir şu lanet olası silah, yoksa bu sürtünün işini bitiririm. Para nerede? Sen silahları indir dedim. İndirin. İndirin.

0: Babam tamamen...
1: Baban haklı James.
0: Sen de mi yoksa?
1: Bugün senin yüzünden işimi kaybettim.
0: Kimin umurunda? Zaten işinden nefret ediyordum.
1: Benim umurumda, tamam mı?
0: Senin için bu kadar önemliyse gidip aptal işini geri alacağım, tamam mı?
1: Jamie, bak.
0: Hayır, izle.

0: Sen buraya gel. Buraya gel.
1: Hayır.
0: Hayır, şuraya geç. Geride dur.
1: Hayır.
0: Geride dur. Geride dur.
2: Ne yaptın sen böyle?
1: Caş.
3: Geri çekil. Hadi.
0: Hey hey hey hey. Kahramanlık etme adamım. Geride dur. Geride dur.
3: Tina.
4: Hayır.
0: Kes şunu.
3: Gel buraya tatlım.

0: Kimseyi gördün mü? Kimse yok mu? Ha? İmdat! Biri yardım etsin! İmdat!
1: Hey, buradayım.
0: Tina nerede? Tina nerede? Aman tanrım.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Sadece sakin ol.
1: Ona yardım edebilir misin?
0: Sakin ol.
1: Neler oluyor? Az önce ne oldu?
0: Onu sudan çıkarmamız gerek. Onu bu rafın üzerine kaldırmama yardım et. Gidip bu ayağı sarabileceğimiz bir şeyler bulmanı istiyorum. Havlular, elektrik bandı falan her neyse.
1: Tamam.
0: Her ne olursa.
2: Baba! Baba!
3: Tanrım. Jamie!
2: Baba!
3: Jamie!
2: Baba!
0: Elini ver.
3: Jamie.
2: Baba. Baba.
3: Dışarı nasıl çıktın?
2: Arabadaydım. Otoparktaydım. Ve Ryan. Aman tanrım. Aman tanrım. Ryan hala otoparkta.
4: Unut gitsin evet.
2: Ryan hala otoparkta.
4: Unut gitsin. Burası suyla doluysa aşağısı da dolmuştur.

0: Tina?
1: Tina!
0: Pekala. Yardımına ihtiyacım var. Babana yardım etmeni istiyorum, tamam mı? Ellerini buraya koy ve dizine baskı uygula. Bunu benim için yapabilir misin? İyi olacaksın.
1: Tina!
0: Tina. Hey. İyisin. Bana bak. İyisin, tamam mı?
2: Ne oldu? Herkes nerede?
0: Gerard.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Biraz susar mısın lütfen?
2: Nereye gitti? Duyuyor musun?
3: Susmadığın için duyamıyorum.
2: Yardım ettiğim için gerçekten üzgünüm Kyle.
1: Arkanda, arkanda!
0: Hadi gürültüyü sen bul. Bul onu. Aferin bulayım.

0: Sesimi duyan var mı? Hey! Kimse var mı?
1: Lanet olsun.
0: Olamaz. Olamaz. Bu da ne? Ah.

0: Hazır mısın?
1: Buradan çıkmamız gerek. Burada kalamayız. Yardım çağırmalıyız. Lanet olsun. Lanet olsun.
2: Onu gözünün önünden ayırma.
3: Su yükselmeye devam ediyor.
1: Hayır hayır olamaz.
3: Bütün kasaba suyla dolmuş olmalı.
1: Hayır öyle şey olmamıştır. Bak bizim için gelecekler. Burada olduğumuzu biliyorlar. Bizim için gelecekler.
4: Yani hala buraya gelecek birileri olduğunu düşünüyorsun.
1: Sen hepsi senin suçun.
4: Benim değil dostum. Bugün değil. Bugün tabiat ana hepimizi günahkar olarak gördü.
1: Neden çeneni kapatmıyorsun?
5: Bu bacak da bir yere yüzemez.

0: Ben burada kalacağım. Siz bir çıkış yolu bulun ve bir kurtarma ekibiyle gelin.
1: Ne? Hayır Caş. Bekle.
2: İyi de nasıl çıkacağız?
0: Otoparkın dolmasıyla birlikte geriye sadece yükleme bölümünün deposuyla ön giriş kaldı.
1: Caş, burada kalamazsın, tamam mı? Bunu benim kadar iyi biliyorsun. Bu beraberinde artçı şoklar getirecek.
0: Daha fazla dalga biliyorum. Hızlı ol o halde.
1: Steven ve ben ön tarafı kontrol edeceğiz.

0: Ben yükleme bölümüne bakacağım.
1: Hiç sanmıyorum. Bab. Evet. Sen git.
2: Tamam.

0: şaka yapıyor olmalısın. Telefonunu nasıl şarj etmezsin?
1: Her şeyi ben yapamam Kyle. Hem neden sen şarj etmedin?
2: Çünkü benim telefonum değil.
1: O halde senin telefonun nerede? İşte. Böylesi çok daha iyi. Ne oldu Bully? Neden böyle hırıldıyorsun?
0: Çünkü o bir gerizekalı.
1: Hiç komik değil Kyle. Sen gerizekalı değilsin Bully. O da neydi öyle?
0: Hiçbir fikrim yok.

0: O da ne? Nereye gitti?
1: Herkesi sudan çıkarın.
0: Ne?
1: Herkesi sudan çıkarın.
2: Neler oluyor?
1: Tina! Sudan çıkın hemen.
2: O tarafta çıkış yok.
1: Acele edin.
2: Kapalı.
1: Çıkın sudan.
0: Çabuk ol, yürü.
2: Neler oluyor?
1: Tina, Steven çıkın sudan, hadi.
2: Collins.
1: Tina.
0: Nerede o, nereye gitti?
1: Tina.
0: Nerede?
3: Yardım edin, lütfen yardım edin.
2: Geri çekil.

0: Lanet olsun.
1: Nereye kayboldu?
2: Onu gördün mü?
3: Bunu yapan ne olabilir? Burada ne var? Orada.

0: 150 santim falan olmalı.
1: Ne 150 santim olmalı?
2: 160.
1: 160 mı? Ne demek istiyorsunuz?
0: Sırtının üstünden kuyruk üstüne kadar 180 santim.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: 3,5 metrelik bir köpek balığı demek.

0: Hiçbir şey göremiyorum.
1: Sakin ol bebeğim.
0: Bu arabadan çıkmak zorundayız. Burada daha fazla kalamam.
1: Bana ayakkabını ver.
0: Anlamadım.
1: Ön camı kırmak için sivri uçlu bir şey lazım. Ayakkabılarını ver.
0: Çıldırdın mı sen? Bunlar tam $300.
1: Ama zaten ıslanacaklar. Ver hadi.
0: Olmaz.
1: Heather.
0: Sana ayakkabımı vermiyorum.
1: Onlar orijinal değil.
0: Hatırlatırım. Bana onları geçen Noel'de verdin ve $300'lık olduklarını söyledin.
1: Hatırlatırım. Söylediğimi biliyorum ama değiller, tamam mı?
0: Bana sahte ayakkabı aldın.
1: Şu an sana söylemeseydim bilemezdim.
0: Sana inanamıyorum. Sahte ayakkabı.
1: Hadi ver şu ayakkabını. Ne yapıyorsun?

0: Teşekkür ederim.
1: Buradayım. Hey, buradayım, baksana.
0: Tuhaf oğlan, sen misin?
1: Aman tanrım. Seni göreceğimi, gerçekten sevineceğimi hiç düşünmemiştim. Ha,
0: birilerini buldun mu? Başka birileri var mı?
1: Her yerde cesetler var.
0: Rampayı kontrol ettin mi peki?
1: Tamamen sıkışmış, içeri giremiyorum. Telefon falan var mı orada?
0: Ha, hayır yok. Hayır.
2: Lanet olsun Kyle. Kyle!
0: Ne? Ne var?
1: Aman tanrım, lanet olsun.
0: Lanet olsun. Sorun yok. Sanırım gitti. Aman tanrım.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom.

0: hissettirir.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: ...5-11 Eylül arasında Bilde, efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
3: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
4: Bambim var benim.
5: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen ne 11.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
11: Otomobil piyasası durgun.
12: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
13: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Damla?
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan... Yeni...

0: da meyveli, üstü de.
1: Etilif elif meyve var.
2: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Çift gözlü kalemlik 69 lira 99 kuruşa Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda.
1: Doğrusu Carrefour'da.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Vay vay vay vay vay vay.
5: 30. yıla özel.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: 3, 4, 5 All-Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü All-Star YKS'de ve LGS'de yanında.
6: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
7: Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
8: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda.
9: Doğrusu Carrefour'sa.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: Doku10'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku10, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
13: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
14: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
13: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
15: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
16: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
2: Lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Dostum bu olamaz. Bu kesinlikle olamaz. Sen bir polissin değil mi? Bir şeyler yapmak zorundasın. Tanrı aşkına bir şeyler yapsana.
4: Bir fikrin var mı?
3: Bunun komik olduğunu mu sanıyorsun?
5: Komikten öte ironik.
3: Sahi mi? Lütfen paylaş. Eminim şu anda hepimiz güzel bir ironik gülüş yapabilirdik.
5: Bir düşünün. Günde 8 saat, haftada 6 gün burada kendini yırtıyorsun. Doğru mu? Muhtemelen önümüzdeki 40 yıl boyunca bu şekilde sürüneceksin. Yani her ne şekilde olursa olsun bu yer er ya da geç seni öldürecekti.
3: Lanet bir aşağılıksın. Bilmeni isterim. Öldürdüğün kadın adı Julie'ydi. Ve benim arkadaşımdı.
5: Ben kimseyi öldürmedim.
3: Fark etmez. Senin soygunun sırasında öldü. Bu senin suçun adi herif. Buradan sağ çıkarsak yemin ederim bunu sana
6: yeter.
3: Ödeteceğim.
4: Geri geliyor. Neden sürekli aynı şeyi yapıyor? Yani daireler çizip duruyor.
7: Çünkü bizim ne olduğumuzdan emin değil. Meraklı.
3: Neyi merak ediyor?
8: Bir köpek balığı sadece bir tek şeyi merak eder. Bizim yemek olup olmadığımıza karar vermeye çalışıyor.
9: Bu da neydi?
10: Bekleyin millet.
9: Bekleyin.

0: Başka bir sorunumuz var.
1: Sen ne diye gülüyorsun ha?
2: Çünkü kablolar suya değdiğinde bu mekanın Noel ağacı gibi aydınlanacağını fark ettim.
3: Jessup, elektriği nereden kesebiliriz?
4: Ambar. Bütün güç kontrol üniteleri ambarda. Ben giderim.
1: Ne?
5: Herkes lafın sonuna doğru gitsin. Ayrıca olabildiğince fazla gürültü çıkarın.
4: Oraya doğru yüzeceğim.
6: Josh, hayır. Yani yapamazsın. Koluna bir baksana. Köpek balığı direkt üstüne gelecek. Bu kolla yapamazsın.
4: Başka bir seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum.
0: Durun. Bir fikrim var.
1: Onu görebiliyor musun?
5: Evet görüyorum ama senden sır olarak saklıyorum. Çünkü sana sürpriz olsun istiyorum.
1: Çok düşünceli olduğun için sağ ol Kyle. Bu bir erkek arkadaşta her zaman hayal ettiğim bir özellik. Ah, buna daha fazla dayanamam. Seni şaşırtabilir ama ben böyle durumlarla başa çıkabilecek donanıma sahip değilim. Arkaya. Arkaya bulayım. Bir şeyler yap. Bir şeyler yapmak zorundasın.
5: Ne gibi lanet olası şeye gitmesini söylemek.
7: Lanet olsun.
1: İmdat. Yardım et.
7: İçeri girin, içeri, içeri.
5: Yardım et! Bir şeyler yap!
7: Tamam.
5: Yardım et!
7: Tamam, arabada durun. Orada durun. Olabildiğiniz kadar sessiz ve hareketsiz
5: ne,
7: kalmaya çalışın.
5: Ne, çıldırdın mı sen?
7: Bak dinle, beni dinle.
5: Neden suyu atlayıp bir tur atmıyorsun
7: Pekala, sadece beni dinle. Hareket etmemelisiniz, tamam mı? Çığlık attığınız sürece köpek balığı gelmeye devam eder. Gir ve bekle. Köpek balığının bana doğru gelmesini sağlayacağım, tamam mı?
5: Dur, dur, dur. Ne dedin sen?
7: Onu buraya çektiğim zaman siz de şurada duran karavanıma doğru yüzeceksiniz.
4: Bu çılgınlık. Bebeğim bana bak. Sakın kımıldama. Olabildiğince sessiz kal.

0: İşe yarayacağını düşünüyor musun?
1: Kesinlikle. Bir cheeseburgeri asla ambalajlı yemezdim. Ama tabii ben köpek balığı değilim.
2: Al.

0: Bak. Beni tanımıyorsun. Ama Tina Singapur'a geldiğinde...
1: Bunu bilmek istemiyorum.
0: Bilmelisin. Biz asla... Orada olduğu süre boyunca... Seni özledim. Olanlar... Senin hatan değildi. Söylediği buydu.
2: Hey, biraz su buldum. İyi mi?

geri dön. Tamam mı? Sadece geri dön. Hazır mısın? Hadi bakalım.

0: Hey, iyi misin? Bak, bunu birlikte aşmayı denemek zorundayız, tamam mı? Biliyorum.
1: Ne zaman bitecek? Neden bunlar oluyor? Neden?
0: Annem ölüm döşeğindeyken 2 yıl önce öldü. Çok hastaydı. Denedim. O ölmeden birkaç ay önce ayrıldım ve dayanamadım. Amerika'ya gittim. O öldüğünde orada değildim. Yani bu benim hesaplaşmam. Hayat seni harcarım diyor. Bundan nasıl kaçabilirsin ki?

0: Ver. Bunun bir sırrı var. Nazik bir şekilde yapmalısın. İki plastik parçasını soyarak ayır. İşte böyle bak. Al.
1: Sağ ol. Öldürülen kız arkadaşın mıydı?
0: Jolie mi? Hayır, sayılmaz. Onu ve her şeyi biliyordum ama...
1: Onun yerine benim olmam gerekiyordu. Hızlı bir giriş çıkış, başka kimse yok. Sanırım dedikleri doğru. Bırak şeytan elini tutsun, Tanrı sana bunu ödetir.
2: Onu buradan uzaklaştıramayacağız, değil mi?
3: Buna inanmıyorum. Hayır. Onu buradan uzaklaştıracağız.
2: Güzel.

0: İşe yarıyor. İşe yarıyor. Hadi gidin, gidin.
1: Hadi, hadi, hadi.
0: Gidin, gidin, hadi. Yüzün, yüzün. Hadi yüzün. Tırmanın. Tırman.
2: Üzgünüm Bully. Lanet olsun. Geri çekil.

0: Güçlü ama çok fazla ağırlık taşımaz.
1: Beni ilgilendirmiyor. Buradan gidiyorum.

0: Eğer çıkabilirsen yardım bul ve onları buraya getir.
1: Tabii tabii, olur.
0: Hazır mısın?
1: Hadi bakalım.
2: Yapabilirim.
3: Hemen çek.
2: Yapabilirim. İyi bak.

0: Benimle konuşmayacak mısın yoksa?
1: Hayır.
0: Heyder, ben...
1: Sus! Deneme bile! Katil!
0: Ben katil değilim.
1: Evet, öylesin. Sen bir köpek katilisin. İnsan katilinden bile daha beter. Nasıl yapabildin?
0: Heyder, başka şansım yoktu ama.
1: Hadi oradan. Senin her zaman seçeneğin vardır zaten. Katil.
0: Her neyse.

0: Hey! Hey! Şu boru beni taşırma ha! Bu taraftan çıkamıyorum. Şu kapıya ulaşmak istiyorum. Ne dersin?
1: Bilmiyorum, dene bakalım.

lanet olsun. İyi misin?

0: İyi misin?
1: İyiyim.
0: İyi çıkarıyorsun. Aynen devam et.
2: Başaracak mı?
3: Kapa çeneni bebeğim. Hadi.
0: İyi gidiyorsun, evet. 2 metre falan kaldı.

0: Böyle oturup onun bizi teker teker avlamasını beklemeyeceğiz.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: En azından kendi ecelimle öleceğim ve zamanını bu lanet balık belirlemeyecek.
1: Peki aklında ne var? Onu yakalayacak mısın?
0: Niye olmasın?
1: Yakalayabilirsen ne yapacaksın ki? Ateşi yakıp ona tartar sosu mu hazırlayacaksın?
0: Onu bu rafa bağlayacağım ve çıkışa doğru çılgınca yüzeceğiz. Buradan defolup gideceğiz. Tek ihtiyacım olan şey bir kancı.
1: Herkesi kurtaramazsın dostum. Bunu anlamış olmalısın.
2: O kadar da imkansız değil. Köpek balığının dikkatini dağıtabilirsek oraya yüzüp kancaları alabilirim.
3: Ben yapacağım.
4: Ne? Hayır baba, olmaz. Bu bacakla yapamazsın.
3: Bacağım bunu yapmamın sebebi.
4: Baba lütfen.
3: Kızımı koru. Ne olursa olsun onu buradan çıkart, tamam mı?
5: Acele et, çabuk. Gürültü yap.

0: Tamam, bekle. Atla!
1: İyi çıkardın evlat.

0: musun yoksa tanımak mı istiyorsun?
1: Tanırdım.
0: Demek tanırdın. Çünkü bakışlarınla bir şeyler olduğunu çok belli ediyorsun.
1: Uzun zaman önceydi.
0: Güven bana. Burada yaşadıklarımız bildiğimiz her şeyi bize unutturacak.

0: Tina...
1: Mecbur değilsin. Bunu yapmak zorunda değiliz Josh.
0: Hayır, mecburum. Sana karşı dürüst değildim. Dubai'yi her zaman ben kurardım. O gün Rory benim için yapmıştı. Ama orada benim olmam gerekiyordu.
1: Josh.
0: Kendimden nefret ettim. Ama olanları bilmeden önce her şey bir anda kayıp gitti. Üzgünüm. Sadece bunu söylemek istiyorum. Çok üzgünüm Tina. Sadece üzgünüm.
1: Mesele şu ki Josh, bana asla üzgünüm demek zorunda değildin. Tüm yapman gereken bunu kendine söylemendi. Orada olacaktım.
2: Hey, orada hepiniz güvende misiniz?
0: Evet.

0: Neden yemi almadı?
1: Bana sorarsan bu gayet açık. Sadece birkaç saat geçtikten sonra canlı yem tercih etmeye karar verdi.
0: Hiç komik değil.
1: Şaka yapıyor gibi mi görünüyorum? Yere yat! Geri çekil! Geri çekil! Bu son kurşunu sana sakladım Doyle.
2: Seni adi pislik.
1: Sensin o.
3: Cesetteki maskeden ne haber?
1: O ben değilim dostum. Kendimize bir köpek balığı alsak nasıl olur? Oldukça iyi bir fikir değil mi? Daha iyi yeme ihtiyacımız var. Bu da oldukça leziz görünüyor değil mi Doyle?
2: Kirby Bendin. Bunu yapmak istemezsin.
1: İstemez miyim?
2: İstemezsin.
3: Daha önce yaptığın şu an önemli değil. O halde onu bırak ve bir çözüm yolu bulalım.
1: Sen kapa çeneni polis. Zırvalama, birini vurdum. Bundan öteye gitmiyor. Şimdi buradan çıkıyorum ve bu lanet köpek balığını avlıyorum. Ne olacaksa olsun. Görelim bakalım. Ne olacaksa olsun.
0: Hayır.
1: Hayır. Kim onu kurtarmayı düşünürse o da gider.

0: yapacaksın tamam?
1: Yardım etmek mi istiyorsun? Canlıyım istediğini mi düşünüyorsun? Pekala.

0: bana istediğini verelim.
1: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Kimsenin bizim için geleceğini sanmıyorum. Eğer gelecek olsalardı çoktan burada olurlardı.
1: Bilmiyorum. Belki de deniyorlardır ve bizim gibi aynı dertle boğuşuyorlardır.
0: İşaret. Biliyorum. Yaşasın. Sen iyi bir köpeksin.
1: Kalk.

0: Sorun yok tatlım. Hadi.
1: Ne yapıyorsun?
2: İşaret falan veriyorum. Bu da ne?
1: Buray. Tanrım, Buray. Ha, gidip onu almalıyım.
0: Jamie! Hayır! Jamie! Peşinden git lütfen.

0: Orada mı? Kimseyi gördün mü?
1: Pekala, yardım et bana. Kapıyı kapatmalıyım. Böylece aşağı katın kapısını açtığımızda otoparka doğru suya kapılmayız.

0: Jamie!
1: Hayır! Ray!
0: Köpek balığı var! Sudan çabuk. Çıkın hadi!
1: Gidin! Gidin! Gidin hemen!
2: Elini ver!
0: Hadi!
1: Babamın arabası bu. Silah var.
0: Ne?
1: Arkada silah var.
0: Diğer tarafa git. Köpek balığın üzerine çek.
3: Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
10: Bellona. Bu sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
11: Anında

0: 10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Uğraşmayayım ben ya.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
2: 3, 2, 1...
3: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
4: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Getir. Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell'den popüler dijital platform abone

0: ücretlerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Damla önce çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black Kredi Kartı ile süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan... Yeni et ilif alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği et ilif alif'ten. Yeni et ilif alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
3: Et ilif alif meyve var.
4: Hava da güzel Palamut. Sen bu yarışı unut.
5: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
12: Gençler.
13: Buyur abi.
12: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
13: Çok iyi.
12: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
13: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Herkesi rampanın arkasına götürün ve sudan uzak tutun.
1: Ne yaptığının farkında mısın?
0: Bunu bağlayacağım ve bir yol açıp bizi dışarıya uçuracağım.

0: Herkes iyi mi?
1: Evet.
0: Tina.
2: Josh.
0: Lanet olsun. Sudan çıkın.

0: Kola'nın lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Süper Lig'de 4. hafta perdesi açıldı. Günlerden cuma. Cumartesi değil. Biz normalde biliyorsunuz Sinan abiyle İmparator'la cumartesi günleri birebir burada sizlerle oluyoruz ama cuma günleri böyle önemli karşılaşmalarda sizlerin karşınızda olacağız. Bunu belirtelim değerli seyirciler. Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti, haftaya Sporting Lisbon deplasmanı var. Osimhen'in sakatlanması 33. dakikasında maçın ve öncesinde muhteşem golü, bunların hepsini konuşacağız. Lemina'nın sakatlanması, MR çekilecekmiş. Sayın Metin Öztürk'ün açıklamaları yine maç sonunda gündeme damga vurdu. Bunların hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Emircan Kılıççetin, Galatasaray muhabirimiz, arkadaşımız maç sonrasında Anthony Taylor'la bir röportaj yapmaya çalıştı. Çok acayip görüntüler ortaya çıktı. Bunları konuşacağız. Sinan abicim, Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanı galibiyeti. Bu arada son 24 dakika transferdi.
1: Bu son 24 dakikada Galatasaray bir tane stoper falan alabilir mi bir yerden?
0: Her şeyi alabilir.
1: Bir alabilir mi? Alması lazım.
0: Ben de bir anda haber var.
1: Galatasaray'ın acilen bir tane, şu 24 dakika içinde bir tane Türkiye Ligi'nden bir tane bir stoper alsın ya. Lazım çünkü. Ya bugün gördükten sonra Galatasaray'ın savunmasını, aman Allah'ım diyorum. Ya Şampiyonlar Ligi'nde yani felaket olacak. Şampiyonlar Ligi felaket olur bak. Yine söylüyorum. Dost acı söyler. 2 hafta önce, 3 hafta önce de ilk söylemiştim. Bugün de söylüyorum. Yani şimdi haftada bir oynuyor Galatasaray. Bakın haftada bir oynuyor. Bu galibiyet sakın ha yanıltmasın Galatasaray taraftarını. Zaten Galatasaray taraftarını yanıltmıyor. Galatasaray taraftarı her şeyi çok iyi biliyor. Galatasaray taraftarı işi çok iyi biliyor. Bunu Galatasaray başkanı da biliyor, Okan Buruk da biliyor, yönetim de biliyor. Hepsi biliyor. Yani bu galibiyetin yani kandırmacı olduğunu, takımın iyi olmadığını herkes biliyor. Arkadaş, bu savunmayla, bu ortadaki ikiliyle, bu Abdülkerim Bardakçı, Davison veya Lemina bununla Şampiyonlar Ligi'nde ne yaparlar biliyor musun?
2: Çok iyi biliyor.
1: Bak taksi tutsalar yetişemezler biliyor musun? Santraforların arkasından. Taksiyle falan yakalayamazlar. Vızır vızır. Bugün o Şumuradov, aman Allah'ım, arkaya atılan her topta girdi çıktı. Hallaç pamuğu gibi attı. Ama kardeşim, ön taraf farklı, Galatasaray'ın arka tarafı farklı. Bu ne biliyor musun? Dünyanın en lüks arabası ama arkadaş arabaya gaz taktırmışsın. Galatasaray'ın defansının örneğini söylüyorum. Arabaya gaz taktırmışsın. Yani o reklama girmesin diye arabanın ismini söylemek istemiyorum. Fazla masraf olmasın diye hani yaparlar ya, böyle cimrilik yaparlar. Arkadaş arabam şu ama ben gaz taktırdım daha az yaksın diye. Galatasaray'ın arka tarafı da ön tarafı da Leo, Osimhen. Aman Allah'ım. O Leroy Sané falan bir de tutarsa arkalarında Batrakov. Yedekler Yunus. İşte ne o Barış Alper. Bakıyorsun. Arkaya bakıyorsun. Anya'ya bak, Konya'ya bak. Osimhen zaten oyundan çıktı. Kara ortaya çıktı. Belli oldu hemen bir anda. Osimhen. Defans gelmeye başladı. Bir de yani Başakşehir takımı yumuşak bir takım. Başakşehir çok öyle agresif bir takım da değil.
0: Hiç değildi.
1: Yani
0: hiç.
1: Sert bir takım, böyle oyunu da pisleştiren bir takım da değil biliyor musun?
0: Evet.
1: Oyunu da pisleştiren bir takım da değil yani Başakşehir takımı. Dolayısıyla Galatasaray takımı iyi oynamıyor. Bakın sevgili Galatasaraylar. Şu an haftada bir maç oynuyorsunuz. Yani salı, cumartesi, çarşamba, pazar oynamıyorsunuz şu an. Ama 15 gün sonra, Ekim'den sonra veya işte

0: Peki bu Osimhen'e bir şey olursa, bu Barış Alper mi orada oynayacak, bu Deniz mi oynayacak? Yani Galatasaray planlamayı doğru yapmadı maalesef. Yapmadı. Şimdi Barış Alper var, Leo'yu aldın. O zaman Barış Alper'i niye satmadın mesela? Yunus'un da var, orada Sanen de var. Yani başka üst düzey bir tane baba bir santrafor alsaydın, hem kanat oynayan hem santrafor oynayan, Barış Alper orada oynatırım diye düşünüyorsun. İnşallah, ama Barış Alper daha sezona başlamadı. Daha gelmedi. Daha gelmedi. Barış Alper gelmedi daha. Gelecek.
1: Ne zaman gelir?
0: Gelir, yakında gelir. Tatilden gelmedi Barış Alper. Barış Alper için biliyorsun belki de onun için en fazla övgüler sözü ben benim. Belki de benimdir. Ama şu an Barış Alper daha sezona başlamadı.
1: Neden Sinan
0: bilmiyorum,
1: abi?
0: Bilmiyorum, daha başlamadı. Hazır değil. Abdülkerim Bardakçı başlamadı.
1: Moral bozukluğu olabilir mi? Ne Necati için? Geçen hafta demişti ki işte 3 tane futbolcuyla oturdum. İşte bu kadar transferlere ne gerek var? Biz yaptık zaten. Buraya kadar biz getirdik. Neden
0: şimdi
1: bu transferler
0: şey
1: yapılıyor
0: sana
1: diye?
0: Bak sana ben bir
1: haklı
0: şey söyleyeyim.
1: Haklı olabilirler mi?
0: Sana bir şey söyleyeyim. Haklı falan değiller. Sana ben bir şey söyleyeyim mi?
1: Lütfen.
0: Şimdi Galatasaray taraftarında bunu iyi not alın bak. Galatasaray taraftarında eskiden şu algı vardı. Bu takımı Okan zaten şampiyon. Okan olsa da olmasa da bu takım şampiyon yapar. Bu takım herkes şampiyon yapar algısı vardı Galatasaray'da. Ama bu sene öyle bir algı yok. Bu sene Fenerbahçe farklı, Galatasaray farklı, Trabzon farklı. Trabzonspor'un Ahmet mağlubiyetini şey yapmayın. Orası çok farklı bir ambiyans orada. Orada farklı bir konsantrasyon var. O ayrı bir konu. Onun için yani bu sene Galatasaray geçen sene şöyle yapıyordu. Türkiye Ligi'ni nasılsa kazanırız. Önemli olan Galatasaray taraftarı derdi ki ya Türkiye Ligi cepte. Hayır, artık bu sene Türkiye Ligi cepte değil. Ey sevgili Galatasaray. Ey Galatasaraylı futbolcular. Yani nasılsa biz yaptınız diyorsunuz ya. Hayır, bu sene yetmez bu transferlerde. Bak buradan söylüyorum. Yetmez. Yetmez. Onun için yani eskiden şu vardı Ertem. Kardeşim ben Türkiye Ligi'ni zaten kazanırım. Benim için önemli olan Şampiyonlar Ligi. Hayır, bu sene Türkiye Ligi de çok zor.
1: Tabii, tabii.
0: Bu sene Türkiye Ligi de çok zor. Bunu hepsi biliyor.
1: Metin Bey'i hemen hazırlayalım. Evet. Evet.
0: Bunu herkes biliyor. Onun için Galatasaray bugün oynadığı, sakınası kazandığı futbol, yani kazandığı o 3 puan sakınası yanıltmasın.
1: Sporting Lisbon maçı çok zor geçecek Sporting diyorsunuz. Bu defansla
0: ikinci hafta,
1: zor diyorsunuz.
0: İkinci hafta şey var, ne o? Barcelona var. Evet. Yani o, sen Rafinha'yı falan seyrettin mi biliyor musun?
1: Tabii tabii canım.
0: İçinden geçiyor adamın. Evet. O Yamal falan falan içinden geçiyorlar adamın. Ne yaparlar biliyor musun? Açılırsan falan. Hele burada üstüne falan gideyim bir oynayayım falan filan dersen falan. Ne yaparlar seni biliyor musun Ertem'im?
1: Evet.
0: Onun için tık tık tık tık top top topu ağlardan çıkarırsın. Tak tak tak tak hop güle güle. Onun için Galatasaray takımı hızlı, bir tane vardı. Bir tane single dinlen bir çocuk vardı. Çabuk bir stoper dedik. Ulan ne adam dedik. Müthiş bir fizik
1: sakatmış
0: var falan. Usain Bolt gibi fizik bilmem ne. Nerede sakatlandı baba? Bu nerede, bir yerde mi çalışıyor?
1: Geçen seneden beri Liverpool maçından sonra
0: başka bilmediğimiz bir iş mi yapıyor bu çocuk da sakatlanıyor. Hiç oynarken görmedim ben bu çocuğu. Arada oyuna giriyor, bir koşturuyor, çıkıyor, geliyor. Sonra sakat duyuyoruz. Yazık. 30 milyonluk bir kaskallama oldu burada yani. Ben sana söyleyeyim, yazık yani Galatasaray'a. Ama aldın mı? Evet. Herkes hemfikirdi bu çocukta.
1: Tabii.
0: Müthiş futbolcu, müthiş diye.
1: Sinan abi,
0: ben bugün Torreira'yı çok beğendim, Torreira'yı.
1: Çok özür dilerim. Evet. Çok çok özür dilerim. Sinan abi, Tuz Sports'tan sevgili bizim de eski çalışma arkadaşımız Osman Altunterim, önemli bir gazetecidir.
0: Bizim Osman, evet.
1: Tabii Osman, selamlar Osman'a buradan çok selamlar. Tuz Sports ekibine selamlar. Galatasaray aleyhine verilen penaltı kararından sonra teknik direktör Okan Buruk yedek kulübesinden protokol tribünündeki Galatasaraylı yöneticilere dönerek "Bizi gömüyorlar, biz uyuyoruz." diyerek defalarca seslendi. Bir daha söylüyorum. Galatasaray aleyhine verilen penaltı kararından sonra teknik direktör Okan Buruk yedek kulübesinden protokol tribünündeki Galatasaraylı yöneticilere dönerek "Bizi gömüyorlar, biz uyuyoruz." diyerek defalarca seslendi.
0: Şimdi zaten birazdan
1: pozisyonları
0: maçtan sonra Nuri Şahin de kırmızı kart gördü. Birazdan çok önemli Türkiye'deki sevgili Ferhat Gündoğdu ve sevgili hakem kardeşlerim de iyi dinlesinler. Türkiye'deki antrenörler de, futbolcular da. Eğer yanılıyorsam yanılıyorsun desinler. Şimdi Ertemciğim, oyuna geldiğin zaman, şimdi bu Galatasaray'ı hala çözememişler antrenörler biliyor musun? Bu Guardiola denilen adam herkesi manyak etmiş bu defanstan çıkmayla. Ya bugün yine

0: çıkmaya çalışıyorlar. Ya stoper oraya pas mı atar be kardeşim içeriye? Torreira bir baskı yaptı, bir baskı koydu, bir pres koydu Torreira. Orada Osimhen. Ya Galatasaray'ın en büyük silahı hücum silahı.
1: Aynen, ön alan
0: sen
1: baskısı.
0: Sen Galatasaray'a, sen kardeşim niye pas yaparak çıkmaya çalışıyorsun ya? Ya neyin peşindesiniz arkadaşlar ya? Siz Galatasaray'a karşı böyle oynayamazsınız.
1: Ve Galatasaray'a böyle gol atıyor ve hep böyle aynen, gol yemeye alışmış takımlar artık. Yani inanılır gibi değil.
0: Yani şimdi burada
1: ne özelliği var Sinan abi? Futbol adamı olarak ya o geriden abi, ne anlatabiliriz?
0: Orada başlattı ya, dönsün dönen top baskını koy.
1: Sen kur baskını orada, kur önde
0: rakibi. Rakibin sahasında kur. İkinci bölgede kur oyunu.
1: Evet
0: sen
1: ya.
0: Orada pas yani ne oluyor çıkınca aferin ya. Ne güzel çıkıyorsun falan mı diyorlar? Ne hiç öyle bir şey yok. Galatasaray en az sezonda 10-15 tane gol atıyor o şekilde.
1: Aynen
0: biliyorsun.
1: Öyle.
0: Hücum presiyle.
1: Aynen öyle.
0: Hücum presiyle. Yani onun için yani mesela Torreira bugün çok akıl dolu oynadı.
1: Özellikle
0: ama,
1: ikinci yarı.
0: Ama bir şey söylüyorum bakın. Galatasaray savunmada büyük sıkıntı yaşar.
1: Bak. Hemfikirim.
0: Sakın hani diyorum ya sakın bu defansla çıkma. Veya böyle açılırsan. Abi Davinson Sanchez daha ağırlaşmış. Belki ne bileyim sezon başta mı daha sezon başı herhalde bunlar fizik olarak hazır değiller. Aynı şekilde o ya bak bu dörtlü ne olur biliyor musun? Salah, Davinson, Lemina veya Abdülkerim işte Jacobs. Hı-hı. Ne olur biliyor musun bak Ertem? Bu dörtlü çok fena olur Şampiyonlar Ligi'nde. Hiç şansı yok bu defansın. Bak inan diyorum sana. Katı savunma yapacak falan filan kapanacak. Hele geniş alanda
1: bir de
0: falan,
1: ağır defansın bakın, arkasına atılan toplarda
0: oynarlarsa Ertem'im geniş alanda falan oynarsa yanar.
1: Büyük sıkıntı.
0: Bak yanar. Onun için Galatasaray takımı müthiş bir hücum hattı var. Leo denilen bir futbolcu almışsın abicim. Belli adam futbolcu, oğlu futbolcu. Kara fırtına. Eskiden bizim sarı fırtına vardı. Bu da bir kara fırtına olmuş. Müthiş seyretmesi, sakatlanmasa seyretmesi büyük keyif verir. Hele o Sané bir tarafta formda, Yunus orada bilmem ne. Hücum hattı şahane. Ama arka taraf fena.
1: Aynen öyle.
0: Bak arka taraf %100
1: katılıyorum zaten.
0: Bugün defansı gördün. 10 kişiyken bile Başakşehir pozisyonlar buldu. Bak bugün kaleci.
1: Transferi kaleci. Yazalım arkadaşlar.
0: Bugün genç kaleci. Genç kaleci bugün çocuk. Yedek kaleci, oynayan kaleci. Bugün Deniz. Kalecileri değiştirelim. Bugün maçı 3-2 Başakşehir kazanırdı.
1: Oo.
0: Evet. Kaleciler Uğurcan'ı... Niye? Anormal bir şey mi söyledim?
1: Yo.
0: Uğurcan'ı buraya koy.
1: Herkes söylemedi çünkü
0: Uğurcan'ı
1: bunu.
0: Buraya koy. Öteki kaleci genç kardeş kalecini Deniz'i, oraya koy.
1: Galatasaray.
0: Yemez onları. O Sara'nın falan golünü falan yemez onu.
1: Çok basit.
0: Sara'nın
1: küsünü. Evet.
0: Yemez abi yemez onu. Öteki o şey yandan gelen orta falan iptal oldu falan. Onları yemez Uğurcan falan. Yani şimdi onun için yani Galatasaray takımı planlamayı yaptı. Ama yine bir tane oyuncu katkı sağlar transferlerden. Leo. Bir tane.
1: Batrakov da çok iyi.
0: Bir de Batrakov. Bak çok akıllı. Futbol aklı yüksek. Çabuk, zeki. İyi futbolcu. Çabuk düşünüyor. İyi çabuk karar veriyor. Yani öne oynuyor. Dikin oynuyor. İyi futbolcu. Zamanla da iyi. İyi transfer. Kötü transfer.
1: Hanımı da futbolcu. Kendisinden yaş olarak büyük Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor da. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor da.
0: Ama futbolcu. İyi futbolcu. Futbolcu oldu futbolcu yani. Seninle geçen sene de konuştuk bunu. Kaç gol attı diye sana sordum. 21 dedim. 21 atmışsa dedim iyi futbolcu.
1: Evet, evet, evet.
0: Hem de orta sahada oynuyorsa dedim iyi futbolcu.
1: Evet.
0: İyi futbolcu. Ama Leo çok klas belli. Ama peki sevgili Okan Buruk. Niye Leo'yu daha erken başlatmıyorsun? Daha erken oynasın ya.
1: Barış'ın yerine Leo'yu alır mıydın?
0: 45'te ya. Tabii 45'te. Ya sezon... Hayır maçı onunla başla ya. Başla.
1: Ama ha, şey dedi ya. Hafif bir sakatlığı var dedi. Gerçekten de Milano'da yani İtalyan medyası da yazmıştı onu.
0: Depar atabilir mi ya? Attı Depar'ı gördüm.
1: Gördüm.
0: Ya. Hafif sakatlı olan
1: Depar. Sen futbolcusun Sinan abi sen görürsün.
0: Taksi tutsan yetişemezsin o Depar'a ya.
1: Sen futbolcusun tabii.
0: Öyle bir şey var mı öyle Depar atabilir misin?
1: Sinan abi yani Deniz Gül'ü niye oyuna almadı? Mesela Barış'ın yerine Deniz Gül'ü alabilir miydi?
0: Şimdi.
1: Barış'ın yerine en çok bunu soruyorlar şu anda.
0: Şimdi bugün sevgili hakemlerimiz.
1: Pozisyonları verir misiniz?
0: Sevgili hakemlerimiz. Arkadaşlar, sevgili hakemler. Ya sizin yüzünüz niye hiç gülmüyor ya saha içinde? Ya futbolcuyu, teknik direktörü düşman gibi görüyorsunuz ya. Ya biraz sevecen olun ya. Biraz diyalog olun ya. Ha diyalogda olun ya. Şimdi bunlar sizin iş arkadaşlarınız. Bakın, futbolcu, hakem, teknik direktör bunların hepsi bir tavanın içinde hamsisiniz abicim siz. Hepimiz bir tavanın biz de aynı sizinle beraberiz. Yani siz bir iş arkadaşısınız. Şimdi Sen bir hata yaptığın zaman ben o hata, ya eğer hata olduğuna inanmıyorsam kenarda antrenör olarak, sana gelip kenarda sevgili Kadir Sağlam, sana ben bu konuyu anlatıyorsam, abi sen beni niye atıyorsun ya? Ya Nuri Şahin, bir tipine bir bak, ne kadar terbiyesiz olabilir ya?
1: Hiç
0: ya, ya Nuri Şahin'den, ya küfür etsen sana küfür etmez Nuri
1: Hayır,
0: Şahin.
1: Ne demiş olabilir yani?
0: Bak Nuri Şahin'e küfür etsen sana küfür etmez. Bak küfür etsen sana küfür etmez. Sen Nuri Şahin sana pozisyon anlatıyor. Hocam sen de şöyle diyebilirsin. Hocam maç oldu bitti öyle gördük. Evde bir daha seyredersin bakarsın. Yolla gitsin ama tak at kırmızıyı.
1: Rams Park'ta Okan Buruk yapsaydı aynısını
0: çek.
1: Atar mıydı?
0: Abicim çek at. Ya Okan'a da aynısını sarı. Biraz daha Okan'da konuşsaydı. Bak bugün yenilselerdi Galatasaray yenilseydi Okan atılacaktı. Okan gidecekti maçtan sonra. Yani söylemek istedim. Sevgili Ferhat Gündoğdu Başkan. Ya şu hakemleriniz biraz sevecen olsun be. Futbolcuları, hocaları sahada tutmaya çalışsınlar arkadaş. Yani kolay atmak. Atma. Diyalogda ol. Onun mağlup olan hocanın psikolojisini biraz anla. Değil mi Ertemciğim?
1: Aynen yani, öyle.
0: Hocam haklısın. Doğru söylüyorsun. Tamam. Belki öyle gördük biz. Akşam tekrar bakarız değerlendirirsiniz bir daha falan filan dersin. O çocuk da tamam der, gider. Abi Nuri ne kadar terbiyesiz bir çocuk olabilir ki? Yani atması için. Sana ne diyebilir? Sadece konuşmuştur. Yapmayın ya gözünü seveyim.
1: Bir soru sorabilir miyim?
0: Kız, abi bakın hakemler sinirli, tavırlı geliyorlar ya. Hiç gülmüyor hakemlerimiz. Hani yüz, abi gülersen yani otorite kaybı olmuyor güldün mü? Hani gülmek demek otorite kaybı değildir. Yani diyalog yapabilirsin ufak bir diyalog. Buyur Ertem.
1: Sinan abi Rams Park'ta aynısı olsaydı Okan Buruk Kadir Sağlam'a maç sonrasında böyle konuşsaydı
0: atılır mıydı?
1: Gerçi bir yere yer maçında birinci dakikada attı ya. Artık birinci dakikada hazırlık maçında attı.
0: Bu sene Okan Buruk falan dikkat etsin atılır.
1: Evet.
0: Ya bu nasıl ya? Bu nasıl bir giriş ya?
1: Ne diyorsun Sinan abi?
0: Ya Umut Bozok değil mi bu?
1: Evet.
0: Ya sen de santraforsun be evladım. Bu nasıl bir girişme ya? Kaval kemiği bak bu adam 50 milyon euroya gelmiş. Bunun kaval kemiği kırılsa ne olur? Yazık günah değil mi? Ha? Senin gibi futbolcu, üst düzey gol kralı olmuş bir futbolcusun. Sen nasıl böyle girersin be evladım be? Ve arkadaşlarını yalnız bıraktın. Belki bugün bir puan alacaktınız.
1: Değil mi?
0: Belki bugün bir puan alacaktınız.
1: Siz hep söylersiniz. Böyle büyük maçlarda yok abi. Eksik kalmayacaksın
0: diye. Ya zaten
1: diye.
0: Sen Galatasaray güçlü bir takım. Galatasaray'a karşı oynuyorsun.
1: Aynen.
0: Yani 10 kişiyken bile maçı kurtarma şansın vardı ama sen oyuna giriyorsun, oyundan atılıyorsun ya. Ya hani gol pozisyonu olur, bilmem ne olur. Pozisyonla alakası olmayan kel alaka bir yerde ya. Kel alaka bir yerde aynen. Pozisyon. Bu topu orada alsan ne olacak sen? Ne yapacaksın ki sen? Yani onun için dikkat edin be oğlum. Bak ne yaptın? Allah'tan çocuğa bir şey olmadı Leo'ya. Yani Allah'tan. Allah korusun kaval kemiği kırılır.
1: Ne olurdu? Ha. Ortalık ayağa
0: ama
1: kalkardı. Allah
0: ben
1: korusun.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim
1: ya.
0: Mi? Galatasaray yönetimini tebrik ediyorum.
1: Metin Bey'in açıklaması.
0: Leo transferinden dolayı tebrik ediyorum.
1: Aynen.
0: Futbolcu oğlu futbolcu. Müthiş bir futbolcu. Fiziğiyle, hareketleriyle, dribbling
1: fark yaratır mı?
0: Hakikaten yarattı. Yarattı zaten. Karaboğa. Yani bir karaboğa geldi. Hakikaten karaboğa. Hakikaten. Ben sana söyleyeyim. Barış Alper de iyi. Kendine dikkat etsin. Yunus da kendine dikkat etsin. Sane de kendine
1: Yunus
0: dikkat etsin.
1: Yunus da bugün etkisizdi.
0: Evet. Yani bir şey oynamıyor Galatasaray. Bakın Galatasaray oynamadan kazanıyor. Ertemciğim yani Galatasaray bak o
1: oynamadan aa, kazanması daha etkili değil mi? Daha böyle sizin sözünüzdür.
0: Büyük Galatasaraylı İzmir'de Erkan Uslu benim arkadaşım. Hı hı. Büyük Galatasaraylı. Hani Çeşme'de dedim geçen gün
1: evet, evet,
0: en güzel
1: evet.
0: En güzel biçi açtı diye. Bak şimdi ne yazmış Ertem. Hiç Galatasaray hassas. Erkan Uslu. Okan Buruk'un herkesin arkadaşı. Santrforu Osimhen olan takımın stoperi Lemina olur. Daha lig başında, daha ligin başladı. Lig başladı. Peki. 6 gol yedi Sinan'ım.
1: Doğru. Çok güzel, çok mükemmel.
0: Bak ne diyorum, Osimhen arka tarafa bakıyorsun. Yani o Lemina hani devşirme demek istiyor. Yani Abdülkerim demiyor. Ha Abdülkerim iyi, Abdülkerim'e lazım. İyi ama Abdülkerim iyi olmadı hala. Ben iyi Abdülkerim istiyorum.
1: Evet.
0: İyi Abdülkerim ne yapıyordu? Çok çabuk olmamasına rağmen rakipten daha önce düşünerek tamam mı? Pozisyonunu alan bir oyuncuydu.
1: Beni bir gösterir misiniz? Yönetmenimden rica edeceğim. Sinan abi, Galatasaraylı futbolcular çok özür diliyorum. Galatasaraylı futbolcular her pozisyonda ilk yarıda özellikle adelelerini tutuyorlar.
0: Hazır değiller demek adeleler.
1: Adelelerini tutuyorlar. 3-4 tane pozisyon gördüm böyle. Neden
0: çalışma.
1: Olur bu?
0: İyi çalışmamışlar
1: yani bak,
0: demek ki.
1: Yani bak Osimhen, Lemina ikisi de sakatlandı.
0: Demek kuvvetlenememiş.
1: En güçlü iki futbolcu bir de
0: demek
1: yani.
0: Demek sezon başındaki antrenmanlarını çok iyi yapamadı Galatasaray. Ben sana söyleyeyim sezon başı eğer iyi çalışırsan Ertemciğim sakatlanmazsın. Bak sezon

0: Maçı. Ben sana söyleyeyim, sakatlanmasın. Şimdi yani şöyle. Şimdi Erkan Usta çok güzel söylemiş. Şimdi Osimhen ön taraf, solda Leo, sağda Sané, Barış Alper yedek bekliyor, Yunus yedek bekliyor, Batragov arkada bekle. Ama stoper, orta sahan Lemina, Tolera, arkada stoperde bir zaaf olursa Lemina'yı oraya çekiyorsun. Sen Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gideceksin ya?
1: Ben Lemina'yı oraya çekeceksin. Ondan çok korkuyorum.
0: Bakın
1: yani.
0: Lemina'yı oraya çekeceksin.
1: Evet.
0: Velev ki diyelim, Allah korusun, çarşamba pazar oynayacaksın. Osimhen'e bir şey oldu ve de arkadaki iki tane stoperlerden birisi cezalı, eyvah, birisi sakatlandı. Haydi geçmiş olsun. Haydi geçmiş olsun.
1: Allah korusun.
0: Bugün Osimhen yok. Şapka çıktı. Düştü derler. Ne de kel göründü derler.
1: Evet, kel göründü derler.
0: Aynen abi işte. Osimhen olmadı, rakip de gelmeye başladı. Ertem, rakip de. Yani onun için Galatasaray'da şu var Galatasaray'da. Bakın Galatasaray'da şu var. Galatasaray tek tek iyi futbolcuları var. Ama takım oyunu oynamıyor hala Galatasaray.
1: Evet.
0: Hala bir takım oyunu oynamıyor.
1: Sadece Osimhen bireysel anlamda.
0: Osimhen bireysel anlamda bir şeyler yapmaya
1: çalışıyor. Osimhen sakatlanmasaydı ne olurdu?
0: Osimhen sakatlanmasaydı Galatasaray daha rahat kazanırdı.
1: Daha rahat kazanırdı değil mi? Sinan abi maç öncesinde Nuri Şahin'in bir açıklaması var. Ben şok oldum ya. Yani Real Madrid'de, Borussia Dortmund'da oynamış bir Nuri Hoca ki Borussia Dortmund teknik direktörünü yaptı. Hani bunu en son bence Nuri Hoca'nın yapması lazım bu açıklamayı ki biz Nuri Hoca'ya benzememiz lazım. O sanki bize benzedi. Şey dedi, pazar günü oynadık şimdi cuma oynuyoruz. 5 gün dinlenemedik dedi. Yani taktik antrenmanı yapamadık. Yani bu açıklama biraz sıkıntılı yani bir açıklama
0: genel,
1: değil mi?
0: Genel bakmak lazım.
1: Yani 5 gün.
0: Yani genel olarak ne dedi? Yani takım biraz daha ama yani 5 gün. Haftada 7 gün var yani.
1: 5 gün yani.
0: Niye istinaden onu söyledi?
1: Ben de anlamadım. Yani Galatasaray şimdi demek ki Başakşehir haftada 3 günde bir konferans ligi oynasaydı yani, ne diyecektik?
0: Ben çok yani.
1: İnşallah ben yanlış anlamışımdır. Öyle dedi. Hayır resmen böyle dedi. Öyle yani de yazıldı.
0: Bir şey vardır orada bilmiyorum.
1: Vardır bir bildiği
0: yani,
1: belki
0: bir bildiği
1: de.
0: Vardır. Çünkü ben Nuri'ye son derece çok saygı duyuyorum.
1: Ben de çok duyuyorum.
0: Çok seviyorum.
1: Çok müthiş bir futbol adamı.
0: Dolayısıyla ama üzüldüm oyundan atılmasına. Ya kardeşim bak geçen hafta da bizim nedir Özcan Polat Hoca'yı söyledim ya.
1: Evet.
0: Hani hakem hemen atıyor oyundan diye.
1: Evet.
0: Ya arkadaş atmayın ya, bu kadar çabuk
1: aynen
0: atmayın.
1: Öyle ya.
0: Hemen kenardan bir itiraz, hemen hakem geliyor, dördüncü hakem belirtiyor. Hoca sarı kart göstersene diyor. Geliyor hop oradan kulaktan geliyor. Hop orta hakem tak sarı kart gösteriyor, kenara gidiyor. Ya arkadaş bu futbolcular, bu teknik direktörler, bunların hepsi etten kemikten insanlar arkadaş. Bunları biraz halden anlayın. Bunların biraz psikolojisini iyi düşünün ya. Hemen her şeye kart atalım. Kolayı var atalım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaş.
1: Aynen.
0: Onun için Galatasaray iyi takım. Galatasaray'ın ne için konuşuyoruz biz? Daha iyi olsun diye konuşuyoruz. Galatasaray. Ama bu sene pabuç pahalı. Ben sana söyleyeyim Ertem. Bak bu sene pabuç pahalı. Galatasaray'ın bu sene işi çok zor. Bir futbolcuya dayalı bir sistem var.
1: Evet.
0: Osimhen'e dayalı bir sistem var.
1: Osimhen varsa Galatasaray var.
0: Uğurcan'a dayalı bir sistem var.
1: Deniliyor.
0: Bak Osimhen atan ve tutanın iyi tamam. Hep öyle derim ben atan ve tutan. Peki orta taraf ne olacak baba?
1: Evet.
0: Kenarlar ne olacak? Atan tutan yetmiyor sadece. Onlar da iyi olmaz.
1: Sinan abi bir de mesela elinde Leao diye bir oyuncu var. Deniz Gül var. Evet. Hani Deniz Gül'ü geçtim de yani hazır olanla başlatıp maçı skoru 2-0'a getirip 3-0'a getirip ondan sonra kenara almak daha mantıklı değil mi?
0: %100.
1: Yani Okan Hoca'dan ya özür şimdi diliyorum. Ama yani ben baştan skoru kopartmak daha önemli
0: ben
1: değil mi?
0: Ben şimdi mesela Galatasaray'ın Göksel Gümüşdağ futbol adamı, Türk futbolu için çok önemli bir adam.
1: Evet aynen öyle. Çok değerli.
0: Ve çok iyi transferler de yapıyor. Şumurodov diye değil mi? Ne ismi?
1: Şumurodov.
0: Şumurodov diye bir futbolcusu var. Şimdi ben bakıyorum kulüplerimize. Santrafor arıyorlar. Burnunun dibinde Şumurodov diye bir futbolcu var. İdeal Galatasaray futbolcusu.
1: Şumurodov değil mi? Hem on numara oynuyor ya hem santrafor oynuyor. Hücum hattının her bölgesinde.
0: Bak koy sağa Şumurodov'u. Sağa koy. Oynasın. Osimhen'e bir şey oldu Allah korusun. Koy santrafora oynasın. İçinden geçer rakibin. Koy ikisini birden çift santrafor.
1: Tanişka etkisi yaratırdı
0: oynar
1: bence.
0: Bak ikisini birden koy oynar. Burunun dibinde ya. Verin 20-25 milyon euro neyse.
1: Aynen.
0: Abi ne paralar veriyorsunuz? Fenerbahçe.
1: 1,5 dakika kaldı Sinan
0: Fenerbahçe
1: abi.
0: Fenerbahçe. Vedat Muriç alıyor.

0: ne o Lukaku? Ya ne Lukaku? Ya burnunuzun dibinde ya geçen sene ya. Geçen sene Şomurodov ya. Al kardeşim bu mu?
1: Şomurodov.
0: Şomurodov bu mu?
1: Şomurodov.
0: Şomurodov bu mu?
1: Evet.
0: Bu mu değil ya?
1: Bu Özbek. Özbekistan'ın da golcüsü.
0: Çok iyi futbolcu. Allah nazardan saklasın. Ben sana söyleyeyim. Verin abi. Göksel Gümüştağ futbol adamı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan kulüplere de yardımcı olur. Ona da parayı vereceksin. Adamı almış getirmiş. Verir.
1: Oh be, transferden kurtuluyoruz.
0: Galatasaray'ı almadı mı stoper?
1: Bitşebü.
0: Bir tane daha alması lazım şu an. Almadı mı?
1: Yok, almadı. 45 saniye. 45 saniye içerisinde aldı. Yani Fenerbahçe'de Adil. Adil Demirbağ Konya Spor'la görüşüldü. Sevgili Sercan ve sevgili Yağız'ın haberleriydi bugün. Olmadı muhtemelen. Erzurum'a uçakla gitti. Belki akşam gelme durumu vardı. Demek ki anlaşamadı Fenerbahçe. 2. Benim de Keçiören Gücü'nde çok beğendiğim bir futbolcu var. Oğuzcan. O da çok iyi bir stoperdi. 1.92. Ona da rota kaymış. Rotayı ona çevirmişler. Herhalde o da olmadı.
0: Bir şey söyleyeyim
1: Fenerbahçe'de
0: sana.
1: Çağlar Çorum Futbol Kulübü'yle imzaladı.
0: Çağlar Çorum.
1: Evet, evet.
0: Cengiz Önder beraber buluştular. Evet. İkiz benim arkadaşlarım, tatil arkadaşlarım.
1: Tatil arkadaşlarım.
0: Cengiz de Çağlar. Çorum Spor'la. Çorum Spor kimle oynuyor bu hafta bizim?
1: Bakalım şimdi hemen. Hemen bakıyorum.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kayıtlarda kalsın. Ocak ayında Galatasaray ilk ne alacak biliyor musun?
1: Ne alacak? Stoper.
0: Stoper alacak.
1: Tabii.
0: Bakın Ocak ayında Galatasaray ilk transferi stoper bakacak.
1: Sinan abi. Çorum Eyüp Spor.
0: Çorum Eyüp Spor. Maç Çorum'da mı?
1: Pazar günü. Evet, Çorum'da.
0: Tamam. Şimdi Çağlar iyi, evet, güç katar. Cengiz de orada.
1: Ve bitti. Çok özür dilerim Sinan
0: bitti.
1: Abicim. Transfer dönemi
0: bitti.
1: 2026-27 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi sevgili seyirciler. Artık içiniz rahat edebilir. Gözünüz telefonlarda olmayabilir. Fabrizio Romano'ya, Di Marzio'ya, sevgili Yağız Sabuncuoğlu'na, sevgili Sercan Hamzaoğlu'na tatil başladı. Çok çalıştılar. Ertan Süzgün'e, Sercan Dikme'ye, gerçekten transfer döneminde, hatta bana bile diyebilirim çünkü çok transfer yayını yaptık. Transfer inanılmazdı. Yani Şampiyonlar Ligi havasında Türkiye'de transfer dönemini çok seviyoruz. Gazeteleri açtığımızda eskiden böyle transfer manşetlere bakardık. Şimdi sosyal medyada X'e bakıyoruz. Kim ne vermiş, o ne demiş, bu ne demiş diye gerçekten çok önemli transfer haberleri vardı. Ve bir transfer dönemi daha bitti. Hemen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'a bakalım. Sevgili arkadaşlarım hazırladılarsa, gelenler gidenler, yönetmenim Serkan Dündaroğlu'na rica edeceğim hemen. Transfer dönemi sona erdi. Herkes onu merak ediyor çünkü. Birazdan Sayın Metin Öztürk'ü de ekrana getireceğim. Galatasaray'da gelenler Yukoçuk mu? Batrakov, Leao, Bitşebü, Denizgül. Bakın bu Yukoçuk mu ya kötü diyorsunuz. Bir bekleyin. O kadar iyi bir futbolcu olduğunu göreceksiniz ki. Ben de ilk başlarda yanıldım. Çok maçını seyrettim sonrasında. Benim işim gücüm oldu iyicene böyle bu futbolcuları, kötü denilen futbolcuları izlemek. Tabii ki işimiz gücümüz ama isteyerek yapmak başka bir şey. Yukoçuk buya bir zaman ayırın. İzleyeceksiniz, göreceksiniz. Gidenler Mauro Icardi kulüpsüz. Ahmet Kutucu, Sacha Boey, Nelson, Metehan, Yelert, Aspiria, Noah Lang. Giden futbolcular. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de transfer raporu. Fenerbahçe'nin transfer raporunu arkadaşlarımız ekranlara getirecekler şu anda. Yönetmenim Serkan Dündaroğlu. Vedat Muriç, Nathan Ake. Greenwood bu arada Nathan denmesini istiyormuş Ake ismine. Nathan Ake, Greenwood, Lukaku, Opong. Opong bir stoper. Yiğit Efe Demir'le beraber Şikrinyar ve Ake'nin yedekleri oldular sevgili seyirciler. Livakovic, Alvarez, Çağlar, Amrabat, Diego Carlos, Talisca, Cengiz, Fred, Sıdıkı, Musaba. Yani bu adamlardan Fenerbahçe'nin çıkması büyük bir yöneticilik başarısıydı. Çıktılar. Nasıl gidecek, nasıl gidecek, nasıl gidecek dendi. Gönderdi Fenerbahçe. Sevgili seyirciler, onu da belirtelim. Geçelim. Beşiktaş'ın transfer raporu. Gelenler Doğan Alemdar, İlhan, Poku, Nübel, Trossard. Ümit Akdağ Alanya Spor'dan en son. Hasan Çavuşoğlu başkanı sana çok selam var özellikle.
0: Aleyküm selam, sen de çok selam.
1: Salih Vlahovic, Mretti, Vattara sevgili seyirciler. Beşiktaş'ın yeni transferleri. Gidenler Ersin, Talisca ile beraber El Cezire kulübünde oynuyorlar. Birlikte takım arkadaşı oldular. Udokai, Salih, Tayyip Talha, Gökhan Sazdağ, Musrati, Ture, Amir Hacı Ahmetoviç, Necip Uysal. Necip zaten bırakmıştı. Büyük kaptan. Gidenler de bunlar. Gelelim Trabzonspor'umuza. Trabzonspor'a. Trabzonspor mükemmel transferler yaptı. Salah, Malinovski, Cabral, Cenk, Mitongo, Franculino. Franculino'yu hep söyledim. Yu Franculino, Michelent'in mükemmel oyuncusu, santraforu. Ali Habeşoğlu, Metehan.
0: Yeni aldıkları ne bu? Yeni alınan santrafor mu?
1: Bu Franculino inanılmaz bir adam.
0: Santrafor mu?
1: Küçük o.

0: Çimen.
1: Santramen.
0: Küçük, ben Batrakov'u söylemiştim ya. Aa. Sinan abi. Bak göreceksin Franklino'yu. Onaçu'dan formayı alabilir. Metehan, Melih, Aral Şimşir, Fabinho, Saviolo, Samet. Gidenler Zupko, Visca, Olayikbe, Olayi, Lovik, Augusto, Vakayeme. Yani transfer dönemi bitti. Bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Gerçekten birbirinden önemli, birbirinden değerli transferler. Metin Bey dinleyelim.
1: Bir numaralı transfer Türkiye'nin bir numaralı Salah. Transferi Salah.
0: Tabii ki şüphesiz.
1: İkinci Leo diyorum.
0: Aa, bunu bir söylesin abi. Bir dakika.
1: Üçüncü bizim Vlahovic.
0: Bir sıralama işlerim. Yapar mısın?
1: Vlahovic derim. Bir Salah. İki. Yani
0: Greenwood.
1: Greenwood, Leo kapıştırabilirim.
0: Aa,
1: yani
0: evet.
1: Arada olabilir Greenwood'la şey. Yani yan yana Vlahovic. Ya yani işin içinden çıkamayız ama Salah diyeyim ve diğerleri diyeyim. Salah bir numaralı transfer.
0: Salah bir.
1: Leo, Salah. Greenwood, işte ne o, Trossard sayabilirsin, Vlahovic. Ya müthiş transferler yapıldı ya.
0: Sinan abi diyor ki bir Salah. İki Greenwood, Leo. İkisini aynı.
1: Aynı anda diyorum.
0: Üç Trossard diyor. Trossard. Dört Vlahovic diyor. Vlahovic Lukaku. Diyor.
1: Yo, yok da oynayacak. Görelim.
0: Oo.
1: Bir şey yok abi daha. Oynayacak. Oo,
0: çok
1: abi.
0: İyi
1: ben
0: be. Ne yapayım abi, baba hiç acımıyor.
1: Ama oynayacak abi neyse o.
0: Hiç.
1: Oynayacak görelim. Oynasın seneye diyelim.
0: En iyi transferleri kim yaptı?
1: Trabzonspor bana göre Salah'la beraber itiraf ama Beşiktaş iyi transferler.
0: Değil mi? Bence de.
1: Beşiktaş iyi transferler yaptı.
0: Beşiktaş'ın olmazsa olmazı Vincenzo Italiano diyebilir miyiz Sinan abi?
1: Erken konuşmayalım.
0: Kenarda böyle.
1: Erken konuşmayalım. Bekleyelim.
0: Sinan abi sosyal medyada bir tanesi demiş ki bizim yıllardır 2003'ten beri aradığımız isim. Seninle yan yana koymuş işte demiş. Abi kardeş olmalılar diye böyle.
1: İnşallah,
0: bizim demiş sihrimiz.
1: İnşallah iyi gider
0: ama
1: de.
0: Ama gerçekten Sinan abi 2003
1: i̇nşallah,
0: deyince.
1: Ama abi herkes iyi transfer eder. Bizim Çorum Spor'da iyi transferler yaptı.
0: Sinan abi Leo'yu mu alırdın? Greenwood mu? Beşiktaş şimdiki Beşiktaş'ın başında olsan Leo mu Greenwood mu?
1: Ya oyuna göre sisteme göre bakarım. Yani elimde kimler varsa bakarım. Ertem. Yani kim
0: biri
1: varsa
0: sağ
1: bakarım.
0: Biri sol aslında. Evet. Yani, ikisini birden.
1: Yani onun için kim var? Yani kadroya, genel kadroya bakmak lazım yani. Mesela ben Fenerbahçe'nin yerinde olsa dedim Vlahovic alırdım. Mesela. Hepsinden önce. Mesela Vlahovic'i nasıl almamış Fenerbahçe? Mesela. Santrafor lazım. Değil mi?
0: Evet.
1: Şu an Fenerbahçe'nin bir numara santraforu kim?
0: Vedat.
1: Değil mi? Lukaku mu?
0: Talisca'yı satar yeterli mıydın?
1: Yeterli mi? Abi yabancıdan dolayı yolladılar onu. Yabancı sınırlamasından evet. Dolayı olmadı. Yani başka gidecek adam yok orada. Çünkü
0: aynen.
1: Talisca'nın alternatifi Asensio'yu kullanabilir
0: yedek
1: orada.
0: Yedek kulübesinde oturtamazsın.
1: Greenwood'u kullanabilir orada. Hepsini kullanabilirler orada. Yani orada farklı bir şey var orada.
0: Baksana
1: şimdi.
0: İşte,
1: şimdi burada ya Samet'e yollayacaktın anladın mı?
0: Aynen öyle.
1: Yani onu yollayamazsın arkadaş.
0: Şimdi bir Sayın Metin Öztürk'ü getirelim bilmiyorum. Ekrana. Transferleri birazdan konuşacağız. Türkiye'de yaz transfer dönemi sona erdi. Hayırlı olsun kulüplerimize. Birazdan bir dakika. Sayın Metin Öztürk'ten önce bizim Emir Kılıç Çetin, sevgili kardeşim Emir Çavuşoğlu diyecektim. Emir'e de selamlar, Hasan Bey'in oğlu. Bir getirebilir miyiz sevgili Serkan, Emir Kılıç Çetin'in canım Galatasaray muhabirimiz kardeşimizin güzel yaptığı böyle yapmaya çalıştığı Anthony Taylor'la yapmaya çalıştığı bir röportaj. Bir izleyelim bakalım ne olmuş.
1: Neresi burası?
0: Ha, şu an neredeyse Abdullah Kavukçu, Sayın Abdullah Kavukçu hemen uzat mikrofonu. Sinan abinin selamını söyle hemen. Hemen Buğra.
2: Abdullah Bey, Abdullah Başkanım canlı yayındayız. Sinan Engin ve arkadaşlar stüdyoda.
3: Sinan
2: söylemek istersiniz.
3: Sinan abi iyi selamlar.
2: Transfer sezonu sizin için nasıl geçti?
3: Onu maçlarla beraber göreceğiz.
2: Teşekkürler.
4: Tamam Okan abi, tamam çıkarım başkanım
2: Okan abi. Okan hocam. Sinan Engin ve Ertem Şener stüdyoda neler söylemek istersiniz?
5: Sevgilerimi gönderiyorum ikisine de.
2: Hocam,
5: İyi günler diliyorum.
2: Hocam ben şimdi Şampiyonlar Ligi kurası çekilmeden önce ben şimdi Paris gelir dedim. Paris gelir dediniz. Bu maç için bir tahminde bulunur musunuz? Neler düşünüyorsunuz?
5: Ekipler geldi artık başlayacağız Allah'ın izniyle.
2: Teşekkürler hocam.
0: Neler ya?
1: Ya
0: teşekkür
1: o,
0: ederim hocam.
1: Kalkıp da Abdullah Kavuş zor durumda bırakmayın.
0: Ama
1: Kavuş
0: bir şey söyleyeceğim. Bir ağlı var. Nasıl döndü ama Sinan Engin
1: ama
0: deyince.
1: Benim kardeşim 30 senelik
0: herhalde
1: kardeşim.
0: Yani.
1: Kardeşim
0: ama bir şey söyleyeceğim. Sinan abi yani sonuç olarak sana saygılarım var insanların.
1: Ama keşke bir tane abi benim.
0: Abdullah Bey'e selamlar buradan.
1: Kardeşiz onunla biz. Ama Abdullah Kavuşçu neyse onu şey yapalım. Ama bir tane stoper araya sıkıştırmaları.
0: Aferin Buğra aferin.
1: Bir tane stoper araya sıkıştırmaları lazımdı. Bir tane üst düzey baba stoper. Ama bak yine söylüyorum. Leo büyük transfer. Batrakov büyük transfer. İyi transfer bunlar. Yine öteki şeyleri bilmiyorum. Hani gençleri bilir. Denizgül alternatif oyuna
0: Sinan,
1: girer.
0: Sinan bana inanıyor musun? Büyük

0: Çıkmış çok iyi futbolcu.
1: Öyle doğrudur.
0: Orta saha çok iyi topçu. Bitşehir konusunda çok emin değilim. Leipzig'de geçen sene 11 maçı var diyebiliyorum. Ama yine
1: söylüyorum, bu sene Galatasaray işi çok zor. Şimdi...
0: Ha, Metin Öztürk de senin gibi diyor ama. Bu sene işimiz çok zor diyor. Neden olduğunu söyleyeyim mi?
1: Dinleyelim.
0: Farklı sizinkinden. Bir izleyelim, bir sesi açalım bolca böyle.
2: Liderliğimiz devam ediyor. Şimdi önemli bir Avrupa sınavının önündeyiz. Biz zaten son 2-3 haftadır bu sezonun çok zor geçeceğini gördük. Önce şu anki hakemden bahsedeyim. Daha bir hazırlık maçında hocamızı sindirmek için durduk yere bir hazırlık maçı ya. Kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi federasyonun içinden geçti. Haklı haksız. Herkesin başına geliyor. Önce 15 gün hak mahrumiyeti. Ondan sonra bilmem 2,5 milyon para cezası. Ondan sonra pardon ya biz sana bunu yanlışlıkla vermişiz deyip kaldırdılar. Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar. Hakem dediğiniz zaman bir formatı olur. Ya Osimhen'in attığı gol. Var gol dedi de öyle verdi. Çizginin yani filenin ortası ya. Ortası. Bunun varlık neyi var? Hakem görecek verecek. Penaltı. Ya güldürmeyin, böyle penaltı mı olur? O zaman her maç 8 tane penaltı olur. Attığımız gol. Ya bir ofsayt çizgisini çizmeyi beceremiyorlar. Yanlış adamdan ofsayt çizgisi çizdiler. Yazık değil mi? Bu emeğe, bu yatırıma. Orta hakem yan hakem anlaşamıyor. Yan hakemin 3 metre önündeki faul ya. Faul, faul, faul. Yani dünyanın her yerinde faul. Ona verilmiş, buna verilmiş. Önemli değil. Görmüyor. Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor. Belli ki bu sene zor geçecek. Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ama bilin ki ne yaparsanız yapın, Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla gene şampiyon olacak. Bu kadar arkadaşlar. Yo, şu anda da bir yabancı hakem geldi. VAR'a gelen yabancı hakemleri bize kimi gönderiyorlar? Orada tutmayan adamları gönderiyorlar. Zaten iyi olduğuna emin olan hakemlerini o hafta kendi maçlarında oynatıyorlar. Olmayanları da buraya gönderiyorlar. Yani bu Galatasaray'ın lehine aleyhine diye söylemiyorum. Bu maalesef bizim hastalığımız. İşte federasyon bir gün yabancı VAR gelmeyecek, hakimlere güveniyoruz diyor. Bir gün güvenmiyoruz diyor herhalde ki yabancı VAR getiriyor.
0: Sayın Metin Öztürk muazzam bir strateji uyguladı.
1: Çok güzel konuştu.
0: Yunus Akgün'ün pozisyonu faul dedi, değil dedi herkes. Yani orada bir faul yok dedi. Bütün Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Trabzonlular, sosyal medya yıkıldı. Sayın Metin Öztürk çıktı, inanılmaz bir strateji uyguladı. Yani orada aslında Yunus Akgün'ün, bu arada bana göre de faul değil.
1: Pozisyon faul değil, öyle
0: Yunus
1: de penaltı
0: Akgün'ün
1: olmaz.
0: Pozisyonu faul
1: penaltı
0: değil.
1: Penaltı da penaltı değil.
0: Şimdi yani, Sinan abi özür diliyorum, çok özür dilerim. Yunus Akgün'ün pozisyonu faul değil. Onu susturmak için bir duvar ördü orada. Şimdi aynı bak, böyle yani müthiş bir santrafor gibi duvar yaptı orada yani.
1: Maalesef yine Ferhat hocama
0: Sayın söylüyorum. Metin Öztürk.
1: Ferhat hocam, hakemlerimiz güvensiz, korkuyorlar ya.
0: O pozisyon var mı?
1: Ya korkuyorlar ya. Yani sonuca göre düdük çalıyorlar biliyor musun? Maalesef ama bu sene mahsus değil. Ya senelerdir böyle. Yani bu Cüneyt Çakır zamanından da böyle bu. Hep var. Pozisyon, bakın Başakşehir'inkisi penaltı falan değil. Galatasaray'ınkisi penaltıdır. Doğru. Ama faul faul değil. Orada çocuk topa vuruyor. Çarpışıyorlar. Buna ben faul falan vermem. Değil. Yazık günah. Allah yani yukarıda Allah var. Diyemem ben onu. Vermem. Vermem yani. Bu benim fikrim. Onun için yani ama... Penaltı da penaltı değil ya. Çok kolay ve zorlanıyorsunuz ya arkadaşlar. Ya 6 dakika neye baktınız ya? Ya yarı otomatik sistem yok mu abicim
0: ne
1: ya?
0: Ne yaptınız değil mi?
1: He, ne yaptınız 6 dakika? Neyi araştırıyorsunuz ya? Zaten bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Ertem? Aa, Futbolcu mu aldılar?
0: Yok. Real Madrid yenilmiş.
1: Kimle oynadı?
0: Real Betis'e. Mourinho. İspanya üstünden geçmiş.
1: Antrenör değil diyorum sana. İnanmıyorum. Bir şey söyleyeceğim sana.
0: Antrenör değil dedi.
1: Antrenör değil diyorum sana. Anlatamıyorum. Bir şey söyleyeyim. Yediler bizim İsmail Kartal'ı 99 evet puan ya. Almış antrenörü. Seçim uğruna evet yediler. Ya. Mourinho geldi. İsmail Kartal'ın ayakkabısını taşıyamaz. Mourinho kim ya? Bıraksın bu işleri İsmail Kartal ya. Al işte tarih yazıyor. Takımı Şampiyonlar Ligi'ne geçirip getirdi. Ne oldu? Jesus'muş. Gen ne o? Tedesco, Medesco ne oldu?
0: Ayakkabısını İsmail taşıyamaz Kartal. Diyorsun.
1: Mühendim, mütevazi bir adam olduğu için anladın mı? Evet. Yok kavakta oturur kahve. Nerede oturacak arkadaş?
0: Aynen öyle.
1: Ne yapacak yani? Ne yapıyor? Entel dantel mi takılsın? Efendi mütevazi bir adam. Futbol adamı. Adamı yediler burada. Bak bugün tarih yazıyor. İnşallah yarın yenilir ama Beşiktaş yener o ayrı. Yani inşallah Beşiktaş kazansın. Yani söylemek istediğim Ertem'cim. Söylemek istediğim yani bu pozisyonları kardeşim kolay veriyorlar. Etki altında kalıyorlar ya. Ya 7 dakika sen pozisyon neyine yapacaksın? Orta yaptı da oradan offside falan ya. Ya bir çekeceksin. Yarı offside otomatik ya. Sistemi bitti bakacaksın. Ama niye biliyor musun?
0: Bir de Galatasaray yanlış
1: çok iyice daha bir şey diyor. Evet. Bence o grafikerler futbolu bilmiyor. Futbol adamı değil.
0: VAR operatörleri.
1: Ya hayır çizgi çizenler.
0: Evet.
1: Operatörler. Onlar bence futbolu bilmiyorlar. Ha, yok abi grafiker ne var apıdı? Grafiker onlar.
0: İşte operatörler çiziyor.
1: Operatörler ayrı grafiker ayrıdır.
0: Öyle
1: bence.
0: Mi?
1: Tabii canım grafikerle VAR operatörü dediğin hakem değil mi? Hakem çizmez abi hakeme orada bir grafiker vardır. Bilgisayarın başında birisi vardır. Onun için diyorum sana yani Ertem'im bu çizgiyi kardeşim ya 7 dakika 6 dakika neye baktım bu kadar zor pozisyon değil ya. O da bana göre nasıl offside mesela. O nasıl iptal o gol.
0: Değil mi?
1: Onu da anlamadım mesela ben. Galatasaray'ın attığı onu da anlamadım. Onu da anlamadım yani. Şimdi sevgili Metin Öztürk ona kızmasın o pozisyona. Osimhen'in. Onu görmeyebilir. Yıllar önce de oldu bir tane. Fenerbahçe attı Denizli'de. Daha iyi. Bir metre içerideydi hatırla. Hı-hı. Bir metre, bir buçuk metre içerideydi. Girdi çıktı vermedi hakem falan. Evet. Yani bunlar olur. Bunlar anlık. Onları göremeyebilir. Onları göremeyebilir. Onlara ben kızmam hakeme.
0: Bak bunlar.
1: Onlar.
0: Ya Sinan abi bunlar da offside olmaz ya. Ya. Böyle offside olur mu bir de ya? Yani burada FIFA'ya kızıyorum. Burada hakemler kuralı uyguluyorlar aslında. Ama böyle kol, diz,
1: yani,
0: ayağın abi? Ucu. Ya benim ayakkabı numaram 46, senin 44. Yani, aynı pozisyondayız. Benim aynen niye offside oluyor yani?
1: Aynen
0: bu, bu aynen emeği, bir haftanın ya. Emeğini yok ya ediyorsun bu,
1: ben, ya. Ben iptal etmem abi. Galatasaray'ın attığı golü iptal etmem.
0: Ama kural...
1: Ya yemişim kural abi. Ben şimdi kurala bakıyorum. Mesela çok basit mesela aynı şekilde penaltılar veriliyor. Adam zıplıyor kolu şöyle. Penaltı. Kural evet. Bu ama vermem.
0: Evet.
1: Bunların hepsi değişmesi lazım. Ya yavaş yavaş değiştirecekler göreceksin.
0: Böyle bir offside olma. Oyunu dur. Bak taç atışını hızlandırıyorsun. Kale vuruşunu hızlandırıyorsun. Kalecinin elinde şu Türkiye'deki... kadar kalacak diyorsun. Şu pozisyonlarda oyunu durdurup 6-7 dakika tutuyorsun oyunu böyle.
1: Bakın Türkiye'deki en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Ben buradan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yerinde olsam Türkiye'deki teknik direktörlerle hakemleri 2 ayda bir, 3 ayda bir oturtturur bir kokteyl falan yaptırırım.
0: Anthony Taylor kulüpleri geziyor şu anda. En son Fenerbahçe'den gördüm.
1: Boş ver Anthony Taylor'ı. Bana ne Antony? Kim sallar Antony?
0: Şey yani hakem eğitmeni
1: futbol ya. Futbol hakemleri abi. Hocalarla diyalogdur. Ya hocam bak ben sana atmıştım diyecek. Ya hocam ben sana şöyle anlattım sen ben attın. Yani bence abi bizim hakemlerimizde bir sıkıntı var. Niye biliyor musun? Bakın hakemler bir
0: İletişim.
1: Şeyi... Hakemler bir şeyi karıştırıyorlar. Arkadaşlar bakın güler yüzlü olmak.
0: Başka bir şey.
1: Mütevazı olmak. Bir diyaloğa girmek otorite kaybı değildir. Yapmayın. Yani daha yumuşak, daha sevecen ol. Ha sana hakaret ediyorsa at o zaman raporuna da yaz 3 maç koy. 5 maç koy. O ayrı bir konu. O ayrı bir şey. Bana onun için. Ama sahada tutmaya çalışın ya. Adam gelip sana pozisyonu anlatıyor. Sen çocuğu atıyorsun. Ya Nuri Şahin ne diyebilir abiciğim? Diyemez. Çok merak ediyorum. Arayacağım da soracağım. Mesela yarın Ferhat Hoca'yı ne demiş acaba?
0: Sinan abi. Bizim Garabağ'daki Camilo Duran santrafor Celtic'e transfer oldu. Şu anda bizim programımızı seyrediyor. Camilo Duran Celtic'li golcü. Azerbaycan'dan Garabağ'dan Celtic'e transfer olmuştu.
1: Oo.
0: Selam göndermiş böyle eline. Senin fotoğrafın üstüne bak kalp koymuş.
1: Maşallah.
0: Gördün mü?
1: Vay vay vay vay vay vay vay.
0: Camilo Duran
1: Ertem çok uluslararası bakıyorum ya vallahi.
0: Müthiş golcü. Şu Camilo Duran'ı 50 kere söyledim burada. Neyse. Sinan abi bir reklam anonsu. Allah herkes senden.
1: Bu akşam çok yakışıklıyım.
0: Çok. Yani. Allah senin nazarını esirgesin. Hocam Allah sizin nazarını esirgesin.
1: Hakikaten yani yine Allah
0: vergisi. Hocam yine çok yakışıklısınız. Ya yine
1: Erkan'ım nasılsın Erkan'cığım? Erkan Özkaya ve Aslı Özkaya bizi seyrediyor.
0: Erkan Özkaya.
1: Erkan'ım benim bir tane. Canım Erkan. Benim Aslı'cımla bizi seyrediyor.
0: Çok selamlar.
1: Erkan'ım çok fazlayım değil mi? Allah nazardan sana maşallah maşallah.
0: Ya bak, dur Allah nazardan esirgesin. Sinan abi.
1: Eskiden
0: maşallah diye.
1: Cıva gibiydim. Fişak gibiydim Erkan'ım be. Cıv cıv cıv cıv cıv.
0: Nasıl? Şimdi, cıv cıv nasıl olabildi? O nasıl cıv cıv cıv?
1: Cıv cıv cıv cıv.
0: Bir reklam.
1: Metin Sürür öpüyorum
0: seni. Bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sevgili seyirciler o mu bu mu yaptık yani ben bugün yaptım Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın çok 700 bin kişi görmüş. Sinan abi o mu bu mu diye soracağım Fenerbahçe Beşiktaş'ta. İşte kalede Ederson mu Nübel mi? En son işte İsmail Kartal mı Bileoviç mi?
1: Dursun Başkan da bizi seyrediyor.
0: Buradan Kuştepe.
1: Dursun Gündoğdu.
0: Kuştepe.
1: Kuştepe'yi bıraktı.
0: Bıraktı mı?
1: Yok şu an Metin Sürür'le beraber bizi seyrediyor.
0: Çok selamlar
1: Dursun
0: sevgiler.
1: Dursun Gündoğdu'ya da buradan selamlar.
0: Çok selamlar.
1: Kardeşim.
0: Evet sevgili seyirciler reklam.
3: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Taraftarlık yalnızca bir takım tutmak değil, bir spordur. Biz değil, bilim söylüyor. Maç izleyen bir taraftarın nabzı 140'ı geçiyor. Neredeyse 540 kalori yakıyor. Kan ter içinde. Heyecanla izlenen maçlar. Bir saniye yerinde duramayanlar. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuyla yaşasın futbol, yaşasın taraftarlar.
3: Ben futboldan anlarım. Ben stilden de anlarım. Ben Ahmet Çakar'ım. Herkes takım elbise giyer ama herkes takım elbise seçemez. Ben seçtim. Terzi Ayhan Classics.
4: Siparişiniz.
5: Ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
10: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Big kırtasiye ürünlerinde %35 indirim Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında. Vay vay vay vay
9: vay vay Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava.
10: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.
11: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar. Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı'yla Geçmişe Yürüyen Adam. Yeni sezonuyla Beyaz TV'de.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
15: Bellona. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Sıfır sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Hava da güzel Palamut. Sen bu yarışı unut.
4: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda.
5: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar. 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam ediyor.
3: Evet, Beyaz Futbol devam ediyor. Transfer dönemi sona erdi. Galatasaray'ın 3-2'lik deplasman galibiyeti, Başakşehir karşısındaki galibiyet konuşuluyor. Sevgili seyirciler, şunu söylemem lazım. Fenerbahçeliler diyor ki, Beyaz Futbol tarafsız bir program, tamam. Ama bugün Yunus'un pozisyonu ve geçen hafta Vedat Muriç'in pozisyonu. Niye bunu değerlendirmiyorsunuz diyor. Biz bunu yayın içerisinde konuştuk. Bir kez daha söyleyelim. Hatta Sinan abi dedi ki faul yok orada. Ben de faul yok dedim. Geçen hafta Vedat Muriç'in pozisyonu biliyorsunuz es geçildi. Konuştuk. Şimdi iki pozisyonu bir daha konuşalım. Yunus Akgün'ün pozisyonu faul mü değil mi Sinan abi?
4: Ben vermem abi, öyle faul mü olur ya? Penaltı penaltı değil, öyle faul olmaz. Ben o penaltıya da vermem, faule de vermem Ertem'ciğim. Maalesef.
3: Burada.
4: Maalesef yani. Yunus topa vuruyor. Vurduktan sonra Vedat Muriç'in pozisyonu daha ağır bundan.
3: Değil mi?
4: Yani bu faul ise o iki defa penaltı. Bak, Yunus'un pozisyonu eğer bu faul ise Vedat Muriç ikisi iki kere penaltı o zaman.
3: Değil mi?
4: O da bana göre penaltı değil. Bu da bana göre faul değil.
3: Ama diyorsunuz ki bu faul ise o iki kere penaltı.
4: İki kere penaltı. Daha sert
3: daha
4: bu.
3: Ne desin?
4: Karşıda darbe. Karşı darbe var. Onun için ama ben bunu da vermem, onu da vermem.
3: Bunu bir söyleyelim Sinan abi tam net olarak sizden.
4: Tabii
3: bir
4: canım,
3: daha rica etsem.
4: Yani Vedat Muriç'in pozisyonu daha sert. İki kişi birden tekme atıyor, vuruyor Vedat Muriç vurduktan sonra. Ama Yunus'unkisi o kadar değil. Yani Yunus'unkisine eğer faul veriyorsam Vedat Muriç'inkisine iki defa veririm. Anladın mı?
3: Evet.
4: Ama bana göre ikisi de değil. Bana göre ikisi de faul değil. Yani ikisi de ihlal yok Ertem'ciğim.
3: Anladım Sinan abicim. Şimdi Anthony Taylor, sevgili Emir Kılıççetin, biraz önce Sayın Abdullah Kavukçu ve sevgili Okan Hoca orada oldukları için hani bir anda mikrofonlar oraya döndü. Emir Kılıççetin'in
4: Taylor,
3: Anthony Taylor'la peşinde Emir Kılıççetin, bakın nasıl bırakmıyor. Burası Serengeti diyoruz, bakın Beyaz Futbol mikrofonları peşinde. Bravo Emir, tebrik ediyorum. Bir görelim bakalım.
5: How did you find the Kadir Salam's performance?
6: You don't need to ask me now. I'm ready.
7: I'm ready.
8: How did
7: that
8: live?
9: Will you go to Derby tomorrow? Will you go to Derby tomorrow? Mr. Taylor.
6: Great.
9: Just one question. Will you go or no?
3: Bırakmıyor. Bu soruyu bana niye soruyorsunuz diyor. Bir daha bak bak. Bay Taylor nasılsınız diyor. Emir'in İngilizce mükemmel. Kadir Sağlam'ın performansını nasıl buldunuz? Şimdi bana bu soruyu sormanıza gerek yok diyor. Çok iyi ya. Yarın derbiye gidecek misiniz diyor.
4: Herhalde gidecektir ya.
3: Yarın derbiye gidecek misiniz diyor. Bak devam ediyor. Bırakmıyor arkadan. Bir sağına bakıyor, bir soluna bakıyor. Sadece bir soru. Yarın derbiye gidecek misiniz? İngiltere'de böyle bir şeyle karşılaşmadı adam. Futbolu burada öğreniyorsunuz. Televizyonculuğu burada öğreniyorsunuz Sayın Anthony Taylor. Yani arkanızdaki adam çok iyi. Maç spikeridir, çok iyi bir muhabirdir. Bunu da söyleyelim yani. Bravo Emir.
4: Özetlersek Galatasaray takımı bu. İyi oynamadan kazanıyor. Yani Galatasaray bugün Leo bana göre %30, %40, %50'sinde daha. Osimhen hazır değil. Yani Galatasaray'da hiç kimse istenilen formda değil Ertem'im. Yani Galatasaray şu an %50 ile kazanıyor diyebiliriz. Yani %50 performansıyla. Ama Galatasaray'ı özetlersek, büyük fotoğrafa bakarsak şu an arka tarafta sıkıntı var. Yani defans stoper bölgesinde bir sıkıntısı var gibi görüyor. Ön tarafta hiçbir sıkıntı yok. Ön taraf işi bitirir. Her türlü atar. Arkada bir sıkıntı var. İnşallah Okan Buruk da orayı da çözecektir. Orayı da halledecektir.
3: Ama transfer bitti.
4: Fizik olarak hayır. Takımın içinde o şey. Fizik olarak dediğim gibi şu an %50'lerde Galatasaray.
3: Buna rağmen Galatasaray şu an 10 puanla
4: yürüyerek
3: lider.
4: Kazanıyor. Yürüyerek kazanıyor. Kalitesi var.
3: Kalitesi Sinan var. Abi şu anda Serdal Başkan, Aziz Başkan, Ertuğrul Başkan diyor mudur? Yine Galatasaray, yine Galatasaray.
4: Zannetmiyorum.
3: Çok zorlayacak
4: bence
3: bizi
4: demiyorlar
3: diye.
4: Şu an Metin Öztürk bile panikte.
3: Panikte.
4: Bu sene diyor bizi yapmayacaklar.
3: Bizi şampiyon yapmayacaklar.
4: Yapmayacaklar diyor ama konu o değil. Bence konu futbolla alakalı değil.
3: Öyle
4: ben değil. Hakemler olduğunu zannetmiyorum. Aynen.
3: Şimdi sevgili seyirciler, yarın bugün artık Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Derbiye geçelim mi? Söylemek istediğiniz bir şey var mı Sinan abi?
4: Derbiye yok, Galatasaray'ı özetledik. Ali'cim bize selam söylüyor, sevgili Ali'cime. Ali'cim öpüyorum seni. Evet, bir şey, uçaktan geldim, erken kalktım falan filan. Biraz yorgun görünüyorsun dedi, evet. Yorgun görünüyor muyum Ertem?
3: Hayır.
4: Ertem öyle dedi, Ali'cim uçakta
3: çok
4: geldim.
3: Çok iyi görünüyorsun maşallah.
4: Yok, iyiyim, zımba gibiyim maşallah.
3: Sinan abi 15-16'yı bir ekrana getirelim arkadaşlar. Bitşebü. Sinan abi de merak ediyor, herkes merak ediyor. Bitşebü kimdir? Bir de klibi var, Galatasaray'ın yeni stoperi. Leipzig'de bakalım. Oynuyor. Orada Lukeba vardı, ben çok beğeniyordum. 21 yaşında 1.96 stoper, Fransız, Leipzig.
4: Bu biraz çabuk mu?
3: Seri.
4: Ağır mı, çabuk
3: seri,
4: mu?
3: Seri. Bak, orada zaten Leipzig'de...
4: Ayakları nasıl? Önemli o, ayakları nasıl?
3: Hiç tanımıyorum Sinan yani abi, sadece seri olduğu söyleniyor.
4: Yani geçen 1.96 nasıl seri olur Ertem?
3: Vallahi öyle diyorlar.
4: İnşallah.
3: 11 maç geçen sezon, 3 defa kupa maçında oynamış, toplam 14 maç. Bir de bir klibi varmış galiba, bir görelim mi klibini?
4: Nasıl, şarkı klibi mi?
3: Evet. Herhalde, bilmiyorum. Bir sesi açalım.

0: Welcome to Galatasaray.
1: Aa, sağ ol. That's you?
0: Yes, I am. Say to Gede.
1: Okay.
0: Re-re-re.
1: Re-re-re.
0: Ra-ra-ra.
1: Ra-ra-ra.
0: Gasa-gasa.
1: Gasa-gasa.
0: Jimbombo.
1: Jimbombo.
2: Ya bütün çocuklar güzeldir de kız çocukları çok tatlı ya, maşallah.
3: Stoper ağır yani, bilmiyorum da inşallah. İnşallah çıkar. Bir şey demeyelim. Fizik müzik aslan gibi falan demeyelim. Aynısını Singo'ya da söyledik. Adam lastik patlak geziyor. Bir türlü jantta geziyor. Düzeltemedi kendini.
2: Lastik onun patlak demeyelim. Geziyor diyor. Şimdi evet Sinan abi, Greenwood ve Guendouzi UEFA'dan ceza aldılar.
3: Evet.
2: Bir ekrana getirelim. Bu hafta Fenerbahçe'mizin Roma ile maçı var.
3: Birisi oynuyor. Ertelemeli.
2: Dört maç. Evet, ertelemeli. Bir getirebilir miyiz ekrana? UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza. Greenwood'a 30 bin euro para cezası ve ertelemeli bir maç ceza verildi. Greenwood Roma maçında sahada olacak. Çok şükür olması lazımdı. Guendouzi'ye gelelim. Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve 4 maç

ceza verildi. Guendouzi 4 maçın ikisini bu sezon çekecek. İkisi 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. Ya şimdi evet, Guendouzi'nin yaptığı hoş bir şey değil Lyon deplasmanında, ama Olympic Lyon taraftarı yıllardır bunu yapıyor. Beşiktaş'a da yaptı bunu. Ya ama ben bu hafta anlamadım ya. Guendouzi ile Greenwood'un ceza alması için sosyal medya, ya herkes Olympic Lyon'lu oldu. Ya adamlar Fenerbahçe forması giyiyor. Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'nde. Ben bunu anlamadım. Anlamak mümkün değil. Ya bunlarla mutlu oluyoruz.

0: Ama ben bildiğim kadarıyla yabancı gibi duruyor. Yabancı gibi duruyor. Yani yerli olduğunu zannetmiyorum.
1: Hüseyin Hoca ile devam edecekler.
0: Yok. Bilmiyorum. Öyle. Yani hiç sormadım. Bilmiyorum. Çünkü yani yakın arkadaşlarım biliyorsun. Bizim Burak Saralı orada zaten biliyorsun. Evet. Dolayısıyla sormadım ki şey olmasın.
1: Bu arada ligin daha başındayız. Trabzonlar, sevgili Trabzonlu kardeşlerim. Yani umutsuzluğa kapılmayın. Yönetiminiz muhteşem bir kadro
0: kurdu. Zımba gibi takım var.
1: İnanılmaz bir kadro kurdu. Muhammed Salahlar.
0: Ne adamlar
1: yani,
0: aldı ya.
1: İnanılmaz transferler, mükemmel transferler. Hala alınıyor. Bu bakın. Midtjyllandlı futbolcuyu çok yakından tanıyorum. Yu Franculino. Benim YouTube'da, Ertem Şener YouTube'da bakın videolara. Size samimiyetimle söylüyorum. Defalarca söyledim. Hatta Galatasaray, Trabzon'un gündeminde değildi. Galatasaray yönetimine sesleniyordum. İşte Batrakov'u alın, Franculino'yu alın diye. Muazzam bir oyuncu. Gerçekten müthiş bir oyuncu. Salah'ınız var. Orta sahanız harika. Onun için Trabzonspor daha sezon yeni başladı. Ligin ortalarında yaşayacağınız sıkıntıları başta yaşadınız. 1-2 maç böyle. Hiç moralinizi bozmayın. Onun için ben güvenin, yönetiminize güvenin, teknik heyetinize güvenin, takımınıza sahip çıkın
0: sevgili
1: diyorum.
0: Sevgili kardeşim Örfü Bilgin de bizi seyrediyormuş.
1: Örfü abi.
0: Örfü Bilgin kardeşime çok selamlar. Canım benim Örfücüğüm, öpüyorum seni.
1: Örfü abime buradan çok çok selamlar.
0: Tanıyorsun.
1: Ya tanımaz mı? Örfü Bilgin. Çok severim.
0: Örfü
1: çok
0: Bilgin severim. Önemli adamdır kardeşim
1: evet,
0: benim.
1: Evet çok severim. Buradan Diyarbakır'a da selamlar, sevgiler.
0: Aynen evet. Trabzonspor'da yöneticileri falan Örfü Bey falan çok güzel
1: ağırlamışlar evet. Değil mi? Çok sevgiler,
0: Beylik
1: saygılar.
0: Beylikdüzü'nde Göztepe Spor Okulları'nda bizim Necati benim eski takım arkadaşım. Daha genç milli takımdan kaleci Necati Hoca'nın oğlu Berkay Hoca ve Doğuş Hoca futbol okulu açmışlar Ertem'cim.
1: Çok güzel.
0: Beylikdüzü'nde Göztepe Spor Okulları açmışlar. Buradan söyleyeyim. Oradaki gençlerimiz, ufak bebelerimiz oraya gidebilirler. Aynı şekilde eğitim almak için oraya gidebilirler. Başka?
1: Evet, şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine gelelim. Sevgili seyirciler, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi.
0: Beylikdüzü'nde Göztepe Spor Okulları. Unutulmasın. Göztepe Spor Okulları, Berkay Hoca.
1: Sinan abi, önce o mu bu mu yapacağım sana. Yapalım. Hiç ama yorum yapmadan, tamam mı? O mu bu mu diyeceğim, sen isim söyle ne olur. Of. Ederson mu, Nübel mi?
0: Kariyer mi, kalecilik mi?
1: Şu andaki performanslar.
0: Şimdi Eder, Nübel.
1: Nübel. Şikrinyar mı, Calo mu?
0: Şikrinyar.
1: Şikrinyar. Ake mi, Emirhan mı?
0: Ake.
1: Semedo mu, Murillo mu?
0: Semedo.
1: Brown mu, Rıdvan mı?
0: Brown.
1: Guendouzi mi, Salih mi?
0: Guendouzi.
1: Kante mi, Orkun mu?
0: Orkun.
1: İrfan Can mı, Olaytan mı?
0: Olaytan. İrfan Can'ı çok severim ama Olaytan'la eşleştirmişsin.
1: Greenwood mu, Cherny mi?
0: Greenwood.
1: Oğuz mu, Trossard mı?
0: Trossard.
1: Vlahović mi, Vedat mı?
0: Vlahović.
1: İsmail Kartal mı, Italiano mu?
0: İsmail Kartal.
1: Sinan abi.
0: Abi hiç kızmasın kimse.
1: Niye kızılacak
0: ya? Neyse onu söylerim. Şampiyonlar Ligi'ne tokmuş takımı. Ha 5 hafta sonra olay değişir. Ha sen bana bunu Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra sorarsın. Beşiktaş Fenerbahçe'yi yener. Sorarsın sen bana İsmail Kartal mı, Vincenzo mu? Vincenzo derim.
1: Tabii.
0: Ama şu an işini ben Beşiktaşlıyım diye kardeşim yani eyyem yapmama gerek yok. Ha canı gönülden yarın ben istiyorum ki Beşiktaş kazansın. O ayrı bir konu. Ama şu an başarılı bir İsmail Kartal var arkadaş. Şampiyonlar Ligi'ne sokmuş takımı. 18 yıldır girememiş abi. Şampiyonlar Ligi müziği dinliyorsun ya. Bundan sevelki antrenör ne dedi ya? Senin ne işin var dedi ya. Fenerbahçe'yi aşağıladı ya. Kimse ağzını açmadı herife ya. Şampiyonlar Ligi'de ne iş var bu takımın dedi. UEFA'da oynasın dedi. Oradan gidemeyiz dedi değil mi?
1: Evet evet.
0: O böyle benzer laf söyledi.
1: Peki Sinan abicim.
0: Buyur canım.
1: Geldik. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Herkes bunu konuşuyor. Muhtemel 11'leri görelim. Ayrı ayrı 18 Fenerbahçe'nin 11'i, Beşiktaş'ın 11'i. Maçın hakemi Halil Umut Meler.
0: Allah hakem şansı versin.
1: Of.
0: Allah hakem şansı versin. Korkmasın. Dik dursun. Neyse onları. VAR'a da çok iş düşüyor. VAR'a da çok iş düşüyor. VAR'da. Yani Allah hakem şansı versin.
1: En güçlü yanı en zayıf halkası. Yarınki derbide. Kim olmazsa olmaz.
0: En güçlü yanı Fenerbahçe'nin savunması.
1: Değil mi? Bence
0: bana
1: de.
0: Bana göre savunması.
1: Bence de.
0: Savunması, orta sahası fena değil. Beşiktaş'ın orta sahası ile Fenerbahçe'nin orta sahası hemen hemen eşit. Dövüşürler aynı ringde.

0: Greenwood farkı var. Beşiktaş'ta da Vlahovic öne çıkabilir yarın.
1: Aa evet.
0: Vlahovic öne çıkabilir. Dolayısıyla yeni transferler var Beşiktaş'ta, göreceğiz.
1: Sinan abi sağ tarafta Greenwood Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ı verir misin? Beşiktaş'ın da tam tersi sol tarafta Trossard etkisi olur mu? Yani Greenwood'un sağda yaptığını solda Trossard yapar mı?
0: Bilemem yarınki maçta günü. Trossard'dan daha çok fazla çok şey görmedik. Yani yani çok öğlen oyunu da ortaya koymadı.
1: Koymadı.
0: Şu
1: Bravo.
0: an Beşiktaş'ın yıldızı Orkun. Orkun yönetiyor takımı. Olaytan. Orkun. Vlahovic yarın bir patlama yapabilir belki. Yapabilir. Yani ben o bir patlama bekliyorum. Beşiktaş'ın da arka tarafta sıkıntısı var.
1: Calo Emirhan
0: Savunmada sıkıntısı var.
1: bence de.
0: Savunmada sıkıntısı
1: Hücum
0: var.
1: hattı çok iyi. Olaytan,
0: Aynen
1: Trossard,
0: öyle. Aynen
1: Orkun,
0: öyle.
1: Salih,
0: Aynen öyle.
1: Vlahovic.
0: Aynen. Yani Fenerbahçe'nin arka tarafı kuvvetli. Beşiktaş'ın arka tarafı zayıf gibi duruyor. Yanılırım belki.
1: Sinan abi Orkun'un dikkatli olması gerekir mi? Çünkü
0: Sakin
1: Fenerbahçe'de
0: olmalı.
1: Gendüzi falan
0: 10
1: üstüne
0: kişi kalan,
1: oynayabilir.
0: 10 kişi kalan maçı kaybeder, hiç unutmasın.
1: Ben teknik direktör olsam
0: 10
1: hani
0: kişi kalan maçı kaybeder Ertem'im.
1: değil mi?
0: Aynen.
1: Kaptan zaten bunun farkındadır. Beşiktaş'ın yani çok önemli ismi Orkun
0: 10 kişi
1: Kökçü.
0: kalan maçı kaybeder.
1: Skor tahminin var mı?
0: Skor tahmini vermeyeyim. Ben duygusal konuşurum. Beştaş kazanır derim. Yani öyle temennim, öyle derim.
1: Beşiktaş yönetimi maça gider herhalde değil mi?
0: Gider.
1: Serdal
0: Bence
1: Başkan
0: gider
1: falan,
0: tabii canım.
1: Aziz Bey.
0: Gider.
1: Birlikteler
0: Ben Beştaş
1: zaten.
0: kazanır diyorum.
1: İyi dostlar
0: Ben
1: diyebiliyorum.
0: Beştaş kazanır diyorum.
1: Peki.
0: Ama tabii işte ben tabii duygusal yorum yapıyorum. Yani kazanmasını istediğim için öyle söylüyorum Ertem'cim. Beştaş kazanır diyorum. Ne diyeyim?
1: Evet. Sinan abicim, Anamur Kaymakamımız Sayın Kemal Duru bizleri izliyormuş. Sayın Kaymakamımıza buradan selamlar, saygılar. Anamur Kaymakamımıza
0: Çok
1: selamlar,
0: selamlar
1: saygılar.
0: buradan da kaymakamımıza.
1: Yasin Koç'a buradan. Yasin Koç'uma çok selamlar. Basketbol koçumuz. Evet Sinan abicim.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Bir
0: Allah'a
1: bebeğimiz var, bir yavrumuz
0: hemen
1: var.
0: verelim, hemen verelim.
1: Bir ekrana bir getirebilir miyiz? Sevgili seyirciler hemen ondan sonra veda edeceğiz. Buradan kulüp yöneticilerimize, başkanlarımıza sesleniyoruz. Bir SMS, bir umut. Görseli gördüysen hemen bir SMS gönder. Valilik onaylı sevgili seyirciler. Yavrumuza, evladımıza destek olalım. Buradan futbolcu kardeşlerimiz, federasyon başkanımız, hakemlerimiz, bütün spor dünyasından, spor camiasından böyle bir destek rica ediyoruz. Sevgili seyirciler çok çok da önemli. Bakın burada her şey yazıyor zaten. Yavrumuz önce Allah'a sonra da sizlere emanet. Buradan Kerem Yusuf yaşamak istiyor. Yani bundan daha güzel bir açıklama olabilir mi? Hem böyle kalbimize ok gibi fırlıyor hem de böyle yutkunuyoruz. Kerem Yusuf yaşamak istiyor. Her çocuğun yaşama hakkı var. Yavrumuz, evladımız Kerem Yusuf yaşamak istiyor. Sizlerden rica ediyoruz sevgili seyirciler. Bağış yaz 4412 Turkcell 8814 Türk Telekom. Yani bunun reklamı olmaz. Rütük'ten de böyle bir ricada bulunuyoruz. Bu Allah rızası için olan bir şey. Buradan dört büyüklerimizin başkanlarına, yöneticilerine, futbolcu kardeşlerimize sesleniyoruz. Evet önce Allah'a sonra benim canım vatanımın, güzel milletimin insanlarına emanet. Evet. Sevgili seyirciler sizleri çok seviyoruz. Beyaz Futbol, Derin Futbol YouTube kanallarımızı lütfen izleyiniz, takip ediniz. Beyaz Futbol ve Derin Futbol YouTube kanalları sizler sayesinde büyüyor. Beyaz Gazete'yi lütfen takip ediniz. Sizleri çok seviyoruz. Yarın akşam Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol'da Ahmet Çakar, Sinan Engin, Necati Ateş ve Abdülkerim Durmaz'la, Abdülkerim abimizle karşınızda olacağız. Yine çok dolu dolu bir program olacak, bunu belirtelim. Ve Ertem Şener YouTube kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Ertem Şener YouTube şu anda 373.224. Sizin takipleriniz bizi daha da büyütüyor. Orada Beyaz Futbol'da konuşuyoruz. Mesela bir saat sonra yayınımız var Ertem Şener YouTube'da. Sizleri çok seviyoruz. Abone olursanız da seviniriz. Beyaz Futbol'dan ayrılmayınız. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programından bu gecelik bu kadar. Kameraman arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Rejiye çok teşekkürler. Kalın sağlıcakla.

0: Terzi Ayhan Classics Beyaz Futbolu sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Olumsuz medeniyet, devam edin.
3: Burası güçlü 49.
2: Şu anda kilisenin içindeler. Yaklaştığımız zaman ateş açıyorlar.
4: Onlara güney kuzey... İkinci Dünya Savaşı'nda Alman tankları zırh ve silah bakımından Amerikan tanklarından üstündü.
2: Sayacak üstünler.
4: Düşmanın gelişmiş araçlarına karşı Amerikan tankçıları büyük kayıplar verdi. Nisan 1945. İtilaf devletleri Nazi Almanyası'nın içlerine kadar ilerledi ve o güne kadarki en fanatik düşmanla karşı karşıya geldi. Hitler çaresiz bir şekilde topyekün savaş ilan edip bütün kadın, erkek ve çocukları savaşa dahil etti.

0: Lanet olası şey. Yakaladın mı o?
1: Öldürdüm onu.

0: Gordo, kes şunu. Rahat bırak adamı.
1: Gordo, adam öldü.
2: Öldü diyorum.
1: Biraz saygılı ol. Rahat bırak onu.
3: Hepsi senin suçun.
1: Bitir artık, daha bitiremedin mi?
3: Bana laf söylemeye hakkın yok senin. Sıkıştırıp durma öyle.
1: Sıkıştırdığın falan yok. Öyle olsa bilirdin. Başka düşmanlar da gelecek.
3: Canım cehenneme don. Burada olmamız senin hatan.
2: Niçin geldiysen onu yapacaksın.
1: Bana bak.
3: Lanet olsun. Ne diye yaptın bunu şimdi? Tahmin etmeye çalışıyorum. Beni tekmelemek mi istiyorsun? Eline ne geçecek ha?
1: Robert'i 2-6.
3: Niye sürekli beni tekmeliyorsun?
1: Hayvan olduğun için. Köpeksin sen. Tek anladığın tekme tokat.
3: Bir daha sakın öyle deme bana. Ben ne hayvanım ne de köpeğim.
4: Vamos cabron, vamos.
1: İspanyolca konuşmak istiyorsan başka bir tanka git. İspanyol tankına. Bu bir Amerikan tankı. Burada İspanyolca konuşmayız.
4: Senin tepen niye attı acaba çavuş? Almanca konuşuluyor da ben İspanyolca konuşamayacak mıyım yani?
1: Bible, hangi ülkedeyiz?

0: Almanya'da Almanca konuşulur. Bunun bir savaş aracı olduğunu açıklar mısın?
1: Benim savaş aracım da bu.
2: Çavuşum.
3: Savaştan önce de Almanca biliyordun. Beni aptal yerine koyma.
0: Hepinizden kendinize gelmenizi istiyorum.
2: Keşke bu kadar çok bağırmasan. Red'i sen öldürmedin, Almanlar öldürdü.
0: Doğru ama kurtardığım da söylenemez.
2: Vakti dolmuş demek ki. Biz şimdiye kadar şanslıydık.
0: Şanslı mıydık?
2: Evet efendim. Hayattayız, tankın içindeyiz.
0: Tanrı korudu yani.

0: Bombardıman.
1: Gunes, bitir işini tatlım.
2: Şimdi tatlan oldum demek. Tamamdır Gordo. Çalıştır bakayım.
1: Motor ısıt, soğumuş.
3: Bujilerde yoğunlaşma var.
1: Bas gaza, çıkar bizi buradan. Bible namluyu öne çevir.
0: Anlaşıldı.

0: Şu kutuları çekin buradan. Öldüğünüzü sanmıştım.
1: Şeytan kötüleri kollarmış Minkowski. Ekip hala birlikte mi? Nate, Lindbergh.
2: İyiler.
1: Güzel.
3: Devam edin.
4: Kolunu tut.
5: Tuttum.
2: Yere yatırın. Yere yatırın. Hadi.
1: Tamam.
2: Yavaşça yere indirin.
6: Çavuş. Çavuş. Kaldır. Üçüncü müfrezenin geri kalanı nerede?
1: Sadece biz kaldık.
2: Boyd. Boyd. Onu evine gönderecekler değil mi?
7: Bunu bilemem Reddy.
1: Red'in ölümü hepimizi üzdü. Ama yapacak işlerimiz var. Reddy, cephane ve erzak eksiğini tamamla. Gordo, suyla benzin hallet. Boyd biraz yemek bul ve mekanik arızalarını halletmeye çalış.
8: Mekanik arızalara hiçbir şey yapamayız. Nereye gidiyorsun?

0: açılmış kolye.
1: Olabilir. Sen kimsin?
0: Er Ellison. Size rapor vermem söylendi. Yeni yardımcı sürücünüz.
1: Hayır değilsin.
0: Evet. Evet öyleyim.
1: Ha, demek öyle. Bunu kim söyledi sana?
0: Kıdemli başçavuş. Elinde defter olan.
1: Daha neler?
0: Bakın orada.
1: Adın ne senin?
0: Norman.
1: Ne kadardır ordudasın?
0: 8 haftadır.
1: Evin orası. Söyleneni yap. Kimseyle çok fazla yakınlaşma.
2: Uzak, uzak bir tepede acı ve utancın simgesi olan eski bir haçları üzerinde severdim o eski acı. Ağlık alacağım o eski haça.
0: Merhaba, ben Norman. Cephe. Cephe ne tarafta acaba?
3: Cephe ne tarafta mı? Her tarafta evlat. Burası Almanya. Etrafımız Almanlarla çevrili. Değil mi Grady?
4: Aynen öyle.
0: Kitabımı alabilir miyim lütfen?
3: Tank okuluna mı gittin?
0: Tank okulu mu? Hayır. Ben... Daha önce bir tankın içini bile görmedim. 5. Kolordu'ya giden bir yazıcıydım. Beni kamyondan indirip buraya gönderdiler. Bu işte bir yanlışlık olmalı.
4: Yanlışlık mı? Ordu yanlışlık yapmaz. Asla yapmaz.
3: Mizureli misin?
0: Hayır.
3: Dindar biri misin?
0: Kiliseye giderim.
3: Hangi mezheptensin? Psikoposluğa mı bağlısın? Evet, onlardansın. Protestansın değil mi?
0: Evet. Öyleyim.
3: Kutsandın mı?
0: Vaftiz edildim.
3: Onu sormamıştım.
4: Onu sormadı sana.
3: Gordon'a sormuştun mu?
4: İyi dinlemelisin.
3: Kutsandın mı? Bekle de gör o zaman.
0: Neyi göreyim?
3: İnsanın insana neler yapabileceğini.
4: Tanrı'na kavuşmadan önce tanka göz atmak ister misin? Artık bunun içinde olacaksın. Mutfaktan bir kova sıcak su getirip temizle içeriği.

0: Lanet olsun. Lanet olsun.
1: O kadar Alman olmaması gerekiyordu Don.
2: Onu müfrezemi anlat. 5 tank gönderiyoruz, sadece biri geri dönüyor. Kazandığımıza inanmak kolay değil.
1: Dünkü çarpışmaları konuşmayı bırakın. Bugünü konuşun.

0: Düzgün yürü.
1: Lisesin ne işi var burada?
0: Daha hızlı.
2: Hey, niye getirdiniz onu buraya? Niye uyumuyor?
0: İstihbarat sorgulamak için bir tutsak istiyor.
3: Ben sorgularım. En sevdiğin renk nedir? İyi dans eder misin? Şişko kızları sever misin?
0: Uzak dur!
4: Kesin!
2: Onu gördün mü? O bir SS. Öldürebildiğin kadarını öldüreceksin herifler.
4: Hiçbirini sağ bırakmayacaksın. Onlar başlattı. Biz de bitireceğiz.
2: Aynen öyle. Çok adam öldürdün mü?
5: Hayır.
2: Öldüreceksin. Şuna silah kullanmayı öğretin.
6: Anlaşıldı.
5: Ne yapacağım?
4: Çok konuşma. İyi bak şimdi. Kapağı görüyor musun?
5: Evet.
4: Aç bakayım. Şimdi adam öldürebilirsin. Kapat bakayım. Şimdi öldüremezsin.
7: Asıl birlik doğuya gidiyor. Biz kanat koruma görevi için kuzeye gideceğiz. 41. caddede Baker bölüğüne katılacağız. Çavuş Collier de bizimle geliyor. Müfrezenin çavuşu o olacak.
1: Bana göre havuç. Bizimle olmana sevindim.
7: Baker bölüğüyle burada buluşacağız. Ve birlikte bu kasabayı ele geçireceğiz. Daha sonra yüzbaşı Wagner'a katılacağız. Sorusu olan var mı?
8: Benim bir sorum var.
7: Peterson mıydı?
8: Ben Binkowski'yim efendim. Tıraş olmaya ne zaman başlayacaksın?
9: Müfreze 1, toplanıp harekete geçin.
10: Cephanem var.
4: Bobby, böyle gel Bobby.
2: Savaşın bir yere gittiği yok efendim. Adamı duydunuz. Toplanın.
11: Kahve çok sıcak.
9: Hala 40 dolar borcum var.
4: Neden bahsediyor bu?
11: Toplanın gidiyoruz beyler. Cepheye gidiyoruz.
4: Hadi yürü.
12: Düşman etkisi Almanya'dasınız. Gözünüz açık olsun. İkinci zırh birliğinin saygılarıyla.

0: Fırının içinde kurt saklanıyor olabilir. Evlat, sıra sende. Gözlerin üzerinde olsun.
1: Hareket eden bir şey olursa anında indiriver. Arada
0: kalmışlarsa bu onların sorunu. Sen yapman gerekeni yap.
1: Anlaşıldı.
0: Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı efendim.
0: Gordo, tekrar silahı anlat şuna.
3: Anlaşıldı. Silahın hazır. Sadece tetiğe basacaksın. Mermilerin hepsi izli. Neyi vurduğunu görürsün. Unutma. Patlamalı mermiler. Tek kurşunla çok kişiyi öldürebilirsin.
0: Amerikalılar geliyor. Yürümeye devam edin. Amerikalılar geliyor. Ellerinizi havaya kaldırın. Yürümeye devam edin.

0: Bir kutu çikolataya...
1: Bu doğru değil.
0: Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Öyle olsun. Doğru değil.
2: Tabii ki doğru veya... Dört dal versen yeter.
3: Onlara kulak asma. Seni yoldan çıkarmalarına izin verme.
4: Onları öldürebiliyoruz.
5: Çünkü İncil'de öyle yazıyormuş.
3: Kesin şu muhabbeti. Sizin gibi dinsizlerle uğraşamıyorum. Sakıncası yoksa Almanya'yı işgal etmeye devam edeceğim.
4: Boyd, sence İsa Hitler'i seviyor mudur?
3: İsa Hitler'i seviyor mudur? Herhalde seviyordur. İsa'yı kabullenip vaftiz olursa kutsanmış olurdu. Ama insanların adaletinden kaçamaz.
4: Sıradan bir Nazi askerine ne dersin?
3: Peki? Hayır, bu konuyu tartışmayacağım.
4: Cennete mi gidecek?
3: 3 yıldan beri aynı şeyi konuşuyoruz. Ne kadar ciddi olduğumu biliyorsun. Beni kısırmaya çalışıyorsun.
2: Beni de doğru yola sokabilir misin? He? İlahimi söyleyeceksin.
3: Evet, neden olmasın?
2: Eski aç ilahisini söyle.
3: Söylerim tabii.
2: İlahi söyle. Yapma. Kazanlar gidişi çok hoş.

0: yaparsan söyleyeceğim.
1: Dur bu yere
0: dokunma bana. Dur, kes şunu artık.
1: Dokunmayayım şuna. Neden bunu
0: bak,
1: böyle
0: bunu
1: yaptın
0: yemin ederim sana bunu.
2: Tamam kesin artık. Eşek şakasını bırakın. Boyd, Hitler bir kutu çikolatayı bizden biriyle...
3: Umarım.
4: Tankların gelmesine ne kadar var?
5: Tahminen yarım saat.
4: Anlaşıldı. Tamam. Beklemedeyiz. Kapatıyorum. Sizden haber bekliyoruz.

0: Norman! Seni adi herif, neden ateş etmedin?
1: Daha çocuklardı, özür dilerim. Gerçekten özür dilerim çavuş.
0: Bir çocuğun neler yapabileceğini gördün mü? İyi bak, bu senin hatan. Tamamen senin hatan. Bir daha elinde silah olan bir Alman gördüğünde tarayacaksın. Bir elinde bıçakla annesini tutan bir bebek de olsa umurumda değil, öldüreceksin.
1: Anlaşıldı çavuş.
2: Bay Bol, efendim. Bütün tanklar, war dedi konuşuyor. Tüm yetki bende. Ekibi önderlik edeceğim. Bir an önce gitmeliyiz.

0: Bu şeyi ayarlayıp yola çıkmalıyız. İletişimde kalmam ve subayları bilgilendirmen için birkaç adam göndereceğim.
1: Dur burada Gordon.
2: Hadi beyler sallanmayın.
1: Baker bölümü.
2: Evet efendim.
3: Ben efendin değilim.
2: Ben de değilim. Patronunuz nerede?
1: Hazır. Öldü.
2: Ekibin lideri kim peki?
3: Benim.
2: Güzel, doğru kişiyle konuşuyorum o zaman. Şuraya yanaşın, ihtiyar sizi bekliyor.
1: Evet, teşekkür ederim. Bana daha ne kadar zayiat vereceğimi söyleme. Buraya gelip bağırsak deryasını yüzmek istiyorsan başka tabii. Baker altın kapatıyor.
4: Üniformalı pislik. Nasılsın?
1: Ölüleri hemen kamyona ekleyin. Onları karargaha biz götüreceğiz. Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Uyan bakalım. Pekala, kaç tane tank getirdiniz?
3: 4.
4: 4 mü? Dalga geçiyorsun. 10 tane istemiştim.
1: Miles! Çavuş Miles!
2: Evet efendim.
1: Müfreze biri hazırlat. Artık ondan emir alacaksın. Direnebilirlerse katkıları olur.
2: Anlaşıldı.
1: Pekala, planımız şu. Pancar tarlasında makineli tüfekler yüzünden tuzağa düşürülmüş bir birliğim var. Tanklarımı göndermiştim. Almanlar onları yok etti. Muhtemelen buralarda ve buralarda tank savarlar var. Emin değilim. Adamlarımı kurtarmanı ve silahları yok etmeni istiyorum.
3: Bunu yapabilirim.
1: Bu yolu kasabaya kadar aşıp ilerleyeceksiniz. Orada buluşup kasabayı temizleyeceğiz. Ya teslim olacak ya da savaşacaklar.
3: Yüksek yerlerde gözcüm var mı?
1: Burada ve burada gözcülerim vardı. Öldüler. Körlemesine dalacağız sen ve ben.
3: Almanlar yolu gözlüyor. Gelişimi görmelerini istemem. Buradan gitmeme izin var mı?
1: İstersen sihirli halıyla bile girebilirsin. Seni tanıyorum. Ne yaptığını biliyorum.

0: ağır bir saldırı istiyorum. Bugün orada çok iyi çocukları öldürdüler. Neden pes etmiyorlar ki?
1: Sen eder miydin? Bu tarlada sıkıştırılmış bir birlik var. Almanlar tanksavarlarla tarlayı kuşatmış. Çitleri geçtiğimizde menzillerine ve görüş alanlarına gireceğiz. O yüzden tetikte olun. Hareket eden her şeyi vurun.
2: Tabii önce onlar bizi indirmezse.
1: Ateş ederlerse tam yerlerini öğrenmiş oluruz. Askerlerimizi kurtarıp silahlarını parçalayalım. Sonra kasabayı ele geçirip geceyi orada geçiririz. Anlaşıldı mı?
3: Niye Berlin'e gitmek yerine o askerleri kurtarıyoruz?
1: Niye bu kadar pisliksin?
2: Bu harika bir soru.
1: Takım şu. Fury. Old Phyllis, Lucy Sue, Murdering. Hadi başlayalım.
4: Pekala aman kafalar. Toparlanın gidiyoruz hadi.
5: Aynen öyle dostum.
6: Onlar açıklamaya çalışıldı.
5: Hadi toparlanın gidiyoruz.
1: Herkes sıkı tutulsun.
7: Burası Lucy Sue. Geriden geliyoruz. Tamam.
1: Bütün tanklar war dedi konuşuyor. Açık alana varınca
8: benimle aynı hizaya geçin. Mesafeyi koruyun ama sıradan kopmayın. İşaretimle cephaneyi boşaltıp alana yayılacağız. Herkes anladı mı?
9: Nav 15 anlaşıldı. Anlaşıldı.
6: Nav 13 anlaşıldı.
1: Bu arada dur. Herkes dursun, herkes dursun. Pekala askerleri kurtaralım. Hepsini. Kimse kalmasın.
4: Çavuşu duydunuz hanımlar.
1: İçeri girin hadi.
4: Herkes insin. Devam edin. Hadi herkes insin.
5: Hadi hadi.
4: Hadi.
5: Hadi.
6: Hadi gidelim.
4: Herkes
6: gidelim.
4: Hazır.
6: Kapakları kapatın. Geri geri hadi.
8: Bütün tanklar hareket edilsin. Tam sağa yapın. Tam sağa.
6: Korunursuz duyum sana çıktı.
8: Gidelim hadi. Bas bas bas.
9: Yavuk olun. Sağdan gelin.
5: Bir arada kalın. Bir arada kalın hadi. Bir arada kalın.
6: Buraya yetiş. Sağa gir.
1: Aynı hizaya gelin beyler. Aynı hizaya.
6: Bas gaza. Bas gaza.
4: Eğlence başlasın. Kafalarınızı eğin. Hadi.
6: Hayır bozmayın. Savaş başladı artık.
1: Minkowski gözün sağdaki tepede olsun tamam mı?
6: Yavon 5 anlaşıldı. Gözün ağaçlık alanda olsun. Öyle kal. Öyle kal.
5: Sıra sizde.
6: Devam et. Devam et.
9: Dikkatli olun. Bunları ezip geçeceğiz.
6: Başlıyoruz beyler.
1: Düz git, düz git. Yerde birileri var, yerde birileri var. Onlara dikkat
5: buraya
1: et.
5: Gelin.
1: Ayağa orada kal. Yavaşla, yavaşla.
5: Yerde cesetler
1: gözün
5: var.
1: Yerde
5: solunda
1: olsun.
5: Kalın.
1: Gözün yerde olsun.
5: Sıraya girin, sıraya girin.
6: Düz durun. Mesafenizi koruyun.
9: Şimdi sola kır. Tamam, bir arada kalın. Geri çekilin dersem hemen geri çekilin.
5: Hadi, hadi.
9: Sırayı bozmayalım.
5: Hadi bitirelim şu işi. Geçin bari.
9: Hadi, hadi, devam edin.
4: Biraz toparlanın hadi.
1: Sağa kır, sağa kır. Yerde askerler var.
6: Sağa kır, sağa kır. Lanet olsun.
1: Etrafınıza dikkat edin.
5: Hiçbir şey görmüyorlar.
6: Bir arada kalın. İleride düşman var. Tekrar ediyorum. İleride düşman var.
4: Kafanızı iyi. Kafanızı iyi.
1: Pardon, makinalı tüfeği vur.
6: Sol çapraz 800 metre.
1: Hazırdır.
5: Şuna bak. Periskopa bak. Gözün periskopta olsun.
4: Hazır.
5: Geliyor.
6: Esler, anlaşıldı.
5: Ateş.
1: Olamaz. Tanksa var sol çaprazda.
6: Sol çaprazdalar.
5: Hadi. Çapraza nişan al.
9: Sadece sıyırdı bir şeyiniz yok.
1: Ateş eden yüksek hızlı Alman silahı. Çıkartın sesi duydum.
6: Lan sana sol cephede. Sol cephede.
9: 5 metre sonunda.
5: Yüklendi.
1: Hazır. Ateş. Geliyor.
6: 600 metrede. Hazır.
5: Geliyor.
1: Ateşi kes.
6: Ateşi kes. Hedef yok edin.
5: Ateş.
1: Bir tane savar daha. Geliyor onu.
6: Gözünüzü dört açın.
9: Ben bir şey göremiyorum.
6: Tanksavar geldi.
1: Gördüm. Tanksavar. Sol çaprazda.
6: Tanksavar sol cephede. Sol cephede.
1: Ateş. Ne yapın? Ne yapın? Ateş. Ateş.

0: tüm tanklar, ağaçlara ateş açın. Yakalım şunları, hadi yıkalım ortalığı.
1: Hey, ateş etsene.
2: Neye ateş edeceğim?
1: Nazilere tabii ki, gerizekalı.

0: Yeni şarjör takip. Aksavar, vur şunu.
1: Şarjör,
0: vur şunu.
1: Şarjör takıyorum.
2: Hallediyorum.
0: İşini yap. Niçin geldiysen onu yap.
1: Şarjör takıyordum, ne yapayım?
3: 12 önde silahlı biri var. Orada üstünden geçiyor.

0: Hey, şu soldaki Almanları vur. Gördün mü?
1: Bilekçi, cevap ver. Burası çok kötü. Ormandaki Almanlar
2: tek gördüm, ölü askerler.
0: Ne oldukları ne belli? Doktor musun?
2: Ama ölmüşler. Zaten ölmüş olanlara niye ateş ediyorsun?
0: Ayağa kalkıp bizi vurmasınlar diye.
2: Lanet olsun.
0: Vur şunları!
2: Lanet olsun! Lanet olsun! Burada daha fazla duramam ben!
3: Bir daha sefere böyle bağıracağında telsizini kapat.
0: Anlaşılmıştır çavuşum.
2: Bırakıyorum bu işi. Bırakıyorum. Burada daha fazla duramam ben.
0: Tamam, hoş bir şey değil. Ama işimiz bu.
3: Beyler, dışarıda devam ediyoruz.
4: Sen aç.
2: İyiyim.

0: İyisin. İyisin. Kapat gözlerini olsun. Kapat gözlerini. İsa'ya inanıyor musun? O zaman iyisin. Sorun yok. Tamam. Seninle dua edeceğim. Göklerdeki babamız. Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de daim olsun. Rızkını esirgeme. Tıpkı bize karşı suç işleyenleri affettiğimiz gibi sen de günahlarımızı affet. Bizi günahtan ve şeytanın ayartmasından koru. Egemenliğin, gücün, şanın sonsuza kadar daim olsun.
1: O koltukta oturan adamım Amerikan ordusu içindeki en iyi topçuydu. Ama artık sen varsın. Uzun zaman önce adamlarıma onları hayatta tutacağıma söz vermiştim. Sense bana engel oluyorsun.
2: Özür dilerim. Ama ben dakikada 60 kelime yazmak için eğitildim. Cesetleri taramak için değil. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum.
3: Bizimkilerin ceketini nereden buldun?
4: Nereden aldın sen? Ellerini göreyim.
3: Kimi öldürdün? Nereden buldun o ceketi? Söyle.
5: Bağışlayın beni.
3: Kimi öldürdün?
5: Bırakın ne gideyim lütfen.
3: Söyle hadi. Kimi öldürdün?
5: Ateş etmeyin.
3: Kimi öldürdün?
5: He? Ateş etmeyin lütfen.
3: Çekilin beyler. Çekilin.
5: Lütfen ateş etmeyin.
3: Çekilin.
6: Çavuş.
3: Çekilin dedim.
6: Durun.
3: Durun. Norman. Dışarı çık. Norman buraya gel. Konuşmuyorsun. Ne oldu?
6: Hadi evlat.
3: Ne yaptın ha? Öyle hadi.
7: Sen yaptın sana bak.
4: Vur şunu işte.
7: Ben vurun.
3: Kesin bizimkilerden birini öldürdü. Yoksa ne işi var o cekette?
6: Bekleyin. Çavuş. Adamlarını geri çek.
5: Bir ailem var. Bu karım. Bu da çocuğum. Ha, lütfen, lütfen.
6: Kes sesini. Diz çök. Diz çök dedim. Alman öldüremedikçe hiçbir işime yaramaz. Sırtında büyük

0: Bir delik aç bakalım. Sana sırtımda büyük bir delik aç dedim.
1: Olmaz.
0: Neden olmazmış?
1: Bu doğru değil.
0: Ne? Demek doğru değil. Doğru ne? Yanlış için gelmedik. Onları öldürmeye geldim. Neden buradasın? Onu öldürmek için. O niye burada biliyor musun? Seni öldürmek için.
1: Lütfen yapmayın lütfen.
0: Seni öldürmek lütfen. İçin Norman.
1: Ailem
0: tek
1: var.
0: Tek kurşunla boğazını canım deşmek canım için burada.
1: Lütfen.
0: Sana bir şey öğretmeye çalışıyorum. Beni öldürtmeye mi geldin?
1: Hayır.
0: Beni öldürtecek misin?
1: Hayır.
0: Bunu yapmanı istiyorum. Aş artık bunları. Aş artık bunları.
1: Yapamam.
0: Yapabilirsin. Yapacağını biliyorum. Ya sen onu öldürürsün ya da o seni. Bu kadar basit.
1: Ne?
0: Sen mi o mu? Seç.
1: Öldür gitsin beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Lütfen. Ben bunu yapamam. Lütfen. Lütfen. Dur. Dur lütfen.
2: Ailem var.
0: Sandığın gibi değil. En kolay kısmı burası.
2: Lütfen beni öldürmeyin.
0: Tamam.
1: Lütfen bana bunu yaptırma. Lütfen bana bunu yaptırma.
2: Lütfen.
0: Sorun yok.
2: Lütfen.
0: Bir. İki.
2: Lütfen ailem ve çocuğum var.
0: Hadi yapma.
2: Lütfen.
3: Hadi vur. Hadi
4: yap hadi Norman. Yapamayacak çok korkuyor.
2: Beni öldürmeyin.
0: Yap hadi Norman.
4: Olamaz.
3: İşte bu.
5: Öğrenecek.
0: Evet. İşini yap.
4: Tamam. Neredesin? Hadi dağılın. Devam edin. Bir şeyler topluyorum.
6: Hala.
5: Oğlum.
4: Devam edin. Çabuk.

0: Bu beni erkek mi yapacak yani? Bu beni erkek mi yapacak? Çünkü vicdanım...
1: Otur.
0: Vicdanım rahat. Vicdanım rahat. Öyle kalmasını sağlayacağım.
1: Bakın burada ne varmış? Sıcak kahve. Norman.
2: Don bazen böyle zıvanadan çıkabilir ama sağlam adamdır. Sağlamdır. Afrika'dan beri hep yan yanayız. Başka kimsenin yanında savaşmam.
1: Ben de savaşmam. Hiçbir ekip bizim gibi bir arada kalamamıştır. Hepsi onun sayesinde.
3: İlk defa üzerimize ateş açıldığında Kuzey Afrika'daydık. Don altına yapmıştı resmen. Tankın içini çok pis kokutmuştu. Doğru diyorum.
4: 15 dakika içinde hareket edeceğiz. Norman. Bütün gün bir şey yediğini görmedim. Kendine yiyecek bir şey bul.
3: Gidip bir şeyler yesen iyi olur. Yerken de seni görsün.

0: İşte bu aslanlarım. Darmadağın edin onları.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.

0: önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Gündem yoğun, sorular çok, cevaplar bu programda. Hafta boyunca yaşananlar, en çok merak edilen konular, siyasetin sıcak gündemi, olayların perde arkası. Melisa Bağcı soruyor, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci Yusuf Alabar da yanıtlıyor. 7. gün yarın 10.45'te Beyaz TV'de.
2: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
4: Norman. Bütün gün bir şey yediğini görmedim. Kendine yiyecek bir şey bul.
5: Gidip bir şeyler yesen iyi olur. Yerken de seni görsün.

0: İşte bu aslanların. Darmadağın edin onları.
1: Catskill, Baker 6. Bütün Baker kanallarını deneyin ve onlara ulaşmaya çalışın. Hepsini bulmamız gerekiyor.

0: Oyunlarına tabela asmışlar. Üstlerinde ne yazıyor?
1: Ben bir korkağım ve Alman halkı adına savaşmayı reddediyorum.
2: Öyle şeyleri SS'ler yapar. Kendi kendilerini öldürsünler işte. Canları cehenneme.
3: Saldırıya başlayın. Ben ve adamlarım güneyden saldıracağız, tamam.
4: Burada ayrılıyoruz. 13 ve 14 siz solu tutun. Minkos gibini takip et ama çok yaklaşma.
5: Onları da kontrol et, hadi.
4: Anlaşıldı. Seni duyuyorum dedi.
6: Bravo 13, anlaşıldı, tamam.
4: Tamam.
1: Tamam.
0: Yolu açın.
5: Devam et Tex. Devam et.
4: Orada duman çıkan yerden gir.
6: Anlaşıldı.
4: Tam sol yap. 9 yönüne doğru. 9 yönüne.

0: Babalık, Alman askerleri nerede?
1: Keskin nişancı! Geri yap, hadi!
0: Bible sıktığım yerlere atın.

0: Hadi devam edin.
1: Hadi.
0: Yürümeye devam
2: Gidelim.
0: Edin. Yürümeye devam edin. Kapının arkasını kontrol et. Hadi.
1: Orada dur. Rinkowski, solumdaki Alman uçak savarını görüyor musun? Ona adını bildir.
3: Senin attığın için biraz tokatlayacağım. Çengin. Şuradakini indiriyoruz.
4: Hadi.
3: Vur onu.
4: Vur.
3: Ateş.
5: Resim Almanlar.
1: Vay canına, dağılı verdi. Pekala Gordo, devam et.
6: Gittiğimiz her yerde gözünüzü dört açın. Gordo sağa kuvvetli güçlü. Tminkowski arkada kalmasın. Tamamdır.
1: Girişe bir tane bir hit at.
7: Hazır ol.
1: Hazır olduğunda bir.
8: Bırak yansınlar. Oraya git.

0: Güzel atıştı evlat. Böyle vurmaya devam et.
1: Yanmalarına izin verecektin.
2: İçeriye bakın. Bütün kapıları kontrol edin.
0: Gordo burada dur.
3: Lütfen. Ateşi kesin. Ateşi kesin.
0: Buraya gel.
3: Askerler teslim olmak istiyor. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Savaş sona erdi. Tanrı'ya şükür.
0: Onlara dışarı çıkmalarını söyle. Ama elleri havada olacak, tamam
4: mı? Abla!
0: Minkowski, banka için torpido hazırla. Belki bizi sınamak isterler.
5: Büyük bir zevkle.
1: Kapıya bakın, kapıya bakın.
6: Kapıları kontrol edin.
2: Tamam.
1: Hepsi çocuktur.
2: Tamam. Şunu tutun.
6: Evet. Dikkat edin.
2: Diğerlerinden ayırın. Yürüyün hadi.
0: İşte çıkıyorlar.
2: Çocukları
0: gözünüzü
2: oraya götürün.
6: Ellere dikkat.
2: Şuraya dizilsinler.
1: Yürüyün. Hadi hadi.
2: Çabuk çabuk.
6: Bu tarafta.
2: Lanet olsun. Hadi.
7: Hadi sallanma.
2: Yürü hadi. Neden bu kadar suratsızsın Alman? Neyin var söyle.
8: Sen de geç. Sen de geç.
0: Başkan.
8: Kim bu adam?
0: Böyle Hasan bu mu?
3: Evet.
0: Ne?
8: Hadi.
0: Şu herifi vurun.
8: Bunu mu?
0: Evet. Kolu kırık olan SS'li vurun.
2: Oo. Her Angel. Bu senin için. Güle güle.
9: Seni adi yeri.

0: Demet. Çok güzel.
1: Evet.
0: Ne güzel şeysin öyle.
2: Hiç merak etme. Ne bundan yapıyorsun? Sonra sana ben bakacağım.
3: Tamam.
0: Peki şuradan.
2: Tank nasıl görmek olsun? İster misin? Bu kızla evleneceğim.
4: De... Çık bakalım hadi.
5: Güzel.
6: Herkes iyi değil mi? Çocuk işiydi. O zaman tamam çavuş. Git biraz dinlen. Sabah savaşı kazanacağız.
5: Emredersiniz.
0: Hey bunları gördün mü?
6: Norman.
0: Hadi buraya gelin.
6: Büyütülecek bir şey değilmiş ha?
7: Anlamadım çavuş.
6: Almanları diyorum. İyi kurşuna dizdim. Büyütülecek bir şey değilmiş.
7: Evet çavuş. Büyütülecek bir şey değilmiş. Aslında hoşuma da gitti.
0: Ben şurayı merak ediyorum. Benimle gelir misin?
6: Sana bir şey göstereceğim.
0: Şurası gibi bir binaya benziyor ha. Bakalım. Hadi bakalım.

0: Geldiğimizden haberleri vardı. Sabaha kadar içip gün ağarınca da kafalarına sıktılar.
1: Bunları neden gösteriyorsunuz?
0: İdealler barışçıldır.

Tarihse şiddet dolu. Sana ne dersen onu yap. Sözümü dinlersen bu savaşı atlatırsın. Geret.

0: Kim var içeride?
1: Sadece ben.
0: Yalan. Gözünü üzerinden ayırma.

0: Altan çık. Hemen.
1: Ay lütfen.
2: Hey.
1: Ay, lütfen bırakın onu. Yapmayın.
2: Debra, sakin ol. Buradan bir yere kımıldama.
0: Kapıları kapatıp kilitle. Kilitle şu kapıları hemen. Başka kimsenin olmadığını söyledin. Kızın ölümüne sebep olabilirdin.
1: Kendisi kuzenim olur. Özür dilerim. Lütfen. Korkmuştum.
0: Otur.

Silahı indir. Otur şuraya, beni geriyorsun. Yanıma gel.

0: Adın nedir küçük hanım?
1: Emma.
0: Al. Hey.

0: seni vurmadan önce camdan çekil.
1: Evet. Nasıl bir gol?
2: Güzeldi.
1: Sen daha otur böyle.
3: Umarım hastalık kaparsın.
1: Hadi.

0: Gitme. Daha gençler. Ve hayattalar.
1: Bitti.

Elini görebilir miyim? Elini görebilir miyim? Korkma, ısırmayacağım. Elini uzat. Uzat. Ellerindeki çizgilerden yola çıkarak bir insan hakkında birçok şey söyleyebilirsin. Heh. Ne dediğimi anlayamıyorsun, değil mi? Pekala, şurayı görüyor musun? Buna Süleyman'ın yüzüğü derler. İnsanlara yardım ediyorsun, onları anlıyorsun. Bu nadir görülür. Çok nadir görülür. Şuradakini görüyor musun? Evet, bak bende de var. Bunu yapmayı bana büyük annem öğretmişti. Tam şuradakini görüyor musun? İşte bu senin kalp çizgin. Şekline bakılırsa hayatında bir kez çok büyük bir aşk yaşayacaksın.

0: Otursana.
1: Thank you.
0: Teşekkür ederim.
1: Muzaffas nasılsınız?
0: Hı?
1: Heiz.
0: O ne demek?
1: No. Must be.
0: Sıcak yani.
1: Hadi.
0: Evet öyle.
2: Darby! Darby neredesin bakalım?
3: Bizi içeri alın.
2: Aha şuraya bak.
4: Vay canına serserin oğlum.
2: Erkek gibi davranma sırası sende.
4: Serserin
2: seni. İyi ayarladık bak şimdi. Özel bir arkadaş var orada. Aşağıda seni bekliyor. Tek yapman gereken aşağı gelmek.
3: Ne?
2: Biraz geç kalmış olabiliriz var. Norman. Ne yaptın sen? Norman seni sinsi köpek. Ne yaptın sen?
3: Bidim.
0: Hı.
2: Yap. Beğendin
0: bana
2: mi?
0: Dokunma.
2: Dokunmayayım mı? Erkeksin ha.
0: Üstümden.
2: Seni küçük sıvaytan şuna işte. Öyle nasıl? Seni burada öldürürsem nasıl olur ha? Seni burada öldürmemi ister misin?
4: Ready. Ready.
5: Daha konuşma.
0: Tanrım o ne öyle benzin mi?
2: Tadı benzin gibi mi? Kuzey Georgia'dan geldi o evlat. Soytarı. Donkey. Sağ olasın.
3: Ha şuna bak.
5: Otursanıza.

0: O kızın yumurtası.
1: Gordon'un yumurtası.
0: O kızın yumurtası.
1: O zaman benim yumurtam nerede?
2: Dua etmek ister misin?
0: Bu yemek de sendeniz.
2: Anlaşıldı. Hazır mıyız?
1: Hadi bakalım.
2: Babamız, isteklerini yerine getirmemiz için hayatlarımızı bu dünyada bir gün daha korumana şükrediyoruz. Seni seviyoruz. Bu yemekle güzel arkadaşlar için minnettarız. Amen.
3: Amen.
1: Amen.
4: Amen.
0: Emma. Kıza tabağını uzatın.
5: Al bakalım. Oo. Tut.
6: Bekle bir dakika. Düzelteyim onu ver. Çok çabuk bir düzenleme yapacağım. Ona dokunmadım.
0: Tabakları değiştirelim.
1: Burada krallar, kraliçeler gibi yemek yiyoruz. Ve bizi davet etmediniz. Neden davet edilmediğimizi merak ediyorum.
4: Sanırım bizim için fazla iyiler.
0: Yemeğimin tadını çıkarıyorum.
4: Öyle mi çıkarıyorsun?
0: Her ne kadar bunu bozmaya çalışsan da beni durduramayacaksın. Hmm. Sen de öyle.
2: Hayır efendim.
0: Sen de öyle.
1: Hey Norman. Atları sever misin? Don sever atları. Öyle değil mi?
0: Yemek yiyoruz.
2: Hayır, ben bitirdim.
4: Ben de yemeği bitirdim.
1: Hey, Fransa'da çıkarma gününden hemen sonra sahile gitmiştik. Değil mi? Lanet olası çitlerin arasında savaşmak zorundaydık. Ne karın ağrısıydı değil mi? Sonunda açıklığa ulaştık. İngilizler ve Kanadalılarla buluşunca ne yaptık? Ne yaptığımızı biliyorsun. Almanya'ya dönen koskoca bir Alman birliğini kıstırdık. Herifleri mahvettik tabii.
2: Evet.
4: Aynen öyle.
1: Etrafta kilometreler boyunca ölü Almanlar, ölü atlar, tanklar ve araba enkazı vardı. Kilometrelerce. Gözlerinle görebiliyordun. Ama kafan anlam veremiyordu. Ve oraya gittik. 3 gün boyunca yaralı atlarını vurduk. Bütün gün. Gün doğumundan gün batımına kadar atları vurduk. Ve sıcak yaz günleriydi.
2: Hayatımda öyle bir koku almadım çavuş.
1: Bir atı nasıl öldürürsün biliyor musun? Böyle ensesinden seversin. Tamam mı? Sonra dostun olur ve böyle yapar bak. Sonra da tam omurgasından vuruverirsin. Peki ya sesleri? O çığlık atan atların sesleri. Hatırlıyor musun onları? Etrafta uçuşan o kara sinek bulutları. Sanki dev bir arı kovanı gibiydi. Ama sen orada değildin tabii.
0: Çok hoş bir hikayeydi. Güzel bir yemek sohbeti oldu. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
4: Olan şey buydu Don. Olan oldu. Bundan sonra da olan olacak. Burada oturup iki Alman evcilik oynamak hiçbir şeyi değiştirmez.
0: Kapa çeneni.
4: Neden kapıyormuşum çenemi?
2: Kapamamalısın.

0: Ben biraz sarhoşum.
1: Aşk 16 nerede?
2: Burada.
1: İhtiyar sizi istedi.
2: Sebep?
1: Bir göreviniz var.
2: Gidelim.
3: Nereye gidiyorsunuz?
2: Bir sonraki şehri almaya. Ve bir sonraki ve bir sonraki. Ta ki siz pes edene kadar.
4: Kalemin var mı? Sana bir şeyler
3: ama
4: yazacağım.
5: Evleniyor musunuz? Yaptığınız bu muydu yani? Düğünde miyiz? Çabuk ol. Ondan daha bir sürü.
2: Bu ne tür bir görev?
6: Keşif uçakları toplu bir birliğin batıya, şuraya ilerlediğini saptadı. Taburun şu civardaki kavşağa korumanıza ihtiyacı var.
2: Kaç kişilik bir birlik görmüş?
6: Bilmiyorum.
2: Ne tür birlikler? Tankları, atları, topları var mı?
6: Keşke bilsem. Ateş altında kalınca hemen dönmek zorunda kalmış. Albayı korkutmaya yetmiş. Bütün tanklar Berlin'e gidiyor. Şurada birkaç bin aşçı, teknisyen ve doktor var. Almanlar orayı vurursa katliam olur. Tek şansımız sizsiniz. Mümkün olduğunca hızlı şekilde o kavşağa gitmelisiniz. Emniyeti alın. Hiçbir şey için durmayın, anladın mı? Lazımsa benim benzinimi de alın. O gruplar sizi geçerse o zaman tümenin tamamı gider.
2: Emredersiniz. Yola çıkıyoruz.
4: Benzin mi bu?
0: Aç bakalım.
7: Nasıl? Evet, iyidir hala.
8: Siper alın!

0: Ready, iyi misin?
1: Lanet olsun.
2: İyi misin? Çocuklar iyi misiniz?
3: Almanlar sağ olsun.
2: Dinkowski. Davis, iyi misin? Ready,
0: iyi misin?
2: Herkes iyi mi?
4: Ben iyiyim.
0: İyi misin?
2: Pekala, şurada bir iki yardım çadır kuralım. Peterson'ı kontrol et. Yola çıkacağız.
0: Roman!
5: Emma!
4: Ben hallederim.
5: Emma! Lanet olsun!
4: Sen kim olduğunu sanıyorsun? İsa mı? Bunun ayağımı kaldıracaksın Norman. Sok otan.
5: Senin derdin ne?
4: Hadi. Senin derdin ne yapacaksın? Sinirinden çadıracaksın. Hissediyor musun ha? İşte bu. Hadi. Hadi. Hissediyor musun? Buna savaş deniyor işte.
5: Aşağılık gelin.
4: Hissediyor musun? Hissediyor musun? Kaçımız kapıda. Geri sok şimdi tövbe. Nerede olduğunu sanıyorsun sen?
5: Tanrım neden?
2: Tankçılar toplanın.

0: yap, sol yap. Geri git.
1: Kızım ilanet.
2: Kapatma, kapatma. Geri, geri, geri, geri. Tam sol, yürü. Tam sol yap.
0: O da neydi öyle?
3: 88'likti, bu bir tank.
2: Nerede bu?
4: Tank. Saat 12 yönünde 800 metre.
3: Görüyorum. Bu bir Tiger.
5: Siz de elimi durun bakalım.
0: Hadi Grady. Siz iyi doldurun dedim.
6: Hazırıyor.
2: Aşağı ulaşmak zorundayız. Onları geçmek zorundayız.
4: Lan hadi gidelim buradan. Hadi gidelim.
3: Kendini lağım çukurunda boğmadığı sürece bizim sorunumuz. Vurun şu lanet olası şeyi.
4: Neredeyse hazır.
6: Hazırıyor.
4: Vurun şu abi.
2: Hazır ol. Tank sabarı doldurun.
3: Pekala, bütün tanklar ileri. Getirsin sağ kanat. Deniz benimle beraber soldan hizada kal.
4: Doğru jonlara gidelim, doğru jonlara gidelim.
3: Orada sol kanat. Şu halde geri ilinden çıkaralım.
2: Sağ kanat bende.
3: Dışarı çıkıyor.
2: Ateş.
3: Zırh delici doldur.
4: Hazır.
6: Geliyor.
4: Hadi şimdi var. Vurun onu.
3: Eroları kilit.
6: Ne istiyorsun çabuk?
3: Zırh delici doldur. Ezin şunu.
4: Hazır. Var.
2: Daha. Zırh delici 500 metre. Ateş. 600 metre.
3: Bir daha.
6: Ready, koş bana.
4: Hazır. Geliyor.
0: Üstlük herifler.
1: Aman.
4: Az var.
2: Vur şunları. Aynı eder. Ateş.
4: Yitirsin de hakladılar. Lanet olsun. Canavar gibi bir şey bu.
3: Orada sol tarafa sol. Deviz topu doğrultu.
4: Ateş!
2: Hedef 11 yönünde.
3: Vur şu aşağılı. Roya namlu çevirdi.
2: Ateş! Ateş!
1: İnanamıyor. Aman tanrım.
4: Roy da gitti.
3: Bir tek biz kaldık. İş bize kaldı.
7: Sizi aşağılık nazire.
5: Yaktınız cehennemi!

0: kontrolle Vonat.
1: İşte böyle.
0: Telsiz kontrolle Vonat.
2: Resmen geberttin onu.
1: Aha.
2: Çok iyi işti Gordo.
0: Telsiz kontrolle Vonat.
3: Telsiz çalışmıyor. Tek başımızayız.
4: İyi atıştı.
1: Ben değildim. Hayır, ben el değilim, sadece aracıyım. Tanrı bizi bugün çağırmadı. Duyuyor musunuz çocuklar?
5: Ne yapıyor o yukarıda? Kocaman zarları mı var? Bizden başka herkes hep yek mi geldi?
1: Rabbimizin koruması.
5: Bizde o var değil mi?
1: Evet efendim. Evet.
5: Bizde var. Norman'da nasıl biçti?
6: Aynen.
1: Aferin Norman.
5: Orduya hoş geldin Norman.

0: İyi çıkardın. Yaptığım en iyi iş.
1: Yaptığım en iyi iş.
2: Yaptığım en iyi iş.
3: Yaptığım en iyi iş.
2: Vay canına.
4: Hala yapacak işimiz var. Bize söylenildiği gibi tavşağa gidip Almanlara engel olalım. Buraya gelen bir dalga var. Biz de dalgayı kıracağız.
1: Hadi bakalım.
4: Gordo, götür bizi buradan.
0: Lanet olsun.

0: pekala, kavşak burası. Gordo bizi şu tepeye çıkar, oradan bütün vadiyi koruruz.
1: Başka bir Tiger demeyin
0: mayın.
1: Bana.
2: Nerede?
0: Sakin olun, mayınmış. Bir mayına vurduk, hepsi bu.
2: Herkes dışarı. Ready.
1: Ben çıktım.
0: İşe bak. Ne kadar kötü.
1: Fena kırılmış. Bir bojiyi de kırmışız.
0: Onarabilir misin?
1: Evet, neden olmasın.
3: Bozuldun yani, öyle mi? Düzeleceksin dostum. Sana yeni bir palet de lazım.
0: Pekala Norman, sen ve Kunes şu binayı kontrol edin. Thompson'ı mı getir?
2: Ne?
0: Thompson'ı getir.
2: Gordo!
3: Efendim?
2: Halat çantası sende mi?
3: Burada.

0: Silahını indirebilirsin Norman. Onlar bir şey yapamaz.
1: Şimdi gidebilir miyiz?
0: Norman, özür dilerim. Sanırım sen iyi bir adamsın. Böyle düşünüyorum. Belki biz değiliz ama sen iyi bir adamsın. İşte bunu söylemek istedim.
1: Önemli değil.
0: Hadi gidelim.
2: Bir şey var mı?
0: Hayır, bir şey yok. İlk yardım istasyonuymuş. Hepsi ölü.
2: Evlat. Şu tepeye, ağaçların yanına git. İleri karakol nöbeti sende.
1: Mataramı alabilir miyim?
2: Evet, mataranı alabilirsin.

0: Hey! Hey!
1: İyi akşamlar Norman. Neden nöbet yerindesin? Yavaş ol.
0: Şu anda geliyorlar.
1: Kim geliyor?
0: Almanlar.
1: Kaç kişi?
0: Çok fazla. Sayılmayacak kadar çok.
1: Kaç kişi?
0: 200. Belki de 300 civarı, bilmiyorum. Araçlar da var üstelik.
1: Tank mı?
0: Yok, hayır. Sadece kamyon.
2: Muhtemelen teslim olmak isteyen birkaç aylaktır.
0: Hayır. Yürüyorlardı. Maaşlar söylüyorlardı. Savaşmak istiyor gibilerdi.
1: Maaş mı söylüyorlardı?
0: Evet, öyle dedim. Tam oradalar.
2: Şunu duyuyor musunuz?
1: Bu bir SS taburu.
3: Şaka yapıyorsun.
2: Aman tanrım.
4: Ready, silahımı getir.
2: Tamam.
4: Silahları alacak mısınız?
2: Eşyanızı toplayın, tamam mı? Karanlık çökmek üzere. Buradan toplanalım. Kalkıp gidelim, olur mu? Bırakalım geçsinler.
4: Hadi ormana gizlenelim.
2: Norman, eşyanı al. Git çantanı al. Hadi gidelim.
1: Daha önce hiç kaçmadık, şimdi de kaçmıyoruz.
4: Nasıl yani?
1: Kalıp savaşacağız.
4: Yapamayız.
1: Bu kavşağı tutacağım.
2: Ne demek tutacağım? Tank bozuldu. Tank bozuldu işte, çavuş.
1: Evet, onu söylemiştim.
4: Çavuş, ne yapıyorsun?
2: Burada oturmak mı istiyorsun?
1: Bu kavşağı tutacağım.
2: Burada bir SS taburunu püskürtmek
1: Hayır,
2: mi istiyorsun?
1: Hayır, istemiyorum. Tankımız ama öyle yapacağız. Savaş pozisyonunuzu alın. Toparlanın.
2: Tank olmadan savaş pozisyonu nasıl olacak? Nasıl savaşacağız?
1: Topumuz var işte.
3: Bu çok mantıksız.
2: İn tanktan, çavuş.
4: Ne yapıyorsun?

0: Gidin buradan. Şu ağaçlığa ulaşın. Çocuklar, kendinize dikkat edin. Şu ağaçlığa ulaşın. Önemli değil.
1: Önemli değil.
0: Bu benim evim.

0: Burada seninle kalacağım.
1: Tamam. Sana doldurmada ihtiyacım olacak. Çocuklar gidebilirsiniz. Hadi gidin.
2: Ready? Hadi. Kalacağız. Ya. Planın nedir?
3: Sen... Lanet olsun.
1: Bana şu ölü Almanlardan getir.

0: Bu takımı oraya alsana. Tamamdır.
1: Tut şunu.
2: Tamam tamam.
1: Res portası.
0: Şunu.
1: Bir kutu daha
0: hazır et. Nedir bu? Dinle. Kurşun israfı yok. Duydun mu?
1: Gördüm.
0: El bombası.
1: Mermi say.
0: Şuraya koysana. Sende ne tür cephane var? Ne var?
3: Bende iki tane var.
0: Tamam. Hazır mı?
1: İşte burada. Tamam al.
0: Evet.
1: Tamam. Cephanelerin arasında su gibi geldi.
0: Dört sis topu, 23 destekli ve 33 top var. Ne istiyorsun
1: destekli
0: çavuş?
1: Destekli doldur. Gecikme değerini ayarla. Norman hazırlan. Tamamdır. Al bakalım Boyd. Gordo şuradakini uzatsana.
0: Boyd.
1: Teşekkür ederim.
2: Şu tenekeyi versene.
1: Biraz kafayı bulabiliriz.
4: Vaaz vermemden nefret ettiğinizi biliyorum, biliyorum. Ama burada yaptığımız erdemli bir hareket baylar. Duyuyor musun Gordo?
2: Hı hı.
4: Zaman zaman düşündüğüm İncil'den bir ayet vardır. Çoğu zaman. Şöyle der. Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim dedi. Ve bizim için kim gidecek? Ve ben de dedim ki, işte buradayım. Beni gönder.
3: Beni gönder.
1: Yeşaya kitabı 6. bölüm.
4: Evet. Evet. Evet öyle. Aynen öyle. Doğru. Vay canına. Müthiş birisin.
0: Vay canına evlat. Savaşan, iş pişiren, içen bir makinesin sen.
1: Makine işte bu. Savaş ismi olsun.
4: Mükemmel.
2: Senin makine ilan
5: ediyorum. Makine.
0: Makine.
2: Makine.
5: Makine.
3: Makine.
1: Burayı seviyorum. Gerçekten.
4: Yaptığım en iyi iş.
1: Yaptığım en iyi iş.
0: En iyi iş.
4: Evet.
3: Geliyorlar.
1: Ben söylemeden kimse kımıldamaz. Gelin bakalım sizi pislikler. Yaklaşın iyice. Hadi gelin.
6: Auf den kaputten Panzer drauf.
1: Bekle.
6: 2000 dritter Zug.
0: Hadi gelin bakalım.
7: Los, los, los! Değirmen tarafından koşanların üstüne saydım. Hemen şu an inerim. Üçüncü dört tane minibit. Hadi binaya saldı onu. Alman kaynıyor orası.
0: Asıl!
7: Ateş, ateş! Bir tane daha. Bu çok güzel.
0: Asıl!
7: Geliyor! Bakın bir tarafa dikkat edin.
3: Açsın.
7: Sağa döndüm.
8: Geliyor.
7: Vay bu kaçırma onları. 15 yukarı, 15 yukarı. Ateş.
0: Geliyor.
7: Sağa döndüm. İki yerindeler. Kişilerle sağlam bir tek orta.
3: Hikayeler kendine.
0: Asıl.
8: Geliyor.
7: Gecikli değerini bir daha düşür. Yüzeye çarptırın. Sektirin. Yerli bir olacaksın. Makine saat bir yönü.
3: Mermi bitti. Yeni şarjör lazım.
0: Lanet olsun mermi bitti.
8: Masada yırtık var.
3: Daha fazla cephane ihtiyacımız var.
8: Tepede 30'luk vardı.
7: Peki hala dışarıda cephane var. Birkaç siz alın. Gordo, işaretimle kapağı kaldır, destek ateşi aç.
9: Anlaşıldı. Makine aynı şeyi sen de yap.
3: Anlaşıldı.
7: Bay Bay, 30'luk atmaya hazır ol.
8: Anlaşıldı.

0: Pekala, başlıyoruz. Ateş!
1: Lazım.
2: Ordu.
1: İki tane kaldı.
0: Kendilerini beğenmişler.
3: Çavuş vurulmuş.
4: Etrafa yağ damlatman pek iyi olmaz.
0: Yama yap o zaman.
3: Şu iki kutuyu daha aşağıya koy.
2: Reddy, hadi vurmaya devam
1: tamam,
2: et.
1: Bana bir tane daha açsana.
0: Dünyevi şeyleri sevmeyin. Yalnızca Tanrı'yı sevin. Dünyevi her şey... Bedenin tutkuları, gözün tutkuları ve gurur Tanrı'dan değil,

0: Kaldır kolunu.
1: Etraflarını sarıp öldürün. Iskalamayın. Elimizdeki cephanenin hepsi bu kadar.

0: Mermi harcamayın. Bir şey görmediğiniz sürece ateş etmeyin. Kesinlikle arkamızdan geleceklerdir. Bir şey gören var mı?
1: Ben görmüyorum.
2: Bende de yok.
0: Yok.
3: İlerleyin, ilerleyin. Çabuk.
1: Saat 4 yönünde tank sabah.
4: Sağa döndür.
1: İskaladı.
4: Makineliyle vur.
2: Dedi. Lanet olsun. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Tanrım Gredi. Gredi.
4: Ayağa kalk. Hala savaştayız. Hala savaşıyoruz. Sağ tarafı kolla. Sağ taraf. 30'lukta kal. Saydırmaya devam et.
5: Aşağılık herifler gelme.
6: Bunu daha ne kadar sürdürebiliriz?
1: Ateşe devam.
6: Mermim bitti. Mermim bitti. Bir şarjör daha lazım.
3: O son takımdı.
2: Bu da bitti.
0: Elimizdeki bu kadar.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.
0: Hemen kendinizi salmayın. Hala tüfeklerimiz ve elliğimiz var. Kimler benimle?
3: Cephaneleri tükeniyor. Bitirin işlerini. Burası bizim ülkemiz. Dikkat! Yürüyün!
7: Stop!
8: Goro!
9: Hüseyin!

0: Nerede bu adamlar?
1: Her yerdeler.

olamaz.

kaybolması!

0: geldi.
1: Ne yapıyorsun sen?
2: İçeri girin.
3: Özür dilerim. Özür dilerim.
0: Siz bombaları şimdi...

0: Lanet olası pislikler! Derinizi canlı canlı yüzeceğiz!
1: Kapa çeneni de öldürecek daha çok domuz gönder.

0: Üzgünüm evlat.
1: Önemli değil. Sen ne yapabilirdin ki?

0: Elimden geleni yaptım.
1: Evet. Biliyorum. Biliyorum. Çavuş Kolye.
0: Efendim evlat.
1: Korkuyorum.
0: Ben de korkuyorum.
1: Tanrım. Teslim olmak istiyorum.

0: Lütfen yapma. Canını çok acıtırlar.
1: Lanet olsun.
0: Ve seni çok fena öldürürler.
1: Ne yapmalıyım peki?
0: Şurada bir kapak var.
1: Ha, tamam. Tamam.
0: Gördün mü?
1: Gördüm.
0: Nerede olduğunu biliyor musun?
1: Nerede olduğunu biliyorum.

Sakin ol evlat. Sakin ol. Bir tanesi hayatta.

0: Sakin. Sakin dostum. Hadi. Pekala işte böyle.
1: Tamam, iyi misin?
2: İyiyim.
1: Vuruldun mu?
2: İyiyim.

0: Kalk hadi. Dubai'yi kontrol etme vakti. Hadi amacar.
1: Hayır.
0: Hayır. Kız kardeşime evlilik teklif ettiğine pişman mısın?
1: Nasıl pişman oldum, senin nişan partisi planlanman dostum.
0: Biliyorum. Al bakalım, iç şunu. Büyük büyük annemin akşamdan kalma tedavisi.
1: Oh, leş gibi kokuyor. Tanrım.
0: Ya döküyorsun.
1: Bir kez örme refleksini atlattığında o kadar da kötü değil yani.
0: Evet.
1: Rory.
0: Dubai'yi kontrol edeceğim. Kız kardeşim plaja indi. Sana bir şey göstermek istiyor.

Ne yani, bugün gerçekten ıslanacak mısın? Biraz değişiklik yap, olmaz mı?

0: Merhaba. Bunları daha önce görmemişsindir.
1: Ne o? Vay canına.
0: Popoma mı bakıyordun?
1: Hayır.
0: Hayır mı?
1: Belki.

0: Berbat görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim. Bu abinin hatası.
0: Ama hoş kokuyorsun.

0: Tüm bunları geride bırakmaya hazır mısın?
1: Sen nereye, ben oraya.
0: Tamam da Singapur'da böyle yerler olmayacak.
1: Geri geleceğiz.

0: Lanet olsun.
1: Köpek balığı! Köpek balığı! Köpek balığı geliyor! Kaçın!
2: Yardım getir! Git yardım getir!
3: Rory!
2: Herkesi sudan çıkar! Joey bana yardım et!

Tutun seni. Hayır.

0: Tambur balinaların doğu sahil suları boyunca yıllık güney göçü boyunca insanların tetikte olması gerektiğini söyleyen Surfline sözcüsü Jeff Tripp, balinaları körfez boyunca takip eden büyük köpek balığı toplulukları gördüklerini belirtti. Şu anda yaptıkları şey yavru balinaları avlamak ve yem olarak göçü çevrilen balıkları kullanmak. O halde plajlara gidiyorsanız lütfen uyarı levhalarını gözlemleyin ve sadece flamalar arasında yüzün. Bu alana gelecek ay büyük beyaz köpek balıklarının gelmesi bekleniyor. İşin iyi tarafıysa buradaki doğu sahilinde göz alabildiğince uzanan mavi gökyüzüyle muhteşem bir gün oluyor. Ancak denizciler ve rüzgar sörfçüleri için hiçbir işaret belirmiyor. Hiç yüzey rüzgarının olmamasının...
1: Köpek balığı saldırısı can kurtaranın ölümüne sebep oldu.

0: Arabayı otoparka çekmemiz gerek. Burada duramayız.
1: Tamam tatlım, buraya gel.
2: Geliyorum.
3: Evet lütfen.
0: Merhaba.
4: Merhaba.
5: Cesp geldi mi?
4: Henüz gelmedi, güvendesin. Bu arada günaydın. Evet.

0: Neden burada duruyoruz? Hey, Kyle!
1: Şşş!
0: Kötüsün sen. Hey!
1: Kapa çeneni.

0: Ne yapıyorsun burada?
1: Beni korkuttun.
0: Mutlu yıl dönümleri.
1: Hatırladın.
0: Fazla değil. Sadece Sydney'e giderkenki şarkı listesi kadar.
1: Teşekkür ederim. Sana da mutlu yıl dönümleri tatlım.
0: Bana bunu çalmadığını söyle.
1: Aa, Ryan.
0: Tamam bak onu yerine koy.
1: Ama o zaman sana verecek bir şeyim kalmaz.
0: Fark etmez, düşünmen yeter. Onu geri koy. Tamam. Hadi ama. Tamam.
2: Umarım bir şeyleri bölmüyoruz. Gerçekten hoş bir ceket.
1: Teşekkür ederim.
2: Bahsever'in bir sürü cebi vardır değil mi? Bir baksak nasıl olur?
0: Parasını ödeyecek. Bana inanmıyorsanız maaş çekiminden kesin.
2: Maaş çekimi? Hayal dünyasında yaşıyorsun be evlat. Kovuldun. Sen de hırsızlık, mülke zarar verme. Polisi çağırdın bile.
3: Bu sabah bütün o kuşları gördün mü? Binlerce olmalı. Kargalar, sığırcıklar falan ve... ve daha pek çoğu.
4: Ne zaman geri döndün?
5: Tina. İstediğin bu muydu?
6: Josh bu...
2: Tanrım Josh, bir kendine bak. Git ve temizlen. Hayır, müşteri tuvaleti olmaz.